0: pig.
1: Hoş geldin aşkım.

0: Azat, bir şey diyeceğim ama sana saçma gelebilir.
1: Söyle.
0: Size büyü yapmış olmasınlar?
1: Saçma.
0: Bak, şu an aklıma geldi. Yengeme de aynısı olmuştu. İpek gibi davranıyordu. Götürmediğimiz doktor, kullanmadığı ilaç kalmamıştı. Sonra bir hocaya götürdük. Cemal Hoca. Sonra yengem düzeldi. Bence şansımızı deneyebiliriz. Ne dersin?

Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi ehad Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü bi rabbin felak min şerri ma halak ve min şerri gazikin izâ vekafe min şerri nefesâti fî hukad. Min şerri hasidin izâ hased.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kulayızı bir Rabbin nas
1: milletin
0: ilahi nas. Min şerril vesvesel nas. Ellezî yüvesvisî fî sudûrin nas. Minel cinneti ve nas. Bismillah. Bismillah. Şifa olacak. Bismillah. Sakinleş kızım. Şifa olacak. Bismillah. La ilahe illallah. Kimsin? Göster kendini Melun.
2: Defol.
0: Bismillah. Kimsin? Defol, çık git. Elde billah. Sakinleş kızım. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Halim, ellerinden tutunca içindeki cinin gözünden bana alemi cinden göster. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Yine mutlu edemedim herhalde anneni.
4: Ama takılma, bilmiyorsun sanki. Annem işte.
3: Ya takılmasın var Azat. Senin annen. Benim de kaynanam.
4: Kaynanan.
3: Bu işe bir çare bulmak lazım.
4: Bulalım.
3: Vallahi ben ortada gülünecek bir şey görmüyorum.
4: Ben ona gülmüyorum ki.
3: Neye gülüyorsun?
4: Güzelliğine. O kadar çok zaman olmuş ki sana bu kadar derin ve anlamlı bakmayalım.
3: Anladım ben senin niyetini.
4: Neymiş niyetin?
3: Ama olmaz. Ses gider.
4: Gitmez.
3: Olmaz. Yarın akşam.
4: Sağ derken.

0: Oğlumla Rukyan kızımı evlendirmek istiyorum.
1: Bunu istediğinizden emin misiniz? Alev içinden destek istediğinizden emin misiniz?
0: Evet hocam.
1: Sen istiyor musun?
2: Evet.

Uzat elini. Uzat elini. Biraz sonra avuç için yanmaya başlayacak. Sakın ben kaldır demeden elini çekme. İnna eni belsiz kur. İnna cinyasiz kur. İnna eni bel cinyasiz kur. Ke agal inna cinya eni belsiz kur. İnna cinya eni belsiz kur. Magnadut inna cinya eni belsiz kur. Ke agal inna cinya eni belsiz kur. Magnadut inna cinya eni belsiz kur. Enni belsiz kur. Magnadut inna cinya.

Ma hanımefendi. Şunlardan birini gelinin evine gömeceksin. Bu diğerini de şu ilerideki mezarlığa. Sakın dediklerimi unutma.

0: Hadi yürü.
1: Kaç defa çıktık seninle borsa değil mi sultanım? Çık geldikten sonra yine çıkar. Çalışıp birkaç iş daha yapayım, sonra ver elini borsa.
2: Ufak bir kulübemiz olur. Bizim olur. Ufak bir tarlamız olur. Odayımız olur.
1: Kulübemiz olacak. Kilimlerle, bostanla düşeceğiz. Tarlamız olacak. Buğday ekeceğiz. Buğdaylar yeşerince de küçük gelecek. Küçük büyüyecek. Öküzleri sürecek. Sonra bir gün bir küçük daha gelir belki.
3: Geldim.
4: Yeter artık. Evlendi diye senelerce bekleyecek değiliz ya.
3: Ben Tuba.
4: Ona gelsin çalışsın.
3: Bana hayrolsun Sattı.
0: Oğlumun evine gelirken izin isteyeceğim sizden.
5: Aydın anne.
3: Canım o anlamda şey etmedim de hani bir şey mi oldu? Hoş geldin.
2: Acelesi yok garip.
6: Yo, her iş vaktinde gerek.
2: Garibi çok seviyorum Mehmet'im. Sessiz ol.
5: Hoş geldin anne.
0: Sabah buraya yakın bir yerde bir işim var. Merak etmeyin. Siz uyurken ben gitmiş olacağım.
3: Estağfurullah ana. Ev senin evin.
5: Çay koyayım ben size.
2: Mehmet'im garip hep bizim yanımızda kalsın bundan böyle.
1: Kalsın. Bırakmayalım onu.
2: Bozdağa göçtüğümüz...

0: İpek. İpek. İyi misin canım? Bir tanem. Bir tanem. Buradayım.
1: Devran.
0: Efendim canım.
1: Devran, çok üşüyorum.
0: Tamam. Tamam. Hemen bir şeyler getiriyorum sana.

Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbim felak min şerri ma halak. Min şerri nefesin izâ vekat. Min şerri nefasâti fî rukat. Min şerri hasîdin izâ hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu bi rabbin nas belikinas. İlahi nas. Min

Verir biraz hazırlanmaz. Elinizi yüvesin için şeyin söndürülmez. Yine cinneti veririz. Sabahlar yalnız. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Melun, defol! Melun, defol! Çık git! Defol! Rabbin nas, meliki nas, ilahi nas, min şerri biraz hasıran nas, elinizi yüvesin için şeyin südürün nas, mine cinneti veririz. Sabahlar yalnız. La ilahe illallah! La ilahe illallah! Bismillahirrahmanirrahim. Melun, defol! Melun, defol! Çık git! Defol!

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları ise işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Aşağı Saksonya'nın Norday Limanı. Yük gemisi Frisia 7'nin derhal hareket edip ürünleri Uis Adası'na götürmesi gerekiyordu. Ama gel git bütün programları alt üst etti. Kaptan Giro Grim de ada açıklarındaki suyun alçak olması sebebiyle acil bir Norderney seferi yapıp arabalı vapurun yükünü hafifletmek zorunda kaldı.
1: Bu gemi aslında büyük arabalı vapurları desteklemek için kullanılıyordu. Diğer bir deyişle biz feribot akıntıda zorlanmasın diye kamyonet gibi ağır olan her yükü alıyorduk.
0: Bu ekstra sefer zaman aldı. Kamyonların en hızlı şekilde gemiden indirilmesi icap etti. Frisia 7 yarım saat geç kaldı ve Uist'e gidecek mallar henüz yüklenemedi. Gero ve ekibi şoför Lüber Appelhoff, tayfa Lothar Pape ve stajyer Marvin Göken gaza basmak zorundalar.
1: Lübert başka ne geleceğini söyledi mi?
2: Hayır, hiç bilmiyorum. Biz bakmadan önce 3-4 kamyon, 3-4 tır vardı.
1: 3 tır mı?
2: Bir şeyler daha gelebilir.
1: Belli olmaz.
2: Bakacağız.
1: Belli olmaz.
0: Nakliye şirketleri yüklerini hareket saatine 15 dakika kalana kadar kayıt yaptırabiliyor. Bu nedenle her zaman tam doluluk bekleniyor.
1: Gemi mürettebat tarafından tam dolacakmış gibi yüklenir. Yani önce her şey ön tarafa yüklenir. Arka tarafta mutlaka boş yer kalır.

0: Bizde her santimetre önemli.
1: Her santimetre önemli.
2: Gero'nun mürettebatı aslında 3 kişi ama bugün 18 yaşındaki stajyer Marvin eğitim seferi için gemide bulunuyor.
1: Hepsini aldın mı Marvin?
3: Bir tane kaldı.
1: Bir tane mi? Bugün 4. mürettebatımız Marvin. Onun her işi ve her prosedürü öğrenmesi gerekiyor. Daha önce bir kez yanımıza geldi. Eğitimine hala devam ediyor.
2: 42 yaşındaki Gero, Frizya 7 yük gemisinin kaptanlığını 12 yıldır yapıyor. Lewis'te geç kalan seferlere düzenli olarak çıkıyor.
1: Hemen haber vereyim. En azından yolda olduğumuzu bilsinler. Biraz acele ederiz. Malları zamanında teslim ederiz.
4: Alo.
1: Merhaba Solveig, ben Gero.
4: Merhaba.
1: Şimdi hareket ettik, biraz geciktik. Şu anda yoldayız. Acele edeceğiz, merak etme.
2: Frizya 7 normalden yarım saat gecikmeli olarak denize açılıyor. Marvin eğitimde olduğu için Kaptan Gero ona sorumluluk gerektiren bir görev veriyor.
1: Marvin, Huis'te gidiyoruz.
3: Evet.
1: Rotayı biliyorsun ama kuzey hattını izle.
3: Tamam.
1: Otomatik pilotta. Tam yol ileri. Fener yanıyor. İyi eğlenceler. Takıldığın yerde bana sor, tamam mı? Çayım nerede? Çayı unutmayalım.
2: Marvin, denizci bir ailenin çocuğu olduğundan babasının izinden gitmek istiyor.
3: Büyük babam balıkçıydı. Çocukken onunla denize açılırdım. Babam bir feribot şirketinde kaptanlık yapardı. Ben Deniz Arama Kurtarma Derneği'nde gönüllü olarak çalışırdım. Ve şimdi de bu eğitimi almak istedim.
1: Denizcilikte kullandığımız bir söz vardır. Öğrenmek için elinden geleni yap. Kendin yaparsan öğrenirsin. Evet, öyleydi sanırım. Kendin yaparsan öğrenirsin. Gençler mümkün olduğunca çok pratik yapmalı. O yüzden ara sıra gemileri kullanmalarına izin veriyoruz.
3: İleride kaptanlık ehliyetimi almak ve kaptan olmak istiyorum. Kaptan köşkünde olmak ve gemiyi yönetmek güzel bir şey.
2: Marvin deniz havasını küçük yaşta ailesiyle birlikte soludu. Gero ise denizcilik aşkı nedeniyle bu mesleğe başladı. Gero tecrübesiz öğrencisini bir öğretmen gibi takip ediyor. En ufak bir hata ölümcül sonuçlar doğurabilir. Özellikle de Vadin denizinde.
1: Burada karaya oturmamak için yön değiştirmelisin. İskele motorunu kapatmalı ve devam etmelisin.
2: Vadin denizi çok sayıdaki kum seddi ve gelgitten ötürü stajyer Marvin için büyük bir meydan okuma. Stuttgart yakınlarındaki Plohingen kasabası. Burada yılda 850 bin ton metal işleme ve nakliye konusunda uzman olan büyük bir geri dönüşüm tesisi var. Şirketin operasyon müdürü Hendrik Anders. Başkalarının çöpe attığı şeyler onun için demir ve çelik adında değerli bir emtia.
5: Bakın, bunlar benim için çöp değil. Bunlar benim için aslında birer ham madde. Örneğin burada otomotiv endüstrisinden bir parça var, görüyor musunuz? İnşaat demiri var. Hem kalın hem ince metallerimiz var. Bu ham maddede yüksek karbon olduğunu çok iyi biliyorum. Yani aslında pik demire ihtiyaç bırakmıyor. Bunları %100 kullanabiliyorsun. Evet.
2: Burası büyük bir geri dönüşüm tesisi olarak çalışıyor. Uzmanlık alanı büyük miktarlarda hurda demir. Bu yüzden işin merkezinde teslim alma ve etme faaliyeti var. Her gün 50 kamyon karayolu vasıtasıyla hurda getirip götürüyor. Şoför Andreas Brunner de onlardan biri.
6: Merhaba.
5: Merhaba Andy.
6: Nasılsın?
5: Sen bugün Rottlingen'den 2 konteyner hurda getireceksin, tamam mı?
6: Evet.
5: Karışık hurda.
6: Karışık, öyle değil mi?
5: Tamam.
6: Tamam.
5: Birçok hurdalıktan buraya hurda getiriyoruz. Hurdaları burada depoluyoruz. Daha sonra malzemeyi işliyoruz. Burada bir öğütücümüz var. İşlenen malzemeyi öğütücüden geçirdikten sonra haddehaneye gönderiyoruz.
2: Andreas Brune 30 kilometre ötedeki Rottlingen'e gidiyor. Andreas zaman baskısı altında teslimat işlerine alışkın.
6: Burada işler hep aynı. Ellerinde sadece 2 iş makinesi var. Oraya ilk baran olmayı umut ediyoruz. Yoksa bir saat kaybediyoruz. Bizim mesleğin sorunu da bu. Gittiğin yerde bekleyeceğini her zaman tahmin edebilirsin. Bu hep başımıza geliyor.
2: Andreas geri dönüşüm tesisine vardı. Burada her şey Plohingen'den daha küçük ama hurdalar daha çeşitli. Plastik, ahşap, inşaat atığı, değerli metaller, bakır ve para kasaları gibi Baden-Württemberg'den gelen her şey burada depolanıyor. Andreas gibi herkes buradan malzeme alabiliyor veya buraya malzeme bırakabiliyor.
7: Günaydın.
8: Günaydın.
7: Bugün sizden karışık hurda almam gerekiyor.
8: İçeri girip yüklemeye başla, seni bekliyorlar.
7: Kim var?
8: Bugün Thomas çalışıyor.
7: Tamam.
8: Anlaştık.
7: Peki,
8: tamam. Hala.
7: Teşekkür ederim.
2: Andreas boş konteynerleri tartıya soktuktan sonra vinç yüklemeye başlıyor. Konteynerlere tam olarak 40 ton demir ve çelik konuyor. 1 gram fazlası yasak. Alman yasaları çok katı. 2 konteynere toplam 100 metreküp malzeme sığıyor. 40 ton hurda 50 dakika içinde yükleniyor ve Andreas yokuş yukarı güzergah için hareket ediyor.
7: Hurdanın taşıp taşmadığını, üstte gevşek malzeme olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yolda sıkıntı olsun istemiyoruz.
2: Andreas üstte hafif malzeme olup olmadığını kontrol ediyor. Çünkü hurda kamyonları yükü güvene almak için branda kullanmak zorunda. Hurda genelde uçmayacak kadar ağır. Bir sorun yok. Andreas'ın içi rahat ve kantar tam 40 ton gösterdi.
7: Teşekkür ederim.
8: Rica ederim. İyi günler.
7: Yarın görüşmek üzere, iyi günler.
8: Görüşürüz.
7: Kendinize iyi bakın.
2: Andreas şimdi en çok 80 kilometre hızla Plohingen'e geri dönmek zorunda. Kaliteli hurda getirip getirmediği ancak yükü boşalttıktan sonra belli olacak. Bu esnada kalite kontrol uzmanı Marco Knaut acil bir görev için hurdalığa geldi. Bir trene 55 ton demir yüklenecek.
9: Bir trene mal vereceğim ama önce doğru malzemeyi bulmam gerekiyor. Bunlar doğru görünmüyor. Çok fazla kalınlar ve bir işe yaramazlar.
2: Bu malzeme çok yer kaplıyor. Çözümse ağır malzemede. Marco ve arkadaşı Artyom Wood aramaya devam ediyorlar.
9: Tonajı yakalamak için
10: evet,
9: ağır bir şeyler bulmalıyız.
10: Kaynakçılar çok malzeme doğradı diye biliyorum. Onları kullanabiliriz bence. Ama önce kalınlığına bakalım.
2: Köhteki haddehane ağır hurdayı hemen ertesi gün istiyor. Marco ve Artyom'un zamanları kısıtlı. Tren bugün hareket etmeli. Rendsburg sabah saat 4.30. Almanya'nın en uzun demiryolu köprüsü Kiel kanalının üstündeki Rendsburg köprüsüdür. Ve onun altında da efsane bir askılı nakliye gemisi köprüsü bulunur. Bu geminin günlük operasyonlarından sorumlu kişi kaptan Knut Bade'dir. 55 yaşındaki Knut dünyanın en yoğun su yolunda bir yıldan fazladır yük taşıyor.
11: Herkese günaydın. İlk deneme sürüşünü yapacağım şimdi. Şimdi hareket edeceğim. Kanal şimdilik müsait. Şu tarafta başka bir gemi var. Radarımın ayarını yapacağım önce. Ondan sonra da yolculuk başlayacak.
2: Mesai başlamadan ve yolcular gemiye binmeden önce Knut günlük deneme sürüşünü yapmak zorunda.
11: Normal mesai saat 5'te başlıyor. Deneme sürüşünün ardından her şeyin yolunda olduğunu güvenle söyleyebiliriz.
2: 99 tonluk bu dev Rendsburg'u Oster-Önfeld Belediyesi ile birleştiriyor. Bu araç 4 arabayla 100 yolcu kapasitesine sahip.
11: İskeleyi kontrol edelim. Bakalım gemi zamanında yavaşlayacak mı, yavaşlamayacak mı? Monitörümü kontrol edeyim. Konumuma bakıyorum. İskeleye kaç metre mesafe var? Yanaşınca park freni kendi başına çalışıyor mu? Kapak açık. Deneme sürüşü tamamlandı.
2: Knut kanalın karşı kıyısına saatte 3 kilometre hızla ve 1 saatte 8 defa gidip geliyor.
11: Dünyanın etrafında tur atan yüzer lokomotif gibiyiz. 120 metre gidiyoruz ve 2 dakika sonra da geri geliyoruz. Dünyanın etrafını dolanıyoruz.
2: Dünyanın etrafında yapılan bu 1,5 dakikalık seyahat yine de yoğun bir odaklanma istiyor. Knut ekranlara, gemilere ve yolculara dikkat etmek zorunda.
11: Burada hem biraz sakin hem de güçlü olmak gerek. Maalesef durum bu çünkü gemilerin önceliği var. Ben hızlı değilim. Ben tekrar hareket edene kadar bariyerlerin kapatılması birkaç dakika sürüyor. O yüzden arada bir kilometre mesafe bırakıyorum. Ve bu mesafe bana çok gerekli.
2: Knut gemi trafiğini takip etmek için radar sistemini kullanıyor. Bir gemi yaklaşıyorsa ve mesafe bir kilometreden azsa köprü gemi hareket etmiyor. Knut aynı zamanda yavaş yavaş gemiye binen yolcularına da odaklanmak zorunda. Deneyimli kaptan rutinlerin onu rahatsız etmesine izin vermiyor.
11: Yanımızdan geçecek olan gemi burada. Otello gemisi tam dolu bir gaz tankeri. Kanal burada çok sığ. Ortadaki 7 metre göstergesinde 7 metrelik salmayı görebiliyorsunuz. Burada 12 metreye kadar müsaade var. Şimdi bir gemi daha geliyor. Benim karşıya geçip yolcuları almam gerekiyor. Ve bunu yapabilirim. Gemi hala yeterince uzakta. Hiçbir sorun yok. Evet, bunu yapabilirim.
2: Gemi bir kilometreden uzak. Eğer noktalı çizgileri geçerse risk oluşuyor. Bu yüzden Knut için bir sorun yok. Kuzey Denizi'nde yol alan Frisia 7 gemisi Nordaj'dan Juist Adası'na ilerliyor. Stajyer Marvin Goeken dümeni kaptan Gero Grimm'den devraldı. Ama rotadan saptı ve neredeyse bir kum seddinde karaya oturuyordu.
1: Şu anda platonun üstünden geçiyoruz. Plato dendiğinde denizin fazla derin olmadığını anlaman gerekiyor. Tam burada, ortada, Huist'e giden bir kanal var. Şu anda rotanın biraz fazla dışında kaldık. Ama birazdan tekrar derinleşecek. Karaya oturmadık. Platonun üstünden yavaşça geçiyoruz. Deniz giderek derinleşmeye başladı. Bunu sonardan görebiliyoruz. 120 santimetre çizgisinin olduğu yeri geminin altı olarak düşünmelisin. Derinlik sonarının bağlı olduğu yer orası. Sonar deniz tabanının mesafesini ölçüyor. Şu anda ön tarafın mesafesi 1 metre. Eğer izin verilen 305 tonluk yükü almış olsaydık ve rotadan 3 boy sapmış olsaydık şu an itibarıyla karaya oturmuş olurduk.
2: Bir kez daha sorun çıkmadı ve Marvin, Gero'nun yardımıyla dümeni tekrar devraldı. Frisia 7 gemisi Juist yolunda ilerliyor.
1: Marvin, şu anda neredeyiz? Mavi Melek kanalında mı? Mavi Melek bizim Nordaj'dan Juist'e giden kestirmemizdir. Bu rota zamanla oluştu. Bizdeki gibi uydu sistemine sahip gemilerin sürekli kullanmasıyla ortaya çıktı. Bütün gemiler Huist'e bu rota üstünden gider. Sürekli aynı rotadan gittikçe ortada bir kanal oluştu ve adını Mavi Melek koyduk. Mavi Melek kestirmesini kullanarak yarım saat zaman kazanabiliyoruz. Yani yarım saat fazla yol demek, daha çok yakıt tüketimi demektir. Zaman kazanıp daha az yakıt tükettiğimiz için de bu kanalın adı Mavi Melek oldu. Ve herkes burayı kullanmaya başladı.
2: Gemi Juist'te saatte 16 kilometre hızla gittiği için Marvin'e faydalı tüyolar vermeye zaman kalıyor.
1: Seni hiç kamerada yatacak kadar deniz tuttu mu?
3: Hayır.
1: Çok güzel. Sana bir tüyo vereyim. Öyle bir şey olursa öncesinde sakın cips yeme. Çünkü mideni yakar.
3: Evet.
1: Güzel.
2: Adaya varmadan hemen önce kaptan ve stajyer yer değiştiriyor. Çünkü Juist limanının dar girişinde profesyonel birinin dümende olması şart.
1: Denizci, şimdi bana biraz izin ver dümene geçeyim. Otomatik pilotta kal, tamam mı? Teşekkür ederim.
3: Otomatik pilot?
1: Otomatik pilotu iskele tarafına döndür. Ben yerime geçene kadar varacağız. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
1: Otomatik, tam yol ileri.
2: Bir saat içinde sadece 15 dakikalık bir gecikmeyle Juist Adası görüş mesafesine girdi.
1: Herkes dümende olsun diye sırayla yer değiştirdik. Marvin yaklaşık bir saat dümendeydi ve şimdi biraz dışarıyı seyrediyor.
2: Gero liman girişini kontrol ediyor çünkü Juist limanının girişi tehlikeli olabiliyor. Çünkü 400 ton ağırlığındaki bu dev geminin yanaşması o kadar da kolay değil.
1: Liman girişinin boş olduğunu görüyoruz. Bize doğru gelen bir spor teknesi yok. Bu çok önemli çünkü tekne sahipleri çok deneyimsiz ve sağa sola bakmadan fırlıyorlar. Biz büyük bir gemiyiz ve çok fazla su çekiyoruz ama bunu önemsemiyorlar. Su üstünde 400 ton ağırlık yürütüyoruz ve 500 kW hatta

0: ondan daha büyük bir pervane gücümüz var. Yani bizim anında tepki verip durmamız biraz zaman alıyor.
1: Finize 7 gemisi Uist adasına haftada 5 kez sefer yapıyor. İster mobilya, ister inşaat malzemesi, ister gıda, ister kargo, adalıların tüm ihtiyaçlarını temin ediyor.
0: Şu anda Uist limanının önündeyiz. Gemiyi iskelenin yanından geçireceğiz ve döndüreceğiz. Diğer bir deyişle 180 derece döneceğiz ve gemiyi iskeleye bağlamak için ön tarafını tekrar çıkışa doğru yönlendireceğiz. Feribot geliyor. Mesafeyi kontrol etmeliyim.
1: Manevra için vakit var mı?
0: Biz manevramızı bitirene kadar beklemesi gerekiyor.
1: U dönüşü yapmak genelde 6 dakika sürüyor. Plohingan'a geri dönüyoruz. Kalite kontrol görevlisi Marco Kraut ve arkadaşı Art Yonvo, 70 bin metrekarelik bu geri dönüşüm tesisinde özellikle küçük ama ağır demir hurdası arıyorlar. Özel bir sipariş var. Müşteri sadece bir vagon mal istedi ama en fazla 55 ton olması gerekiyor.
2: İşte bu. Yeterince kalın malzeme.
3: Evet, fena değil.
2: İşimizi görür. İçine bak.
3: Bununla tonajı tutturur muyuz?
2: Tutar tabii.
1: Kesim odasındaki işçiler 5000 santigrat derece ısı veren oksijen kaynaklarıyla malzeme doğuruyor. Marco vagonu dolduracaksa buradan doldurabilir. Bir yardımcısı da var.
2: Arkadaşım Artyom manevra makinistidir. Geri manevralarda benim ikinci gözümdür. Ve tüm iş sürecinde bana destek verir. Bu malzeme gayet iyi. Hem en kalın malzeme hem de en ağır malzeme.
1: Marco alışverişe çıktı ama süpermarkette değil. Biftek yerine saf demir satın alıyor. Net ifade edersek 60 santime 60 santim demir levhalar alıyor. Alışveriş arabası yerine ise Bitişik'teki demir yolu sahasından 55 ton taşıma kapasiteli bir adet tren vagonu kullanıyor. Bu işte makinist Artyom ilgileniyor.
3: Marco, vagonu çözüyorum. Ben öndeki vagonu almak için diğer vagonları ondan ayırıyorum. Bunlar hava boruları. Frenleri serbest bırakmak için hava kullanılıyor. Şimdi kancayı açtım ve işimiz bitti. Bu da fren takozu. Arkadaki vagon bizimle gelmesin ve dursun diye var. Evet, fren takozu.
1: Şu andan itibaren kullanılan bütün araç gereç çelikten yapılma. Vagon, raylar ve vinç. Başka hiçbir malzeme yükleme esnasındaki zor şartlara dayanamaz.
2: Artyom, vagonu çözebilir misin?
3: Hemen çözüyorum ve hazırlıyorum. Hareket etmen için haber vereceğim sana.
1: Şimdi kesim ekibi kendini korumak zorunda. Çünkü kepçe kesim odasının kapısının önünden tonlarca ağırlıkta hurda alacak.
2: Şu anda tehlike bölgesindeyiz. Arada belli bir mesafe bırakmalıyız. Kepçeden 5 metre uzak durmalıyız. Kepçe manevra yaptığı zaman altında hiç kimse olmamalı. Çünkü bir şey düşerse ve düşen şey başımıza gelirse bizi öldürebilir.
1: Herkes güvenli mesafeye çekildi. 27 yaşındaki Marco kartal bakışlarla yükleme işini takip ediyor. Çünkü sadece insanlar tehlikede değil.
2: Dikkatli olmalıyız çünkü malzeme çok ağır ve çok kalın. Bir şey olmamalı. Vagonun yan taraflarını delmemesi gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi vagonu gerçekten çok zorlamış. O nedenle burası bombe yapmış ve yamulmuş. Kötü bir senaryoda burası maalesef yırtılabiliyor. Ve bu çok kötü olur.
1: En ufak bir hata büyük bir zarar anlamına gelebilir.
2: Buradaki işin kabalığına dair size güzel bir örnek göstereyim. Bizim burada her şey güzel görünmeli, her şey doğru olmalı diye bir uygulama yok. Oksijen kaynağı her şeyi güzelce yakıp doğuruyor. Bu numunede gördüğünüz gibi çok keskin oluyor. Örneğin bu büyük parçalar vagonun kenarlarını kolayca delebiliyor. Vagon zarar görürse eğer doğal olarak zararını ödüyorsunuz. Çünkü biz zarar veriyoruz. Dolayısıyla şirket olarak biz sorumlu tutuluyoruz.
1: Bir vagonun zarar görmesi şirkete 250 bin euroya mal olabiliyor. Kiel kanalına geri dönüyoruz. Bir köprü gemi burada Rendsburg'da Oster-Önfeld arasında sefer yapıyor. Kaptan Knut Bade her 15 dakikada bir iki yaka arasında yolcu taşıyor. Bugün patron Jörg Winkelmann iş yerine geleceğini bildirdi. Patron her şeyi kontrol etmek istiyor.
4: Günaydın Bay.
5: Günaydın Winkelmann.
4: Aslında tam hareket ederken seni rahatsız etmek istemiyorum.
5: Şimdilik hiçbir sorun yok.
4: Evet, gemide hiçbir sorun yok.
5: Hayır, yok.
4: Güzel.
5: Harika gidiyor. Siz nasılsınız?
4: Ben de gayet iyiyim. Seyir defterine bakmak istiyorum. Burada mı?
5: Evet, benim yanımda.
1: Kaptan mesai esnasında geminin seyir defterini de yazmak zorunda. Meydana gelen sorunları her zaman not etmesi şart. Gemi yaz mevsiminde sabah 5 ila gece 11 arasında günde 136 sefer yapıyor.
4: Teknolojik aletler ne durumda?
5: Hepsi gayet iyi çalışıyor.
4: Güzel, çok güzel.
5: Evet.
4: O zaman hiçbir sorun yaşamıyorsun.
5: Evet, şu anda her şey hiçbir parazit yaşamadan çalışıyor. Her şey olması gerektiği gibi yani. Hiçbir aksilik yok. Her şey iyi durumda.
4: Yani her şey mükemmel.
5: Evet öyle.
4: Tamam.
1: Maalesef 2016'da mükemmel değildi. O yıl köprü gemi başka bir yük gemisiyle çarpıştı. Ciddi biçimde hasar gördü ve seferden kaldırılması icap etti.
4: Eski gemi onarılamayacak haldeydi. Ama artık en güvenli teknolojiye sahip oldu. Bütün sistemler değişti. Bu sistemler gerekli güvenliği sağlıyor ve kaptan ne zaman hareket edip ne zaman duracağını tam olarak biliyor. Çok güzel. Teşekkür ederim. Pekala.
5: Güle güle.
4: Hoşça kal. İyi çalışmalar.
5: Güle güle.
4: İyi
5: görüşürüz.
1: Yeni gemi 2022'den beri Kiel kanalının 3 metre üstünde sefer yapıyor. Konut bu çelik devi büyük bir konsantrasyonla kıyıya yanaştırıyor.
5: Bu alana yaklaştığımda çok uyanık olmak zorundayım. Mesafe birkaç metre. Açılır rampaya doğru yanaştım mı? Gemi zamanında duracak mı?
1: Durmazsa deneyimli kaptanın her zaman bir B planı var tabii.
5: Gemi durmazsa devreye giriyorum ve yolcuların herhangi bir zarar görmemeleri için acil duruş sistemini devreye alıyorum. O yüzden her seferde %100 dikkatli olmam gerekiyor.
1: Kunut denizcilik sektöründe yaklaşık 20 yıldır görev yapıyor. Klasik feribotlarda tayfalık yapmayı aşırı derecede ağır bulduğu için daha sakin olan bir tercih yapmış ve Rendsburg gemisinin kaptanlığına başlamış.
5: Yeni köprü geminin maliyeti 13 milyon euro tuttu. Buna teknolojik aletler ve su üstündeki her şey dahildi. Burada büyük bir şalt istasyonumuz var. Diğer bir deyişle güç kaynağımız var. Bütün teknoloji sistemimiz ve veri sistemimiz onun üstünden çalışıyor.
1: Bu esnada Frisia 7 gemisi Uis adasına varmak üzere. Ama iskeleye yanaşması için kaptan Gero Grimm'in bir U dönüşü yapması gerekiyor. Bir yolcu feribotu ise hemen arkasında ve o da limana giriş yapmak istiyor.
0: Şu anda gemiyi 180 derece döndürdük ve açık denize doğru ilerliyoruz. Geminin ön tarafını yanaşma iskelesine denk getirmeye çalışıyoruz. Şimdi sancak tarafımızı iskeleye doğru yaklaştıracağız ve gemiyi iskeleye hizaladıktan sonra motorları tornistan yapacağız. Ondan sonra da Huist'e yanaşmış olacağız ve bugünkü görevimiz tamamlanacak.
1: Doğu Frizyalı kaptan gemisi Frisia 7'yi ustaca bir manevrayla iskeleye yanaştırıyor ve yolcu gemisi limana giriş yapabiliyor. Kaptan Gero artık rahat.
0: Son olarak her şey iyi gitti diyebilirim. Hava güzeldi, deniz güzeldi. Rüzgar yoktu ve bugün deniz derindi. Bir şikayetimiz yok. Hiçbir sorun yaşamadık. Hiçbir şeye zarar vermedik. Bu da iyi bir şey. Bizim için gerçekten çok iyi bir gün oldu.
1: Ama atasözünde olduğu gibi dereyi görmeden paçaları sıvama. Kaptan Giro ve Tayfer Lothar Pape geri dönüş yolculuğunda ne kadar yük alacaklarını merak ediyorlar. Adadaki bütün boş konteynerlerin Norday'a geri götürülmesi gerekiyor.
0: Bay Pape, bize ne veriyorlar, bilginiz var mı?
6: Evet, 4 tane traktör geliyor.
0: 4 mü?
6: Evet, 4. Bir tane daha gelecekmiş. Ayrıca 8 araba ve 2 tır var.
0: Çok
6: maalesef
0: iyi.
6: Hep aynı.
0: Eyvah.
6: Her zamanki gibi.
0: Evet öyle. Ama önce bunları indirmemiz gerekiyor.
6: Evet, buradaki şaşkınlar hep aynı şeyi yapıyorlar.
0: Tırlar da var. Üstelik bugün pazartesi ve her cuma buraya çok yük geliyor. Dönüşte pazartesi çok konteyner oluyor.
6: Çok var.
0: Evet. Cuma çok mal geliyor. Boşlar pazartesi geri dönüyor.
1: ama hafta sonu toplanan boş konteynerlerin yüklenmesi için önce Frizya 7'nin boşaltılması şart. Yiyecekler ve günlük ihtiyaç malzemeleri gemiden indiriliyor.
6: Çöpler de geri gidecek değil mi?
0: Evet, gidecek. Merhaba agen.
7: Merhaba.
0: Çöpler de gidiyor mu?
7: Evet, gidiyor.
0: Robert bunları iskele tarafına koyun diyor.
7: Tamam, haberim var.
0: Sana söyledi mi? Güzel.
1: 4 römork dolusu at pisliği de geliyor.
0: Burada gördüğünüz römorkları Lothar götürecek. Buradaki at arabalarını süren atların pisliği var içlerinde. Bunların adadan gemiyle götürülmesi gerek. Çünkü adada bu gübreyi serpecek yeşil alanlar bulunmuyor.
1: Yuis'te otomobil yasak olduğundan her şey at arabalarıyla naklediliyor. Burnu hassas olanlar için maalesef nahoş bir yük bu.
0: At pisliği dediğiniz zaman ıslak bir yükten bahsediyorsunuz demektir. Pisliğin içindeki su zamanla dibe çöker. Maalesef bu römorklar normal traktör römorku olduğu için suyu engellemez. Ve o su bir yerlerden sızar. Ve sızan o su güverteye damlar. Benim güverteme. Bu da sıradan bir temizlikle hallolmaz. Çünkü kötü bir kokusu vardır. O yüzden at pisliği dolu römorkları gemime almayı sevmiyorum. Bu hoşuma gitmiyor.
1: Ama maalesef bu yüke engel olamıyorlar. 3 çocuk babası Gero ailesinin iyiliği için mesleğinin gereklerini yerine getirmek zorunda.
0: Bir eş, kocasının nasıl bir işe başlayacağını iyi bilmek zorundadır. Ben bu yüzden kısa seferlerde çalışıyorum. Eğer karıma 3 ay denizlerdeyim, 1 ay evdeyim deseydim, hayatını benimle birleştirmezdi. Bana elveda ben gidiyorum derdi, beni terk ederdi. O yüzden ben şanslıyım ve bu hatta seferlere çıkıyorum. Ve neredeyse her akşam evimde oluyorum. Bu benim için önemli. Gemi hafta sonları sefer yapmıyor. Ve hafta sonları benim için aile zamanı demek oluyor. Yani yokluğumu telafi edebiliyorum.
1: Frizya 7 gemisi yükünü aldı ve harekete hazır. Elektromekanik eğitimi alan Gero bilinçli olarak kısa seferlerde çalışıyor. Ama eğitim sürecinde açık denizlere de açılmış. Her stajyerin onu bilmesi gerektiğini söylüyor.
0: Uzun seferlere çıkmak istiyor musun yoksa hayır mı diyorsun?
8: Kesinlikle demiyorum. Nasıl olduğuna bakacağım. Aylarca evden uzak olmanın ne demek olduğunu da öğrenmem gerekiyor. Açık denizdeki süreçler buradakinden tamamen farklı.
0: Evet, mesleğin bir parçası açık denizlerdir. Biz burada tekerlekli yük taşıyoruz. Açık deniz gemileri konteynerlerle çalışıyor. Vinçlerle çalışıyor. Sıvı yüklerle çalışıyor. Bizim işte öyle bir şey yok. Genç denizciler bir vinç 12 metrelik bir konteynerle yaklaşırken neler olduğunu bilmek zorundadır. Orası bambaşka bir dünya.
1: Gero ve mürettebatı günde bir kez Nordaik'tan Juist adasına yük getirip götürüyorlar. Bu seferler adadaki günlük hayatın sürmesini sağlıyor.
0: İskeleye yanaşıyoruz. Tayfa sarkanal atı yakalayacak ve gemiyi iskeleye bağlayacak. Gemiyi tam ortalaması gerekiyor. Gemiyi Nordaik'a güvenle geri getirdik. Şimdi ise boş konteynerleri güvenle indirmeye odaklanmak zorundayız. Daha sonra gemiyi boşaltacağız, park edeceğiz, motorları kapatacağız ve paydos edeceğiz. Bizim için verimli bir gün oldu.
1: Kaptan Gero gemiyi yanaştırıp motorları kapatırken tayfalar da at gübresini ve boş konteynerleri gemiden indiriyor. Yarın yeni yüklerini alacaklar ve yeni bir Yuis seferine çıkacaklar. Plohingen'de ise paydos saati çok uzak. Geri dönüşüm tesisinde bir yük vagonuna hurda demir yüklemesi devam ediyor. Ağır hurdaların olduğu depodan alınan hurdaların her biri 500 kilodan ağır. Kalite kontrol sorumlusu Marka Kraut ve arkadaşı Artyom Vod yaklaşık 20 metrelik güvenli mesafeden izliyorlar durumu. Yükleme kepçesi demir parçalarını yere düşürebilir. Bu da hayati tehlike anlamına gelir.
2: Tesis tehlikeli ama en tehlikeli yer burası çünkü buradaki hurdalar çok ağır.
1: Hurda sektöründeki iş kazaları diğer sektörlere kıyasla neredeyse 3 kat daha fazla. Ama buna rağmen Plohingen'de yaklaşık 74 yıldır hiç büyük kaza meydana gelmedi. Bu arada yükleme işi tamamlandı. Marco ve Artyom 50 ton hurda demir yüklediler.
3: Deniz, kırmızı trafik lambasını yakar mısın? Teşekkür ederim.
9: Tamam.
1: Şirket müşteriye gidecek ürüne büyük bir dikkat gösteriyor. Son kontrol bizzat operasyon müdürü Heinrich Anders tarafından yapılıyor.
10: Benim görevim doğru malzemenin yüklenip yüklenmediğine bakmak. Bir düzenleme veya bekleme yapmamız icap edebilir. Şimdi göreceğiz. Son durum nedir? Bir ihtiyaç var mı? Kaç ton oldu?
11: Ekranda 50 ton yazıyor.
10: Tamam o zaman, işimiz bitti. Onay verebilirsin.
11: Marco, vagon 50 ton aldı.
2: Tamam. Vagon şimdi demir yoluna gidiyor ve trene bağlanacak. Kayıt yapıldıktan sonra Kel'deki haddehaneye gidecek.
1: Vagonun içindeki hurdanın değeri yaklaşık 19.500 euro. Bu esnada kamyon sürücüsü Andreas Brunner, Reutlingen'deki hurdayı getirdi. Hurdanın önce doğranması gerekiyor.
10: Şimdi doğrayıcı boş mu diye kontrol etmeliyim. Eğer boşsa iş makinesi operatörüne bir sorun olmadığını haber vereceğim. Ve sonra kamyonu boşaltacağız.
1: Ama önce kamyonun tartılması gerek.
10: Julie, kantar müsait mi?
12: Evet, gelebilirsiniz.
10: Andy, kantara girebilirsin.
1: Operasyon müdürü Heinrich kaliteden sorumlu. Avrupa hurdalıklarından zehirli veya tehlikeli madde sık sık gönderiliyor. Ve o malı kabul eden kişi bundan sorumlu sayılıyor. Andreas'ın da dikkatli olması gereken alanlar var.
13: Zeminde herhangi bir çivi veya demir parçası var mı diye bakmamız gerekiyor. Çünkü kamyonun bir lastiği yaklaşık 700 euro ediyor. Dikkatli olmak çok önemli. Bir hurdalıkta her yerden bir şey çıkabilir. Mesela şuna bakın. Lastik için bu büyük bir tehlike. Hiçbir lastik buna karşı duramaz. Böyle bir şeyin üstünden geçersen o lastiği çöpe atarsın. Yani 700 euro çöpe gider.
1: Andreas çok dikkatli davrandığı için şu ana kadar hiç lastik kaybetmedi. Bundan sonra dikkat ettiği alan parayla ilgili değil. Kasadaki hurdalar yere boşaltılacak. Kasanın kapağını bile yanlış açmak hayati bir tehlike doğurabiliyor.
13: Burada iyi konsantre olmamız çok önemli. Acil bir durumda gerik açabilmek için kasanın önünde mesafe bırakmak çok büyük öncelik. Kapağın arkasında çok miktarda birikme olmuş olabilir ve kapak açıldığı zaman olabildiğince uzak durmak daha iyidir. Ölümcül bir kaza meydana gelebilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. En tehlikeli an işte bu an. Boşaltma yaparken kapağı büyük bir dikkatle açmak şart. Çok dikkatli olmalısın. Dikkat!
1: 40 ton hurda demir yolculuk esnasında birbirine karıştı. Şu an itibariyle kapağın arkasında büyük bir birikme oluştu.
13: Bir sorun yok. Güzel.
1: Ama tehlike henüz geçmedi. Andreas çok dikkatli.
13: Fazla birikme olmamış ama yine de dikkatli olmak gerekiyor. Çok tehlikeli.
1: 3 metre yukarıda bir yangın söndürücü duruyor.
13: Mesela bu yangın söndürücü kaç kilodur? 200 kilo mu? Ben buradan geçerken yere düşse çok tehlikeli olabilir ve beni öldürebilir. Ben de o yüzden kapakları çok dikkatli açmaya özen gösteriyorum. Peki, boşaltma zamanı. Öne geçiyorum.
1: Andreas Brunner, 45 metreküp kapasiteli kasanın boşaltma mekanizmasını çalıştırıyor. Kasadaki hurdalar Almanya'nın güneyindeki evlerden ve küçük ve büyük şirketlerden geliyor. Operasyon müdürü Heinrich Anders, hurdayı kendi ayağının dibine boşalttırıyor ama bunun bir sebebi var. Haddehane hurda ısmarladığında markete giden bir aşçı titizliğini gösteriyor. Haddehanenin istemediği tek şey var. Hurda işlemeyi zorlaştıran yabancı maddeler.
10: İlk olarak yabancı maddeleri arıyorum. Hurdanın içinde beton var mı diye kontrol ediyorum. Burada olmaması gereken tahta parçaları var mı diye bir bakıyorum önce. Ayrıca buradaki gibi hurdalar benim ilgimi çekiyor. Bunların haddehaneye uygun olup olmadıklarını da gözle teftiş ediyorum.
1: Mühendis Heinrich malzeme kalitesini çıplak gözle bile anlayabiliyor.
10: Bu malzemenin boyanmadığını görebiliyoruz. Yeni bir hurdaya benziyor ve yeni hurdalar genelde iyi kalitededir.
1: Gelen hurda kontrol edildikten sonra işleme süreci başlıyor. Hurda bu haliyle çok iri olduğu için nakliyesi daha pahalı oluyor. Hurdanın hacmini azaltmak için devasa bir makine kullanılıyor. Dev bir doğrama makası. Yaklaşık 1500 ton basınç gücüne sahip bir sosis doğrayıcı. Hattihane 60 santim boyunda hurdalar ısmarladığı için o şekilde işlem yapılacak. Andreas 14 bin euro değerinde hurda getirdi. Görev tamamlandı.
13: Şu ana kadar her şey harika gitti. Hiçbir sorun çıkmadı. Trafiğe takılmadık, hiçbir arıza yaşamadık. Daha başka ne isteyebiliriz ki?
1: Geri dönüşüm şirketinde mesai devam ediyor. Şivabya'da bulunduğumuz için her vinç operatörü yükleme ve boşaltmalar arasında yer değiştirmek zorunda. El yapımı bir süpürgeyle de her birkaç saatte bir temizlik yapmaları şart. Geri dönüşüm tesisinde Şivabya usulü temizlik yapılıyor. Kiel kanalında Mart 2022'den beri yeni bir köprü gemi sefer yapıyor. Kaptan Knut Bade, Rendsburg'dan Osterönfeld'e her gün yolcu taşıyor. Knut, güvenlik için yüksek teknolojiyle donatılmış bu özel yapım gemide her şeyden sorumlu tek kişi.
5: 13 milyonluk bu geminin tek efendisi, tek oyuncusu ve şovmeni benim. Her şeyi kendim yapıyorum. Gemi kontrolü, yükleme, kameralar, yolcuların sağlığı, işin sorunsuz ve plana uygun şekilde yürütülmesi benim sorumluluğumda.
1: Ama her şey her zaman umulduğu gibi gitmiyor. Bazen sorunlar çıkabiliyor.
5: Tabii ki bazen sıkıntılı şeyler olabiliyor. Bazen yolcular sağda solda duruyor ve arabalar oradan geçemiyor. O duruma müdahale etmek gerekiyor. O insanları görünce niye oralarda duruyorlar, niye yerlerine geçmiyorlar diye düşünüyorum. Her defasında niye bunu yapıyorlar diyorum. Sadece çocuklar değil, yetişkinler de öyle.
1: Oysa köprü gemide her şey için bolca yer var. Geminin boyu 15,5 metre, eni ise 10 metre. Knut sabahları çok yoğun çünkü öğrenciler okula gidiyorlar. Sürücülerin sabahları daha sabırlı olması gerekiyor.
5: Biz kıyıya geldiğimizde ve öğrenciler indiğinde gemiye otomobil almıyoruz. Arabaların beklemesi gerekiyor çünkü geçiş üstünlüğü bisikletlilerde ve yayalarda oluyor. Arabalar için büyük bir bariyer kurduk. Yolcuların inmesini bekliyorlar. Çoğu sürücü bunu biliyor ve bekliyor. Ve daha sonra onları taşıyoruz.
1: Rendsburg köprü gemisiyle günde ortalama olarak 1700 yaya ve 350 otomobil taşınıyor.
5: Öğrenciler bizi kestirme yol olarak kullanmayı seviyorlar. Bizi kullanmazlarsa tünele kadar gitmeleri ve geri dönmeleri gerekiyor. Çocukların gemiye binmeleri her zaman heyecan verici oluyor. Mesai sakin başlıyor. Saat 7'deki sefer boş oluyor. Pek yolcu olmuyor. Ama saat 7.15'teki seferde ortalık karışıyor. Çocukların trafik kurallarıyla hiçbir ilgisi yok. Bariyer açıldığında hepsi bir anda içeri hücum ediyorlar.
1: Bugün gemi biraz daha sakin çünkü çocuklar tatil yapıyor. Çok sayıda turist Rendsburg'un bu simge yapısını görmek istiyor ve köprü gemiye biniyor. 1,5 dakikalığına da olsa tarihi demiryolu köprüsüne asılı bu köprü gemiyle karşıya geçmenin keyfini yaşıyorlar.
9: Bu köprü geminin varlığını duydum, o yüzden buraya geldim. Herkese Kiel kanalındaki köprü gemiye bineceğimi söyledim. Buraya dün gece geldik ve bu sabah karşıya geçiyoruz. İlginç bir deneyim.
14: Burası bir turist merkezi.
15: Evet, öyle. En güzel yanı da bedava olması. Karşıya geçmek için para ödemiyorsun.
14: Buna çok
15: bedava
14: şaşırdık.
15: Bedava olması güzel.
14: Biz buraya Emsland'dan geldik. Ve çok sayıda rotadan bisikletle geçtik. Ama geçtiğimiz her yerde bir yerden bir yere geçmek için para ödemek zorunda kaldık. Burası hariç. Kiel kanalı bedava. Bu çok hoşumuza gitti. Gerçekten güzeldi.
1: TL kanalındaki bütün feribotlar hala bedava. Bu durum kanalın temelini 1887'de atan İmparator 1. Wilhelm'e kadar gidiyor. İmparator 1. Wilhelm 1887'de kanalın temelini atarken bütün geçişlerin bedava olmasını emrettiği için Federal Su Yolları ve Gemicilik İdaresi bütün masrafları karşılıyor. Knut sabah ve akşam olmak üzere iki mesai çalışıyor. Karısı çalışma saatlerini hoş karşılıyor.
5: Özel hayat hem var hem yok. Uzun zamandır mesaili çalışıyorum. Eşimle çok iyi anlaşıyoruz. Ben sabah erken kalktığımda eşim yatıyor. Ama onun mesai başlangıcı da benim mesai bitişime denk geliyor. Hafta sonlarında 6 haftada bir denk geliyoruz.
1: Geminin boşalıp dolması 5 dakika sürüyor. Knut bu arada biraz soluklanıyor. Ama gözünü yolculardan ayırmıyor.
5: Son birkaç saatim. Ondan sonra mesaiyi arkadaşım devralacak. Ve eve gideceğim. Ama evde ufak bir inşaat işi var. Giriş yolu, bahçe işleri yapılıyor. Evet, hareket saati geldi. Harekete başlıyorum.
1: Knut bugünkü son seferini yapıyor. Kaptan günde 72 kez karşıya gidip geliyor. 55 yaşındaki Knut mesaisinden memnun.
5: Bugün hiçbir sorun çıkmadı. Bariyerin altından hemen geçmek isteyen heyecanlı yayalar oldu. Bugün her şey yolunda gitti. Hiçbir sorun yaşamadık.
1: Rendsburg köprü gemisi dünyadaki 8 köprü gemiden biri. Kaptan Knut yarın bir kez daha Kiel kanalının üstündeki köprüye asılı bu gemiyle karşı kıyıya gelip gidecek.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün havalı aletlerin fişini çekiyoruz. Elektriğe ihtiyacımız yok. Sadece en iyi el aletleri var. Tıpkı titreşimli bir boya fırçası gibi. Burada neler olup bittiğini görelim. Beklentilerin ötesine geçen bir çekiç ve son model bir silikon tabancası.
1: Daha önce böyle bir şey görmemiştim.
0: Çok amaçlı bir boyama aleti. Ve oldukça sağlam bir levye. Wisconsin'de bambudan su terazilerinin nasıl yapıldığını göreceğiz. Ve tek bir bıçak için haftalarca çalışan Montanalı bir bıçak ustasını ziyaret edeceğiz. Ayrıca altısı bir arada bir karga burun, çok amaçlı bir makas ve bir el baltası var. İşte şimdi bir el aleti oldu. Bu bölümde havalı el aletleri var. Merhaba, ben Chris Grandi. Sizlere bir sorum var. Çekiç kadar yaygın bir el aletini nasıl daha da geliştirebilirsiniz? Bunu yapmanın bir yolunu bulmuşlar. Ağırlığı ve dengesi oldukça iyi. Çeviler için mıknatıslı bir başlığı var. Şuna bakın. Yan kısmında vurmak için bir bölge var. Eğer böyle dar bir alanda çalışıyorsanız... Sadece vurmaya devam edin. Bu sıradan bir çekiç değil. Çekişlere vuruş güçlerini arttırmak için bir sürü özellik eklenmiş. Yeni vuruş alanı da bunlardan biri.
2: Vuruş alanının ufak bir eğimi var. Büyük ve tırtıklı bir yüzeye sahip. Bu yüzey sayesinde çivilerin başlarını yamultmadan çakabiliyorsunuz.
0: Bu çekici daha verimli hale getiriyor. Ayrıca tek elle çalışanlar için manyetik bir çivi askılığı var.
2: Çiviyi buraya yerleştiriyorum ve rahatça çakabiliyorum. İki elimi kullanmama gerek kalmıyor.
0: Eğer dar bir yerdeyseniz yanında bir vuruş alanı daha var.
2: Buraya çıkıp dar yerlerde çivi çakabilirsiniz. Çünkü çekici sallayacak daha çok yeriniz var.
0: Çekicin sağlam sapı kaliteli ceviz ağacından üretiliyor.
2: Çakarken oluşan titreşimlerin çoğunu tahta sap emiyor.
0: Daha iyi bir tutuş ve daha isabetli vuruşlar için baş parmak girintisi de var.
2: Bileğinizde oluşan gerilimin bir kısmını alıyor.
0: Yan taraftaki çivi sökeceği size daha çok manevra alanı sunuyor.
2: Çivi sökmeniz gerektiğinde... Oldukça kullanışlı.
0: Ayrıca gerektiğinde demirleri bükebilmeniz için kafa kısmında bir delik var. Çok amaçlılık çivi çakmak ve sökmek. Hepsi ve daha fazlası bu çekiçlerde. Bu marka titanyumdan yapılan yüksek kaliteli el aletleriyle biliniyor. Paslanmaz çelikten imal edilen bu parlak levyelere bir göz atalım. Gerçekten güzel. Bu harika.
3: Bunları paslanmaz çelikten üretiyoruz. Oldukça dayanıklı bir çelik alaşımı kullanıyoruz.
0: Evet, dayanıklıymış.
3: Onu öyle sağa sola vurarak eskitemezsin. Kesinlikle
0: evet,
3: bu şekilde
0: gerçekten
3: eskimez.
0: Gerçekten sağlammış. Paslanmaz çelik levyeler titanyum levyelerden daha ucuz ancak aynı muhteşem özelliklere sahipler. Her iki uçta çivi sökücüler var. Manivela gücü sağlaması için eğimli kısımda bir çivi sökücü daha mevcut.
3: Eğimli kısmı kullandığında 180 derece hareket ettirebiliyorsun. Kolun ya da sırtın ağrımıyor. Çıktı bile bu kadar.
0: Çivi söküldü.
3: Ne kadar kolay olduğuna baksana.
0: Evet, oldukça güzel. Buradaki çıkıntı döşeme zımbalarını söküyor.
3: Bu zımba sökücü zımbayı kaldırıyor ve zımbanın iyice içine giriyor. Bu şekilde zımba ortadan ikiye ayrılmıyor.
0: Aha.
3: Daha sonra levyenin ucunu döşemeye doğru bastırıp zımbayı dik bir açıyla sökebiliyorsun.
0: Bir ahşaba nasıl çivi çakılacağını ve bunların nasıl söküleceğini kesinlikle iyi biliyorlar. İşte oldukça önemli olan bir el aleti daha. Bu büyük bir şirket tarafından geliştirilen Amerikan yapımı bir el baltası. Oldukça sade ve hoş bir tasarımı var. Yüksek kaliteli çelikten imal edilen ve yüzyıllardır kullanılan bir tasarım. Evet, gerçekten çok iyi hissettiriyor. Bazen dilediğiniz yere götürebileceğiniz büyüklükteki bir alette büyük bir baltanın gücüne ihtiyaç duyarsınız.
4: Her vuruşta bir parça koparabiliyorsunuz.
0: Aradığınız şey buysa bu kullanışlı balta tam size göre.
4: Küçük bir balta ama boyutuna göre ağırlığı ve dengesi mükemmel.
0: Baltanın başı sertleştirilmiş çelikten yapılıyor ve yakılacak odunları küçültmek veya çıra hazırlamak için kusursuz bir alet.
4: Yürüyüş ya da kamp yaparken baltayı yanıma alabilirim. Küçük ağaçları oldukça kolay kesiyor.
0: 48 santim uzunluğundaki sap ceviz ağacından yapılıyor. Son derece sert olmasına rağmen ellerinizi asla acıtmıyor.
4: Saptaki cila oldukça pürüzsüz bir yüzey sağlıyor. Son derece rahat. Ayrıca her darbede sağlamlığını hissedebiliyorsunuz.
0: Ayrıca bu balta çalıları temizlemek, odunları yontmak ve büyük tahtaları kesmek için oldukça kullanışlı. Bir şeyleri kesmekten sıkıldığınızda ise balta fırlatmadaki hünerlerinizi test edebilirsiniz.
4: Oldukça eğlenceli küçük bir el baltası. Dengesi harika.
0: Ne çok büyük ne de çok küçük. İşte karşınızda oldukça kullanışlı bir el baltası. Konu elektrik tesisatı olduğunda bu alet her işin üstesinden gelebilir. Altısı bir arada karga burun. Çapları 12 ile 20 arasındaki kabloları kesebilir ve soyabilir.
5: Karga burunda bir sürü güzel kablo soyucu var. Gerçekten harika soyuyor.
0: Kalın kabloları keserken kırılmaması için bir tür sertleştirilmiş çelikten imal edildi.
5: Kuvvetli bir alet ve son derece keskin bir bıçağı var. Ucuz çeliklerde yer yer bozulmalar meydana geliyor ve düzgün kesmiyor.
0: Kablo kesicilerin ucuna karga burun yerleştirilmiş.
5: Kablolarla bir kutunun içinde çalıştığınızda karga burun kesinlikle çok kullanışlı olabiliyor.
0: Ayrıca borulardaki çapakları temizlemek için törpü olarak kullanılabiliyor. Vidaları kesebilmek için bir vida kesicisi de var.
5: Oldukça güzel kesti, yani vida hala işlevsel ve kullanılabilir bir durumda.
0: Ek olarak ufak kancalar yapmanız için size yardım ediyor.
5: Bu delikler sayesinde güzel kancalar yapabiliyoruz ve bu şekilde kablonun vidaya daha iyi temas etmesini sağlıyoruz.
0: Kesici, soyucu, törpü, karga burun. Koskoca bir alet çantası taşımak yerine tek bir aletle her işi yapabiliyorsunuz. Birazdan her şeyi kesebilen bir sac makası.
6: Kesinlikle evde bulunması gereken bir alet.
0: Bu makasların yapıldığı yeri ziyaret edeceğiz. Daha sonra da Montana'da sıra dışı bir teknik kullanan ünlü bir bıçak ustasıyla tanışacağız.
7: Bıçaklarımın fiyatı çakılar için genelde 1250 dolardan başlıyor.
0: Kesici uçtan sapına kadar bu bıçaklar tam bir sanat eseri. Garip işler yaptığınızda her şey için kullanabileceğiniz bir alete ihtiyacınız olur, tıpkı bu makas gibi. İster bir karton, lastik boru ya da kablo kesin. Bu makas her türlü göreve hazır.
6: Kullanması çok kolay. Bu kabloyu öncekilere göre çok rahat kesiyorum.
0: Kilitlenebilir tutacaklar kendiliğinden açılıyor.
6: Makasın içinde yaylı bir mekanizma var. Yani açık kalıyor. Serçe ya da parmaklarınızı sürekli açmanıza gerek kalmıyor.
0: Keseceğiniz yeri işaretlemek gerekiyorsa sorun yok.
6: Kenarında güzel bir kalem tutacağı var. Kalemi kolayca takıp istediğiniz yeri işaretleyebiliyorsunuz. Sonra kesmeniz gereken şeyi kesebilirsiniz.
0: Sacı kestikten sonra çapakları eğeyle törpüleyebilirsiniz.
6: Kenarları törpüleyip parmaklarınızı metal kıymıklarından uzak tutabilirsiniz.
0: Bıçağın üzerinde kesicileri olan bir kılıfı var. Bunlarla ipleri kesebilir ya da paketleri açabilirsiniz.
6: Çok amaçlı bir ürün. Kesinlikle evinizde ya da çalıştığınız yerde bulunması gereken bir alet.
0: Ve dilerseniz günün sonunda makastaki şişe açacağını kullanabilirsiniz. İşler bitti. Dinlenme vakti. Bildiğiniz üzere bıçak var, bıçak var. Bu çakılar bıçak ustası Thomas McQuain tarafından bir atölyede yapıldı. Buradaki detayları görüyor musunuz? Şam çeliğini dövebilmek için son derece zor bir teknikle ustalaşmış. Bu aile yadigarı çakıları nasıl yaptığını görmek için Bozeman, Montana'ya gittik. Burası kışın bile oldukça sıcak olan kayalıklara inşa edilmiş havalı bir atölye.
7: Fırının dışı tam olarak 510 derece.
0: Bıçak ustası Thomas McQuain görebileceğiniz en sanatsal bıçaklardan bazılarını yapıyor.
7: Önceki kadar çok olmasa da mutfak bıçakları yapıyorum. Avcılar için bıçak yapıyorum ama öncelikli olarak çakı yapıyorum. Bu benim favorim.
0: Bir bıçağı yapmak için bazen 2 ya da 3 hafta çalışıyor. Bıçakların tutacaklarındaysa oldukça ilginç materyaller var.
7: Sibirya veya Alaska'da bulunmuş mamut dişleri, çöle düşen meteor kalıntıları ya da Utah'ta bulunan dinozor kemiklerinden parçalar.
0: Her bıçak bir diğerinden farklı. Fiyatlar da bunu gösteriyor.
7: Bıçaklarımın fiyatı çakılar için genelde 1250 dolardan başlıyor.
0: Alıcılar bıçakların bir sanat olabileceğini biliyorlar.
7: Bıçakların işçiliğiyle ilgileniyorlar. Ve bıçaklarımı yaparken müşterilerimin çoğunu büyüleyen bir sürü antik teknik kullanıyorum.
0: Her şey bıçakla başlıyor. Thomas şam çeliği denilen şeyi dökmek için eski bir teknik kullanıyor. Bıçaklarında gördüğümüz desen buradan geliyor. Bu görüntüyü vermek için işe 2 farklı çelik çubuğu birbirine yapıştırmakla başlıyor.
7: Bu İsveç'ten, bu da Pensilvanya'dan geliyor. İşlem bittiğinde birisi daha koyu, diğeri ise daha açık renkli görünecek.
0: Çelikler katı ve sıvının arasında bir araya gelene kadar defalarca ısıtılıyor.
7: Bu katmanların her biri diğerine yapışacak. Çünkü üçüncü bir alaşım oluşturacaklar.
0: Daha sonra bu katmanlar hidrolik dövme presiyle iyice sıkıştırılıyor.
7: Presin 23 tonluk bir ezme gücü var.
0: Bu işlem 40 saat sürüyor ve demir dövmek adı veriliyor. 50 katman birbirine kaynıyor ve bir çubuk halini alıyor. Daha sonra bu çubuk kesilerek 3 parçaya ayrılıyor ve üst üste konulup tekrar dövülüyor. Yavaşça soğutuluyor ve taşlama makinesiyle düzleştiriliyor. Thomas bütün işlemi 2 kere yapıyor ve 50 katmandan tam tamına 450 katmana çıkıyor.
7: Bu katmanların her biri bir kağıdın 1/8 kalınlığına getirilmiş olacak.
0: Bıçağın son halindeki görüntüyü vermek için çubuğu büküyor. Preste son bir kez ezdikten sonra bıçağı eliyle şekil veriyor. Bu bir avcı bıçağı olacak.
7: İstediğim şekli alana kadar profili zımparalıyorum.
0: Profil birkaç saate hazır oluyor. Daha sonra 1500 derecelik bir fırında ısıtılarak sertleştiriliyor.
7: Sen bana yardım mı edeceksin? Bu senin yeni işin mi?
0: Sertleştirilmiş bıçağa zeytinyağı veriliyor ve tekrar zımparalanıp parlatılıyor. Bu boyutta bir bıçak için 5 zımpara bandı, 20 saat emek ve çokça sabır gerekiyor. Demir klorür çözeltisi çeliği aşındırıyor. Daha sonra bıçak cilalanıyor. Nihayet Şam çeliğinin deseni görünmeye başlıyor ve Thomas McWayne bu desenlerle biliniyor. Her bir bıçak büyük bir titizlikle bir araya getiriliyor. Bıçaklar oldukça sanatsal ancak işlevleri de son derece önemli. Tanesi $1200'dan fazla olan bu bıçakların işe yaraması gerektiğini biliyor.
7: Onları çamura sokmak istemezsiniz muhtemelen. Ama sokabilirsiniz de.
0: Thomas koleksiyoncular için hem güzel hem de istediklerinde rahatça kullanabilecekleri bıçaklar üretiyor. Sadece boya yapmak için tasarlanmış çok amaçlı bir alet.
4: Burada boya fırçası dışında ihtiyaç duyduğum her şey var.
0: Yeni bir tür tetiğe sahip silikon tabancası ve titreşimli bir boya fırçası. Eğer işlerin yarısını fırça yaparsa bu senin işini daha da kolaylaştıracaktır. Sırada daha güzel el aletleri var. Karşınızda boyacılıkta çığır açan bir el aleti. Bu özel bir şirketin geliştirdiği titreşimli bir boya fırçası.
8: Eğer istersen boyaya batırmadan önce fırçayı çalıştırabilirsin.
0: Tamam.
8: Kesinlikle etrafa boya sıçratmayacak.
0: Güzel.
8: Boya fırçada kalıyor ve fırça kendi kendine hareket etmeye başlıyor. Bunu ben hareket ettirmiyorum. Kendi kendine hareket ediyor. Gördüğün üzere kenara hiç boya sıçramadı.
0: Evet, sıçramadı. Bakalım bu şeyi berbat etmemeyi başarabilecek miyim? Gördüğünüz üzere. Karşınızda boyacılıkta çığır açan bir el aleti. Bu özel bir şirketin geliştirdiği titreşimli bir boya fırçası.
8: Eğer istersen boyaya batırmadan önce fırçayı çalıştırabilirsin.
0: Tamam.
8: Kesinlikle etrafa boya sıçratmayacak.
0: Güzel.
8: Boya fırçada kalıyor ve fırça kendi kendine hareket etmeye başlıyor. Bunu ben hareket ettirmiyorum. Kendi kendine hareket ediyor. Gördüğün üzere kenara hiç boya sıçramadı.
0: Evet.

0: Bu fırça ile sen bile profesyonel bir iş çıkarabilirsin.
1: Titreşimler fırçayı ve boyayı ittiği için düz bir şerit elde ediyorsunuz. Eğer işlerin yarısını fırça yaparsa bu senin işini daha da kolaylaştıracaktır.
0: Kesinlikle.
1: Bu fırça kesinlikle işe yarıyor. Eğer boya yapmaya hazırlanıyorsanız bu el aleti size kolaylık sağlayacak. Bu tek bir gövdeye sıkıştırılmış bir sürü aletten oluşan boyaya hazırlık seti.
2: Burada boya fırçası dışında ihtiyaç duyduğum her şey var.
1: İçerisinde vidaları sökmek için alyan anahtarları ve tornavidalar mevcut. Ayrıca macunları kolayca kazımak için size bir spatula gerekiyor.
2: Gerçekten işe yarıyor. Tahtadaki macunu fazla kalıntı bırakmadan çıkarabiliyor.
1: Eskimiş silikonları kazımak için ucu keskin bir spatula daha var.
2: Ayrıca bu aparatla daha önce ucu açılmış ve donmuş silikonları tekrar kullanabilirsiniz.
1: Pürüzsüz bir görüntü için silikon malası da mevcut.
2: Fazla silikonları yaymak için parmağımı kullanmama gerek kalmıyor artık.
1: Teneke kutu açacağı olmadan çok amaçlı bir boyacı aleti üretemezsiniz.
2: Bu aletin en güzel yanı her şeyin bir arada olması. Koca bir alet çantası ve alet kemeri taşımak yerine sadece tek bir alet kullanıyorsunuz. Kullanımı kolay ve gerçekten işlevsel.
1: Bu çok amaçlı boyaya hazırlık seti varken ihtiyacınız olan tek şey bir boya fırçası. Bu sizi şaşırtabilir ancak bütün silikon tabancaları aynı değildir. Silikonu ileriye iten demir çubuğu unutun. Demir çubuksuz bu silikon tabancası konuya oldukça farklı yaklaşmış.
3: İyi bir özellik, iyi bir mühendislik. Daha önce böyle bir şey görmemiştim.
1: Demir çubuk yerine esnek bir çelik şerit kullanılmış. Tıpkı bir şerit metre gibi.
3: Bunun içinde demir bir şerit var ve silikonu dışarıya doğru ittiriyor.
1: Silikonu sıkmak için yine de kola bastırmalısınız.
3: Üzerinde bir kemer askısı var. Tabanca ile işiniz bittiğinde onu kemerinize asıp iki elinizi rahatça kullanabiliyorsunuz.
1: Bu ürünün saklaması da kolay.
3: Bu alet çantalarına kolayca sığmayan eski tip bir silikon tabancası. Silikonu dışarıya çıkarmanız ve bu şeyi ittirmeniz gerekiyor. İşler bu tabancayla çok daha güzel ve kolay.
1: Eski bir alet için yeni bir tasarım. Hoş ve kompakt bir tasarımı olan bu tabanca işi oldukça iyi yapıyor. Sırada hoş bir görünme sahip bambudan yapılmış hassas bir su terazisi var.
4: Bambunun çeliğe benzer bir gerilme direnci var. Çok ama çok sertler.
1: Bu fabrikada hassas su terazilerinin nasıl yapıldığını hep birlikte göreceğiz. Sadece en iyi el aletleri az sonra. Nesnelerin düz olup olmadığını anlamanın yolu buradan geçiyor. Hem de çevre dostu. Şu su terazisine bakın. Hem dayanıklı hem de doğa dostu. Çünkü bambudan imal ediliyor. Ve bambular oldukça hızlı büyüyor. Şimdi terazilerin nasıl yapıldığını görmek için Wisconsin'e gidiyoruz. Duvarcılıkla uğraşan çoğu kişi tahta su terazisi kullanıyor ve bu şirket sayısız tahta su terazisi üretiyor. Ayrıca bambu kullanan çevre dostu bir teknolojileri var.
4: Bambu su terazileri sağlam, dayanıklı, sürdürülebilir ve güzeller. Ayrıca dünyadaki en çevre dostu materyal olabilirler.
1: Bambular ağaca benzer ama aslında otturlar. Hem de oldukça dayanıklı otlar.
4: Bambunun çeliğe benzer bir gerilme direnci var. Çok ama çok sertler. Oldukça dayanıklılar.
1: Bu teknoloji oldukça yeni ancak bu şirket lazerli teraziler ve cep telefonlarımızdaki sanal teraziler de dahil olmak üzere bir sürü ölçüm aleti üretiyor. 65 yıl önce oldukça küçük düşünerek işe başladıklarını söyleyebilirsiniz.
4: Bir şirket babamdan ve amcamdan çocukların alet çantası için oyuncak bir su terazisi yapmasını istemiş.
1: Kısa bir süre sonra gerçek su terazisi üretmeye başlamışlar. Şimdi Wisconsin'daki fabrikalarında günde yaklaşık 200 terazi üretiyorlar. Bu terazileri yapmaya Asya'dan gelen bambularla başlanıyor. Her parça gerekli özellikleri sağlıyor mu diye kontrol ediliyor.
5: Her şeyden önce gövdenin düz olması gerekiyor. Aksi halde bu terazi olmaz.
1: Tam olarak istenilen şekli alması için bambunun dört bir yanı aynı anda tıraşlanıyor. Bir makine teraziler ve tutacaklar için gerekli oval delikleri açtığında terazi şekil almaya başlıyor.
5: Bu makinenin içinde bambuları kesmek için elmas uçlar bulunuyor.
1: Terazinin iki yanı da bir vakumlu kalıba yerleştiriliyor. Eşleşmenin kusursuz olması gerekiyor.
5: Bu makine terazinin gövdesinin her iki yanını da santimetrenin binde biri bir hassasiyetle kesiyor.

0: yani.
1: İstenilen şekli alan teraziler pürüzsüz bir görüntüye kavuşmaları için defalarca zımparalanıyor. Diğer makinede kenarlıkların oturması için gereken oluklar açılıyor. Bu kenarlıklar uzun alüminyum şeritlerden yapılıyor.
0: Bu şeritler makine hiç durdurulmadan kesiliyor.
1: Alüminyum kenarlıklar yapıştırıcıya ihtiyaç duymadan yerlerine sabitleniyor. Metal kenarlıklar ve plastik kapaklar bambunun aşınıp parçalanmasını engelleyecek. Terazinin gövdesi bitince üzerine şirketin logosu basılıyor. Ayrıca bu ufak baloncuklar olmadan su terazisi bir su terazisi olmazdı, değil mi? Enjeksiyonlu kalıp lensleri tutan plastik parçalarını üretiyor. Bu parçalar aynı şirket tarafından başka bir yerde üretiliyor. Size bir sır vereyim. Bu şişelerin şekli terazinin hassasiyeti için son derece önemli.
0: Şişelerde ufak bir eğrilik var. Bu eğriliğin açısı içerisindeki baloncuğun hassas olmasını sağlıyor.
1: Daha sonra bu şişeler yerlerine yerleştirilip hizalanıyor. Son derece hassas olmalılar. Bu yüzden onları ekranda yakından inceliyorlar.
0: Bu şişelerin olduğu bölgeye daha da yakından bakmamıza olanak tanıyor. Böylece tamamen olmaları gerektiği yerlerde olduklarından emin oluyoruz.
1: Tam olarak yerlerine oturan şişeler mühürleniyor. Daha sonra teraziler kullanıma hazır bir şekilde paketlenip gönderiliyorlar. Bambudan yapılan bu su terazileri sürdürülebilir materyallerden yapılıyor. Aile yadigar bu terazilerin dayanıklı olması için yapıldığı ortada. Yüksek kaliteli bir terazi olduğu belli. Bu teraziler ya da bugün gördüğünüz diğer ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek için internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Kevin Bistro'da Şef Duck'la birlikteyim.
6: Programa davet ettim bir kerelik ve sen evet. Programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
7: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
8: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
7: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
6: Kemik iliği yedin mi?
5: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
6: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler. Bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
7: Doğru.
6: Senin bununla yaptığınsa...
7: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
5: Vay canına. Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
7: Ketçaptan nefret
5: neler
7: ederim.
5: Neler olduğunu
7: gerek
5: bile
7: yok.
5: Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi
6: biliyorum,
5: biliyorsun dostum.
6: Olayım.
5: Ketçap benim olayım.
6: Sonra ketçap yemeği götürürüm. Tamam.
7: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
6: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
5: Çok güzel.
7: Biraz batır.
6: Lezzetli.
5: Evet, çok iyi.
7: Bizim çeşnimiz bu.
6: Kendime not. Anladım.
7: Evet, ketçap yerine.
6: Biraz sıkıştır. Soğutucuya bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
7: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
6: Seninle bir konuşmalıyız.
5: Şef kavgası.
7: Taze patatesleri kesiyoruz.
6: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
5: Tamam.
6: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl
5: evet,
6: olduğunu görebilirsin değil
5: inanılmaz.
6: Mi?
5: Evet, bu inanılmaz.
6: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
7: Evet.
6: Otla beslenmiş burger
7: etim. Göğüs ve kol karışımı.
6: Olağanüstü.
7: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
5: Skopski patatesler.
7: Evet, biraz Skopski ilik.
5: Bu şakacıların olayı anlamazsın.
6: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor. İnan bana.
7: Yaklaşık 225 gram.
6: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
7: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
6: Bu çok acayip olacak.
7: Evet dostum.
6: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
7: Raklet peyniri.
6: Şuna bakın.
5: Ah dostum.
6: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
5: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
6: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
5: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
6: İçeri gizlice ketçap soktum. Daha söyleme.
5: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
6: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
5: Alabilir miyim?
6: Evet.
5: Dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
6: İçindeki etin zenginliği.
5: Aa, evet.
6: Bu arada ekmek de bomba.
5: Harika.
7: Glutensiz ekmek.
6: Hayır, değil.
7: Öyle.
6: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
9: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
10: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
9: Çok sulu.
11: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
12: Ekmek harika.
6: Glutensiz.
12: Vay.
6: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
12: Kesinlikle.
10: Yer burası.
6: Ki harikaydın.
5: Beni ağırladığın için sağ ol.
6: Ne zaman istersen gelebilirsin. Üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
7: Teşekkür ederim.
5: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
6: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedin.
12: Bir sıcak bir soğuk gidiyoruz. Evet. Bugün dört mevsime uygun aletlerle karşınızdayız. Manevra yapmak çok kolay. Dökülen yaprakları toplayan, sonra da sıkıştıran şu müthiş alete bakın. Ya da soğuk günlerde dolgu malzemelerini sıcak tutan torbalara. Tipi bastırırsa bu kar küreyici yardımınıza hazır. Karları 15 metre öteye fırlatabiliyor. İlkbahar için dertsiz tasasız gübreleme aleti. Tak, kilitle, başla. Uygun fiyata elektrikli testereyle kuru dalları kolayca ayıklama imkanı. Yazın Bareto'nun yardımıyla çukurlar kazıp kışın sıcak fabrikaları geziyoruz.
7: Bunun içi 205 derece.
12: Çimsiz alanda çim biçme makinesi yarışları bizi bekliyor.
13: Diğer bütün yarış türleri kadar ciddi ve meşru.
12: Bıçaklar çıkarılmış, tam gaz gidiyorlar. Her mevsime uygun aletler birazdan.

0: Merhaba, ben Chris Grundy. Herkese ve her mevsime uygun aletlerle karşınızdayız. Mesela şu 40 voltluk elektrikli testere adeta sihirli bir alet. En müthiş özelliği ise yerleşik bıçak bileğicisine sahip olması. Evet. Sıradaki gelsin. Bütün bu dalları kesmek için tam dolu bir şarj ve sağlam bir bıçak gerekir. Bu 40 voltluk aletin çalıştırması da çok kolay.
1: Çekerek çalıştırmaya gerek yok. Bileğini takın. Kesmeye hazır.
0: Bir başka müthiş özelliği de...
1: Gaz karıştırmanıza da gerek yok. Ortalık dökülen gazla berbat olmayacak.
0: Ayrıca gazlı testerelerden çok daha sessiz.
1: Arka bahçe projeleri için mükemmel bir seçim. Gürültü yok, şikayet yok. Komşular da memnun. Herkes mutlu.
0: Sessiz ama güçlü. 40 voltla kesintisiz çalışırsınız.
1: Bir dolduruşa buradaki bütün ağaçları budadım. Sonra arkaya gidip şu kütüğü kestim. Şarjı hala bitmedi.
0: Ne kadar keserseniz kesin bıçağı körelmez. Çünkü bu bebeğin yerleşik bir bileyicisi var.
1: Yerleşik bileme mekanizması mükemmel. Bileme işleminin kaybettireceği saatleri fazlasıyla telafi ediyor.
0: İşte size müthiş bir alet. Bıçağı her zaman keskin, şarjı her zaman dolu. Tam istediğiniz gibi. Sizce bütün mevsimlere hazır mısınız? Peki ya korkunç bir tipi bastırırsa? Biraz yorulsam da eski yöntemle kar kürüyebilirim. Ama artık daha kolay bir yolu var. Seyredin. Bu 68 santim genişliğinde bir kar küreme aracı. Evet. Kaldırmanız gereken kar miktarı çok fazlaysa tam size göre. Bu bebek 249 kilogram santimetrelik torka sahip. Karları 15 metre öteye atabiliyor. Bu güç 414 cc'lik motorundan geliyor. Yüksek hızlı matkabı 60 santim yüksekliğindeki karları yarabiliyor. Yokuş yukarı gidiyorsanız tekerlekleri zemini çok iyi kavruyor. Yönlendirme kollardaki düğmelerle yapılıyor. Aleti ileri geri almak ve kar küreme bacasını çevirmek için düğmeler var. Evet. Ellerinizin üşümesini bile düşünmüşler. Rahatım yerinde bebeğim. Kışın getireceği sürprizlere hazırlıklı olmak istiyorsanız bu kar küreme aracını mutlaka denemelisiniz. Üşümedim. Yol temizlendi. Gidip bir şeyler yiyeyim. Dükkandaki malları sıcak tutmanız gerekiyorsa ve tüplü ısıtıcınızın ahı gitmiş vahı kalmışsa...
2: Eski ısıtıcımı ancak kibrit ya da çakmakla yakıyorum. Elimi içeri uzatmam gerekiyor. Puf diye alev alınca yerimden sıçrıyorum.
0: O zaman gelin şu yeni ürüne bir bakalım. Basınçlı hava üfleyen taşınabilir bir ısıtıcı. Propan tüpünüze takın, bataryasını şarj edin ve düğmesine basın.
2: Pervanesini çalıştırın ve ateşleyin.
0: 9 kiloluk tüple 12 saat çalışabiliyor ve ortama 3500 BTU'luk sıcaklık veriyor.
2: 75 metrekarelik bir alanı ısıtıyor. Böyle bir dükkan için mükemmel bir şey.
0: Brülörü ve pervanesi sessiz çalıştığı için sıcağı çok gürültü yapmadan yayıyor.
2: Daha önce kullandığım ısıtıcılara nazaran çok daha sessiz çalışıyor.
0: Dışarıda çalışırken üşümek istemiyorsanız onu yanınıza alın.
2: Fişe takarak şarj ettiğiniz dahili bataryası var. Fişten çıkarın, dışarı götürün, işinizi görürken orada da ısının.
0: Sizi her yerde sıcak tutacak taşınabilir bir ısıtıcı. Yaratıcılığınızı kullanıp başka amaçlarla da kullanabilirsiniz. Ziyafet diye buna derim işte. Yükünüz hafifse el arabası işinizi pekala görür ama yük ağır ve yol uzunsa size elektrikli el arabası lazım. Şuna bakın. Müthiş bir motorla çalışıyor. 4 ayrı hızda çalıştırabilirsiniz. Geri vitesi de var. Anahtarı çeviriyorsunuz, çalışıyor. O kadar. İşte böyle. Vitese takın ve başlayın. Hay aksi. Öbür tarafa gidecektim. Çok ağır yükü bile taşıyabiliyor. Sağlam çelik kasa 360 kiloya kadar dayanabiliyor. Grundy mi? O odunları getiriyor. Manevra yapmak çok kolay. Yönlendirmeyi arka tekerlekle yaptığınız için engebeli arazide de kolayca kullanılabiliyor. El freni tekerlekleri kilitlediği için çok güvenli. Ayrıca devre kesici bir mandal da var. Bırakıyorsunuz, kıpırdamıyor. Gideceğiniz yere varınca boşaltma düğmesine basıyorsunuz ve hadi inin bakalım. Taşıyacağınız malzeme genişse kenarlardaki tahtaları kaldırıyorsunuz ve alın size açık kasa taşıyıcı. Üst üste yığın ve yolunuza gidin. Elektrikli el arabası ağır yükleri taşıyor, boşaltıyor ve sürmesi de çok zevkli. Az sonra çim gübrelemek bu pratik poşetlerle artık çok kolay. Çılgın kurulumlara bulmaca çözer gibi uğraşmaya son. Hendek kazmak da artık sadece profesyonellerin işi değil.
3: Bizimki önden çekişli sistem. Makineyi çekip sürüklüyor. Kullanıcı dostu.
0: Bu ufaltılmış model diğer kazıcılar kadar güçlü ve hızlı. Birazdan fabrikada nasıl birleştirildiğini izleyeceğiz. Yemyeşil bir çim istiyorsanız gübrelemeniz şart. Yeni geliştirilen tak çalıştır sistemiyle işiniz artık daha kolay. Bunun sebebi de gübre torbasının kompakt dağıtıcıya tam oturması. Büyük torbalardan gübre boşaltırken ortalığın batmasını unutun. Tek ihtiyacınız hafif sıklet bir gübre torbası. Torbayı dağıtıcıya oturtup kilitliyorsunuz ve başlamaya hazırsınız. Boşuna tak çalıştır dememişler. Gerisi bahçede gezinmekten farksız. Çimlerin üstüne gerektiği kadar gübre döküyor. Çılgınca kurulumlara, bulmaca çözer gibi uğraşmaya son. Vay canına, ne kolaymış. Başka ne hoşuma gitti biliyor musunuz? Gübre tam dökülmesini istediğim yere dökülüyor. Çünkü aletin kenar koruma bandı da var. Gübreler etrafa uçuşarak ziyanı olmuyor. Bu aletle sadece gübre dökmüyor, çim tohumu ekip, böcek ilacı serpebiliyor, çimlerinize iyi gelecek bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Bitirdiğinizde temizlenmeyi unutun çünkü gerek kalmıyor. Kilidi açıp paketi çıkarıyorsunuz ve bunun dağıtıcısı da kirlenmemiş. Torba kendiliğinden kilitleniyor. Etrafa dökülen bir şey yok. Nasıl ama? Alete gelince tutma yerinden katlamanız mümkün. Şuraya bakın, derli toplu. Benim garajımda bile yer var. Uzmanlar çimlerinizi yılda 3-4 kere gübreleyin dediğinde artık bahane bulamayacaksınız. Tak çalıştır gübreleme aleti sayesinde ortalık batmayacak, aklınız karışmayacak. Tak, kilitle ve başla. Arka bahçenizle ilgili projelerde küçük hendekler kazmak da varsa bu hidrolik hendek kazıcıyı sakın kaçırmayın. Evet, kendiliğinden itiştiği 712 modeli ihtiyaç duyduğunda zincire daha fazla güç aktaran bir sisteme sahip. Bu da toprağa kazarken daha az efor sarf etmenizi sağlıyor. Evet, işte böyle. Yarıp geçiyor. 30 santimlik derinlik. Nasıl üretildiğini görmek için Oregon'daki fabrikaya gittik. Hendek kazmak zor iş olabilir. Ama bu mikro hendek kazıcıyla zor değil. Küçük olmasına aldanmayın. Bu bebek koca çocuklar gibi çalışıyor.
3: İlk yaptığımız şeylerden biri hidrolik olmasını tercih etmekti. Küçük hidrolik hendek kazıcı üreten ilk şirketlerden biriyiz.
0: Hidrolik hendeklerin daha düzgün ve kalıcı olmasını sağlıyor. Otomatik vites ve zemine uygun kazıcı matkap sayesinde iş daha da kolaylaşıyor.
3: Alet kazı zincirine binen ağırlığı hissediyor. Tekerlekler yüksek basınçla yavaşlayıp düşük basınçla hızlanıyor.
0: Derinliği 30 ya da 45 santim olarak ayarlayıp başlıyorsunuz.
3: Bizimki önden çekişli sistem, makineyi çekip sürüklüyor. Kullanıcı dostu olduğu için kullanan kişiyi yormuyor.
0: Greg Barreto şirketini 1983'de kurmuş. Hidrolik parçalar üreterek başlamış.
3: Artık hendek kazıcı, römork, odun yarıcı da üretiyoruz.
0: Bugün La Grande, Oregon'daki fabrikada çoğunlukla hendek kazıcı üretiliyor. Kazı makinesinin gövdesi için plazma kesicide çelik parçalar kesiliyor. Bütün iş bilgisayarda programlandığı için kesim hızlı ve hatasız ilerliyor. Düz metal parçalar birkaç saniyede kıvrılabiliyor.
3: Belirli ölçülerde kesilip üstüne delikler açılan malzeme buraya geliyor. Katlanıp büküldükten sonra kaynak aşamasına geçiliyor.
0: Bazı parçalara elde kaynak yapılıyor. Bu parçalar düzgün ve pürüzsüz olmaları için zımparalanıyor. Ama kaynağın son aşaması robotik olarak gerçekleşiyor.
3: Kalıplara yerleştirilen parçalar robot yardımıyla kaynaklanarak birim haline getiriliyor.
0: Bu birimlere sıcak küvetlerde derin temizlik uygulanıyor.
3: Bu sıcaklığı 180 derece olan alkali bir deterjan. Üstüne bulaşmasını istemezsin.
0: Metal parçalar toz boyama işlemi için boya bölümüne aktarılmadan önce asılıp sonra da kurutuluyor.
3: Parçalar toz boyama bölümünden fırına aktarılıyor. Bunun içi 205 derece.
0: Bu sıcaklık toz boyanın kalıcı olmasını sağlıyor. İrili ufaklı 1000 parçada delikler açılıyor.
3: Burası küçük parçalardan birçoğunun makineler yardımıyla birleştirildiği bir yer.
0: Hendek kazıcı 900'ü aşkın parçadan oluşuyor. Parçaları bu adamlar birleştiriyor.
3: 929 parça. Brian bu parçaları 1 saat 47 dakikada birleştirebiliyor.
4: 1 saat 45 dakika.
3: 1 saat 45 dakika.
0: Nihai denemenin ardından hendek kazıcı kutulanıp gönderilmeye hazır. Böyle işler için hızlı bir çözüm.
3: Şöyle, sulama amaçlı bir hendeyi dakikada 30 hatta 45 santim derinlikte kazabiliyor.
0: Bunun sayesinde hiç ter dökmeden kazabiliyorsunuz. Sırada yaprak toplamak için yeni öneriler var. Hızla topluyorsunuz.
5: Hem de her zamankinin yarısı kadar bir sürede.
0: Ve sıkıştırabiliyorsunuz. Koca bahçe bir torbaya sığdı. Dışarıda hava soğuk mu? Su yalıtımı malzemesinin akışkan kalması için bir önerimiz var. Hepsi her mevsime uygun müthiş aletlerdi. Yaprakları süpürecekseniz hızla torbalamanızı sağlayacak bir önerimiz var. Adı yaprak yükleyici. Topladığınız yaprakları üstüne süpüreceğiniz büyük bir disk.
5: Yere dümdüz bir örtü yayıyorsunuz ve yaprakları tırmıkla üstüne çekiyorsunuz.
0: Sonra da örtüyü iki kenarından taco gibi kıvırıp biriken çöpü tenekeye ya da torbaya boşaltıyorsunuz. Tek işlemle doldurma ve sıkıştırma.
5: Çok kolay.
0: Yaprak yükleyiciyle süpürdükçe torbalıyorsunuz. Yaprakları bir yerde toplayıp gün boyu doldurmak yok.
5: Bütün gün eğilip doğrulmak büyük eziyet.
0: Tek seferde çöp tenekesi tepeleme doluyor.
5: Hem de her zamankinin yarısı kadar bir sürede. Çok kolaydı. Belimi korudum. Harika bir şey.
0: Çok kullanışlı bir ürün. Saplarından tutarak örtüyü huni şekline getirebilirsiniz. Sonra doğrudan torbaya doldurma seçeneği de mevcut. İşiniz bitince katlayın ve tekrar kullanmak üzere bir kenara kaldırın. Yaprak yükleyiciyle aynı sürede 2 kat yaprak toplarsınız. Bahçenizdeki kurumuş yapraklardan kurtulmak bitmek bilmez ama bu işinizi hızlandırmanızı sağlar. Yaprak yiyici, koca bir bahçeden çıkan kuru yaprakları tek torbada topluyor. Şunu takarak gözlerinizi koruduğunuz sürece sorun yok. Düğmeye basın ve doldurun. Evet. Ciddi anlamda parçalıyor. Yaprakları torbalamak canınızı mı sıkıyor? Yaprak yiyici çıkan çöpü iyice azaltacak.
6: Güzel ve hafif. Yakıta da gerek yok. Fişe takıyorsunuz ve çalışmaya başlıyor.
0: Altına bir torba koyun ya da aleti çöp tenekesinin üstüne oturtun. Çalıştırın ve süpürdükleriniz çöpte toplansın.
6: Islak otlardan sert maddelere varana kadar her türlü çöpü toplayabilirsiniz.
0: Yaprak yiyici çim biçme makinesininki gibi bıçaklarla çalışıyor.
6: Zincirini değiştirmek çok kolay. Döner başlığı çıkarıyorsunuz. Yan tarafta depolama bölümü var. Orada yedek zincirler bulabilirsiniz. Gerçekten çok kolay.
0: 11 torbalık çöpü bir torbaya indiriyor.
6: O kadar torbayı çöpçü alsın diye bahçenin önüne çıkarmakla uğraşacağınıza sadece bir torba koyuyorsunuz.
0: Ve bu yaprak yiyici sayesinde. Kışın su yalıtımı yapmışsanız bu sorunu mutlaka yaşamışsınızdır. Akışkan madde soğukta donar.
7: Lateks ve üretan malzemeler sert kış koşullarında sıcaklığa oldukça duyarlıdır. Donmuş bir malzemeyi sert bir kabın içinden küçük bir tüpten geçirerek boşaltmaya çalıştığınızı düşünün.
0: Minnesotalı bir mucit elektrikle çalışan bu ısıtıcı torbaları icat etmiş.
7: Duluth, Minnesota'da hava kışın çok soğuk olur. Elektrikli battaniyeleri hatırlatan bu torbaları üretme fikri böyle doğmuş. yalıtım malzemelerinizi bu torbalarda 29 hatta 35 derecede saklayabiliyorsunuz.
0: Yalıtım malzemesi kolayca akıyor. Kolunuzu yormadan işinizi hallediyorsunuz. Torbaların iki boyu var. İçlerine dilediğiniz kadar malzeme köpük koyabilirsiniz.
7: Sprey köpükler 16 ile 38 derece arasında saklanır.
0: Bu ısıtıcı torbalar her şeyi sıcacık saklıyor. Her şeyi.
7: İsterseniz kahvaltılık burritonuzu, pizzanızı ya da sandviçinizi koyabilirsiniz.
0: Yalıtım malzemesi ve sandviç mi? Ben bu torbaya bayıldım. Birazdan. Çim biçme makineleriyle eğlence bizi bekliyor.
8: Para için değil, kupa almak, zafer kazanmak ve böbürlenmek için yarışıyoruz.
0: Çim biçmeyi unutun. Birazdan yarış seyretmeye gidiyoruz. Oturaklı çim biçme makineleri geniş alanlar için idealdir ama tek marifetleri çim biçmek değil. Yarışçılar Amerika'nın en hızlı gelişen motor sporlarından birinde bu bebeklere binip kapışmaya hazırlanıyor. Çekil kenara NASCAR, yarışımız var. Hadi gidiyoruz. Çim biçme makineleriyle ne yapılacağı bellidir. Ama bu hız tutkunlarının bambaşka planları var.
9: Geniş, alçak ve çok hızlılar.
10: Sanırım en hızlısı bu. Saatte 98 kilometreye çıkabiliyor.
0: Tampa, Florida'daki bir yarış pistindeyiz. Ülkenin dört bir yanından çim biçme makinesi yarışçıları en çılgın araçlarıyla burada toplanmış durumda.
8: Teknoloji geliştikçe hızımız da giderek artıyor. Bu da diğer bütün yarış türleri kadar ciddi ve meşru.
0: Başlangıç seviyesinde belli makineler yarışıyor. Katılmak için oturaklı çim biçme makinenizin bıçaklarını sökmeniz gerekiyor.
8: Çim biçme makinesini herkes bilir. Birçok kişinin garajında, deposunda paslanmakta olan bir çim biçme makinesi vardır. Müthiş havalı aletlerinizi çıkarın ve gelip bizimle yarışın.
0: Bu işin tutkunlarından bazıları süper hızlı makineler geliştirmiş.
10: 13 beygir gücünde modifiye edilmiş özel bir motor kullanıyoruz. Bu düşey şaftlı bir araç. Motor volanı alüminyumdan yapılma ve üzerinde özel bir hava filtresi var.
0: Yarış bütün aile fertlerine açık.
10: Karım bu araçla yarışacak. Derli toplu küçük güzel bir makine. Geniş ve hızlı. Tuhaf görünümlü ama pistte harikalar yaratıyor.
0: Çocuklar da kendi kulvarlarında yarışıyor. Yarış öncesinde araçların belirlenen standartlara uygun olup olmadığı denetleniyor. 10 turluk ısınma sürüşünün ardından yeşil bayrağın kalkmasıyla yarış başlıyor.
11: Kaskı takınca hiçbir şey duyulmuyor. Zihninizdeki seslerle ve makinenin hafif uğultusuyla baş başasınız. O an orada sadece makineniz ve siz varsınız.
0: 158 metre uzunluğundaki toprak pist üzerinde türlü engeli ve engebeyi aşmak zorundalar.
11: Yol çok güzel devam ederken makinenin altı birden çamura gömülüyor. Yavaşlamak, çamuru temizleyip devam etmek zorunda kalıyorsunuz.
0: 20 turun ardından damalı bayrak iniyor.
10: Bitiş çizgisini ilk ben geçmişsem kazandım demektir.
0: Ama ödül birçok kişinin umurunda değil.
8: Para için değil, kupa almak, zafer kazanmak ve böbürlenmek için yarışıyoruz.
0: Böyle çılgın yarışçılarla zaferler de kazanılıyor, böbürlenme hakkı da doğuyor. Çamura bulanmak da eğlenceye dahil. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
6: Çok sıcak.
7: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lidl Hills ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
8: Merhaba, benim adım Stefania Hayes.
9: Ben John Lidl. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
8: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
9: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
8: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
9: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
7: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
8: Yangın burada bir yaşam biçimi.
9: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
3: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
8: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
9: Yardımınız gerekiyor.
10: Merhaba.
9: Merhaba.
8: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
10: Marty Rainey.
8: Evet.
9: Ben John.
10: Bunlar kim peki?
11: Ben John'un babasıyım.
10: Senin baban mı?
9: Evet, evet, babam.
10: Ve
3: Irene.
10: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
9: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
10: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
9: 8 senedir buradayız.
10: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
8: Hayır.
9: Çok isterdik ama hayır.
10: Nerede yaşıyorsunuz?
8: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
10: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
9: Tıkandık.
8: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
9: Beş beşe engellere takıldık.
10: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
9: Kesinlikle değil.
10: Neden? 8 yıl.
9: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
5: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
0: Eviniz neredeydi?
12: Tam burada. Evet. Tam burada, salonumuza park ettiniz.
5: Hiçbir şey kalmamış.
12: Kalmadı.
5: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
11: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
5: Evet.
11: Çok sorun yaşadılar.
8: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Endüstriyel tekerlekler. Bu konu hakkında size her şeyi anlatacağız. Düğün pastaları. Bu fırınlanmış güzelliklerin ayrıntılarını

birlikte keşfedeceğiz. Terahertz spektrometreler, bilgimizin sınırlarını elektromanyetik alana dek genişletiyoruz ve yarış katamaranları. Bu ürünün yapımı hiç kolay değil. Ama öncelikle, eğer büyük, hantal ya da ağır bir nesneye hareket ettirmeniz gerekiyorsa muhtemelen endüstriyel tekerleklere ihtiyacınız vardır. Madencilik makineleri, büyük tıbbi aletler, film ya da sahne ekipmanları gibi nesneler tekerleksiz hiçbir yere gidemez. Bu tekerlekler bunu mümkün kılıyor. Şimdi devam edelim. Tekerleğin büyüklüğü taşıyacağı nesnenin büyüklüğüne bağlıdır. Büyük nesneler için daha büyük ve daha kalın tekerlekler gerekir ve bazen yük dağılımının daha iyi yapılması için daha çok tekerlek kullanılır. Nesnelerin altına girecek olan üst plakayı yapmak için işlem kalın bir çelik tabakasıyla başlar. Bu bilgisayar destekli kesme makinesi elektrik akımı ve oksijeni birleştirir. Böylece plazma olarak bilinen olağanüstü düzeyde yüksek ısı üretir. Bu da çeliği eriterek parçalara ayırır. Diğer pek çok tekerlek parçası çelik bobinlerden yapılır. Bu daha ince ve daha esnek bir çelik parçasıdır. Bir zımba presine doğru ilerler. Bu bölümde üçgen biçimli bir kalıp kullanılıyor. Üçgenler üst plakanın altında bulunur ve tekerlek dingilini iki yandan tutarlar. Her bir üçgen parça bir biçimlendirme presine yerleştirilir. Burada gereken biçimi alırlar. Ortasında bir delik olan dairesel bir olağa dönüşürler. Ve sonraki aşama olukların çelik toplarla doldurulması. Bunlar üçgenin mil üstünde dönmesini sağlayacak. Bu çelik tutucu topları yerlerinde tutar. Çelik başlığın oluğu da yuvarlak millerle doldurulur. Bir zımpara presine yerleştirilir. Oluk biçimi de bu parçanın üzerine gelir ve sonra presle bastırılır. Böylece başlık mil oluğu birleşir. Millerin bulunduğu yatak arada kalır. Üst plaka oluğa perçinlenir. Bu mil yatağını yerine sabitleyen çelik bir koruyucudur. Pnömatik presle yerine oturtulur. Şimdi tekerleğe geçebiliriz. Tekerleğin kalıbına plastik soketler yerleştirilir ve enjeksiyonlu bir kalıplama presine girerler. Pres, sentetik kauçuğu sıvıya dönüştürüyor. Kalıbın içine enjekte ediyor, sonra kauçuğu soğutuyor ve artık kauçuk kaplanan tekerlek lastiklerini çıkarıyor. Bu işlem yaklaşık 4 dakika sürer. Kauçuk kenarlar darbeleri emer, sesi azaltır ve tekerleklerin zemine iz bırakmasını önlerler. Bu enjeksiyonlu kalıplama presi daha zorlu görevler için tekerlekleri 5 kat daha geniş yapar. Aynen diğer enjeksiyonlu kalıplar gibi iş görür. Ancak çok sayıda ürünü aynı anda yapanların aksine bir defada bir tekerlek üretir. Geniş tekerlekten çok sayıda üretmek gerekmediğinde bu makine kullanılır. Presten sıcak olarak çıkan tekerlek doğruca bir rafa götürülür ve 2 saat bekler. Böylece yavaşça soğur. Tekerlek kalıpları 2 parçadan üretilir. Ve kalıpların arasındaki küçük boşluklardan biraz kauçuk taşar, birleşme yerini gösterirler. Sonraki aşama bu fazlalıkların törpülenmesi. Artık tüm parçaları hazır. Montaj başlayabilir. Önce iki parçalı yatak tekerleğin içine yerleştirilir ve pnömatik presle yerlerine oturtulurlar. Sonra iki tarafa da çelik bir kuma kapağı yerleştirilir. Böylece tekerleğin içine giren bir şeylerin hareketini önlemesini engeller. Tekerlek üçgenler arasında yerleştirilir. Delikleri düzgün tutmak için bir atletten yararlanılır ve çelik dingil takılır. Bir uçta vidanın başı, diğer uçta ise vida somunu bulunur ve darbeli tornavidayla sıkıştırılır. Çelik mil topların yağlanması için yağ enjekte edilir. Fabrika rastgele seçilen örnekleri kalite kontrol testlerinin uygulanması için gönderir. Makine belli miktarda ağırlık uygular ve kırılana kadar tekerleklerin kaç dönüşe dayanabileceğini ölçer.
Donduruculara ve fırınlara girmek üzere tasarlanan tekerleklerin yüksek sıcaklıklara ve soğuğa dayanıklı özel bir kauçuk türünden üretilmesi gerekiyor. Mil yatağı donmayan ve yanmayan türde bir yağla yağlanır. Eklenen son özellik frender ve böylece geldiğimiz noktada olduğu gibi tekerlekte durur. Nasıl yapılmış? Geleceğinizi bilseydik bir pasta yapardık. Ama muhtemelen buna çok benzemezdi. Çok katlı, çok aromalı ve şeker hamuru kaplı gösterişli şeker çiçeklerle süslenmiş bir başyapıt hiç de kolay ortaya çıkmaz. Bu kalıplarda pastanın alt katı için çikolatalı kek karışımı var. Kekler fırından çıkıp soğuduklarında katılaşmaları için buzdolabına yerleştirilirler. Bu da onların kesilmesini kolaylaştırır. Sonra katmanlar arasına pasta kreması sürülür. Bu çikolatalı kek için kremanın içeriğinde az tuzlu tereyağı, pudra şekeri ve kakao tozu var. Katman katman yığılarak istenilen yüksekliğe ulaşıyor. Katmanlar buzdolabında katılaştıktan sonra reçine macunu hazırlanır. Bu yenebilir çiçeklerde kullanılacak. Yumurta beyazına pudra şekeri ekleniyor. Sonra karışım biraz su eklenerek seyreltiliyor. Bir parça gıda boyası ekleniyor. Sonra hepsi birkaç dakika için karıştırılıyor. Böylece malzemeler tam olarak birleşiyor. Karışım biraz tayloz eklenerek katılaştırılıyor. Bu malzeme sentetik bir akasya sakızı. 15 saniye daha karıştırıldıktan sonra sakız macunu yoğrulmaya hazır hale geliyor. Pastacı ellerine yapışmayı önlemek için biraz katı yağ sürüyor. Sakız macununun masaya yapışmaması için biraz pudra şekeri de döküyor. Sonra sakız hamuru 5 ila 10 dakika arasında yoğruluyor. Şimdi sanatçılık kısmı başlayabilir. Gıdada kullanıma uygun yapışmaz plastikten yapılma bir modelleme seti kullanılıyor. Pembe sakız macunundan bir şapka biçim oluşturduktan sonra bir başka parçayı yaklaşık 1 milimetre kalınlığında açıyor. Sonra sakız macunu kalıplarıyla gözyaşı damlası biçimli pek çok parça kesiyor. Her defasında bir gözyaşı damlası sert köpükten bir altlığa alınıyor. Top biçimli bir ucu olan modelleme aracıyla kenarları inceltiliyor. Böylece gül yaprağına benzer bir biçim alıyor. Daha sonra bir yuvalama aracıyla yaprağın kenarları katlanıyor ve daha gerçekçi görünüyor. Sonra tadı olmayan yenebilir tutkal sürülüyor. Ve sakız macunundan yapılan şapkaya ilk yaprak yapıştırılıyor. Oraya sarılıyor ve gülün merkezi oluşturuluyor. Sonra ikinci katman geliyor. Bu defa iki yaprak yerleşiyor. Sonra gül tamamlanana kadar pek çok ek katman geliyor. Tabii sonra alt kısım kesiliyor ve tutkal 15 dakika boyunca kurumaya bırakılıyor. Yapraklar için yeşil sakız macunu kullanılıyor. Alt kısmı daha kalın, üstü daha ince olacak biçimde açılıyor. Tahtanın üzerine bir altlık seriliyor. Bunun yivleri yaprakların damarlarını oluşturacak. Damarlardan birinin üzerine yaprak biçimli kalıbı yerleştiriliyor. Mükemmel bir yaprak biçimi çıkarılıyor. Sonra silikon bir kalıpla merkezdekinden çıkan küçük damarlar ekliyor. Başka bir modelleme aracıyla yaprağın kenarları yuvarlanıyor. Son olarak başka bir araçla damarların bazıları derinleştiriliyor. Keskin alt katı dolaptan çıkarılıyor. Soğuyan krema katılaşır. Böylece şeker hamuru bastırılırken ezilmez. Pastacı şeker hamurunu daha önce eritilmiş marshmallow, tereyağı, pudra şekeri, vanilya aroması ve gıda boyası kullanarak yaptı. Diğer katların üzerine de şeker hamuru kaplaması yapıyor. Sonra üst üste konuluyorlar. Sonra süsleme başlıyor. Kurdeleler ve İtalyan danteli kullanılıyor. Şeker macunundan çiçekler yenilebilir tutkalla yapıştırılıyor. Bu tutkal yumurta beyazı, pudra şekeri ve limon suyuyla yapılıyor.
Pastacı yenilebilir kurdele ve dantelde yapabilir. Şeker macunu tarifine mısır şurubu ve mısır nişastası eklemesi yeterli olur. Yeterince sıvı olması kalıba dökülmesini sağlar. Ve muhteşem el yapımı başyapıt bütün düğün menüleri için hazır. Hayran olunabilir, yenilebilir, ortadan kaybedilirken akıllarda kalır. Bu pastayı alır mıydınız? Biz alırdık. Birazdan. Terahertz spektrometreleri. Muhteşem ışıklarla bir yolculuğa hazır olun. Ve yarış katamaranlarıyla hızımızı artırıyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Terahertz spektrometreler canlı dokulardan geçen görünmez ışıklar üzerinde ve pek çok başka nesne üzerinde kullanılır. Bu ışıkların görüntülenmelerini ve incelenmelerini sağlar. Bu aletlerin T ışınları yeni ortaya çıkmış bir teknolojidir. İyonize olmayan bir radyasyon türüdür. Bu yüzden zararsız olduklarına inanılıyor. Terahertz teknolojisi X-ray ve ultrasona alternatif olarak uygulanıyor. Çıplak gözle görülemeyecek bir ışık üretiyorlar. Böylece yüzeyin altında ne olduğunu gösterebilirler. Bu yüzden üretimde olduğu gibi tıbbi amaçla ya da güvenlik için kullanılabilirler. Bir terahertz spektrometresinin yapımı verici sensörü başlığı için bir devre tablası tutucuyla başlıyor. Bilgisayar kontrolündeki makineler silindir biçimli bir pirinç parçasına delik açıyor ve devre tablasının oturması için alan açılıyor. Başka aletler ikinci bir pirinç silindiri daha deler. Bu da sensör başlığının ana gövdesini oluşturacak. Bu tamamlanan bir sensör başlığı gövdesi. Bir optik yönlendirici mahfaza içine vidalanıyor. Bu cihaz lazer ışınlarını paralel huzmelere dönüştürecek. Mahfaza içine bir mercek yerleştiriliyor. Sonraki parça devre tablasının spektrometre içindeki yerini ayarlamakta kullanılıyor. Terahertz ışıkları yayması için ortasında sensör çipi bulunan bir devre tablası seçilir. Mahfazaya yerleştiriliyor ve sensör gövdesindeki yerine yerleştiriliyor. Çelik pimler takılıyor. Sonra ucuna daha büyük bir mercek takılıyor. Sensör başlığı bir aletle sabit tutulurken devre tablasının konumu ayarlanabilir. Lazer ışınlarını iletmek için mükemmel biçimde yerleştirilmesi gerekir. Devre tablasının çevresine sensör başlığı takılıyor. Bu, sensör başlığının elektrik akımını iletmesine yardım edecek. Daha sonra yönlendirme modülü takılır. Bu cihazda sensör başlığındakinden daha büyük bir mercek bulunur. Paralel terahertz ışınlarını daha uzak mesafelere gönderir. Bir koruma halkası modüle eklenir. Yönlendirme modülü sensör başlığına takılır. Böylece spektrometre vericisi oluşturulur. Ayaklığın tabanı bir ray sistemi üzerinde kaydırılır. Rayın diğer ucuna bir alıcı yerleştirilir. Alıcıya ve vericiye fiber optik kablolar takılır. Daha sonra nesneleri tarayan optik şasi yerleştirilir. Alüminyum gövde içinde mercekler belli alanlara yerleştirilir. Merceklerin ön kısmında ray üzerine bir ayna yerleştirilir. Rayda hareket eden ayna tarama için lazer ışınlarını yansıtır. Aynanın spektrometre boyunca istenilen etkiyi yaratacak biçimde hareket edip etmediği kontrol edilir. Şasi çelik bir panele yerleştirilir ve fiber optik kablolar bağlanır. Fiber optik kablolar lazer üretici üniteye bağlanır. Akrilik camdan yapılan kapak şasiye vidalanır. Böylece şasi ile lazer ünitesi panel kabini içinde birleştirilir. Panel spektrometre kabininin arkasına yerleştirilir. Bunun için köşe bentler ve vidalar kullanılır.
Bunlar yerleştirilince kabinin ön kısmına bir kapak takılarak bakım için erişilebilir hale getirilir. Kapak kilitlenir ve vidayla kapatılır. Spektrometre alıcı ve vericinin takılması için artık hazır. Fiber optik kablo kapaktaki bir delikten içeri gönderilir ve tüm bağlantılar kurulur. Bir deneme yapmak için alıcı ve verici arasına plastik bir şişe yerleştirilir. Verici şişeye terahertz ışınları gönderir. Şişe kalınlığı ölçülür ve kimyasal bileşimi analiz edilir. Alıcı analiz bilgisayarı için bilgileri alır. Bu terahertz spektrometresi artık nesneleri taramak ve onları yepyeni bir ışık altında göstermek için hazır. Nasıl yapılmış? Polinezyalılar binlerce yıldır katamaranlarla denize açılıyor. Ancak 1876 yılından sonra bunlardan biri yarış için tasarlandı. Bir yerine iki tekneleri olduğu için çok hızlıydılar. Bu yüzden yarış adil olmadığı için yarışlardan diskalifiye edildiler. Ancak katamaranlar 20. yüzyılda yeniden görüldü. Katamaranlar tek tekneli yelkenlilere göre su yüzeyinde çok daha hızlı ilerler. Genişliklerini bir kaldıraç olarak kullandıkları için rüzgarın gücünü toplayabilirler. Tek tekneli kayıklarsa ağır gövdelerine bel bağlar. Yarış katamaranının yapımı tekne bölümünün hafif gövde merkezinde kullanılan köpük malzemeyle başlar. Köpük cam elyafına kıskaçlanır, sonra bir fırına yerleştirilir. Burada sıcaklık 72 santigrat dereceye kadar yavaşça artırılır. Birkaç dakika sonra çıkarılır ve başka bir parça üzerine yerleştirilir. Yumuşayarak şekil verilebilir hale gelen köpük kenarlara doğru eğilir. Bir jel astar ve cam elyafı tekne kalıbına yerleştirilir ve biçim verilen köpük parçası buraya yerleştirilir. Gövdedeki tüm boşluklar köpük malzemeyle doldurulur. Gözenekli plastikten küçük kare parçalar daha sonra başka malzemelerin ekleneceği destek bölümlerine yerleştirilir. Cam elyafından üretilen kumaş gövde çekirdeği üzerine serbestçe bırakılır. Az miktarda kauçuk bağ malzemesi kumaşın sabitlenmesi için gövde üzerine püskürtülür. Sonra naylon malzeme cam elyafı ve köpük malzeme üzerine getirilir. Spiral kesimli borular kalıbın kenarlarına yerleştirilir. Sonra boydan kesilerek yapıştırılırlar. Üst kısma plastik bir ağ serilir. Sonra tüm kalıp ve içindeki malzemeler plastikle kaplanır. Kenarlar preslenir ve kalıbın kenarlarına yapışkan bir macun sürülür. Bu da iyi bir yalıtım sağlıyor. Kalıbın bir tarafına spiral borular yardımıyla bir vakum bağlanıyor. Çalıştırıldığında vakum içerideki havayı emip çıkarıyor. Katmanları sıkıca bir araya getiriyor. Vinilli bir astar reçinesi hazırlanır ve kalıbın diğer tarafındaki boru buraya bağlanır. Vakum reçineyi çeker, cam elyafı ve köpük katmanları arasına yükseltir. Birkaç saat kurumaya bırakılır. Plastik çıkarılır, naylon kumaşla ve ağ yapısı sökülür. Böylece katamaran teknesinin bir yarısı ortaya çıkar. Tekne içine koruma perdesi yerleştirilir. Doğru biçimde yerleşmeleri için pek çok mengene kullanılır. Tekne gövdesinin diğer yarısına da koruma perdeleri takılır. Sonra iki tekne parçası hala kalıp içinde ise birleştirilir ve birleşim yerleri epoksi reçine ile kapatılır. Tekne gövdesi kalıptan çıkarılır. Bağlantı noktası için ve teknenin yanal hareketlerini kontrol edecek geri çekilebilir kontrol omurgası için bir açıklık yapılır. Tramplen platformun bağlantı şeritleri için vidalar takılır. Cam elyafın halatların aşındırmasından korunması için tek taraflı tutkallı plastik şerit uygulanır. İki tekne gövdesine de yelken donanımı vidalanır. Tekne gövdeleri artık bir pres sehpasına alındı. Kalıplanmış gizli bağlantı noktalarına taban demiri takılıyor.
Sonra her bir tekne gövdesine bir tane dümen sistemi ekleniyor. Düzgün biçimde çalıştıkları test edilerek onaylanıyor. Polipropilen malzeme tekne boyunca geriliyor. İki tekne gövdesini birbirine bağlıyor ve tramplen platformu oluşturuluyor. Ön kısım kalıplanmış bir açıklığa oluğa kaydırılıyor. Tramplenin arkası ve önü bu iş için üretilen çift örgülü sentetik halatla

Diğer yelken kontrol halatları da eklenince bu yarış katamarını yelken takılması için hazır hale geliyor. İşte oldu. Bu yarış katamaranını üretmek 3 hafta sürüyor. Artık okyanus dalgaları arasında bir hayata hazır. Bizim için de yelken açma vakti geldi. Hoşça kalın tayfalar.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
6: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
7: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
6: evet,
7: bir ilgisi
6: evet,
7: yok
6: tamam
7: mı?
6: Evet, hep aynı hikaye. Herkes böyle
7: Anlamadınız.
6: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
7: ben
6: değil
7: Ben suçlu
6: yani.
7: Falan değilim.
6: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza
7: 19
6: puanı.
7: 19 mu?
6: 90.
7: 90 mı?
6: Aynen öyle.
7: Bir de ceza evet. Puanı. Olamaz.
6: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
5: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
6: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
7: Oynamak için.
6: Evet.
7: Şurada topum da var.
6: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
8: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
6: evet.
8: Oturuyordun.
6: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
8: Sen de inandın mı?
6: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
8: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
5: Çekici geldi. Sürücü için bu yakın gelecekte golf

0: sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
1: İşte anahtarlarınız burada ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
2: Öyle mi?
1: Evet, sorun değil, tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
3: Evet.
1: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
0: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Seramik ızgaralar. Mangal severlerin yeni gözdesini tanıyalım. Pnömatik delme makineleri. Atölyenin en havalısı. Jet fıskiyeli havuzlar. Seyrine doyamayacağınız su tabloları. Ve içi boş ahşap sörf tahtaları. Denizlerde cilalı tahta devri. Ama önce... Nasıl yapılmış da mangal söz konusu oldu mu işi çok ciddiye alırız. Köftelerimizin kurumamasına ve her yanının pişmesine dikkat ederiz. İşte seramik ızgaralar burada devreye giriyor. Seramik daha fazla ısı tutabildiği ve yiyeceklerin nemini alamadığı için gövdesi seramikten yapılmış bir ızgara, metal ızgaradan farklı sonuç verir. Seramik ızgaralarda meşe ve ceviz gibi sert ağaçları ısıtma yoluyla karbonlaştırarak elde edilmiş doğal kömür kullanılır. Bu tip kömürlerle pişirme işlemi aynı açık ateşte pişirmeye benzer. Bu fabrikada süreç ham maddelerden sulu bir karışım elde edilmesiyle başlıyor. Bu sulu çamur yüksek sıcaklıkta fırınlanınca sertleşerek seramik malzemeyi oluşturacak. Şirket çamurun tam bileşimini açıklamak istemiyor ama ana malzemelerin su, kil ve feldspat yani tortul kayaçlarda bulunan bir mineral grubu olduğunu biliyoruz. Başka bir bölümde ızgaranın taban kısmının döküleceği iki parçalı alçık kalıp hazırlanıyor. Önceki dökümden kalan artıklar temizlendikten sonra parçalar birleştiriliyor. Kalıbın iki hunisi var. Bunlardan birinden kalıba sulu çamur basılıyor, diğeri ise hava çıkışını sağlamak için. Çamur birkaç saat bekletilince alçı kalıp suyun %80'ini emiyor ve geride katı ama hala nemli bir parça kalıyor. Kalıbın üst parçası çıkarıldıktan sonra hunilerin dibinde biriken fazlalıklar kesiliyor. Alt kısma yakın bir yere dikdörtgen şeklinde bir delik açılıyor. Burası ızgaranın içine soğuk hava girişini sağlayacak hava kapağının yeri olacak. Sonra ağır ızgara tabanı vakumlu bir kaldırma tertibatıyla kalıptan çıkarılıyor. Izgaranın diğer seramik parçaları da aynı şekilde iki parçalı kalıplar kullanılarak dökülüyor. Kapak denilen üst parça ve tabanın içine oturtulup içinde kömürlerin yakıldığı ocakta bu şekilde yapılıyor. Her döküm işleminin ardından kalıbın dışına taşan sertleşmiş fazlalıklar kazınıp zımparalanıyor. Kalan nemin giderilmesi için parçalar bir kurutucuya alınıyor ve 30 saat boyunca hava üflenerek kurutuluyor. Hava sıcaklığı yavaş yavaş 82 Celsius dereceye kadar yükseltiliyor. Soğuyan taban ve kapak son bir kez elden geçirilip dış yüzeyleri pürüzsüz hale getiriliyor. Sıra otomatik sırlama ünitesinde. Taşıyıcı bant, üzerindeki parçalar seramik sırrı püskürten bir başlık altında döndürülüyor. Parçaların her yanının eşit ve düzgün olarak kaplandığı kontrol edilip gereken yerleri düzeltiliyor. Sır 20 saniyede kuruyor. Sonra fazlalıklar elektrik süpürgesiyle çekiliyor. Izgaranın parçaları fırınlanmak üzere geçici olarak birleştiriliyor. Ocak alt parçanın içine oturtuluyor ve altına taban levhası konuluyor. Sonra da kapak kapatılıyor. Izgaralar dev bir seramik fırınında pişiriliyor. 24 saatlik bir süre içinde sıcaklık yavaş yavaş 1300 Celsius dereceye çıkarılıyor. Bir süre o sıcaklıkta tutulduktan sonra da yavaş yavaş soğutuluyor. Fırınlama süresinde gerçekleşen bir kimyasal tepkime, kil tabanlı çamuru ısıya dayanıklı sert seramiğe, sırlı yüzeyi de siyah cama dönüştürüyor. Izgaranın montaj süresi, taban bölümüne paslanmaz çelik hava kapağının takılmasıyla başlıyor. Üst kenara bir yapıştırıcı sürülüyor. Ve sıcağa dayanıklı malzemeden yapılma bir conta uygulanıyor. Conta, alt parça ve kapak arasında hava geçirmez bir birleşme yüzeyi oluşturuyor. Sonra da menteşeli kapak takılıyor.
Ocak yerine oturtuluyor ve içine damga vuruluyor. Ardından kapağın boynuna da bir conta yapıştırılıp üst hava bacası takılıyor. Artık son birkaç parça kaldı. Kömürün konacağı demir döküm altlık, porselen kaplama pişirme ızgarası ve termometre yerleştiriliyor. Artık pişirmeye hazırız. Kömürleri yaktıktan sonra hava kapağı ve bacayı kullanarak hava geçişini ayarlıyorsunuz. Ama bu kadar bilgi yeter. Etleri getirin, konuşmaktan karnım acıktı. Üstelik program daha yeni başlıyor. Bana turşu ayırmayı unutmayın. Nasıl yapılmış? Fabrikasyon dünyasında makineler çok önemli yer tutar. Birçok metal parça sacdan kesilerek elde edilir. Geçmişte bu işler için devasa makineler kullanılırdı. Ayrıca yine devasa tahrik üniteleri olurdu. Modern makineler çok daha küçük olabiliyor ama yine de çok havalılar. Bu delme ve kesme makineleri alüminyum doğrama pencere ve kapı yapan fabrikalar için özel imal ediliyor. Doğramaları yapmak için bir alüminyum profil, makinenin kesme başlığıyla kalıp arasına yerleştiriliyor. Kesme başlığı kalıba presle basılarak kusursuz şekilli bir kesim yapılıyor. Makinelerin kendisi de çelik ve alüminyumdan yapılıyor. Metal malzemeler fabrikaya masif çubuklar halinde geliyor. İlk aşama bu çubukların makinenin farklı parçalarının yapımı için uygun boylarda kesilmesi. Alüminyum parçalar bu bilgisayarlı işleme ünitesine yerleştiriliyor. Bir dizi aletle parçalar tasarım mühendisinin yaptığı teknik çizimlere göre işlenerek istenen şekil veriliyor. Burada kesici parça kılavuzunun yapımını görüyoruz. Bu parçanın görevi kesici parçanın kalıba düzgün vurmasını sağlamak. İşleme ünitesinden çıkan parçanın kenarları yontularak düzeltiliyor. Daha dayanıklı olması gereken yerler için çelik çubuklardan kesilen parçalar kullanılıyor. Bu parçalar da başka bir işleme ünitesinde şekillendiriliyor. Bu ünitede bilgisayarlı ve teknik çizimlere göre çalışıyor. Her bir parça titizlikle ayrı ayrı kalite kontrolden geçiriliyor. Bu bilgisayarlı sensör tüm ölçüleri kontrol ediyor. Testi geçen parçalar makinenin gövdesine monte ediliyor. Hava silindiri de burada yer alıyor. Kalıp 4 adet kılavuz çubuk üzerine geçirilip yerine vidalanıyor. Ardından kesme başlığı tam kalıbın üzerine gelecek şekilde yerleştiriliyor. Hava silindirinin hortumları bağlanıyor. Bu ünite kesme başlığını aşağı yukarı hareket ettiriyor ve kalıba tam oturmasını sağlıyor. Sonra vidalar takılıyor. Sonra mühendisler üst parça üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Her makinede 3 ayrı kalıp olabiliyor. Her kalıp ayrı bir makine katı demek. İkinci kalıpta kılavuz çubuklar üzerine geçiriliyor. Sonra da ikinci katın tavanı monte ediliyor. Kesici parçalar yapıştırılarak yerine oturtuluyor. Bu katta bulunan farklı kesici parçalar sayesinde makine aynı kalıpta tek seferde ya da her seferinde kalıp değiştirmek gerekmeden ard arda farklı kesimler yapabiliyor. Belli bir kesim yapılacağında istenen kesici parçaları devreye almak ya da devreden çıkarmak için bir anahtar var. Montaj bitince kesicilerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediği test ediliyor. Ardından makinenin emniyet kapakları takılıyor. Bu kapakların amacı operatörlerin elinin yanlışlıkla kesici parçayla kalıp arasında sıkışmamasını sağlamak. Sıra makineyi çalıştıran havalı ya da pnömatik sistemin yapımında.
Hava silindirinden çıkan hava boruları operatörün ayağıyla basarak kesme presini çalıştırdığı pedala bağlanıyor. Boruların diğer ucuysa basınçlı hava hattına takılıyor. Bu son işlemin ardından havalı kesme makinesi kullanıma hazır. Doğrama fabrikasında bir parça alüminyum profil birinci kalıba sokulup ucuna bir kesik atılıyor. Sonra ikinci kalıba sokulup bununla birleşecek çerçeve parçalarının takılacağı üç delik açılıyor. Son olarak da üçüncü kalıpla diğer yüzünde üç vida deliği açılıyor. Bu üç kesim arasında kalıp değiştirmek gerekmemesi zamandan tasarruf sağlıyor. Bu da üretim sorumluları için büyük bir verimlilik artışı anlamına geliyor. Bu konuyu da burada kesiyoruz. Az sonra sululuğu kesip jet fıskiyeli havuzların yapılışına bakıyoruz. Sonra da içi boş ahşap sörf tahtalarına geçiyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Fıskiyeli bir havuz gördünüz mü? Bakışlarınızı ayıramıyor musunuz? Siz hele bir de jet fıskiyeli havuzları görün. Su jetleri tasarımcıların elinde şekilden şekle girerek muhteşem görüntüler oluşturabiliyor. Acaba çağdaş bir Musa suya nasıl böylesine hükmedebiliyor? Hadi öğrenelim. Bu su jetleri döne döne yükselip dökülen renkli su şeritleri püskürterek büyülü bir etki yaratıyor. Yapım süreci LED lambalarıyla başlıyor. Teknisyen devrelere bir kablo bağlayıp lambayı yuvasına yerleştiriyor ve su geçirmemesi için sıkıca vidalayarak kapatıyor. Parça suya daldırılarak test ediliyor. Tankın havası vakumlanarak boşaltılıyor ve lamba yakılıyor. Vakumlamanın amacı derin su içindeki basıncın etkisine benzer bir etki yaratmak. Teknisyen lambadan hava kabarcığı çıkıp çıkmadığını kontrol ediyor. Kabarcık varsa sızıntı var demek. Ardından ışıklar su gösterisi için programlanıyor. Bu ünite farklı renklerde ışıkları istenildiği gibi açıp kapatabiliyor. Epoksi yalıtım malzemesi hazırlanıp su jetinin solenoid kumanda parçasının içine dökülüyor ve iç aksamı kaplıyor. Dökülen epoksi 2 saat kürlenmeye bırakılıyor. Kürlenen epoksi sertleşerek parçaları sudan koruyor. Sonra solenoid kumandanın hareket ettiriciyi taşıyıcı parça monte ediliyor. Bir yandaki yaylar sıkıştırılarak parça takılıyor ve uzun sapmalarla yerine sabitleniyor. Sapmaların ucuna yalıtıcı uygulanıp somun geçiriliyor ve sıkılıyor. Çevresinde nozüller bulunan plastik bir parça, taşıyıcı parçaya takılıp döner başlıkla ortasından yerine sabitleniyor. Sonra taşıyıcı çoklu bir su dağıtıcısına yerleştiriliyor ve yerine vidalanıyor. Taşıyıcının yaylar üzerinde rahatça kayabildiği test ediliyor. Ardından su dağıtıcı uçları plastik hortumlarla nozüllere bağlanıyor. Bağlantı yerleri plastik kablo bağlarıyla sıkıştırılıyor. Plastik bağların ucu özel bir el aletiyle kesiliyor. Sonra da solenoid kumanda taşıyıcıya monte ediliyor. İşlem bu şekilde devam ediyor. Kumandaya su çıkışlarına giden hava boruları bağlanıyor. Su jetli fıskiye parçası çelik bir montaj levhası üzerine yerleştirilip vidalanıyor. Lamba deliklerine iki LED lamba sokulup vidalanarak yerine sabitleniyor. Sıra tamamlanan fıskiyenin test edilmesinde. Önce basınçlı hava kullanılarak tezgah üstü kuru test uygulanıyor.
bir mühendis basınçlı havanın taşıyıcı parçayı programladığı şekilde hareket ettirdiğini onayladıktan sonra fıskiye mekanik bir sıralayıcıya bağlanarak çalıştığı kontrol ediliyor. Her şeyin gerektiği gibi çalıştığı görüldükten sonra fıskiyenin lastik contası ve aynası takılıyor. Artık fıskiye yerine takılmaya hazır. Aynı şekilde yapılmış birçok fıskiye ile uyum içinde muhteşem bir su gösterisi sahneleyerek seyircileri büyüleyecek ve bu arada belki biraz da ıslatabilir.

nasıl yapılmış? Pasifik adalarında binlerce yıldır sörf yapılıyor. 20. yüzyıla kadar tüm sörf tahtaları ahşaptan yapılırdı. Son yıllarda sörfçüler arasında bu geleneksel malzemeye bir geri dönüş oldu ve sürdürülebilir kaynaklardan çok şık ve hafif sörf tahtaları yapılmaya başlandı. Sörf denilince aklımıza genellikle köpük ve cam elyaftan yapılma parlak renkli tahtalar gelir. Ahşap bir sörf tahtası görmek şaşırtıcı gelebilir. Ama aslında şaşırılacak bir tarafı yok. Ne de olsa, tahta suda batmayan bir malzeme olduğu için bir zamanlar tüm su taşıtları ahşaptan yapılırmış. Tahtanın yapımına, bir meşe tahtasının iki yanına birer kavak tahtası yapıştırılarak başlanıyor. Usta bir şablon kullanarak istediği sörf tahtası şeklini çiziyor. Bir Japon bıçağı kullanarak şeklin kenarlarını elle kesiyor ve sörf tahtasının temel şeklini oluşturuyor. İç destek iskeleti kavak kontrol plaktan CNC frezeyle kolayca ve hassas bir şekilde kesiliyor. Usta tahtasını sürdürülebilir ormancılık prensiplerini benimseyen üreticilerden alıyor. Yine Japon bıçağını kullanarak iskeletin parçalarını kontrplaktan kesip çıkarıyor. Kesilen parçaların kenarlarını zımparayla düzeltiyor. Sonra parçaları birleştirerek iskeleti oluşturmaya başlıyor. Omurgayı yapmak için çabuk kuruyan süper yapıştırıcı kullanıyor. Böylece hem hızlı çalışabiliyor hem de sağlam bir bağlantı elde ediliyor. Omurga tamamlanınca kaburgaları yerlerine yapıştırmaya başlıyor. Biten iskelet büyük bir balık kılçığına benziyor. İç destek yapısının yapışkanı kürlendikten sonra usta iskeleti sörf tahtasının alt yüzeyine aktarıyor. Özel bir kalıp üzerinde iskeleti dikkatlice yerleştirip mengenelerle sabitliyor. Sonra iskeletin şeklini alt tahtaya çiziyor. Bu arada her kaburganın ucundan belirli bir uzunluğu ölçüp işaretliyor. Çizgilerin üzerine epoksi tabanlı yapıştırıcı sıktıktan sonra iskeleti tekrar yerine yerleştiriyor. Her şeyi mengenelerle sabitledikten sonra bir gece kürlenmeye bırakıyor. Sörf tahtasının yanları kat kat üst üste yapıştırılan 12 tahta şeritten oluşuyor. Bu işlem birkaç gün sürüyor. Yapışkanlar tamamen kuruyup kürlendikten sonra usta iskelete ve yanlara poliüretan tutkal sürüyor. Sonra da sörf tahtasının üst yüzünü yerleştirip düzinelerce mengeneyle sıkıştırıyor. Sörf tahtasını bu şekilde bir gece kürlenmeye bırakıyor. Kürlenmesi biten sörf tahtası son şekillendirme aşamasına hazır. Ustanın şimdi tahtayı kesip düzelterek son şeklini vermesi gerek. Üst ve alt yüzeylerin kenarlardan dışarı taşan kısmını bıçakla kesip temizliyor. Küçük bir rende ile tahtanın üst kenarlarını yuvarlamaya başlıyor. Bu iş için birçok el aleti kullanıyor. Bu gördüğünüz bir eye. Burnu ve kıçı şekillendirirken üstte ve altta aynı noktadan başladığından emin olmak için gönye kullanıyor. Eye şekillendirme için en uygun alet. Son şeklini alan sörf tahtasının yüzeyi zımparayla düzeltiliyor. Her seferinde daha ince zımpara kullanılarak pürüzsüz bir yüzey elde ediliyor. Usta tahtanın altına adını yazıyor. Sonra yakma kalemi denilen bir aletle adını tahtaya dağlayarak işliyor. Sörf tahtası cam elyaf ve epoksiyle kaplanarak sert ve dayanıklı bir kabuk oluşturuyor. İsteğe göre bazı modellerin fini çıkartılabiliyor. Bazı modellerde ise fin sabit oluyor.
Neyse, şimdi benim mayomu giyip sahile koşmam gerek. Tam sörf havası var. Bir dahaki bölüme kadar hoşça kalın. Kavabanga.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Wiesbaden'da devriye. Başkomiser Florian Tron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
6: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak. Gördün mü?
7: Oldukça hızlı gidiyor.
6: Radara girecek kadar değil.
7: Evet.
5: Derken aniden bambaşka bir araç dikkatlerini çekiyor.
6: Şu arabayı gördün mü?
5: Her yerde yayalar ve elektrikli skuterler var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
7: Kamera kayıtta.
6: Tamam.
5: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
6: Az önce, vay canına, çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
7: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
6: Bulunduğumuz noktada çok hızlı giden bir araç fark ettik. Bu yüzden kayda girdik. Ve onu takip ediyoruz.
5: Şimdi hızlı hareket etmeliler.
6: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
5: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
6: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
5: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
6: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz ve hızla ivmelendiniz. Sürüşünüzü kayda aldık. Bu bir kabahat. Lütfen ehliyet ve ruhsatınızı verin. Nerede dediniz?
8: Bagajda.
6: Arabanın içinde değil mi?
8: Hayır, bagajda.
6: Tamam. Araç kimin üzerine kayıtlı?
8: Benim.
6: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
5: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.
9: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar 2025 yılı itibariyle 82.244 liradan 329.106 liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Titreşimli maden emekleri. Tüm hırsı altın avcıları için bir sorumluluk. Makaron kekler. Pastanız dururken karnınız da doyacak. Nasıl olduğunu göstereceğiz. Ahşap telefon direkler. Kıymetlerini bilmiyoruz ama iletişimimizi onlar sağlıyor. Ve silindirli taşıma bantları, modern bir dokunuşla değişen antik bir fikir. Nasıl yapılmış da sizlerle birazdan. Maden malzemeleri ayırmak eskiden çok zor bir işti. Ancak bugün topraktan ayrılmak istenen ham madde bir öğütücüden geçer ve titreşimli eleğe gelir. Bu alet parçaları boyutlarına göre ayırır. Deliklerden daha küçük boyutlu parçalar aşağı düşer, daha büyük parçalarsa yukarıda kalır. Bu kireç taşı taş ocağında 3 ızgaralı bir elek var. En üst ızgara 19 milimetreden daha büyük parçaları çimento yapımı için ayırıyor. İkinci ızgara 13 milimetreden büyük parçaları asfalt yapımı için ayırıyor. Üçüncü ızgara 3 milimetreden büyük parçaları kireç taşı kumu üretimi için ayırıyor. Elek ızgarası çelik tellerden yapılıyor. Bu çelik türünde karbonda bulunuyor. Bu sayede sıradan çelikten daha sağlam olur. Burada yavaş çekimde gördüğümüz gibi bir çift çarkın dişlileri teli dalga biçiminde büker. Telin kalınlığı ve bükülme biçimi elek ızgarasındaki deliklerin boyutunu belirleyecek. Bir başka desen oluşturmak için farklı bir dişli çifti makineye monte edilir. Bu makine bükülen diğer kabloları belli uzunluklarda kesiyor. Daha sonra parçalar bir tezgaha ilerler. Burada elek ızgarasına dönüştürülürler. Bu işlem aynen dokuma tezgahında kumaş üretilmesine benziyor. Bükülen teller dikey olarak yerleştirilir. Her bir elek aralığına bir tane yerleştirilir. Sonra kablolar birleştirilir. Her bir büklümün üst kısmı bir diğer kablonun alt kısmını oluşturur. Düz bir tel, dikey olarak duran tellerle bir alttan bir üstten geçerek yatay biçimde yenir. Sürekli olarak yatay telleri böyle geçirdiklerinde ızgara dokusunun sabitlenmesini sağlarlar. Tezgah yatay telleri dikey tellerin içine doğru iter. Böylece alt üst doku düzeni kurularak elek ızgarası oluşturulur.

Dokunan bölüm istenilen uzunluğa eriştiğinde bir kesme makinesi onu tezgahtan ayırır. Bir başka kesme makinesi parçayı müşteri için gereken boyutlara indirir.

0: Tamamlanan elek ızgarasının boyutu budur. Bir tarafı elektromanyetik endüksiyon ısıtıcısına takılır. Bu alet ısıyı çeliğin içinde üretir. Böylece ısınma eşit biçimde dağılır. Bu da kritik önemdedir çünkü eşitsiz ısınma dağılımı güçsüz olmasına neden olur. Isıtılan köşe çelik bir şeritle sarılır ve presle basılır. Pres şeridi köşenin üzerine basar, daha sonra kanca biçiminde büker. Buna kancalı şerit denir. Bu işlem diğer tarafta da tekrarlanır. Bu iki kancalı şerit titreşimli elek üzerindeki elek ızgarasına eklenir. Burada tezgah farklı bir elek ızgarası dokuyor. Bu farklı bir desenle dokunan daha ince tellerden yapılıyor. Önceki sık dokulu elek ızgarasının aksine bu ızgaralarda açıklıklar daha geniş ve dikdörtgen biçiminde, ham maddenin daha düşük hassasiyette ayrılmasına yardımcı olacak. Desenin farklı olmasına karşın bükme tekniği aynı. Kesme makinesi bunu da boyutuna göre kesiyor ve iki ucuna kancalı şeritler ekleniyor. Kancalı şeritler titreşimli eleğe işte şöyle ekleniyor. Montaj görevlileri her bir ızgarayı ucuca gelecek biçimde makinenin üzerine getiriyor. Daha sonra kancalı şeritleri germe rayıyla tutturuyorlar ve rayları büyük bir cıvatayla sabitliyorlar. Elek ızgarası bölümler sabittir. Sabitlendiklerinde onarlı titreten makinedir. Bir maddenin ya da taş ocağının elek genişliğinin değişmesine ihtiyacı olduğunda bu bölümleri sökerler ve farklı elekleri takarlar. Harika! Nasıl yapılmış? Bu bir bisküvi mi, turta mı yoksa kek mi? Aslında bu üçünün birleşimi ve çok leziz. Makaron kekler iki çikolatalı kek arasındaki vanilya kreması dolgusundan oluşuyor. Aslında öyle güzeldir ki 3 Amerika eyaleti bunu icat etmiş olmakla övünüyor. Makaron kekleri geleneksel olabilir ancak bazı türleri zamanla değişti. Bu tesiste 5 doğal aromayla üretiliyorlar. Vegan sertifikalı, genetiği değiştirilmemiş, glütensiz malzemelerden ve pek çok alerjen gıdayı kullanmadan üretiliyorlar. Tüm malzemeler ölçüldükten sonra çikolatalı kek disklerini yapma vakti geliyor. İlk malzeme su. Ardından elma şırası sirkesi geliyor. Sonra kanola ya da ayçiçeği yağı ekleniyor. Bu sıvı malzemelerin karıştırılmasından sonra kuru malzemeler de ekleniyor. Bunlar arasında tapyako nişastası, baklagil unu ve glütensiz bir tahıl olan süpürge darısı bulunuyor. Kakao tozu karışım ekleniyor. Granüle şeker kamışı ve kahverengi şeker de onunla birlikte ekleniyor. Karışıma hava getirmesi için karıştırıcı yüksek hızda çalıştırılıyor. Böylece kek hafif ve kabarık oluyor. 4 dakika karıştırdıktan sonra kek karışımı hazır. Bir parça örnek viskometre ile test ediliyor. Bu alet yoğunluğu ölçüyor. Kek karışımı uygun kıvamdaysa işlem başlıyor. Bir besleme hunisi karışımı çok başlıklı boşaltıcı olarak bilinen bu makineyle tepsiye aktarıyor. 5 püskürtme başlığının her biri 28 gram karışımı hareketli bir fırın tepsisine aktarıyor. Her tepsiye 7 sıra karışım bırakılıyor. Tepsiler daha sonra raflara yerleştiriliyor ve bir fırına gönderiliyor. Bölüştürülen parçalar 160 santigrat derece Celsius'ta 15 dakika boyunca pişiyor. Mükemmel biçimlenmiş kek diskleri oluşurken eşit biçimde pişiyorlar. Elma şırası sirkesindeki asit ve dikkatle hesaplanan un miktarı sayesinde aroması zengin ve dokusu yumuşak oluyor. Kakao tozu malzemeyle tepkimeye giriyor. İki kek diskinin arasındaki iç dolguyu hazırlamak için sürdürülebilir üretim ürünü olan palm yağı kullanılıyor. Hafif ve kabarık olması için yeterince hava kabarcığı oluşana kadar iyice karıştırılıyor. Sonra şeker kamışı pudrası ekleniyor. Ve süt içermeyen sıvı bir sıvı olarak organik pirinç içeceği kullanılıyor. Böylece iç dolgu kremsi oluyor. Vanilyalı dolgu için saf vanilya özü kullanılır. Ancak bu bir ahududu karışımı. Bu yüzden saf ahududu özü ve kırmızı olması için pancar şerbeti ekleniyor. Naneli dolgu hazırlanırken saf nane özüyle yeşil renk alması için yonca özü ekleniyor. Limonlu dolgu için saf limon özüyle sarı renkte olması için zerdeçal kullanılıyor. Kıvamdan emin olunması için her biri renk tablosuyla kontrol ediliyor. Çok başlıklı boşaltıcı fırın tepsisi üzerine 11'er gramlık iç dolgusu boşaltıyor. Bu tepside de karışımla aynı düzen izleniyor. Son olarak birleştirme vakti geliyor. Kek diskleri dolgu malzemelerinin üzerine konuluyor. Düzleşmesi için bastırılıyor ve diskin sınırlarına dek yayılıyor. Parşömen kağıdı parçası üzerlerine yerleştiriliyor. Üzerine başka bir fırın tepsisi yerleştiriliyor ve ters çevriliyor. Sonra üstteki tepsi ve parşömen kağıdı alınıyor. Ardından dolgu malzemesinin üzerine ikinci disk yerleştiriliyor. Makaron keki tepsileri bir soğutucuya taşınıyor. Tatlılar burada 15 dakika soğutuluyor. Böylece sertleşiyorlar ve paketleme esnasında ezilmiyorlar. Kekler otomatik bir paketleme makinesine giden bir taşıma bandı üzerine tek sıra halinde diziliyor. Üzerlerine baskılı bir film tabakası yerleştiriliyor. Alttan da bir film tabakası ve kapama bandı geçiriliyor. Sonra kekler arasındaki filmlerden kesilerek paketler kapatılıyor. Bir sonraki makine her kutuya 4 makaron keki yerleştiriyor. Bu keklerde koruyucu madde yok. Bu yüzden soğutuculu taşıyıcılarla götürülüyorlar. Marketlerde de soğutma bölümlerine satılıyorlar. Evinizde buzdolabında saklayabilirsiniz. Canınız tatlı çektiğinde oda sıcaklığına dek ısıtırsınız ve tadını çıkarırsınız. Çok kolay. Birazdan ahşap telefon direkleri nasıl yapıldıklarını size uzun uzun anlatacağız. Ve silindirli taşıma bantları. Fazla aklınız karışmasın ama bu aletler mekanik harikalardır. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şu Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Oh. Ne trener onları durdurabilir, oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
8: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
8: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Tekrar hoş geldiniz. Ahşap telefon direkleri ya da telgraf direkleri, telgraf hattını yukarı kaldırmak için ilk olarak 19. yüzyıl ortasında kullanıldı. Bugün telefon hatları yüksek enerji hatlarını televizyon ve bilgisayar için koaksiyel kabloları yukarı taşıyorlar. Onlar olmasa ne yapardık? Amerika'nın güneydoğu bölgesindeki telgraf direkleri güney sarı çamından üretilirler. Başka yerlerde bölgede bulunan çam ya da köknar çeşitlerinden üretilebilirler. Ormancılar çap genişliği 25 ile 50 santim arasında ve en azından 10 metre boyunda olanları seçer. Düz uzamış, hasarsız, çok fazla budağı olmayan bir kereste ararlar. Kestikten sonra onları getirecekleri boyutu belirten kod numaralarını sprey boyayla yazarlar. Sonra ağaç kesme makinesi ağacı keserek yere devirir. Budakları kesildikten ve ağaçlar belirtilen uzunluklarda kesildikten sonra bir kereste kamyonu direk biçimine gelen malzemeyi hızarhaneye taşır. Burada bir kamyon tartısı yükü ölçer ve her parçaya bir takip numarası yerleştirir. Sonra kamyon bir avluya girer. Burada direkler yığın yapılır. Bir yükleyici direkleri kabuk soyma makinesine gönderir. Makinenin kesici başlıkları dış kabukları ve kabuğun altında kalan dokuları tıraşlar. Dokunun altında kalan bir parça ahşap da tıraşlanır ve böylece iş tamamlanır. Sonra bir hızar alt uçtan 2,5 santimetrelik kısmı tıraşlar, dip kısmı oluşturur ve düzeltir. Aynı zamanda bir püskürtücü direklere kırmızı gıda boyası püskürtür ve uzunluğu belirtir. Üst kısım zincirli testereyle gereken uzunlukta kesilir ve diğerleri kalite bakımından kontrolden geçirilir. Her birinin çapı ölçülerek sınıflandırılır. Bulundukları grup alt kısma yazılır. Bu arada direklerden soyulan kabuklar ve dokular atılmaz. Bir öğütme makinesi onları eş boyutlara getirir. Daha sonra tesis bu malzemeleri direkleri kurutacak buharı üreten kazanı ısıtmakta kullanır. Artık ayrılmış ve sınıflandırılmış olan direkler bir alana yığılır. Aralarında ayrım direkleri bulunur. Böylece her bir direk hava alabilir. Bir yükleyici daha sonra bu yığınları ocak denilen büyük bir kurutucuya taşır. Kaynama kazanından gelen sıcak buhar direkleri çevreleyen bobinlerden geçer. Ocağın içini 93 santigrat dereceye kadar ısıtır. 75 saat boyunca büyük bir pervane havanın direkler arasında dolaşımını sağlar. Gereken nem düzeyine ulaşana kadar direkler kurutulur. Direkler ocaktan çıkınca kontrol edilirler ve ürün bilgileri üzerlerine basılır. Bir ağaç kesici, daha sonra aynı biçimde üretilen çapraz ahşap kolu için düz bir yüzey oluşturur. Bu şablon, çapraz kolların takılması için nereye delik açılacağına ilişkin bilgi sağlar. Delikler açıldıktan sonra direkler tekrar yığın haline getirilir ve 38 metre boyundaki bir işlem silindirine gönderilir. Silindirin içindeki tüm hava boşaltılır ve kimyasal koruyucu içeren su içeri pompalanır. Koruyucu madde içinde krom, bakır ve arsenik bulunur. Silindir doldurulduğunda pompalar basınçlı sıvıyı içeri gönderir ve ahşap boşluklarına 8 santimetre derinliğine kadar dolmasını sağlar. Böylece ahşap çürümeye, küflenmeye ve karıncalara karşı dirençli olur. Direkler 2 saat sonra çıktıklarında kontrol görevlisi her birini deler ve örnek alır. Örneklerin hedeflenen derinliğe dek ıslanmış olması beklenir. Müzik Sonra çalışma alanında bir laboratuvara gönderilirler ve mikrodalga fırında kurutulur, öğütülür ve X-ray cihazına alınırlar. Burada krom, bakır ve arsenik düzeyi ölçülür. Bu kalite kontrol aşaması bütün telefon direklerinin gereken miktarda koruyucu madde içermesini sağlar. Böylece ahşap 60 yıldan uzun süre korunabilir. Gerçekten inanılmaz. Nasıl yapılmış? Silindir taşıma bantlarının binlerce yıl önce büyük piramitlerin inşasında kullanıldığı söylenir. Bir teoriye göre antik Mısırlılar büyük taşları ahşap kütükler üzerinde taşıyarak inşa işini kolaylaştırmıştır. Bugün üretim dünyasında en basit çözüm hala en iyilerinden biri. Üretim tesislerinde silindirli taşıma bantları montaj sırasında malzemeleri bölümler arasında iletmekle kullanılır. Silindirleri yapmakta kullanılacak içleri boş çelik borular, uç kısımları kesme işleminde tırtıklanmış biçimde fabrikaya gelir. Şerit testere kullanılarak boydan kesilen boruların uç kısmı daha pürüzsüz hale getirilir. Çap boyutları her grupta değişebilir, bu yüzden aynı genişlikte olup olmadıkları ölçülür. Ölçüler bu lazerli çalıştırılan bilgisayar kontrolündeki bir makineye girilir. Lazer, kalın bir çelik levha üzerine şirketin logosunu işler. Sonra da silindir aksları için destek disklerini keser. İç kısmın dikkatle ölçülmesi sayesinde destek diskleri borulara mükemmel biçimde oturabilir. Düz bir çelik parçası bilgisayar destekli makas presi alınır. Çelik taşıma bandının gövdesini oluşturmak üzere bükülür. Çeliğin bükülmeden önceki ve sonraki hali. Dikey raylarla çapraz bağ olarak bilinen çelik destekler üretir. Sonra bağlantı noktalarına kaynak yapılır. Böylece silindir taşıma bandı için gövde oluşturulur. Ekibin başka bir üyesi gövdeyi özel bir renge boyar. Böylece gövde daha iyi görünmekle kalmaz, paslanmaktan da korunmuş olur. Sonraki aşama silindirleri döndüren, sürücü değiştiren aksı yapmaktır. Doğru boyda ve kalınlıkta olması için ölçülür. Sonra lazer kesicili destek disklerinden üçü aks üzerine yerleştirilir. Ardından yerlerine kaynaklanırlar. Ve aks borunun içine yerleştirilir. Önceden ölçüm yapmanın faydası burada görülür. Uçlardaki diskler silindirlerin içine tam olarak oturur. Diskler boruların ucuna kaynakla birleştirilir. İçerideki merkezi disk silindirin ağır yükleri altında biçim değiştirmesini önler. Silindir tahrik zinciri aksların çıkıntılı kısmına takılır ve kaynakla birleştirilir. Kadranlı bir gösterge ile bir teknisyen silindirin çevre uzunluğunu ölçüyor ve düzgün biçimde dönüp dönmediğine bakıyor. Bir forklift ile ekip motoru yerine yerleştiriyor. Motordan çıkan daha önceden eklenmiş civata uçları gövdeye delinmiş olan boşluklara oturtuyorlar. Sonra metal pullar civataların üzerine yerleştiriliyor ve sıkılarak motor yerine sabitleniyor. Sonraki aşama silindir aksı için gereken millerin yerleştirilmesi. Bir mühendis uç kısma zincir dişlisinin yanına yerleştiriyor. Artık silindirler bandın gövdesine yerleştirilebilirler. Mil yatakları yatay durumdaki silindirlerin arasındaki çıkıntılara oturur. Soket vidasıyla mil yatakları raya sabitlenir. Sonra mühendislerden biri kalıplanmış çelikten yapılan zinciri dişli çarklarının üzerinden geçirir. Rulman zincirinin uç kısımlarını bağlantı parçalarıyla birleştirir. Monte edildikten sonra zincirin uç kısmı motora eklenir. Zincir motorun dişli çarkının çevresine dolanır. Sonra uç kısımlar bağlama plakası ve tutma klipsiyle birleştirilir. silindir taşıma bandı artık test edilmeye hazır. Silindirlerin dönme hızı takometre olarak bilinen bir aletle ölçülür. Silindirlerin yeterli hızla dönüp dönmediğine bakılır. Bandın ağır yükleri taşıma yeteneği de sınanır. Onaylandıktan sonra bu taşıma bandı fabrikadan ayrılıp başka bir fabrikada görevine başlayabilir. Sizi bilemeyiz ama bunun nasıl yapıldığını öğrenmek bizi ileri taşıdı.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu.

0: kuvvetine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şut! Clearman Ultra hacimli, Kenan 1, kepek 0.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Kondisyon bisikletleri. Forma girmek için çok uzağa gitmeye gerek yok. Cornwall börekleri. Nefis bir yerel lezzet hakkında doyurucu bilgiler. Makarna makineleri. Linguini mi seversiniz, lazanya mı? Ve kayrak taşı ürünleri. Kayrak taşını yalnızca çatı ve duvarda kullanılır mı sanıyorsunuz? Ama önce... Evinizden çıkmadan egzersiz yapmak istiyorsanız bir kondisyon bisikleti çok işinize yarayabilir. Bu bisikletlerin de normal bisikletin vitesleri gibi zorluk dereceleri olduğu için evin içinde bile gerçek bisiklet hissi yaşayabilirsiniz. Üstelik trafiği düşünmeye de gerek kalmadan. Bu fikir hoşuma gitti. Kondisyon bisiklerinde hep aynı yerde aynı hareketi yapmak sıkıcı görünebilir ama kendinize hedefler belirleyebilirsiniz. Mesela zorluk derecesini, hızı ya da süreyi giderek artırabilirsiniz. Üretim bisikletin gövdesiyle başlıyor. Gidon, sele çubuğu, volan muhafazası ve diğer parçalar kaynaklanmak üzere bir birleştirme düzeneğine yerleştiriliyor. Kaynak sistemi bilgisayarlı. Düzenek parçaları istenen pozisyona getiriyor, kaynak robotu da parçaları tam bir hassasiyetle birleştiriyor. Sonraki birimde bir makine gidon ve sele çubuğu içine bir silindir sokarak istenen şekli veriyor. Sonra kaynak yerleri tel fırçayla parlatılıyor. Sıradaki aşama metalin toz boyayla siyaha boyanması. Metal kolunun mil yatağı yerine yerleştiriliyor ve çekiçle hafifçe vurularak yerine oturtuluyor. Tabana bir devre kartı bağlanıyor. Bu kart, volanın direncini kontrol edecek. Kablolar boş gövdenin içinden geçirilip gidon çubuğundan çıkarılıyor. Sele çubuğuna selenin ve ayarlama vidasının takılacağı delikler açılıyor. Volan yuvasına geçici olarak bir sıkma kolu takılıyor. Bu parça daha sonra transmisyon kayışını germek için kullanılacak. Sonra sele yerine takılıyor. Ardından hidrolik bir sistemle volanın ortasındaki deliğe bir mil ve mil yatağı takılıyor.

0: Üzerine bir çıkartma yapıştırılıyor. Volan, bisikletin kalbi. Döküm demirden yapılan bu parça 18 kilo ağırlığıyla bisikleti dengeleme ve sarsıntısız sürüş sağlama görevi üstleniyor. Transmisyon kayışı volan milin üstüne geçiriliyor, sonra da volan gövdeye monte ediliyor. Manyetik frenler takılıp bisikletin bilgisayar sistemine bağlanıyor. Bu frenler sayesinde sürücü daha zorlu bir sürüş elde etmek isterse direnci artırabiliyor. Bisikletin ön kısmına hareket kasnağı takılıyor. Transmisyon kayışının diğer ucu da kasnağın etrafına geçiriliyor. Kayış bir sıkma koluyla geriliyor. Kayış istenen gerginlikte olduğunda belirli bir frekansla titreşiyor. Bu nedenle kayış çekilip bırakılarak sesi ölçülüyor. Mengene çıkarıldıktan sonra bisiklet bir test ünitesine alınıyor. Makine volanı çevirip direnç uygularken bir bilgisayar bisikletin performansını ölçüyor. Direnci artırma ve azaltma düğmelerinin bağlantısı yapılıyor. Bağlantı kabloları gidon borularının içine saklanıyor. Düğmelerse rahatça ulaşılacak şekilde dışarıda kalıyor. Direnç kabloları alt yarısı kaldırılıp kablo manşonu gidonun ortasında yer alan bir brakete tutturuluyor. Braket gidon sapına vidalanıyor. Sonra kablolar bilgisayara bağlanıyor ve bilgisayar brakete monte ediliyor. Bilgisayar açılıp arkasına ana elektrik kablosu takılıyor. Sonra bilgisayarın arka paneli tekrar kapatılıyor. Böylece gidonun montajı tamamlanmış oluyor. Transmisyon kayışı ve elektrikli parçalar plastik bir muhafaza içine alınıyor. Pedal kolu, kasnağın ortasındaki mile takılıyor. Uçlara plastik kapaklar takılıp vurularak yerine oturtuluyor. Bisiklet ve gidon nakliye için ayrı ayrı paketleniyor. Bu kondisyon bisikleti artık yola çıkmaya hazır. Pek uzağa gidemeyebilirsiniz ama forma girmek istiyorsanız kesinlikle doğru yolda olacaksınız. Nasıl yapılmış? Göbeğinizi eritecek bir üründen bahsettik. Şimdi de sırada göbeği şişirecek bir ürün var. Cornwall böreği. İçi et ve sebze dolu bu börekler geçmişte Kalay madenlerinde çalışan madencilerin yer altındayken yediği bir yemekmiş. Kalın hamurdan kenarın amacı madencilerin arsenik bulaşmış parmaklarıyla yemeği zehirlemeden tutabilmesiymiş. Cornwall böreğinin geleneksel kıvrık kenar şekli ve diğer özellikleri kültürel ve ticari olarak tescilli ve koruma altında. Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre yalnızca Cornwall'da ve geleneksel yöntemle yapılan börekler Cornwall böreği adıyla satılabilir. Geleneksel tarifin ilk parçası hamur. İç yağ ve margarin, tuz ve unla karıştırılıyor. Yağların ısınmaması için malzemeler hızlı değil, ağır ağır karıştırılıyor. Düşük hızla karıştırma, katı yağların yavaş yavaş parçalanarak un ve tuzla birleşip ekmek kırıntısına benzer bir hale gelmesini sağlıyor. 5 dakika sonra su ekleniyor ve hamur tam istenen kıvama gelene kadar karıştırmaya devam ediliyor. Sonra hamur 1 saat dinlendiriliyor. Dinlendirme, un içinde bulunan glütenin gevşemesini sağlayarak hamurun pişerken çekmesini önlüyor. Hamur bir ekstrüzyon makinesine alınarak buradan otomatik bir yoğurma hattına basılıyor. İlk ünitede hamur çok sayıda merdane arasından geçerek yavaş yavaş düz bir tabaka halini alıyor. Hamurun merdanelere yapışmaması için yüzüne hafifçe un serpiliyor. Hamur tabakası bu üniteden çıkarken kalınlığı yalnızca 5 mm'ye inmiş oluyor. Buradan kesme ünitesine giriyor ve döner bıçaklarla 140 gramlık daireler halinde kesiliyor. Fazla hamur toplanıp üretim hattının başına aktarılıyor ve yeni yapılacak partinin %10 kadarını oluşturuyor. Bu açma ve kesme işlemleri hamuru ısıttığı için kesilen hamur bir soğutucuya alınıp 1 saatte bekletiliyor. Soğutma hamurun esnekliğini tekrar kazanmasını sağlıyor. O sırada fabrikanın başka bir bölümünde böreklerin içine konacak sebzeler hazırlanıyor. Yıkanmış patatesler sanayi tipi bir soyma makinesine alınıyor. Makine patatesleri pürüzlü metal bir tambur içinde çevirerek kabuklarını soyuyor. Sonra patatesler doğrama makinesiyle belli bir incelikte ve büyüklükte doğranıyor. Doğranan patatesler suda bekletilip yıkanarak fazla nişastası gideriliyor ve ardından sebze mikserine aktarılıyor. İçine doğranmış şalgam ve soğan ve eritilmiş tereyağı da katılıyor. Tereyağı sayesinde börek pişerken soğanlar karamelize olacak. Tuz, karabiber ve şirketin sırrı olan başka baharatlar da ekleniyor. Mikser 2 dakika çalıştırılıyor. Sebze karışımı buradan üretim hattındaki diğer malzemelerin yanına gidiyor. Hamur daireleri ön tarafları beyaz bir çizgi üzerine gelecek şekilde bir yürüyen bada yerleştiriliyor. Bu yerleştirme sayesinde harç dağıtma makinesi harcı tam doğru noktaya bırakabiliyor. Sonra sebzeli harcın üzerine ince doğranmış taze yağsız sığır eti yayılıyor. Burada kullanılan parça dana döş ya da en iyi kalite sığır etinin ön parçaları. Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre bir Cornwall böreğinin en az %12,5'u sığır eti olmak zorunda. Şimdi sıra böreklerin geleneksel kıvrık kenarlarının yapılmasına geldi. Bu iş elle yapılıyor. Hamur ikiye katlandıktan sonra kenar kısmı eşit boyda 19 ila 22 kıvrımla kapatılıyor ve kıvrık kenarın ucu düzgünce bastırılıyor. Bu işin hem hızlı hem de çok düzgün yapılması gerek. Bu usta kapatıcıların bir böreği kapatması 20 saniye kadar sürüyor. Böreklerin ortasına pişme sırasında sebzelerin ve etin suyunun uçabilmesi için küçük bir kesik atılıyor. Etin suyunun bir kısmı uçarken kalanı sebzelere işleyerek lezzetli bir sos oluşturuyor. Hazırlanan Cornwall börekleri çiğ malzemelerin bozulmaması için hemen donduruluyor ve sonra da paketleniyor. Börekler saklama ve nakliye sürecinde hep donuk olarak tutuluyor. Birçok restoran börekleri kendi tesislerinde fırınlıyor. Börekler 45 dakikada servise hazır. Bütün gün madende çalıştığınıza tam ihtiyacınız olan şey. Ama madende çalışmıyorsanız bile afiyetle yiyebilirsiniz. Az sonra börekten makarnaya, daha doğrusu makarna makinelerine geçiyoruz. Sakın kaçırmayın. Sonra da sabrınızı taşırmadan, kayrak taşından ürünlerden bahsedeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Tekrar hoş geldiniz. Taze makarna yumurtalı ve unlu bir hamurdan yapılır. Hamur yoğrulur, açılır, sonra da erişte, ravioli ya da başka şekillerde kesilir. Kesim içinde makarna makinesi kullanılır. Uzun uzun haşlamak gereken kurutulmuş makarnalarla vedalaşın. Taze makarna dünyasına hoş geldiniz. Bu İtalyan yapımı sanayi tipi makarna makinesi restoran ve bayilere ürün veren küçük makarna imalatçıları için tasarlanmış. Yalnızca 1,5 metre uzunluğundaki bu makine her şeyi yapıyor. Malzemeleri karıştırıp hamuru yoğuruyor, hamuru kısa makarna tipleri için uygun şekilde çıkarıyor ya da tabaka şekline getiriyor ve ayrı bir bölüm alarak ravioli ya da daha uzun makarnalar halinde kesiyor. Makinenin ekrüzyon bölümü, ravioli bölümü ve kesme bölümü olmak üzere 3 parçası paslanmaz çelik saç ve çubuklardan yapılıyor. Gereken delik ve boşluklar bilgisayarlı bir kesme presiyle açılıyor. Bazı parçalar bir preste bükülerek istenen şekil veriliyor. Burada gördüğünüz makinenin parçalarından birinin kapağı. Bütün parçalar hazır olunca kaynaklama işlemi yapılıyor. Makinenin erişte bölümü, hamur tabakası paslanmaz çelikten iki kesme merdanesiyle şeritler halinde kesiliyor. Merdanelerin her biri birer paslanmaz çelik çubuktan yapılıyor. Bilgisayarlı bir freze çubuklara istenen erişte kalınlığına uygun genişlikte yivler açıyor. Makarna makinesinin farklı kalınlıklarda erişte kesmek için 4 çift farklı kesici merdanesi bulunuyor. 2 milim genişliğinde taglioni, 4 milim genişliğinde fettuccini, 8 milim genişliğinde tagliatelle ve 12 milim genişliğinde pappardelle kesicileri var. Farklı boylarda kesiciler de mevcut. Merdaneler yerine takıldıktan sonra her birinin altına uygun boyda bir tarak yerleştiriliyor. Tarakların dişleri merdanelerin yivlerine oturarak kesilen erişteleri yavaşça oluğun içinden dışarı itiyor. Ardından merdaneleri çeviren dişliler takılıyor. Bu dişliler birbirine geçerek merdanelerin aynı hızla dönmesini sağlıyor. Böylece makine sessiz ve sarsıntısız çalışıyor. Motor en büyük ana dişliyi döndürüyor. O da diğer dişlileri çeviriyor. Kesicilerin üzerine koruyucu kapaklar takılıyor. Bunların görevi kullanıcıların parmaklarının merdaneler arasına girmesini önlemek. Kesicinin tabanına düz bir açma merdanesi takılıyor. Hamur tabakası kesici merdanelere girip kesilmeden önce bu merdaneden geçerek inceltiliyor. Ardından ana dişliyi döndüren elektrik motoru takılıyor. Sonra da açma merdanesinin pozisyonunu istenen hamur kalınlığına göre ayarlayan kol monte ediliyor. Burada koruyucu kapaklar çıkarılmış olarak kesici merdanelerin çalışmasını görüyoruz. Sıradaki parça ekstrüzyon bölümü. Hamur mikserinin karıştırıcı kolu takılıp elektrik motoruna bağlanıyor. Mikser hamuru hemen altındaki ekstrüzyon borusuna basıyor. Buradan hamur bir burguyla ilerletilerek bronz bir kalıp içinden çekiliyor. Ekstrüzyon makinesinin çıkışına hangi kalıbı takarsanız makarna o şekilde çıkıyor. Ravioli bölümüne ya da erişte kesiciye verilecek açılmış bir hamur tabakası da elde edebilirsiniz. Motorlu bir bıçakla kesilerek burgu makarna gibi kısa makarnaların yapıldığı şekilli hamurlar da yapabilirsiniz. Makinenin üçüncü bölümü olan ravioli bölümünün de farklı ravioli şekilleri yapabilmek için değiştirilebilir başlıkları var. İşlem şu şekilde oluyor. Hamur malzemelerini makineye döküp 15 dakika karıştırıyorsunuz. Sonra kolu indirip hamuru ekstrüzyon borusundan çekiyorsunuz. Burada gördüğünüz erişte kesme bölümüne ya da ravioli bölümüne girecek şekilde hamur yapan başlık. Ekstrüzyondan çıkan hamuru kesip kesicinin açma merdanesinde inceltiyor, oradan da kesici merdane çiftlerinden biriyle kesiyorsunuz. Ya da ekstrüzyondan çıkan hamuru iki çeşit halinde çekip ravioli bölümünden geçirebilirsiniz.
Burada bir boru şeritler arasına dolgu bastıktan sonra ravioli kalıbı şeritlerin kenarlarını bastırıyor. Böylece krallara layık bir makarna elde ediliyor. Kral mı? Televizyon sunucularının nesi eksikmiş? Parmesan'ı rica edeyim. Lütfen siz de buyurun. Nasıl yapılmış? Kayrak taşı, çatı, zemin ve duvar kaplaması olarak çok uzun zamandır kullanılan bir malzeme. Ancak evlerde bu doğal taştan yararlanmanın başka yolları da var. Bu yapı malzemesiyle sofra takımından kapı numara levhalarına ve bahçe aksesuarlarına kadar çok çeşitli ürünler imal ediliyor. Bu kayrak taşı ürünlerde geleneksel bir yapı malzemesi geleneksel olmayan bir şekilde kullanılıyor. Orta Çağ'dan beri İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki madenlerden kayrak taşı çıkarılıyor ve yapı malzemesi olarak kullanılıyor. Bu ürünlerde kullanılan kayrak taşının bir kısmı eski binalardan çıkma, çatı ya da zemin kaplaması olarak kullanılmış parçalar, bir kısmı ise madenden yeni çıkarılmış. Usta, peynir tahtası yapmak için bir parça seçiyor. Seçiminde parçanın rengini, kalınlığını ve şeklini değerlendiriyor. Eski parçalarda çevre şartlarının etkisiyle daha fazla farklı renk oluyor. Bu eski çatı korosunu kullanmaya karar veriyor. Önce yüzeydeki kalkmış tabakayı kazıyor. Bu sırada ince katmanlardan oluşan taşı kırmamak için özen gösteriyor. Kazıdığı döküntüleri fırçayla temizliyor. Sonra parçayı kimyasal bir solüsyonla ovarak temizliyor ve duruluyor. Taş birkaç dakika kurumaya bırakılıyor. Su buharlaşınca renkte ciddi bir değişme oluyor. Koyu griden mavimsi bir açık griye dönüşüyor. Usta taşı kesmek üzere ölçüyor ve keskin bir aletle hafifçe çizerek işaretliyor. İşaretli bölgeye yerleştirdiği bir şablonla sap için açacağı deliklerin yerini işaretliyor. Taşı belirlenen yerden giyotin denilen, kenarlarda düzeltme payı bırakan iki bıçaklı bir aletle kesiyor. Sonra giyotinin bıraktığı payı bu işe özel bir aletle hafif hafif vurarak kırıyor. Kenarların düzgünlüğünü kontrol ediyor. Sap deliklerinin yerini bir kez daha kontrol edip matkapla delikleri açıyor. Matkap ucunu değiştirip vidaların tahtanın üstüyle hemyüz olması için deliklere havşa başı açıyor. Kalkmış parçalar tel fırçayla temizleniyor. Kalan parçalar olursa kesilip düzeltiliyor. Sonra taş bir kez daha yıkanıyor. Tabanın dört noktasına silikon koruma parçaları yapıştırılıyor. Bu parçaların amacı peynir tahtasının konacağı yüzeyi çizmesini önlemek. Yiyecek kalıntılarının yüzeye işlemesini önlemek için kayrak taşına yiyecek maddeleri için güvenli bir koruyucu sürülüyor. Malzeme iki kat uygulanıyor ve her katın kürlenmesi için birer gün bekleniyor. Paslanmaz çelik saplar yerine vidalanıyor. Kayrak taşı peynir tahtası artık servise hazır. Peynirlerinizi şık bir şekilde sunabilirsiniz. Başka bir ürün için yeni çıkarılmış bir kayrak parçası sulu testereyle kesiliyor. Yeni parçalar kalın tabakalar halinde geldiği için oyularak yazı yazılmasına uygun oluyor ve levha yapımında kullanılıyor. Yüzey tamamen düz olana kadar parlatılıyor. Bu işlemde kabadan inceye doğru 8 farklı derecede elmaslı zımpara kullanılıyor. Bilgisayarlı bir grafik kesici kullanılarak vinilden bir şablon yapılıyor. Kesilen şablon taşın üzerine yapıştırıldıktan sonra özel bir madde ile kumlama yapılıyor. Bu işlem taşın üzerine boyanın tutunabileceği pürüzlü alanlar oluşturuyor. Kumlanmış bölgelere boya uygulanıyor. Temiz hatlar elde edebilmek için şablon boya uygulaması sırasında da çıkarılmıyor. Arada kuruma süresi bırakılarak 4 kat boya uygulanıyor. Boyama bitince vinil şablon çıkarılıyor.
Artık bu kayrak taşı numara levhası evinizin kapısına asılmaya hazır. Ne yazık ki ben 75 numarada oturmuyorum. Evimizin adı da Pepe ya da Dam değil. Ama peynir tahtasına hiçbir itirazım yok. Teşekkür ederim.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Biziz.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
16: Makineniz uzun yaşar kalgon.
17: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Westerwald'daki Morlock Motors, Avrupa'nın en büyük Amerikan ürünleri ticaret merkezi. Ekip yine çok iyi iş çıkarıyor.
21: Morlock Motors, günaydın.
20: Ve yine sadece çalışanlar değil, her şey gergin bir halde.
21: Gerçekten delirmek üzereyim.
20: Eğil! İşler iyi giderse patron ancak o zaman mola verir.
22: Dostum, bu harika bir şey.
20: Belki spor yapıyordur. Ya da ortalıktan sıvışmış da olabilir.
23: Ne yaptığını anlam veremedik.
24: Allah'tan.

0: Morluklar Vadisi'nde tam bir yoğunluk var. Siparişler tıka basa dolu. Tüm ekip durmaksızın çalışıyor. Sabahın erken saatinden gece geç saatlere kadar durmadan çalışıyorlar. Sadece patronun aklı başka yerlerde gibi.
1: Durumlar çok kötü değil. Kutlama yapmak ister misin?
2: Hayır. Benim dışarı çıkmamı gerektirecek işler bitti mi? Güzel. Biliyor musun kim aradı beni? İnanmazsın ama Bok, Christian Bok.
1: Hadi canım.
2: Hayır, inanılmaz. Biliyorum.
1: O arkadaşı görmeyeli neredeyse 20 yıl oldu.
2: Bok, şimdi amiral olmuş. Ve beni Kiel'e davet etti. Göreve katılacak ve ben de katılabiliyorum. Yani profesyonellerle birlikte.
1: Yok abi.
2: Evet, evet onlarla.
1: Profesyonellerle mi? Hadi bisiklete atlayıp gidelim öyleyse. Orada görünmen iyi olur. Hem senin içinde güçlü bir görünüm olur hem de eski tayfayı temsilen katılmış olursun.
2: Ben de tam olarak bunu düşündüm zaten.
1: Bakalım neler olacak.
2: Evet.
0: Onlar okul yıllarından kalma bir arkadaş grubu. Bugünün Amiral Bok'unu Mihail ve Volker 35 yıldır tanıyor. Ama pek de ödev grubu sayesinde değil.
1: Bu harika biriydi.
3: Bu kimdi? Volker mı?
2: Evet.
1: Kollara bak. Evet, kollar hiç değişmemiş. Hala bot gibi duruyor.
2: Şuna bak. O zamanlar zayıfmışım. Biz böyle bir gruptuk. Futbol oynamak dışında her şeyi yapardık. Yüzmeye giderdik, dalardık, dağlara tırmanırdık. Girit'e giderdik. Sonra mağaraları araştırırdık. Biz hep böyle ilginç şeyler
1: yani
2: yaptık.
1: Yani aslında hepimiz birbirimizi neredeyse 40 yıldır tanıyoruz gibi geliyor. Evet evet, o da hep böyle olağanüstü şeyleri bizimle yapardı zaten. Bizim de sığınakta, ipten inme işlerinde, Yunanistan gezilerinde yaptığımız her şeyi o da yapardı.
2: Ve aynı zamanda inanılmayacak kadar da sosyaldi. Birinin bir derdi olsa hep yardımcı olurdu. Hiçbir zaman sıvışmazdı. İş saçma bile olsa yine de katılırdı. Yapmasa bile hep en önde de olurdu.
1: Evet doğru, evet.
2: Evet.
1: O zamanlar gerçekten inanılmaz bir ekiptik değil mi?
2: Her şey gerçekten mükemmeldi. Düşünsene, kim böyle bir gençlik yaşadı ki?
1: Düsseldorf'a gittik. Neler yaptık hatırlar mısın?
2: Her şeyi yaptık. Her şeyi. İple indik, tırmandık. Her şeyi yaptık.
1: Evet evet, bayağı zaman geçmiş üzerinden ama şimdi bu kesin harika,
2: evet,
1: bir
2: harika
1: hikaye
2: olacak.
1: Olacak.
2: Ama şu tüm deniz kuvvetleri işi, gemiler falan muhteşem
1: doğru,
2: olacak gibi.
1: Sence denizaltı var mıdır?
2: Evet, bir denizaltı da var. Bilmiyorum oraya girmeme izin verirler mi ama sonuçta orası tamamen gizli bir yer.
1: Sen de özel
2: zorunlu
1: kuşanırsın değil mi?
2: Bir şeyler yapmayı düşünüyorum, evet kesinlikle.
1: Ve bir sürü genç çocuk var değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet kesinlikle harika olacak. Gerçekten dört gözle bekliyorum. Bu şahane olacak.
1: Bizim herifleri de yıllardır görmüyorsun. Doğru. Ben de ama, öyle.
2: Evet.
1: Resmen çılgınlık bu. Delilik. Öyle değil
2: ama
1: mi?
2: Genel olarak Bok'u göreceğim.
1: Hadi o zaman eşyalarını topla. Hadi hadi çabuk ol. Hadi topla.
2: Toplarım.
0: İstikamet Kiel'deki deniz üssü. Mihail burada iki gün kalacak ve ortama alışmak zorunda. Çünkü burada patron o değil.
4: Günaydın. Ben Bastian. Sana eşlik edeceğim.
2: Ha, Christian'la birlikte.
4: Harika olacak. Denize açılıyoruz çünkü.
2: Sizinle güvendeyim. Harika.
4: Evet evet.
2: Beni içeri alacaklar mı peki? Yani girebilecek miyim?
4: Deneriz, merak etme. Ben yanındayken sorun olmaz.
2: Tamam.
4: İçin rahat olsun.
2: Tamam.
4: Hadi gidelim.
0: Yaklaşan tatbikatta 250 denizci görev alacak. Bir de hurdacı ve refakatçisi.
4: Ben Bastian. Şu anda Kiel'deki deniz üssündeyiz. Ki burası Baltık Denizi'ndeki en büyük üs.
2: Vay böyle işin. Vay anasını.
4: Şimdi gemiye bineceğiz.
2: Bu harika. Gerçekten harika.
0: Bad Reparau 1994'ten beri hizmette. Frankenthal sınıfı mayın avlama gemisi 45 kişiye kadar mürettebat alabiliyor. Böyleleri de var, şöyleleri de.
4: Bin ve selam ver. Beyaz şapkalı olan senin adamın.
2: Yanındaki kim?
4: Kaptan ve komutan.
2: Tamam.
4: Komutan, kaptan.
2: Komutan, kaptan. Öyle mi?
4: Evet, evet öyle.
2: Tamam, peki.
4: Evet, korkma o düdük çalacak.
2: Olur.
4: Sen gemiye çık.
2: Tamam.
5: Alo.
2: Merhaba.
0: Mihail eski sınıf arkadaşıyla ilk kez özel değil, resmi bir ortamda buluşuyor. Görevdeyken.
5: En iyi gömleğini giymişsin.
3: Günaydın Bastian. Merhaba.
5: Heyecanlı mısın?
2: Evet.
5: Çocuk gibi heyecanlıyım diyorsun yani.
2: Bu da Amiral Bok, benim eski sınıf arkadaşım. Ve artık yollarımız ayrıldı. Ben hurdacı oldum, oysa bir üs sahibi. Oyuncakları kim daha çok biriktirmiş yarışmasını kimin kazandığı şimdi çok açık ortada, öyle değil mi?
5: Daha çok çelik sende.
2: Çelik sende daha fazla, orası kesin. Eğer teknik oyuncakları seviyorsan onlara ulaşmanın birkaç yolu vardır. Bir, hurdacı olursun ve sürekli hurda alırsın. B, amiral olursun, gemilerin, denizaltıların, helikopterlerin, dalgıçların olur. Bence bu daha havalı.
5: Aslında hava atmak istiyorum. Benim arabalarım, uçaklarım diye. Artık benim gemilerim, denizaltılarım, adamlarım diyebilirim. Evet, bu cümleyi kurabilirim. Organizasyonumuz Baltık Denizi'nin tamamına yayılmış durumda. Tüm yüzme organizasyonları benim sorumluluğumda. Yaklaşık olarak 4500 kişi ediyor.
2: Ben de bunun %1'i bile yok ama hepsi beni deli ediyor. Eğer 4500 çalışanınız varsa ve hala düzgün konuşup düşünebiliyorsanız gerçekten kral sizsiniz demektir.
0: Bu sayede Mihail'in tayfaya katılımı tüm sonuçlarıyla birlikte onaylanabildi.
5: Dalgıçlar tarafından dövülmek istiyordu. O yüzden hemen denize açılması gerek. Sadece laf değil, bir şeyler yapabildiğini göstermek zorunda. Ekanforde'ye gideceğiz, limana giriş yapacağız. Yeşil denizciyle ya da deniz piyade taburuyla ve özel kuvvetlerle buluşacağız. Sana nasıl eğitim aldıklarını ve neler yapabildiklerini gösterecekler.
0: Kısacası bugün ve yarın Mihail için dolu bir program olacak.
2: Buna erkeklik yarışı denemez. Okuldan arkadaşım Christian Bock böyle şeylerin beni etkilediğini iyi bilir. Ve bunu bana göstermesi, bu sadece bir yarış değil yani. Bu harika bir şey. Böyle bir dostu olan var mı? Sadece benim. Evet, böyle bir dosta sahip olan tek insan benim.
0: Mihail sadece izlemeyecek, aynı zamanda katılacak.
6: Kisling.
7: Burada.
6: Manusakis.
2: Burada.
6: Günaydın ekip.
8: Günaydın efendim.
6: Bakışlar öne, rahat.
0: Ekip Ekerforder Körfezi'ne gidiyor ve yol tam 2 saat sürecek.
3: Evet Mihail, bugün burada çalışacaksın. Şu turuncu canavarı giy, şimdi güverte amiriyle tanışacaksın. O sana yolu gösterecek, ne yapacağını söyleyecek.
2: Günaydın. Günaydın.
9: Bayrağı sen taşıyacaksın, tamam mı? Manevra başladığında bayrağı indirmen gerekiyor. Tam olarak durum bu.
0: Yani Mihail bayrakla ilgilenecek. Yapılabilir bir görev gibi duruyor.
2: Askeriyede herkes her şeyin yolunda olduğunu bilse bile söyleneni yapar. Yoksa işler yürümez. 40 kişilik bir gemide 80 ayrı tartışma olursa iş yürümez. Onun için kaptan şart. Tıpkı bizim iş gibi.
5: Yapabilir misin?
2: Deneyeceğim. Elimden gelenin en iyisi.
0: O halde herkes hazır.
10: Hadi kalkalım, rahat.
6: Kalkalım.
11: Tam yol ileri. Halatları çözün. Hadi hadi.
0: Hareket zamanı geldiğinde herkes bir iş yapar. Gerçekten herkes.
9: Bayrağı indirmen için kutu orada. Hadi.
2: Bayrak indirdim. Hiçbir teknik anlamı yok. Bundan herhangi bir şey öğrenemem ama iş aslında basit. Biri sana ne yapacağını söylüyor, sen de yapıyorsun.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her klasik araç...
7: Tamam bak, çalışıyor mu?
6: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Evet.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Patron denizdeyken evdeki işlerin devam etmesi gerek. Petersloth'taki ekip yoğun.
1: Morlock Motors, günaydın.
0: ABD'den beklenmeyen bir kargo olayları daha da karıştırıyor. Özellikle de mallar sorun çıkarınca.
1: Dikkat et! Freni yok. Bu yüzden yokuş aşağı köye inmesin diye dikkatli olmamız gerekiyor. El freni çalışıyor mu?
2: Evet.
0: Pikabı güvenli bir şekilde römorktan indirmeye yeter herhalde.
1: İndir şunu.
0: Ayrıca Ingo'nun kişisel ayak freni de var.
2: Bogdan, işe yaradı mı?
3: Tabii ki, tabii.
1: Yine arabalar gelmeye başladı. Kimse haber bile vermedi.
0: İki tane Chevy K30. İkisi de neredeyse sorunsuz gibi.
2: Çalıştır hadi.
1: Kıvılcım yok.
2: Çalıştır.
1: Max, çalıştır şunu.
4: Zaten kontrol ettim. Kıvılcım yok.
0: Bir elektrik arızası var ama hızlıca alışılmadık bir şekilde çözülebilir.
1: Ver şunu bana.
2: Git şuradan.
1: Ne yapacağını bilmiyorsun. İşte bak, gördün mü?
2: Olur mu sence?
1: Evet. Araba ateşlemiyor. Gördüğünüz gibi iki kontak da burada. Küçük Alex de şimdi metalciden bir giriş köprüsüyle geldi. Bakalım işe yarayacak mı?
2: Hadi. Hey.
1: Giriş köprüsünü atlattım. Bu yüzden ön ateşleme gücü diğer köprüden geçiyor. Araba ön ısıtma yapacak ve böylece çalıştırabileceğiz. Çalıştır.
2: Evet.
0: Biraz enerji verici içecekler. Ve K30 neredeyse yeni gibi.
3: İyi çalışıyor bak. Tıkır tıkır.
1: Aslında arabanın durumu çok kötü değil. Ama yine de bizim işimizi yapmamız gerekiyor. Bu yüzden kesinlikle frenlere ve yakıt, batarya gibi standart işlere bakacağız. Daha sonra işimiz kolaylaşıyor diyebilirim. Boya konusunda ise pek bir sıkıntı yok. Basti, Sven ve Günter'i mutlu edecektir.
0: Boyacı Günter'e biraz moral lazım. Ama müşterinin renk seçimi yüzünden değil.
5: Müşteri bunu seçti. İstediği gibi de yapacağım.
0: Bu Günter'in ikinci boyaması. İlk kat tatmin edici değildi.
5: Boyanın soyulması yüzünden. Amerikalılar o malzemeyi gelişi güzel sürer ve sonuç işte böyle olur. Altındaki boya görünür. Hangi renk kullandıklarını asla bilemezsiniz.
6: Genelde normal boya, renk tonu hafif saydam olan bir boyadır. Oysa askeri boya sadece rengin sıvı olarak püskürtülebilmesi için yeterli pigmenti içerir. İşte askeri boyayla normal araba boyası arasındaki en büyük fark bu bahsettiğim fark olur.
5: Her zaman olduğu gibi benim aptallığım. Ama sorun değil. Tekrar yapacağız. Hepsi bu işte.
0: Günter yalnız değil. Kısa süreli stajyer Max, uzun süreli deneyimden faydalanacak.
5: Ne yapıyorsun?
4: Tineri alıyorum.
5: Ha tamam. Nerelisin?
4: Elbe Nehri'nin kuzeyinden, Freiburg'dan. Kuzeyinden.
5: Ne kadar kalacaksın?
4: Perşembeye kadar çıraklık yapacağım.
5: Anladım.
4: İzin aldım, evet.
5: Yani ücretsiz mi yapıyorsun?
4: Evet.
5: Aha.
7: Biraz içecek getirdin umarım.
4: Evet, evet, getirdim.
5: Hangisinden getirdin?
4: Astra.
5: Aa. İyi çocuk. İşe yarar, öyle değil mi? Ha, işe yarar.
7: Neredeyse öğle vakti.
0: Baltık Denizi'nde manevralar sürüyor. Gemi ilk varış noktasına ulaşana kadar gemideki tek hurdacı biraz araştırma yapacak.
6: Ne kadar burası?
4: Tam 2 metre.
6: Hı-hı.
0: Geminin tamamı ise yaklaşık 55 metre.
6: Havalıymış.
0: Ve Mihail'in alışık olduğundan çok daha düzenli.
6: Harika.
0: Bu harika şeyin maksimum hızı ise tam 18 knot.
6: Bu şey gerçekten çok güzelmiş.
0: Mayın avcısının asıl görevi ise deniz mayınlarını bulmak ve imha etmek.
6: Toza bulanmış eski amatör bir dalgıç için bu gemi hayallerin gerçekleştiği bir yer gibidir. Solunum cihazları, dalış ekipmanları, kompresörler, basınç odası, seni dalışa götürecek bir kaptan. Burada her şey var.
8: İyi misin? Çok sessizsin.
6: Etrafı izlemeliyim. Görülecek çok şey var.
8: Senin böylesine az konuştuğunu gerçekten ilk defa görüyorum.
6: Benim için önemli. Burada görülecek şeyler var. Gerçekten böyle şeyler yaşanıyor mu diye bakıyorum biraz. Yani gerçekten çok şey var değil mi? Evet ve bu harika. Gerçekten çok güzel.
0: Yarım saatlik yolculuktan sonra ilk egzersiz başlıyor. Kontrol sisteminin arızası simüle ediliyor. Bu durumda rota artık köprüden kontrol edilemeyecek.
9: Dümen arızası. Tüm personel dümen makine dairesine. Tekrar ediyorum.
0: Şimdi dümenler makinelerle değil, saf kas gücüyle hareket ettiriliyor.
9: Hadi!
6: Dümen başındaki biri ön tarafa telefon ediyor.
9: Dümen makine dairesi.
6: Nasıl yönlendireceklerini söylüyorlar. O yüzden söylediklerini harfiyen yapmaları gerekli.
10: Her iki dümende 20 derece sancak.
9: Her iki dümende 20 derece sancak. Herkes hadi hadi hadi. Acele edin, acele edin.
6: Tabii ki bu askeri bir tatbikat. Çünkü geminin ateş edilme ya da bombalanma ihtimali var. Bu yüzden mürettebat gemiyi manuel olarak rahatlıkla kullanabilmeli. Bütün çabaları bu yönde.
10: Yeni sayfalar hemen dümen başına. Değişim yapmamız gerekiyor.
6: Biz mi?
8: Evet.
10: Mihail sancak dümenine.
0: Sadece izlemek yetmez.
6: Şimdi konu A noktasından B noktasına kim daha hızlı dönecek? Bu bir bahis konusu.
10: Sancağı! Hadi sert bir şekilde asılın! Hadi hadi hadi!
0: Dümenleri istenen pozisyona getirmek için yaklaşık 40 tur döndürmek gerekiyor.
10: Peki ya iskele dümeni? Dişlerini sık! Devam et! Dişlerini sık! Hadi! Hadi! Hadi sıkmaya devam et! Hadi hadi hadi hadi hadi hadi! Evet, işte böyle. Hadi, hadi, hadi.
11: Aman
10: hadi, hadi, hadi, hadi.
8: Amir olmanın bir artısı olmalı.
10: Devam et, devam et, devam et. Kim daha hızlı görelim. Hadi döndürün artık, hadi.
6: Bitti.
10: Tamam mıyız?
6: Evet adamım. Bitti.
8: Mihail, hala hayatta mısın?
6: Evet. Dostum, burada bir krank yok mu ha? İşe yaramaz mı? Öyle mi?
10: Bu işin bir parçası.
0: En azından Mihail için buna değdi.
6: Kesinlikle ben kazandım.
0: Peters'la 1-0 önde.
8: Güneş açıyor.
6: Harika.
8: Kurulanmamız lazım.
0: Eckenforder körfezine giderken kısa bir mola.
6: Bu harika bir şey.
0: Gemide ikinci tatbikat zamanı. Bu senaryo korsanlar tarafından kaçırılan bir geminin kurtarılması. Mihail'in de bir rolü var. Ama kurtarıcı olarak değil.

0: Toplamda 8 kurbağa adam sert şişme botlarla köprüdeki hurdacıyı etkisiz hale getirecek ve bağlayıp götürecekler.
1: Gemide korsanı oynamak ve kurbağa adamların senin çağırmadığın bir taksi gibi gelmesi gerçekten mükemmel bir şey. Heyecan verici.
0: Ama Petersloh'tan gelen korsan karşı koymaya kalkmamalı.
1: Pat bir temas ve anında gemideler.
0: Mihail için bu bir macera. Elit birim içinse bu acil durum tatbikatının bir parçası.
1: İki taraftan birden yaklaştılar. Ve nereye baksan en az 2 ya da 3 silah görüyordun. Yani etrafına her baktığında kesin vurulmuş olurdun.
0: Elit askerler bu tür görevler için en az 3 yıl eğitim alıyorlar.
2: Yere yat! Hadi yere yat!
0: Yalnızca en iyiler bu takıma girebilir.
1: Seni tutuklamıyorlar. Kendileri zarar görmeden seni etkisiz hale getiriyorlar.
2: Güzel. Geminin bu kısmını henüz görmemiştim.
1: Beni yukarı çekemezsin.
3: Çekeceğim.
1: 120 kiloyum ben. Kendine zarar verme de.
3: Ve yukarı.
0: Köprüye girilmesi, korsanların yakalanması ve geminin kurtarılması 10 dakikadan kısa sürdü.
1: Onlar tarafından dövülmek bir onur. Beni paketleyip bota koyup doğruca anneciğime yollayacaklardı.
0: Genelde korsanlar ve diğer kötü çocuklara ayrılmış bir servis.
1: Harika. Bu adamlar bot kullanmayı biliyor. Diğer tekneler izin verse de vermese de binebiliyorlar. Muazzamdı. Adamlar iyi.
4: Bizim istediğimiz de buydu.
0: Karaya döndüklerinde iki korsan tekrar Westerwald'dan bir amiral ve bir hurdacı oluyor.
1: Bu inanılmazdı. Kim bu kadar kısa süre içinde bu kadar çok şeyi yapabilir ki? İnanılmaz.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin.
7: Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
7: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
6: Ne de motorun durması onları yıldırır.
7: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
6: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Bundan sonra komuta deniz taburunda. Körfez'deki Pressure kışlasına bağlı.
10: Herkes binsin.
9: Ve işte gidiyorlar. Eagle 4'teki gibi rahatsız edici bir yolculuk.
11: Bu araç benim boyutlarımda birine yapılmamış. Burası kesin.
9: Eagle 4 aslında 5 kişilik bir araç.
12: Bacağını buraya koyman gerek.
11: Yemin ederim bu araba bana küçük. Daha uzun olamazdım. Ama içindeyim ve artık kapı kapandı. Evet, şimdi gidiyoruz diz dize.
9: Kışla sadece bir taş atımı uzaklıkta. Bu yüzden Mihail'in kendini hazırlaması için fazla vakti yok.
11: Ah, lanet olsun. Zamanım geldi.
9: Mihail eskiden ekstrem bir dağcıydı. Ama son tırmanışı 10 hatta belki 20 sene önceydi.
11: Öğrenebileceğin ve hatırlayabileceğin şeyler var. Ama kas hafızası her şeyi unutuyor. Yani bir kez daha tırmanmış olmak her zaman yapabileceğin anlamına gelmiyor. Bir kez yaptın ama her gün yapmazsan o yeteneği kaybedersin. Bugün tüm dünyanın artık yapamadığımı göreceği gün. Artık yaşlandım. Evet. Bu spor madalyası için hazırlanılan bir beden eğitimi dersi değil. Bir çıkarma birliğinin engel parkuru. Bu tamamen farklı bir şey.
9: Askerler burada her gün tam teçhizatlı antrenmanlar yapıyor. Bu da yaklaşık 20 kilo fazladan ağırlık demek.
11: Bu çok utanç verici olacak. Lanet olsun. Olamaz.
13: Güçlü ol.
11: Biliyorum.
13: Pekala. Yavaş ve istikrarlı.
11: Evet, yavaş ve istikrarlı. Aman tanrım. Eminim bir aydır pratik yapıyorsundur. Ve şimdi her şeyi tek bacakla yapacaksın, öyle mi? Aman tanrım.
13: Uzmanlarımız var.
9: Mihail eski sınıf arkadaşıyla karşı karşıya. Bir hurda tüccarı, bir amirale karşı.
11: Bu bir felaket. Benim için bir utanç olacak. Korkunç bir şey.
14: Ve başla.

0: Eldivenlerin bu kadar kaygan mı?
1: Seçkin askerler parkuru 3 dakikadan kısa bir sürede bitiriyor. Ama muhtemelen onların eldivenleri daha iyidir.
0: Boş ver, ben gidiyorum.
1: Petersloh'taki evinde Günther bir K-30'u şimdiden 2 kere boyadı. Onu özel yapan sadece rengi değil. Bu sert tavanlar gerçekten oldukça nadirdir.
0: Süper sağlam, nadir ve Amerikan ordusu için yapılmış tavanlar. Gerçekten oldukça pahalı yapımlar. Chevy pickup sayesinde adeta taşıma aracı gibi olmuş. Ve onları çıkarıp ayırabiliyorsun. Kuru alüminyumdan ve içinde oldukça rahatsın. Gerçekten harika bir şekilde yapılmış.
2: Lanet olsun.
3: Çok çirkin.
2: Önemli değil. Müşteri böyle istiyor.
3: Arabaya hiç uymamış.
1: Görünüşe göre müşterinin sıra dışı boyalara karşı bir ilgisi var.
4: Benim adım Oliver Becker. Bir metal şirketim var ve K-30'la ilgileniyorum. 50 yaşıma giriyorum. Bu yüzden kendi kendime bir ödül vermem gerekiyor. Şu anda yanımda en iyi arkadaşım Carsten ve arabayı görmek isteyen oğlum Timo var. Hepimiz buradayız.
1: Chevy ilk hayatında ABD ordusunda bir itfaiye aracıydı.
5: Yani... Güzel mavi bir K-30. İlk izlenim harika. Küçük bir motorumuz var. 6.2 litrelik bir motor hacmi. V8 136 beygir gücünde.
4: Fakat bu araç hızlı gitmek için değil. Etrafta dolaşırsın, manzaraya bakarsın. Yani güzel olan tarafı araziye dalıp istediğin gibi gezersin.
2: Arabamla ne yapıyorsun sen? Ha? Söyle bana.
5: Lastikleri falan tak. Başka bir şey yap hadi. Mavi mi yoksa siyah mı? Hangisi?
6: Günther'sin parasını getirdi. Biri onu buraya koymuş.
4: Tabii ki. Sadece seninle dalga geçiyoruz.
6: Bunu mu arıyorsun?
5: Ama bak işte en mavisi bu. Bunu kullanabilirsin.
2: Saçına filan tak.
1: Yenilenmiş Chevy zaten 30 yaşında.
5: Bu yüzden nadir bulunan bir tavan takıldı. 3,5 tonluk bir çeki demiri ekledik. Hamur lastikleri ve koltukları yeniden döşendi. Ve efsanevi mavi renk oldu. Ne kadar güldüğümüzü hayal bile edemezsin. Günther bir hafta boyunca saçı mavi gezdi. Elleri de maviydi.
4: Lakabı da Şirin Bay'dı o zaman. Evet.
5: Sanki Şirinler köyünde yaşıyor gibiydi.
2: Yani şöyle söyleyeyim, arabaya 15 litre boya sürdüm.
4: 15 litre mi?
2: 15 litre yeterli.
6: Onu tahmin etmezdim. Tamam.
2: 3 kutunun tamamını kullandım. Fazla sürmek daha iyidir. Böylece o kadar çabuk paslanmaz.
4: Evet, doğru. Evet. Benim şirketimin renkleri de mavi beyaz. Adres de eklenecek ve reklam alanı da oldukça geniş.
1: Güneşli günler için bile ayrı bir girişle çatı terası var.
2: Tüm kamyon zaten mahvolmuş.
7: Bu onun arabası, senin değil.
1: Sert tavan pikabı gerçek bir çok amaçlı araca dönüştürüyor.
5: Neyse ki sert tavan Amerikan ordusu tarafından özel olarak yapılmış. Montaj için sadece 4 braket ve 12 vida yeterli oldu bize.
4: Arka kapağı olduğu gibi değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü böylece palet ve forkliftle rahatça erişim sağlanabilir. Ve ekstra parçaları da tam olarak buraya ekleyeceğim.
6: Tamam.
4: Önce arabayı eve götüreceğim ve olduğu gibi keyfini çıkaracağım. Daha sonrasında istediğimiz gibi değişiklik yapabiliriz.
1: Günther'in çalışmalarında yeşilden etkilenmiş. Bundan sonra yeşile geri dönmek istiyor.
2: Tabii kalıntılar.
4: Harika. Sahip olduğun alan yeterli. Bence yeterince boya da var.
2: Sağ ol. İşimizi görür.
4: Teşekkür ederim.
0: Günther boya yaparken bolca baskı ve boya kullanmayı çok sever. Bu yüzden de sonunda her şey masmavi olur. Kendi dahil.
2: Bak gözeneklerime işlemiş. Zamanla geçer herhalde.
5: İyi yolculuklar.
4: Tamamdır. Teşekkür ederim.
5: Bir sonraki arabaya kadar.
4: Bir sonraki arabada görüşürüz.
1: Ve o zamana kadar da usta boyacı Günter'in gözeneklerini temizlemek için yeterince vakti olacak.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Kalpleri yumuşatan Mika çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Mika Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
8: Körfez'de Mihail ve Amiral arkadaşı piyade engel parkurunu geçmeye çalışıyorlar.
9: Dostum, o zamanlar böyle bir şey için ölürdüm. Bugünse sadece çok şişmanım.
8: Arazi çocuk oyuncağı değil tabii.
10: Sadece 12 metrelik bir merdiven gibi görünse de tutacağınızı değiştirmeniz gerektiğinden ve üstüne fazla yük bineceğinden dolayı yer çekimi size bedel ödetiyor.
9: Tanrım, ben zaten 120 kiloyum. Şimdi ne kadar oldu? 140 kilo.
11: Çok şişmansın.
9: Ah be, bu bir facia.
8: Deniz piyadelerinin elit askerleri burada her gün eğitim yapıyor.
9: Gülebilirsiniz ama bu utanç verici.
8: 12 metre ve 30'dan fazla basamak. Antrenman yapanlar için büyük bir şey değil.
11: Durmak istersen bana haber ver.
9: Boş versene. Bir araç satıcısı antimayın dalış birimine gelir ve engel parkurunda aynı seviyeye ulaşırsa bu garip olurdu. Ama garip olmayacak.
8: Mihail tırmanırken 3 dakikalık süreye yaklaştı bile.
9: Lanet olsun. Bunu zihinsel olarak da aşmak gerekiyor. Dostum ben... adamım, ben şişko bir politikacıya dönmüşüm. Bu çok kötü.
8: Mihail'in önünde sadece 3 aşama kaldı.
9: Bir saniye bekle. Bu harika şey. Yeterli bir izleyici kitlesine sahip olmak. Temizlik görevlisi dahil. Ve ben daha hızlı yapardım demeleri.
11: Bunu hak etti.
8: Bir acil durumda asla dinlenme olmaz. Rakibi sakatlandığı için yarışı bıraksa da Mihail bir şekilde tamamlıyor. Aslında o kadar da kötü değil.
11: İşte bu, harika.
9: Tabii canım, harika. Harika. Hepsini tamamladım. Süre yeterli değildi ama ben tamamladım. Çünkü bunu yapmalıydım. Harikaydı.

0: gün mü yapıyorsunuz?
1: Bu aslında bizim temel eğitimimizin bir parçası. Alkışlayalım.
0: Ha, ciddi olamazsın. Tüm bunlarla mı? Hepsiyle öyle mi?
1: Hepsiyle. Aslında şu anda taşıdığından çok daha fazlasıyla. Evet.
0: Anladım.
1: Güzel.
2: Mihail 2 gün boyunca manevraya katılıyor. İyi ki öyle yoğun bir programa sahip ki uzun molalar mümkün değil.
0: Dünyadaki tüm oyuncaklara sahipler, her şeye, gerçekten her şeye. Hepsi ellerinde.
2: Bugünün 3. tatbikatı hızlı ve hassas iniş. Başrolde ise bir helikopter var. Alfa Deniz Vaşağı MK-88.
3: Bir kontrol edeceğim. Bant biraz çıkmış.
0: Bant biraz çıkmış.
3: Her şey yerli yerinde.
1: Christian ve Andre bu helikopteri uçuruyor.
0: Merhaba, merhaba. Mihail.
4: Ben de Christian. Merhaba.
0: Bu senin helikopterin yani.
2: Genelde denizaltı avlamak için kullanılıyor. Bugünse hurdacıları indirmek için kullanılıyor.
4: Her motoru 1200 beygir gücünde.
0: Her motoru?
4: Evet. Azami kalkış ağırlığı 5.3 ton ve MK-88 Alfa'ya benzer bir versiyon. Değiştirilmiş rotor kanatlarıyla dünyanın en hızlı helikopteri olarak hız rekorunu elinde tutuyor. Gerçekten çok kuvvetli.
0: Ne kadar hızlı gidiyor?
4: Saatte 400 kilometrenin üstünde olmalı.
0: Vay canına.
4: Evet.
0: Deniz altında saklanan insanları mı arıyorsunuz? Ne kadar harika.
4: Evet.
0: Aman tanrım. Bunun için mi para alıyorsunuz? Yani siz ödemiyorsunuz öyle mi?
4: Yani. Öyle duruyor.
0: Vay canına.
5: Bugün Michelle'i etkilemek için elimden geleni yapıyorum. Ve tabii ki bu araçlar da işe yarıyor.
0: Evet. Bunlar... tüm oyuncakların zirvesi. Delilik.
5: İyi eğlenceler. Biz gidiyoruz. Sığamıyoruz.
0: Bu İçeri tırmanman mı gerekiyor?
5: Sen büyüksün. Bu yüzden tek başına uçacaksın. Bir sorun olmaz sanırım.
0: Doğru anladım ha? Peki biraz daha tırmanalım.
4: Evet.
0: Evet.
2: Bugün Mihail bir pilot değil. Sadece bir yolcu. Ama yine de eğlenceli. Öyle değil mi?
0: Hayır, bu çok sıkıcı.
4: Top. Her şey yolunda mı?
3: Evet.
0: Hadi gidelim. İşte bu ses.

0: Eğitimli bir pilot olarak kokpite bakarsın. Neler oluyor diye. Sıcaklığı, hızı ve yağ basıncını görürsün. Bu harika bir şey. İşte bu uçuşun son aşaması. Heyecan verici.
1: Başağın tırmanma oranı saniyede 10 metrenin üzerinde.
0: O şey inanılmazdı. İnanılmaz. Daha önce helikopter uçurduysan ve şimdi bunun içindeysen resmen yukarı fırlıyor ve sonra inanılmaz bir hız ve manevralar. Normal bir uçuşta her şey kırılırdı, düşerdi ama bu şey sonuna kadar dayandı. Gerçekten olağanüstü.
1: Deniz tatbikatının amacı helikopterden hızlı ve hassas bir iniş beklentisi.
0: Pilot 20'li yaşlarının ortasındaydı. Ve 15 milyon euroluk bir helikopter ona verilmişti.
1: Saatte 325 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.
0: Helikopter 60 derecelik eğimde dönebiliyor. Korkunç değil mi? Yani harika.
1: Tabur, Mihail ve diğerlerinin ineceği alanı işaretlemek için sis bombası kullanıyor.
0: Askerler hızlı bir şekilde biniyor ve ter önleyici eldivenlerle bu kalın halatlardan aşağı iniyorlar. Sadece hayal et, stres altındalar. Ve helikopteri 15 dakikadan fazla havada tutamazlar. Gerginler.
1: 25 metre yükseklikten hızlı ve hassas bir iniş. Bu durumda askerler sadece öncü birlik.
0: Beni kobay olarak indirmek istediler. Ve ben de tabii ki yapacağım. Denek olmak sorun değil. Ben onlar için varım.
1: Mihail yoldaşlarını hayal kırıklığına uğratmak istemedi.

0: orada tam bir zavallı gibi görünüyordun.
1: Evet, zavallıydım. Kötüydü. Göbeğim dışarıdaydı. Bunun intikamını alırım ben onlardan. Ben bilirim yapacağımı.
2: En azından yaralı kişi yere sağ salim ulaştı.
1: Adamım, bu inanılmazdı. Gerçekten inanılmazdı. Helikopterde o manevraları asla yapamazdım. Vay. Harikaydı. Bunu nasıl yapacaklarını biliyorlardı. Dönüşleri gördün mü? Gördün değil mi? Çok güzeldi. Harikaydı.
3: Evet yetenekliler.
1: Evet evet. Kokpitteki iletişim, kontrol listesi kullanımı, her şey çok iyiydi. Çok başarılı buldum çocukları.
3: İşte yine geldiler.
1: Dostum, bomba gibiler. Bomba. Bu harikaydı. Gerçekten harikaydı.
2: Mihail sınıf arkadaşıyla tatbikatın ilk gününde fotoğraf albümü için pek çok anı topladı. Ve ikinci günde daha da fazlası olacak. Kesinlikle.
1: Bazı insanlar arkadaş konusunda gerçekten çok şanslı.
4: Mihail, merhaba. Bol şans.
1: Teşekkürler. Çelik kardeşliği asla korkmaz. Dostum, elbette itaatkar olabilirim. Biri bilgiliyse alt rolü kabul edebilirim elbette. Neden olmasın? Herkes yerini bilmeli.
3: Sen mi?
1: Evet.
3: Benimleyken asla yapmaz.
1: Kimin sözü geçer ve bilgili olan kim? Sen misin, ben mi? Umarım karar vermem gerekmez. Küçük bir tabanca alamaz mıyım? Süs olsun diye.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi,
6: parasının kıymetini bilenler. Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
17: kartıma din. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
19: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: şu anda son şans garajında. Sonunda Hudson'ı yapacağız.
1: Cidden mi?
0: Evet.
1: Bu bize paraya mal olacak çünkü para getirmeyecek.
2: İyi ki buradasın çünkü araba benden yaşlı.
1: Ben daha çok gencim.
2: Evet.
0: Bu bir 68 Chevrolet Cabrio.
3: Arka lastiklerim patladı.
0: Oh, vay canına. Karbüratör silindir pompası çalışmıyor. Güzel.
3: Çalıştıralım.
1: Beni ezersen mutlu olmayacağım.
0: Hazır mısın? Çalıştırıyorum.
3: Şu arabaya bakın. Çok daha
0: i̇şte
3: iyi.
0: İşte bu kadar.
3: Daha önce eğlenmiyorduk ama şimdi eğleniyoruz.
0: Şimdi eğleniyoruz. Geçmişten gelen bir şeyle babamı şaşırtıyorum. Eski bir klasiğin tozunu alıp biraz ilgi göstermesi için onu ikna etmek gerçekten hiç kolay olmayacak.
1: Tamam. Depolama tesisinde ne yapıyoruz?
0: Sana sonraki projemizin ne olduğunu göstereceğim.
1: Kadimla mı yapacağız?
0: Peki. Normal bir insan bunu düşünebilir ama hayır.
1: Ama ben normal değilim.
0: Hayır. Sonunda Hudson'ı yapacağız.
1: Ciddi misin?
0: Evet. Çocukken bu arabayla dolaştığımızı hatırlıyorum. Araba babamın bir aile dostuna aitti. Sahibi satmak istedi. Biz aldık ve o günden beri dükkanımızda yer kaplıyor. Müşteri arabalarına yer açmam gerekiyor.
1: Bu kamyonette çok fazla krom, kaplama ve süsleme türü şeylerin orijinali metalden yapılmıştı. Ve burayı son ziyaret ettiğimizde kötü durumdaydılar. Bunu biliyorsun.
0: Babamın bu arabayı yapmamak için kitaptaki her türlü bahaneyi bulacağını söyleyebilirim. Bu yöntemi pek çok kez kullandı ama geri adım atmıyorum. Bu araba nihayet en doğru şekilde yapılıyor.
1: Kromların yanı sıra her paneldeki plastikler de parçalanmış olacak. Bu hala 6 voltluk bir araba.
0: Evet.
1: Dönüştürmek istediğinde...
0: Orijinal olmasını seviyorum. Döşemelerin eskisi gibi olmasını seviyorum. Mümkün olduğu kadar orijinal kalmasını istiyorum. Bu Hudson bekleyip toz tutmayacak kadar nadir bir parça. Bir şekilde toplayabiliriz.
1: Ne yazık ki ön panel iki parçadan oluşuyor.
0: 30 yıldır babamın başına bela oldu. Şimdi de benim için bir bela. Çünkü para kazandıran arabaların yerini kaplıyor.
1: Gösterge panelinin bir kısmı burada. Hız göstergesi buradaydı ve panelin kalanı aslında torpido gözümde.
0: Vay canına.
1: Dinamo lambası, yağ lambası hepsi bu tarafta.
0: Yağ tabancası nasıl? Dur bakayım.
1: Gerçekçi ol.
0: Beni geri çevirecek ama onu iyi tanıyorum. Uzun vadede bunu yaptığımıza sevinecek ve sürmekten keyif alacak. Bu ne zamandır çalışmıyor?
1: Uzun zaman oldu. Ve unutma, bu bize pahalıya mal olacak ve para getirmeyecek.
0: Ancak ödeme yapan müşteri arabalarını getirmek için iş yerinde yer açıp bize çok daha fazla para kazandıracak.
1: Doğru.
0: Yani para kazanmak için para harcamalısın.
1: Eğer bunu yapmak istiyorsan, bizim de bunu yapacak zamanımız varsa... Ben varım. Yapabiliriz. Bu konuda hiç endişem yok.
0: Tamam, evet. Hadi iş başına. Çocuklar bu klasikten keyif alacak. Eski model otomobil üzerinde çalışmanın özel bir yanı var.
1: İşte oldu. Tamam, içerideyiz.
2: Hikayesi ne? Bu nereden geldi?
0: Bu kamyonet çok hoş. Yaklaşık 30 yıl önce babamın aile dostu bizden bir takım mekanik işler yapmamızı istemişti. Ve bundan yaklaşık 5 ila 10 yıl sonra başka işleri halletmek için bir dizi başka tamirhaneye gitti. Niyeti boyamaktı ama araba boyanırken boya tamirhanesi kapandı. Ve 5 yıl boyunca boya kabininde durdu. Adam bitirmek için geri dönmedi. Yani bu zaman süresince sahibi olan adam projeye olan ilgisini kaybetti. Ve boya kabininden çıkar çıkmaz kamyoneti ondan satın aldık. Bu nedenle uzun yıllardır sahip olduğumuz çeşitli tamirhane ve depolarda duruyor. Ve şimdi de gitme zamanı.
2: Çok iyi.
0: En azından gitmeyecek ama onu araba fuarına götürüp kullanabileceğim veya satabileceğim çalışır durumdaki bir kamyonete dönüştürmem gerekiyor.
2: Eddie nerede? Bunun montaj hattında kesin çalışmıştır.
1: Yarın geri dönecek ama Jaco buna bayılacak.
2: Yani elimizde 15 yılı aşkın süredir yatan, bir sürü parça gerektiren ve mekanik olarak çalışan bir araç var, öyle mi?
0: Evet. Hadi üzerinden geçelim. Boyayı hazır hale getirelim ve daha güvenilir olması için neye ihtiyacı olduğunu bulalım.
2: Tamam.
1: Pekala. Bu debriyaj mantar debriyaj diye geçen bir şey. Buna bağlı 50 küçük yuvarlak mantar var ve debriyaj böyle çalışıyor.
0: Böyle bir şey kim düşünmüş?
1: Evet.
2: 40'lı yıllardan biri.
0: Bunun için ne kullanabileceğimizi biliyorum. Şişe mantarları. Onu diğer binadan çıkarırken vitese geçmediğini fark ettim. Yani sanırım...
2: Hallederim.
0: Ancak
2: ben bu konuda hiç endişelenmiyorum.
0: Kablo kullanılmış.

0: Üç vitesli araçlar içinde yaygın bir şey miydi bu?
1: O zamanlar yaygındı. Hudson'da böyle yaptı.
0: Kapı panelimiz var mı yoksa yapmak zorunda mıyız?
1: Muhtemelen bir şablon yapmamız gerekecek.
0: Babamın en iyi tarafı farklı bir bilgi hazinesi var. Ve sadece bu Hudson'ı değil, neredeyse bütün Hudson'ları biliyor.
2: Peki kaputun altı ve ön kısmı ne olacak?
0: Kaputun hiç düzgün oturmadığı belli oluyor. Ve yanlardaki boya şimdiden çatlamaya başlamış.
2: Yani iki farklı çamurluk var.
0: Evet. Yani bir tarafında damla şeklinde çamurluk, diğer tarafında ise yuvarlak delikli far var. Ve görünüşe göre bu ruloyla boyanmış gibi.
2: İki farklı çamurluğu da mı boyamış?
0: Evet, ona kaporta işi de yapmışlar.
2: Vay canına.
0: Bu kamyonet babamın elinden son kez ayrıldıktan sonra pek de güzel olmayan işler yapan bir tamirhaneye gitti. Şimdi kamyonetin tamamını parçalara ayırıp yeniden başlayacağız. Burada ilk fark ettiğim şey diğer tarafta dokunulmamış olan rondelalardaki lehimlerdi. Ve sonra kaput boyunca açılmış tüm delikler.
2: İçlerine biraz macun sıkılmış.
0: Evet, içine sıcak macun sıkmışlar.
2: Evet.
0: Ve bununla da kalmamışlar. Baksanıza, kaputun içini boyamışlar.
2: Ve içindeki macun olduğu
0: evet,
2: gibi duruyor.
0: Kaputun altında zımpara bile yapmadan üzerini boyamışlar. Kim böyle bir şey yapar? Hadi ön kısmı parçalara ayıralım. Camı çıkarmamız gerek ve sanırım çamurluklar, kaput ve döşeme gibi şeyleri almanın en iyi yolu çıkma bulmak. Tüm döşemeleri, çamurlukları ve panelleri olan ucuz çalışan bir kamyonet bulabilirsek satın alırız.
2: Tamam.
0: Bu arada baba, neden Tom'la bu şeyi çalışmıyorsunuz? Ben de gidip uygun kamyoneti bulayım. Oradan başlarız.
1: Tamam, çok iyi.
0: Mükemmel. Aylar, sizler en iyisisiniz.
2: Tamam.
0: 80 yılı aşkın bir sürenin ardından 41 Hudson'ı doğru yapabilmek tam bize göre bir iş. İlk önce onu çalıştırmamız gerek. Kaportayı tamir ettirmemiz ve boyamamız gerekiyor. Ama bunu yapmadan önce gerekli tüm parçaları alabileceğim bir Hudson bulmalıyım. Ve yıl boyunca başka ne çıkacağını kim bilir? Bu kesinlikle zor bir iş olacak.
2: İyi ki seninle çalışıyoruz. Benden daha yaşlı çünkü.
1: Ben henüz çok gencim.
2: Evet.
1: Bu kadar yeter mi?
2: O kadar kötü görünmüyor.
1: Hayır.
2: Çünkü 80 yıllık.
1: Şuraya bakarsan...
2: Evet, şaside çürüme var.
1: Şaside çürümeler var. Bunu halletmemiz gerek.
2: Bu tarafta paslanmaya başlamış. Dediğim gibi hazır kaldırmışken hemen küçük bir liste yapalım ve... yere indirip çalıştırabilecek miyiz bir bakalım.
1: Tamam. Bakalım motor çalışacak mı? Gösterge ışıkları yanıyor.
2: Vay canına. İşte bu harika. Tamam. Karbüratördeki emme oldukça iyi. Yakıtı çok iyi çekiyor. Buji testi yapmak ister misin?
1: Evet, hadi yapalım. Pekala, hazır mıyız?
2: Evet.
1: Kontak açık.
2: Çalıştır. Tamam. Akım yok.
1: Yok mu?
2: Yok.
1: Bobin tirini çek, diğer ucu o tarafa takıp takamayacağımızı görelim. Bobinden mi kaynaklanıyor bakalım.
2: Evet.
1: Değilse distribütör ve rotora bakarız.
2: Evet. Bakalım çarpılacak mıyım? Tutmak istemiyorum çünkü çok acıyacak.
1: Kontak açık.
2: Evet. Mükemmel. Tamam, orada kıvılcım var.
1: Tamam, öyleyse distribütörün içine bakalım. Bakalım içeride neler oluyormuş.
2: Evet.
1: Eski tarz. Küçük hazneli. Evet.
2: Rotor eksik.
1: Evet, bir parça eksik.
2: Evet. Kapak iyi görünüyor.
1: Kapak iyi görünüyor.
2: 1941 Hudson'a ait rotor bulma ihtimalin nedir?
1: Şey, bunlardan bir sürü tamir ettik. Her şeyin bir parçası var. Gidip bir bakayım, bekle. Chrysler. Kondansatörler, anahtarlar. Ha, işte bir rotor. Öyleyse bu olmadı. Eski bir Hudson rotor. İşte buldum.
2: Bunlardan birinin sende olmasına imkan yok.
1: Ama varmış.
2: Hayır, inanmıyorum. Uyuyacak mı?
1: Bunlardan çok tamir ettik ve hiçbir şeyi atmıyorum.
2: Tam uydu. Bu bir daha olmayacak. Ne, inanmıyorum. Bakalım çalışacak mı? Boğaza benzin dökeyim. Bakalım bize ne söyleyecek?
1: Yakıt fışkırt, bakalım ne olacak, görelim.
2: Çalıştırabilirsin.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
4: değerinde Trink Sat. Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clear Man şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clear Man Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clear Man Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
14: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Çalıştırabilirsin. Sonunda.
1: Evet, çalıştı.
0: Muhteşem.
1: Çok iyi çalışıyor.
0: Buna inanmıyorum. Bu delilik.
1: Üstelik 20 yıl boyunca bir tamirhanede kaldı.
0: Bu muhteşem. İkinci maçta çalıştı.
1: Bak, sana söylüyorum.
0: Kullandığım arabadan daha iyi çalışıyor.
1: Evet. Fazla bir şey gerektirmez.
2: Motoru çalıştır.
3: Bugün bir müşterimiz 68 model Chevrolet SS getirdi. Yakın zamanda almış ve araçta onu rahatsız eden bir sürü küçük şey olduğunu söyledi. Günaydın.
4: Günaydın.
3: Bugün bu sorunların ne olduğunu belirleyeceğiz.
2: O kadar da anahtar teslimi olmayan araç.
4: Tony, ben Peter, nasılsın?
3: Memnun oldum Peter, nasılsın?
4: Ben de memnun
3: burada
4: oldum.
3: Burada çok güzel bir araç var. Chevrolet'lere karşı zaafım var. Çok güzel bir araba.
4: Evet, kesinlikle
3: bana
4: öyle.
3: Bana niye geldin?
4: Evet, bilinçli olarak üstü açık bir araba aldım.
3: Tamam.
4: Ve tavanı açıp kapatmakta sorun yaşıyorum. Ha. Bu bir 427. Sanırım biraz daha popüler olmalı.
3: Peki, üstü açık 68 Chevrolet tercih etmenize ne sebep oldu?
4: Kendisi de arabalara meraklı bir aile akrabamla şükran günü yemeği yedim ve o da arabayı yeniden yapacak bir arkadaşı olduğunu söyledi.
3: Tamam.
4: İlgilenir misin dedi, ben de tamam dedim, arabaları severim. Hemen ardından o da bana tamam dedi.
3: İç mekan yeni görünüyor. Yenilenmiş gösterge görüyorum. Hoparlörler var, klima var. Şimdi arabada iki farklı tekerleğin olduğunu fark ettim. Tasarım bu şekilde miydi?
4: Evet, evet. Hayır, hayır. Tasarım böyle değildi. Arka lastiklerim patladı.
3: Onları bagaja,
4: onları bagaja koydum. O yüzden şoke olmaya hazır olmalısın.
3: Vay canına. Üstteki kaplama çıkmış ve çelik halat kopmuş. İç astar yırtılmış. Evet, kesinlikle lastik alıyorsunuz. Çünkü durum buysa diğerlerinin ne durumda olacağını çok merak ediyorum. Onunla bir tur atmaya dersin. Tamam.
4: Üstü açık arabayla dolaşılacak bir gün. Evet.
3: Aynayı ayarlamaya devam ediyorum çünkü sürekli düşüyor.
4: Evet,
3: evet. Evet, bu oldukça sinir bozucu.
4: Maalesef.
3: Vites geçişleri çok sert.
4: Evet, çok
3: evet,
4: sıkı.
3: Çok çok sıkı. Bu güzel. Mesela ikinci vitese düşürdüm. Hiç sıkıntısız geçti.
4: Evet.
3: Hızlanması fena değil. Evet, gaza bastığınız
4: evet.
3: Anda kesinlikle...
4: Ve hiç silkeleme yok.
3: Hayır, bu haliyle gaza basınca lastikleri patlatmaya çalışması normal. Yakıtı az geliyormuş ve ayarı bozukmuş gibi görünüyor.
4: Muhtemelen benden çok daha fazlasını
3: evet,
4: hissettin.
3: Bu çok verimli bir sürüştü. Ancak güç eksikliği konusunda kesinlikle tam olarak neden bahsettiğinizi çok iyi anlıyorum. Bence altyapısı sağlam. Sadece
4: tamam.
3: Biraz ayarsız.
4: Evet.
3: Son kilometreyi tamamlamalıyız.
4: Tamam. Bu içimi rahatlatıyor. Eğer temel şeylerden mutluysan ben de mutluyum. Ve gerekeni yapalım.
3: Evet, arabayı sevdim. Biraz şeye ihtiyacı var ya, güce.
4: Güç, evet.
3: İşte öyle.
4: Gücü seven biri misin?
3: Evet, ben de güç seven biriyim.
4: Tamam dostum.
3: Teşekkür ederim. Merhaba Brian.
5: Evet.
3: Kasayı temizlememe yardım eder misin?
5: Elbette.
3: Hudson'ın kasasını boşaltıyoruz. Böylece düzgün onarım için ahşap kalasları kaldırabiliriz. Kalasların altında ne olduğunu kim bilebilir? Bu kadar eski bir kamyonette her şey mümkün. Tamam mı?
5: Evet. Bazıları kilitli, bazıları değil.
3: Aa, ne güzel. Tamam.
5: Hepsini çıkaralım.
3: Biz Hudson'la meşgulken Tommy, Peter'ın Chevrolet üzerinde inceleme yapıyor. Araba anahtar teslimi olabilir ama aldığımız her arabayı tepeden tırnağa gözden geçirmek zorundayız.
0: Karbüratörün hızlandırıcı pompası olması gerektiği zaman girişe yakıt püskürtmüyor. Yani duruyor. Ya karbüratörü açıp sorunun ne olduğuna bakmalıyız ya da değiştirmeliyiz. Açılır tavanın kabloları kötü durumda. Aslında olmaması gereken pek çok bağlantı var. Ama onu çalıştırmayı başardım. Tamamen açılıyor. Bulduğum şey yarı yolda sıkıştığı ve açılma hareketini tamamen bitirmesi için üzerinde biraz çalışmamız gerektiğiydi. Şu an bunun oldukça yanlış ayarlanmış olduğunu düşünüyorum. Donanımında bir somun eksik. Çevrede gevşek somunlar var. Bu yüzden açılır tavanı çıkarıp çerçeve yapısını elden geçirerek her şeyin düzgün olmasını sağlayacağım.
3: Burada işler nasıl?
0: Açılır tavan sıkıntılı. Çerçeve yarıda sıkışıyor ve sigortayı attırıyor. Karbüratör hızlandırıcı pompasının çalışmadığını fark ettim ve onu düzeltmeye çalıştım. Ya elden geçecek ya da yenisi alınacak.
3: Anladığım kadarıyla bu anahtar teslim bir araba değilmiş.
0: Hayır, bunun beklediğimizden daha fazla işi olduğu kesin.
3: Tamam. Karbüratörü yapacaksak distribütör ve muhafazayı da yapabiliriz.
0: Olur.
3: Tamam dost.
0: Tamam, sağ ol.
3: Sanırım daha çok iş var. O yüzden hızlan.
0: Tamam.
1: İyi haber şu, Hudson çalışıyor. Şimdi deneme sürüşüne çıkıp nesi var diye bir bakacağız. Bu birinci vites.
3: Tamam, sadece bir var. Peki geri vites var mı? Görünüşe bakılırsa geri vites yok. Hayır. İleri gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla debriyaj çalışıyor. Ama şimdi bu ihtiyarın neden geri gitmediğini bulmalıyız.
1: Bu geri vites. İçeriden geçen bir kablo var ve sanki vites kolunu hareket ettirdiğinizde kablo olması gerektiği gibi işlevini görmüyor ve sıkışıyor. Şuraya gelip oturursan bunu hareket ettirebilir miyim diye bir bakmak istiyorum. Tamam, vites kolunu yukarı alıp birinci vitese takar mısın? İşte tam burada sıkışıyor.
3: Sıkıştı.
1: Evet, ve şimdi hareket ediyor.
3: Birinci vitesteyim.
1: Şimdi ikiye tak. Şimdi üçe tak.
3: Tamam, bekle.
1: Sanırım kablo sıkışmış.
3: Tamamen yukarı ilerlemiyor. Yani ileri viteslerimiz var, sadece geri vitesimiz yok.
1: Doğru.
3: Tamam.
1: Bunu sökmemiz ve kabloyu onarmamız gerekecek. Parçaları ayırıp ne olduğunu öğrenirim.
3: Bu kabloyu en kısa sürede ayarlamam gerek. Eğer ayarlamazsam babam tamir etmeye devam edecek ve bu her şeyi uzatacak. Bazen babamı frenlemek zorunda kalabiliyorum.
1: Dinle, debriyaj için yeni Hudson'a uygun yağ almamız gerek. Çünkü 30 yıl sonra o şeyin yeterli olmadığından eminim ben.
3: Bunu nerede bulabilirim?
1: Bunu Ohio'daki Dave'den aldım.
3: Tamam. İnternete girip Ohio'daki Dave'den Hudson yağı almak için araştırma yapacağım.
1: Evet. Tamam.
3: Ohio'lu Dave, eğer izliyorsan beni ara. Hudson'ın tamiri teşhis zamanı yüzünden bizi zorluyor. Ama babamın bu tür şeyleri sevdiğini biliyorum. Yaratıcı bir zihin gerektiren ilginç problemler.
1: Ucuna geri çekme yayı koyarsam kolu geri çekerken faydası olacağını düşünüyorum. Bu kablonun bire ve geri vitese geçecek kadar gitmesini sağlar.
3: Tamam.
1: Çünkü sorun bu kablodu.
3: Aha.
1: Direksiyon kolonunun sonuna kadar gidiyor ve kolonu ayırmak gerekiyor.
3: Çok güzel.
1: Kolonu ayırmak için direksiyon kutusunu çıkarmalıyız.
3: Bu büyük
1: hepsi
3: bir iş.
1: Birbirine bağlı durum.
3: Evet, bu çok fazla.
1: Ben de umuyordum ki
3: en kolay şey yayla çalışıp çalışmayacağını
1: görmek olacak.
3: Yardımcı
1: olmak için üzerine geri çekme yayı koyabilirsem o zaman sıkıntı yaşamayabiliriz. Kolu hareket ettirsene.
3: Yani boşa mı alayım?
1: Evet, bir denesene lütfen.
3: Daha yeni arabalarda vites kablosu kullanırsınız ya da değiştirici doğrudan şanzımana gider. Bunların üzerinde vites kolu, şanzımanın dışındaki şaftları harekete geçiren bir dizi kol ve kablo kullanır. Yani bir karmaşıklıktan kurtulup başka bir karmaşıklık formunun içine dalmış oluyorsunuz. O yay işe yarıyor. Ama o şey geri vitese geçmeli.
1: Evet. Bana bir iyilik yapıp şarjlı vidalama aletini getirsene. Şunları gevşeteyim. Teşekkür ederim.
3: Bitiyor değil mi?
1: Evet. Bitmek üzere.
3: Tamam, yani yay takıldı. Bakalım geriye geçecek mi? Ve viteste. İşte bu kadar. Deniyor. İyi. Mükemmel. Görmem gereken şey buydu. Aferin. Bazen tüm sorunu çözmenin 25 centlik bir yay kadar basit bir şey olduğunu kim düşünebilir ki, değil mi?
1: Çok karmaşık olmasına gerek yok.
3: Hayır, basit bir onarım.
1: Evet.
3: Bu iyiydi.
1: Aslında çalışmayı sevdim. Eğleniyorum. Güzel hatıralar canlanıyor.
3: Şanzımanı indirmek zorunda kalmadığımıza sevindim. Orası kesin.
1: Evet, evet.
3: Çok iyi.
1: Tamam dostum.
3: Teşekkür ederim. Çok güzel. Vites. Ne haber?
6: Nasıl gidiyor?
3: Eski araba satıcısı arkadaşım Jeff'ten hurda arabayı bulmasını isteyebilirim. Nasılsın?
6: İyi, nasılsın?
3: Gelmene sevindim. Jeff yıllardır en iyi arkadaşlarımdan biri. Bu ne böyle?
6: 41 Commodore 6. Birkaç yıl önce bir grup arabayla almıştım.
3: Ha, çamurluklarda uyumlu. Dostum bu harika görünüyor. Tamam, yani 41 model Commodore mu?
6: Commodore.
3: Vay canına, bu çok hoş. İçi bir sürü şeyle dolu. Marşbiyel, tamponlar.
6: Evet, her şey dahil.
3: Güzel dostum. Kimi arayacağımı bildiğime sevindim. Araba bu bölgeden mi?
6: Hayır, bu güneyden geldi. Yoksa çürümüş olurdu.
3: Güzel cevap. Peki, bunun için ne istiyorsun?
6: Ne söylememi istiyorsun?
3: En düşüğüyle başla.
6: $5,000.
3: $5,000 mi? Tamam. Bu şeyin sadece ön tarafına ihtiyacım var. Yani arabanın yarısı fiyatın yarısına ne dersin?
6: Hem arabayı hem de içindekileri alıyorsun.
3: Tamam tamam, bence gayet adil.
6: $3,500 ne dersin?
3: $3,500. Bak ne diyeceğim. Üçte anlaşabilir miyiz?
6: Anlaştık.
3: Mükemmel, tamam. Teşekkür ederim.
2: Arabanın parçalarını al.
1: Merhaba Eddie amca.
7: Anthony, yardım mı lazım?
1: Evet, bayağı yardım lazım. Bu Chevelle hızlanamıyordu. Karbüratör yeterince büyük değildi. Bir tereddüt sorunu vardı ve karbüratörü tam olarak çalıştıramadık çünkü motora maksimum güç vermeye yetecek kadar yakıt sağlayamıyordu. Onu yükseltmeye ve 7 litrelikle eşleşen bir karbüratör koymaya karar verdik.
7: Hiç Chevelle istedin mi? Camaro'ya benziyor.
1: Evet, benziyor. Yeni giriş sistemi ve üzerindeki karbüratörle bu şeyin güçlü olması gerek. Üzerinde sadece 5.70'lik vardı ve motor için çok küçüktü. Yani gidiyordu ama hızlanması kötüydü gerçekten.
7: Anladım. 1.8.4.3.6.5.7.2.
1: Tamam.
7: İşte oldu, tamam. Hazırız. Çalıştıralım mı? Şamandıra haznesini dolduruyoruz çünkü karbüratörün içinde yakıt yok. Ön ve arka taraftaki şamandıra haznelerini doldurmamız gerekiyor.
1: Vites boşta olsun. Beni ezersen mutsuz olurum.
7: Ben daha mutsuz olurdum.
1: Tamam.
7: Hayat sigortan ödendi mi?
1: Senin için değil dostum.
7: Hazır mısın?
1: Hadi deneyelim.
7: Çalıştırıyorum.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şut. Clearman ultra hacimli. Kenan 1, Kepek 0.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümü.

bekle. Sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Mesut'la aç kalbini yaza.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Hazır mısın?
6: Hadi deneyelim.
5: Çalıştırıyorum.

0: okudun?
1: 2800 devirde 33.
0: Bence sesi çok güzel. Bunu çok sevecek.
1: Bu araba muhtemelen altından kaçıp gidecek. Ne olduğunu anlamayacak bile.
0: Bunu sürmek korkutucu olacak.
1: Evet.
0: Anthony.
2: Hedi amca. Ne düşünüyorsun?
1: Sadece birkaç parçaya ihtiyacımız vardı.
2: Peki.
1: Artık tüm parçalara sahibiz anlaşılan.
2: Sadece çamurluklara ve kaputa ihtiyacımız var ama bu araba bir sürü parça ve donanımla dolu.
1: Bunu tek parça haline nasıl çıkaracağımızı ve her şeyi oraya nasıl koyacağımızı bulalım mı?
2: Sanırım
1: yoksa...
2: bu parçalar zaten düzeltilmiş ve takılmış olduğundan bu burnun tamamını alıp hiçbir şey yapmadan olduğu
1: bütün burnunu
2: gibi
1: buna koyuyoruz.
2: Evet sanırım oradakiyle başlayalım ve devam edelim.
0: Biliyor musun kaporta bu şekilde ezilmiş.
2: Ha evet.
1: Ha, muhtemelen yaptıkları şey buydu.
2: Evet.
1: Burnu yere çarpmış olmalı. Arka sende değil mi? Tamam tamam dikkat edin.
2: Tamam ben de.
1: Tamamdır. Tamam Eddie.
0: İşte böyle.
1: İşte bu. 3 numara.
0: Bir şey gerçekten çürümüş. Bu Hudson benzinin litresinin 5 sent olduğu günlerde yapılmış. Ortalama bir ev yaklaşık $3,000. Ve bu güzel Hudson'a $775 sahip olabilirdin. Evet güzel günlerdi.
2: Tamam kurtuldu.
1: Junior ve ben
2: tamam,
1: tutuyoruz.
2: Tamam sıkı tut. Tamam.
1: İşte oldu. Mükemmel. Şimdi çamurlukları takacağız. Tamam biraz daha geriye. Buraya oturması gerek çünkü braket burada.
0: Oturması için bu tarafa doğru gelmeli.
2: Biraz daha.
1: Neden yaşlı adam yerde sürünüyor ki?
2: Çünkü genç olan ağır şeyleri havada tutuyor.
0: Öndeki çamurluğa dikkat et.
2: İşte oldu. Burada arabanın iyi bir alışveriş olduğu ortaya çıktı.
1: Bu bir yılbaşı mucizesi.
2: Hudson'ın şasi bağlantılarında önemli miktarda çürüme var. Boyalmadan önce bunların hepsini kesip yerlerine yeni metal kaynatmam gerek. Nem bu şasi profilinin içinde toplandı ve yıllar geçtikçe nem iç yapısını tamamen çürüttü. Ve şimdi gördüğünüz üzere şasi profilini rahatlıkla katlayabiliyorum. Bakar mısınız? Parçalanıyor. Bu paneli kesmem gerekiyor. Sonra da bunu ve bu altyapıyı yeniden inşa etmeliyim. Tüm süreci tersten yapmam gerek. Önce bu paneli, sonra bunu yapacağım. Şasi yapısının taslağına sahibiz. Mevcut şasi profili üzerindeki paslı bölümü taşlarken sağlam metal bulduğumda onun birkaç santim ötesinden kesip çürümüş bölümü alacağım. Bunu kesip çıkaracağım. Bu şablondan metal bir plaka yapacağım ve şasiye kaynak yapacağım.

0: Biraz taşlama yapacağım. Daha iyi görünecek ve boyanmaya hazır olacak.
1: Şasideki çürük.
2: Demek buradan sıkışıyor.
3: Junior, şu aşılı tavana bak. İlk olarak bu perçin burçları patlıyor.
0: Bu çok kötü.
3: Bütün bu mekanizma aşağı inerken bu parçaya çarpıyor. Çünkü mekanizma yan tarafa doğru kaymış. Ayrıca yukarıdan aşağı indiğinde buraya oturmalı. Ve yerine oturması için ittirmen gerekiyor.
0: Evet, çerçevenin bozulma nedeni.
3: Bu çerçeveyi onarmak için harcadığımız zaman ve çabaya değer mi, yoksa yeni bir tane almak daha mı iyi olur, bilemedim doğrusu.
0: Evet, ben de öyle düşünmeye başladım.
2: Her perçini tek yapmalıyız. Doğru. Ve çubuğu da düzeltmemiz gerekiyor.
3: Bu da 6 ila 8 saatlik bir perçin tamiri demek.
0: Bana göre müşteri için en uygun maliyetli seçenek çerçeveyi yenisiyle değiştirmek olacak.
3: Katılıyorum.
0: En kısa sürede parça bulacağım ve geri döneceğim. Tamam mı?
3: Sağ ol.
2: Böylesi daha iyi.
0: İlgilendirme için sağ ol. Burası Andrew'un tamirhanesi. Yıllar boyunca çok sayıda arabamı boyadı ve hepsi mükemmel oluyor. Hey, ne haber ahbap?
4: Tony, ne getirdin dostum?
0: Nasılsın?
4: İyiyim, sen?
0: 41 model bir Hudson kamyonetim var. Ve ömrünün bir bölümünde çok kalitesiz bir şekilde boyanmış. Evet, boyada bir sürü çöp olduğunu görebilirsin.
4: Tamam. Her şeyin üzerini boyamışlar. Burada ne var bir... yoksa bu...
0: Hayır.
4: Orijinal arabanın
0: kırık
4: dışında bu bir...
0: dolu olmayan çamurlukları bulmak için eski bir araba satın aldım. Renk açısından siyah çamurluklar ve klasik nane yeşili gibi bir şey düşünüyorum.
4: Evet, katılıyorum.
0: Yarış arabası gibi değil, yeni boyanmış gibi görünen fabrikasyon kamyonet. Kabinin içi... hiç fena değil.
4: Camı çıkarman iyi olmuş.
0: Evet. Hayatını kolaylaştırmak için camı çıkardım. İçinin de boyanması gerek. Ama aslında yapmamız gereken şey şu. Bu renk hiç iyi değil. Bu yüzden çoğunun değişmesi gerek. Şaside ne kullandığın umurumda değil ama aşırı boyalı görünmesin.
4: Evet, evet.
0: Yani biraz onarım gerekiyor ama kasaya sadece siyah boya atmak yeterli. Kasayı da getireceğim. Ön tarafta boyamak için çamurlukları çıkarmamız gerekecek. Her şey bir ya da iki civatayla birbirine tutturulmuş durumda. Umarım onu alırsın, temizlersin ve olması gerektiği gibi görünmesini sağlarsın. Tamam mı? Güzel.

0: Hey, ne haber dostum?
1: Tony!
0: Harika görünüyor.
1: İlerleme kaydettim.
0: Evet, görüyorum.
1: Şasiyi yaptık.
0: Ve arkası muhteşem
1: evet,
0: görünüyor.
1: Evet, buradaki göçüğü hatırlıyor musun?
0: Artık hepsi yok olmuş. Güzel ve pürüzsüz. Üst hattı çok güzel kesmişsin. Bir sürü macun işi var.
1: Evet, öyle oldu.
0: İlk seferde yapılması gereken buydu.
1: Evet, burada bir dikiş var.
0: Tamam.
1: 41 model, o yüzden kurşun dikişi.
0: Evet.
1: İçinde kurşun kullanılmış. Bu konuda ne yapmak istediğini bilmiyorum ama ya yeniden dikiş atılmalı ya da yeniden şekillendirmelisin. Fiberglass dolgu maddesi kullandım.
0: Evet, fiberglass.
1: Burada da göçükler var. Bunların hepsini hallettim.
0: Düzeltmişsin. Peki pas dışında herhangi bir sorun buldun mu?
1: Buradaki yaramazın üzerinde vardı. Bu kapıyı daha önce kim yaptıysa buradan bir parça metal koymuş gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Çatlağı görüyor musun? Bir metal parçası koymuşlar. Buradan
0: kapının altını da sıyırmışlar.
1: Ve etrafını çevrelemişler.
0: Ha, hissettim.
1: Burada her şey dalgalı.
0: Alt kısmına çekişle vurmuşlar ve elle kesmişler. Vay canına. Andrew işin de çok iyi. Bu yüzden atsın ona verdim.
2: Şavelin açılır tavanı burada. Eskisini söküp yenisini hazırlayacağım. Açılır tavandaki hareketli parçalara da dikkat etmek zorundayım tabii.
0: Bunu değiştirmemizin nedeni hem düzgün çalışmıyordu hem de yeniden yapılması gerekiyordu. Bu şekilde bir taşla iki kuş vuruyoruz.
2: Ön taraf için endişelenme fazla.
0: Boyaya zarar vereceğinden endişelendim.
2: Bakalım çalışacak mı?
0: Hadi bakalım. Ha, bu iyi işaret. Güzel, akıcı ve kesintisiz gidiyor. Zıplama ve sarsılma yok. Bu eskisinden çok daha iyi. Tamam, geri döner mi? İşte böyle. Çok güzel. Ve doğruca yerine girdi.
2: Çok iyi.
0: Bu çok güzel olmuş.
2: Harika.
0: Bunlar 41 Hudson kamyonetin ızgara çıtaları. Kromdan da ama kötü şekilde çukurlaşmış ve soyulmuştu. Geleneksel kromlama inanılmaz derecede pahalı. Püskürtülebilir krom denilen bir şey var. Ve kamyonet deneyimiz olacak. Boyayacakmış gibi hazırlıyoruz. Ve üzerine bu su bazlı metalik krom boyayı püskürtüyoruz. Ve işte oldu. Krom. Gördüğünüz gibi ne kadar çok püskürtürsem o kadar çok kimyasal reaksiyon meydana geliyor. Hepsi birbirine bağlanıyor ve akıp gidiyor. Bu ayna efektini yaratıyor. Geleneksel kromlardan çok daha hızlı. Bu iş görür. Hey Peter.
3: Wow, şu arabaya
0: bakın. Seni gördüğüne
3: bakın.
0: Sevindim.
3: Bakıyorum evet, da çalışıyorsun. Öyle. Harika görünüyor.
0: Her şey bitti. Bu şey artık tam bir canavar. Geçen sefere göre farklı görünüyor.
3: Aa evet. Tıpkı hayal ettiğim gibi görünüyor.
0: Hayalleri gerçeğe dönüştürdük.
3: Aynen öyle. Doğru söyledin.
0: İzin verin size ne yaptığımızı anlatayım. Sen bana anahtar teslimi olarak satılan arabanı getirdin. Anahtar teslimi bir arabadan çok uzakta.
3: Bu doğru. Ama. Evet.
0: Bunun ana nedeni açılır tavandı. Sıkışık kalıyordu.
3: Evet, açılıp kapanıyordu.
0: Doğru. Yaptığımız şey açılır tavanını iyice incelttik. Çerçevenin bükülmüş olduğunu fark ettik.
3: Çerçeve bükülmüş müydü?
0: Bu yüzden açılır tavanın çerçevesini değiştirmek zorunda kaldık ve üzerine tamamen yeni bir tavan kumaşı taktık.
3: Evet.
0: Artık mükemmel bir şekilde açılıp kapanıyor.
3: Oo, çok daha iyi görünüyor.
0: Kusursuz, tek harekette.
3: Evet, harika görünüyor.
0: İçerisi tamamen güzel, temiz ve yeni boyanmış.
3: Wow.
0: Ve arkaya doğru katlanıyor.
3: Evet, tam yerine oturuyor.
0: Bu şevel binlerce kesikle ölümün simgesi gibiydi. Ekibimin yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Peter gibi adamların gaza bastığı ve gözlerinin parladığı anları yaşıyorum. Tavan kısmı bitince motor işlerini yapmaya başladık.
3: Vay.
0: Bu araç hareket halindeyken gerçekten güç eksikliği vardı.
3: Evet, kalkıp gitmek istemiyordu.
0: Karbüratörünüzün motor için çok küçük olmasının yanı sıra aslında bozuk evet. olduğu için çalışmadığını da anladık. Araştırdık ve hangi karbüratörün uygun olduğunu belirledik.
3: Evet.
0: Bir performans motoru için daha anlamlı olan farklı bir tasarım olmalıydı. Bunun gibi.
3: Bunun gibi.
0: Daha sonra elektronik dijital ateşleme kutusu taktık. Solda bir pompa ve sağda bir pompa bulunan serpantin düzeneğini gözden geçirdik ve geliştirdik. Yani yaptığımız şey olması gerektiği gibi her şeyi motorun önüne sıkıştıran modüler kıvrımlı bir sistem takmaktı.
3: Evet. Çok daha düzenli ve temiz görünüyor.
0: Ve en kritik şey tüm bu gücü yola aktarmak. Lastikler.
3: Oo, arkadaki büyük tekerleklere bakın.
0: Bu yüzden en doğru seçim 1968 Chevelle SS jantları olmalıydı. Onları bulduk ve kullandık. Ön tarafta standart boyutta kaldık ve bu gücü aktaracak güzel kalın bir lastik bulmak için arka tarafta daha geniş bir versiyona geçtik.
3: Tam olarak böyle görünmesini isterdim. Çok fazla değil. İnce. Ama bu kadar
0: bu
3: yeter.
0: Çok sade görünümlü bir araba.
3: Evet.
0: Araca binip gaza basana kadar.
3: Bu doğru. Hayalini kurduğum şey buydu.
0: Ve
3: şimdi
0: bunu
3: sürmek istiyorum.
0: Sevindim çünkü tam olarak bunu yapacağız. Evet.
3: Hadi. Gezintiye çıkalım. Tamam. Evet, çalıştırıyorum.
0: Ateşleme başlasın.
3: Vay canına. Parçalamak istiyor gibi. Ve gidiyoruz. Şuna bak.
0: Çok güzel.
3: Aman tanrım.
0: Çok daha iyi.
3: Evet işte artık böyle olmalı. Aradığımız şey buydu değil mi? Daha önce eğlenmiyorduk ama şimdi eğleniyoruz. Evet, bu araba çok daha rahat gidiyor. Çok rahat.
0: Vay canına. Artık hızlanıyor.
3: Hey Tony, harika bir iş çıkardın. İstediğim şey tam olarak buydu. Beklemeye değdi. Onu sürmeyi ve onun için yaptığın her şeyi çok sevdim.
0: Teşekkür ederim Peter. Memnun etmeyi hedefliyoruz. Memnun olmana sevindim.
3: Evet.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
14: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
18: Bankam Sonbank kartıma din.
19: Ne trenler
18: tekerlekler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
19: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
18: Ne de motorun durması onları yıldırır.
19: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
18: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
19: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
18: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Şuna bir bak.
1: Evet, bu harika görünüyor. Şuna bakın. Aferin dostum, çok iyi olmuş.
0: Siyah çok hoş görünüyor.
1: İki tonla gittiğimize sevindim. Bu harika oldu. Andrew dostum, teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Muhteşem bir iş yaptın. Harika görünüyor. Boya muhteşem. Mutluyum. Rengine bayıldım.
3: Kaporta ve boya.
1: Hudson boya neden döndü? Boyadan böyle ışıl ışıl dönmüş olması işimizin bitmeye yaklaştığı anlamına gelmiyor.
2: Ve indir.
1: Artık zor işlerin yapılması gerekiyor.
2: İşte oldu.
1: Artık kasa çerçeveye sabitlendiğine göre depoyu takabiliriz. Hop, tamam. Artık her şey emniyete alındı ve depo hareket etmeyecek. Bir numara. Dostum, bu harika görünüyor. Şimdi gidip çamurlukları ön tarafa monte etmeden önce etrafta dolaşıp marş piyerleri takmamız gerekiyor. Çünkü her şey marş piyerlerin nereye oturduğuna bağlı. Yani bu pek uymuyor. Aracın kaporta işi bitti. Paneller tamamen ayarlandı ve şimdi marş piyerleri uyarlamaya çalışıyorum.
4: Gösterge paneli tamamen yok olmuştu. Parçaların hepsi kurumuş, kırılmış. Bu yüzden parçaları aldığımız hurda araçtan çıkarmaya çalışıyoruz ki hız ve diğer göstergeler, ışıklar falan çalışsın.
1: Bunun tüm çocukluğum boyunca tamirhanede olması çılgınca değil mi? Annem nihayet geçen yıl garajda bir park yeri buldu. Siz de zamandır evlisiniz, 35 yıldır mı?
4: 35, evet.
1: Annem garaja park etmek için 34 yıl bekledi.
4: Bu doğru. Anne, sabırlı kadın. Hey Eric, Hudson'a camı takalım ve sonra Anthony ön paneli bitirsin ha.
5: Tamam.
4: Fazla zorlama. Tamam, işte böyle. Evet, Eddie amca cam yerine oturdu.
5: Oturdu mu?
4: Evet dostum.
1: Nihayet bir koltuğu oldu.
4: Evet.
1: Üstelik çok güzel.
4: Tüm yaylar fırlayacak gibi.
1: Evet. Gayetenden bıçaklandın. Evet. Çok tuhaf.
4: Evet.
1: Artık bundan keyif alabiliriz.
4: Lastikler, jant kapakları,
1: jant kapakları, lastikler, krom hepsi cilalı.
4: Evet.
1: Ve beyaz duvarlar.
6: Merhaba çocuklar. Buradan geçiyordum. Nasılsınız?
4: Burada ne işin var senin?
6: Arabayla buradan geçiyordum. Neden hala senin... buradasınız
1: merhaba
6: diyecektim.
1: Anne.
6: Merhaba tatlım, nasılsın?
1: İyiyiz. Bunu yapmak için...
6: Bu Hudson mı?
1: Çok farklı görünüyor değil mi?
6: Aman tanrım, muhteşem.
1: Bu mavi araba.
6: Bunu bitireceğiniz aklıma gelmemişti.
1: Hayır, demek istediğim 30 yıl.
6: Evet.
1: 30 yıl beklemek için biraz uzundu ama harika oldu. Babamla ben şöyle konuştuk. Bu harika olacak. Sonra bitti ve vay canına dedik.
6: Bu dönemin orijinal renklerinden biri.
4: O seçti.
6: Bu çok güzel.
1: Kaşmir yeşili demiş.
6: Kaşmir yeşili.
1: Kaşmir değil. Kaşmir. Evet. Kaşmir yeşili.
6: Kullanırken hayal edebiliyorum.
1: Aman sanırım. Evet. Artık bir iç mekanı var. Hadi bak.
6: Şuna bak.
1: Unutma, burası büyük bir delik gibiydi. Yani sadece yaylar vardı. Bu yüzden Nogai'ye benzeyen bu imitasyon vinili tercih ettim. Yani zamansız bir görünüme sahip ama aynı zamanda son derece dayanıklı. Şuna bir bak.
6: Wow.
1: Ve bu da çok katmanlı poliüretandan oluşuyor.
6: Çok güzel.
1: Daha sonra ıslak sımparalayıp cilaladık.
6: Bir sonraki sorum şu. Gezmeye çıkabilir miyiz?
4: Ben kullanıyorum.
1: Tamam, mükemmel. Hız sınırı konusunda endişelenmenize gerek yok.
4: Hadi atla canım.
1: Neden ortaya oturuyorum? Benden çok daha küçüksün.
4: Hadi koca oğlan, içeri gel.
6: Hadi gir.
1: Tanrım. Bu çok rahatsız edici.
6: Rahatla. Çok yer var.
1: Evet, bir sürü.
6: Uzun zamandır bu kadar yakın olamamıştık.
1: Evet.
6: Düğün günün hariç.
1: Bu kamyoneti ve ailemi de seviyorum ama ulusal televizyonda neden ortada oturan ben oluyorum?
6: Bebeğim.
1: Bu sanki üçüncü gibi. Üçüncü vites.
6: Çok iyi bebeğim. Şuna bak. Vites üzerine vites atıyorsun. Tutunun. Herkes tutunsun. Kapıdan düşmeyeyim de. Fena olur. Ha neyse, sağlammış.
1: Bu harika. Onu sürüyoruz.
6: Oh.
4: 40 yıl sonra.
6: Nasıl, beğendin mi?
4: Güzel.
6: Eğlenceli değil mi?
4: Evet, kullanmayalı uzun zaman oldu. Eski anıları hatırlatıyor.
1: Bir forklifti sollamayı başardık. Sen de gördün mü?
6: Bu çok güzel bir miras, bilirsiniz. Babanla güzel birlikte oldu. Topladınız.
1: Evet.
6: Evet.
1: Orayı ilk kez kullanıyoruz. Harika değil mi?
6: Biliyorum. Burada olmaktan onur duyuyorum.
1: Evet,
6: beni aldığınız
1: güzel.
6: İçin teşekkürler.
4: Evet. Her gün oğlumu görüyorum ve birlikte araç tamir ediyoruz. Yani daha ne kadar eğlenebiliriz ki?
1: Nihayet bunlardan birini bitirmek için biraz zamanımız oldu. Şimdi kaç tane kaldı? 40 mı?
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Parasının kıymetini bilenler.
17: Biziz.
18: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
17: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
18: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
17: Para mı kaybettirir?
18: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
19: Biz en iyisi kalgona geçelim.
18: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
20: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
23: Ne frenler onları durdurabilir? Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
24: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
23: Ne de motorun durması onları yıldırır.
24: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
23: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
24: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
23: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Light kampında atölye sallanıyor.
1: Ben gayet iyiyim.
0: Bu 50 yıllık karavanı yenileyebilirlerse en büyük müşterilerini bulabilirler.
2: Aa, vay canına.
0: Ama bunu yapmak için bir haftaları var.
3: Ürkütücü.
0: Sonra yeniden ayna gibi olacak.
4: Üzerinde yansımamızı görmek istiyorum. Tıpkı nostaljik bir karavan nasılsa öyle. Kesinlikle bir fark yaratmalı.
0: Flight Camp'ına hoş geldiniz. Biz Justin ve Enes Scribner. Nostaljik bir karavan gördüğümde çok heyecanlanıyorum. İşimiz nostaljik karavan avına çıkmak ve onları orijinal muhteşemliğine kavuşturmak. Bu bir iş ama bazıları bunun bir takıntı olduğunu söylüyor.
2: Karavan avına bayılıyoruz.
0: Otlaklara gidiyoruz ve yüzünüze silah tutulabilecek yerlerde insanların kapısını çalıyoruz. Bazıları bir çöp yığını görebilir ama biz para görüyoruz. Nostaljik bir karavan için her şeyi yaparız.

0: Fena.
1: Biraz. Flight Camp'ın her şeyi iyi gidiyor. Yeni bir müşteri harika bir karavan olan 1963 Silver Streak ile geldi. Bunun dışında bu karavan Anna ve benim için önemli.
2: Eskiden bizde de bundan vardı. 1963 model
3: 1963,
2: mi?
3: Evet.
2: Ve Silver Streak Saber. Justin yıllar önce bunlardan bir tane getirmişti. Bu işe başlamamızın sebebi buydu. Komik oldu. Çok güzel eski anılarımı hatırladım.
1: Steven karavanın keskin taraflarını yumuşatırsak, eşini birkaç kamp gezisine gitmeye ikna edebileceğini düşünüyor.
3: Flight Camp'ın bazı restorasyonlarına baktım. İşlerinden çok etkilendim. Karavanın daha işlevsel bir hale gelmesini istiyorum. Özellikle eşimin onayını almak için rahat bir yatak ve güzel bir banyo. Banyo en büyük endişelerimizden. Sanırım su gider yerine yerden akıyor.
2: Tamam, anladım.
3: Suyu açtığında karavanın altından akıyor.
2: Tamam. Peki beyaz eşyalar?
3: Çalışmıyorlar.
2: Tamam.
3: Görünüşlerini seviyorum.
2: Tamam.
3: Fırın dolap gibi kullanılıyor. O kadar uzun zamandır garajda ki. Sürdürmem gereken bir güzellik olduğunu düşünüyorum. Bir 50 yıl daha kullanılmalı. Kullanılabilecekken boşa gitmesi çok üzücü.
2: Evet, kesinlikle. Çok güzel bir karavan.
3: Çok güzel bir kişiliği var.
2: Evet.
3: Eşim için çeki düzen vermek istiyorum.
2: Kamp sevmez mi?
3: Bence istese sever.
2: Tamam.
3: Eşimin Pasifik'in kuzeybatısına ilgisi var. Bununla kamp alanlarına gidebilirsek mükemmel olur.
2: Evet, iletişimde kalalım.
3: Tamam.
2: Tamam, görüşürüz.
3: Görüşürüz.
1: Steve, eşini kampa ikna etme konusunda yardımdan önce çekmek istediğimiz büyük bir müşterimiz var. Oregon Vine ilçesinde yer alan Wilmot Vine ilçesi karavan parkı ile anlaşmak istiyoruz. Parklarında nostaljik bir bölüm açtılar. Burası nostaljik karavanların olduğu bir karavan parkı. Bir otelde kalmak yerine geceyi bunlardan birinde geçirebilirsiniz. Nostaljik bölüm birkaç karavan sunsa da 10 ya da 20 tane daha eklemeyi planlıyorlar. Bu bizim için büyük bir fırsat olur. Biz de yeni restore edilen bu 59 model Globster'ı aldık. Güzel. Ama bu kadar önemli bir müşteri için bütün karavanı yeniden tasarlamalıyız. 59 model Globster'lar aslında nadir bulunur. Kaliforniya'daki fabrikalarında yapılmıştır ve ister inanın ister inanmayın özel tasarım denebilir. Sadece çok az yapıldı ve sadece çok azı hala duruyor. Burada olması gerçekten mükemmel. Karavan parkının sahipleri bir haftadan kısa bir süre önce burada olacaklar. Umarım bu satın alınmış karavan satılmış bir karavan olur.
2: Bu karavan yenilenmiş. Her şey tıkır tıkır işliyor. İskeleti sağlam. Başlangıç için harika. Aldığımız için çok mutluyuz.
4: ...1959 model Globster geldi. İçeri koyduk. Yapmamız gereken çok iş var. Havalandırma aracı eklemeliyiz. Zemini yeniden yapmalıyız. Dolapları yenilemeliyiz ve bu işi yapmak için bana yeterli vakti verdiklerini sanmıyorum.
1: Bir karavanı böyle parçalamak hızlı bir iştir. 6, bilemediniz 8 saat. Ena kumaş değişimi için koltuğu çoktan yolladı. Benim de en kısa sürede Jeff için bir havalandırma aracı getirmem gerek. Bu bizim için çok önemli. Globster için abim Jeff'e güveniyorum. Buraya ne yapacaksın?
4: Biraz daha delik açacağım ve buralardan geçip buraya gelecek. Evet.
1: Tamam o zaman. Bu sefer London'ın da yardımına ihtiyacımız var. Ahşap işleriyle o ilgilenecek. Kalanı ışık değil mi? Bunlar duy mu? Öyle mi?
4: Hiç bilmiyorum.
1: Tamam.
4: Ama Anna'nın ışıklandırmayı halledeceğini duydum.
1: Otel odaları iç tasarım odaklıdır. Ve iç tasarım bu karavanı satan şey olacak. Bir şekilde Anna bunu 3 gün içinde yapmalı.
2: Ahşabı çoktan değiştirmeye başladık. Daha kaliteli bir şey kullandık. Daha açık renk. Daha modern görünümlü. 1950'lerin 60'ların havasını verecek birkaç renk ekleyeceğiz. Karavanın dönemine uygun olacak ve sonra tezgahı yapacağız. Ocağı kaldırdık. Bu karavana daha geniş bir tezgah yapacağız. Alüminyum arkalık yapacağız. Fırının önceden olduğu kısma açık raflık yapacağız. Yatağı biraz büyüttüm. Yatağın üstünde duvar lambaları olacak. Ulaşması çok kolay olacak. Aklımda bir tasarım var. Sadece hayalimdeki gibi sorunsuz ve mükemmel gitmesini istiyorum ve sadece 3 günümüz var. Yani çok vaktimiz yok.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: İnternette bulduğum bir şeyi görmeye gideceğim. Çadır karavan.
2: Öyle mi?
1: Güzel. 59 ya da 60 model Apache. Ufak bir araba gibi. Temiz.
2: Güzel. Fiyatı ama iyi. Jeff sorun eder mi sence?
1: Bir şey olmaz, onlar hallediyor. Ben de boşta kaldım. Birkaç iş yapayım bari.
2: Tamam.
1: Bir bakarım. Sana fotoğraf gönderirim.
2: Güzel görüşürüz. Olur.
1: Hadi hoşça
2: tamam,
1: kal.
2: Tamam, görüşürüz.
1: Evet, burada bir yerde olmalı. İki ev ileride olmalı. Tamam. Sanırım burası. Evet.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene. Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Hayatının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
9: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
6: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
0: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Her zamanki gibi meşhur bir hafta yaşıyoruz. 63 model bir Silver Streak geldi. Kim bilir ne zaman çalışmalara başlayabileceğiz. Jeff'in 59 model Globster'la uğraşıyor olmasına rağmen alıp yenilemek isteyebileceğimiz bir çadır karavana bakmaya gidiyorum. Tabii eğer yeri bulabilirsem. Evet, burada bir yerde olmalı. Galiba burası.
11: Evet.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz?
0: İyiyim. Justin.
1: Merhaba Laura.
0: Memnun oldum.
1: Ben de.
0: Demek Apache öyle mi?
1: Annemler için satıyorum. 57 model. 7 yıldır ailemde. Brandası ve yataklardan biri yenilendi.
0: Evet. Gerçekten harikalar. Bu markaya bayılırım. Arkada giden eski bir arabaya benziyor. Hemen ilgimi çekti. Üstünü açıp bakabilir miyiz? Kolay olur mu?
1: Evet.
0: Pekala. Fermuarları kontrol ediyorum da. Durumu iyi. Tamam. Bu yukarı gidiyor. Bu da, değil mi? Bunu da çekiyorsunuz. Güzel.
1: Tamam, harika.
0: Kesinlikle ilgileniyorum. Fiyat konuşalım mı?
1: 1800 istiyorlar yani.
0: Tamam. Durumu çok iyi. Biraz daha eski bir model almıştık. Onu da 800 dolara almıştık aslında. Ben bunu 1000 dolara almak isterim.
1: Sanırım tenteden daha fazlasını koymuşlar.
0: Evet.
1: O zaman belki 1500 olabilir.
0: 1500 mü? Bak ne diyeceğim. Hava sıcak. Burada dikiliyoruz. Ben 1500 verebilirim sanırım.
1: Peki.
0: Vakit ayırdığın için sağ ol.
1: Tamam.
0: Ödemeyi yapalım.
1: Harika.
0: Çadır karavanın güzel yanı bu. Bir bisiklet gibi çekebilirsiniz. 57 model Apache'yi 1500'e aldık. Boyayacağız. İçini de yenileyebiliriz. 3500, 4000 civarına satabiliriz. İyi kar. Ve harika bir karavan. İyi ki aldık. Atölyeye dönelim. Yeni bir gün ve yeni bir karavan projesi. Portland'dan Mike ve Jason parlatma işlemi için 76 model Airstream International Sovereign getiriyor. Airstream'ler parlak alüminyum dış cepheleriyle bilinir. Ama bu parlaklığını kaybetmiş.
2: Burada olduğumuz için çok şanslıyız.
3: Airstream modelini çok iyi yapıyorlar. Daha öncesinde birkaç yere gittik. Buranın çok güzel işler yapma konusunda bir şöhreti var.
2: Bu Gladys.
1: Gladys mi?
2: Evet.
1: Evet, bayıldım.
3: Yaklaşık 3 yıl önce cilalanmıştı. Ve sahile gidip durduk.
1: Tamam.
3: Tuzlu su ve oradaki
1: evet,
3: her şey. Bilirsin işte. Berbat görünüyor. Böyle kaldı. Belleville'da bir yerimiz var. Ve bunu gören çok kişi oluyor. Ve eminim herkesin başına gelebilecek şeydir.
1: Evet.
2: Kahve içmek
3: herkes
2: için,
3: içini görmek
2: alışveriş
3: istiyor.
2: Ve benzin için her durduğumuzda herkes yanımıza
3: geliyor. Evet, içeri bakmaya çalışıyorlar.
1: Evet.
3: İçerideki her şeyi çıkarıp tekrar koyduk. Bunun için bayağı para harcadık. Ama şimdi çok iyi görünüyor. İşte Gladys.
1: Ah, harika. Halıya bayıldım ve bu koltuk. Aman
3: evet,
1: tanrım.
3: Evet, koltuk harika değil mi? Orijinal Airstream koltuklarından.
1: Vay canına.
3: Orijinal perdeleri çıkardık ve içinde profesyonel
1: yepyeni
3: bir temizlik
1: duruyorlar.
3: Yaptık. Evet, ve kaplamalar da değişti. Çok güzel oldu. Yastıklar özel yapım. Oturunca harika hissediyorsun.
1: Öyle mi?
3: Kumaş yakmıyor. Evet, özel yapım bir kumaş. Bu nostaljik hava harika görünüyor. İçeri girince harika hissediyorsunuz.
1: Vay canına, bu harika. Bayıldım. Tamam, sanırım içeride bize ihtiyaç yok. O yüzden dış cephede çalışmalara başlayalım.
2: Parladığını görmek istiyorum.
3: Evet.
2: Üstünde yansımamızı görmek
3: evet,
2: istiyorum. Ve kullanırken üstünden güneş yansısını istiyorum. Nostaljik bir Airstream gibi görünsün istiyorum.

0: 59 Gloucester projesi için üzerimizde baskı var. Birkaç gün içinde karavan parkı sahipleri bu karavanı görmek için gelecek. Gördüklerini beğenirlerse bugüne kadarki en büyük müşterimiz olacaklar. Malzemelerin çoğu burada. Havalandırma aracı geldi. Jeff ve London çok meşgul.
1: Bunu takar takmaz sen işine başlarsın, ben de tesisata dönerim.
0: İkisi güçlerini birleştiriyor şu anda. Biri dolabı ve tesisatı yapıyor, diğeri kapı ve çekmeceleri bitiriyor. Yani bir sürü iş yapılıyor.
1: Bence halloluyor. Sorun olmayacak.
2: Evet. Tamam, ben çekmeceleri yapayım.
1: Tamam.
0: Birkaç kişiyi daha dahil ettik ve Nathan da onlardan biri. Nathan, London cephesinden katıldı.
2: Damadım Nathan. Damadımı getirdim. Bazı parçaları düzenleyebilirsin. Kullanıma hazır olur, tamam mı?
1: Çevirelim. Havalandırma aracının kullanım kılavuzunu okuyorum ki takarken her şey sorunsuz ilerlesin. Bu gözlüklerin bu kadar koyu olduğunu hiç fark etmemiştim. Güneş gözlüğü gibiler. Çok havalıyım. Hem de çok.
0: Daha havalı olan şey Anna'nın iç tasarımının en önemli parçasının gelmesi.
3: Evet, mobilyacıdan şimdi geldim ve işte Gloucester için kanepemiz. Harika görünüyor değil mi? Güzel 60'lar havasında bir kumaş var. Ve biraz da 50'ler havası kattık çünkü karavan 59 model. Çok heyecanlıyım.
4: Havalandırmalar 1980'lere kadar karavanlarda kullanılmıyordu. Bazı karavanlarda hava soğutucusu olurdu.
1: Süper oldu. Havalandırma takıldı. Teşekkürler.
0: Süremiz azalıyor. Bu 50 yıllık karavanın daha çok işi var. Bu proje için süremiz gerçekten kısıtlı. Ama işçilikten kısmak da istemiyoruz tabii ki. Yaptığımız işle gurur duymak istiyoruz. Bu yüzden işçilik iyi olacak. Flight kampından çıkmış gibi görünecek ama biraz daha kısa bir sürede.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla moda

0: artı geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
3: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
8: Globster'ın restorasyonu için baskı artıyor çünkü müşteriler yolda. Anna ve Justin Globster'ın nostaljik karavan parkından James ve Janice'i şaşırtmayı ve Flight Camp'ına büyük bir müşteri kazandırmayı umuyorlar. Ekip bu karavanı krallara layık bir otel odasına dönüştürmek için uğraşıyor. Havalandırma aracı eklendi ve dolaplar yenileniyor. Aynı zamanda potansiyel otel müşterileri için yeni özellikler de ekleniyor. Bu haftaki projelerde büyük bir International Sovereign'ı cilalamak da var. Müşterinin kamp gezisine yetiştirilmesi gerek. Atölye çok meşgul ama Flight Camp'ı yakında gelecek olan umutlu müşterileri için formda olmalı.
9: James ve Janice yoldalar. Justin ve Anna bu karavanı bitirmem için bana güveniyorlar. Birçok şeyi hallettim ama hala bitmemiş görünüyor ve onlar için yeterince iyi olmasını umuyoruz. Sahiplerinin gelip karavanı görmelerine 2 saat kaldı.
10: Bu iş bazen berbat olabiliyor.
11: Atölye çok meşgul, herkes çalışıyor. Bizim için büyük bir anlaşma olabilir. Güzel bir sonuç çıksın ve üstünde Flight Camp yazsın ve her şey iyi olsun istiyoruz.
10: Ürkütücü, daha kahve bile içmedim.
12: Düşündüğüm kadar ilerleme kaydedemedik ama umarım sevip almak isteyecekleri kadar iyidir. Sonunda tanışabildik.
13: Evet, merhaba. Nostaljikler bizim için yeni bir uğraş. Milimet Vadisi'nin hemen ortasında harika bir yerde.
14: Orada nostaljik karavanlara ilgisi olan büyük bir kesim var. Eğer karavanları belli bir seviyeye yükseltebilirsek, otel konaklamasına yakın bir deneyim sunabileceğimize inanıyorum.
13: Nostalji konseptine gerçekten bayıldık. Böyle bir ilçede olması da konseptle uyumlu. Ve estetik açıdan da nostaljik konseptini çok seviyorum.
11: Anna müşterilere yakın zamanlarda bulduğumuz bir karavanı gösteriyor.
12: Şu ışıklandırmaya bakın.
11: Belki parkları için birkaç proje daha düşünebilirler. Ama aslında Globster'ı daha hazır hale getirebilmek için onları oyalaması gerekiyor.
10: İşte koli bandı. Bunu sonra kullanacağız.

0: Evet, çok zorluyoruz. Bugün Jeff'i çok zorladım. Biraz kötü hissediyorum ama iyi bir izlenim istedik.
1: Evet, işte Airstream. Görebiliyorsunuz.
2: Aa, vay canına.
3: Aa, bu harika.
2: Evet.
1: Evet.
3: Daha önce bu kadar ufak bir Airstream gördüğümü sanmıyorum. Çok güzelmiş.
1: Evet, evet. Bence projeniz için bu boyut çok
2: evet,
1: uygun.
2: Evet, harika.
1: Çok harika. Sevilen bir model.
2: Aslında içeriği görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Çalışmalar sürüyor.
2: Aa, vay canına. Çekyata bayıldım.
1: Bu orijinal bir çekyat.
2: Ve tezgah da çok güzel.
1: Bayıldın
2: evet,
1: değil mi?
2: Güzel bir tezgah.
1: Bence de
2: bayıldım,
1: senin mükemmel.
2: Evet. Çok güzel.
0: Şu an harika olan şey de bazı değişiklikler yapabileceğiniz bir noktadayız.
3: Televizyonu nereye koymayı düşündünüz?
1: Televizyonu buraya, bu duvara koymayı düşündüm. Ve belki bir sistem yardımıyla buraya çıkar.
3: Aa, tamam.
1: Ve havalandırma aracı da ekledik.
0: Bunu yapmamız harika oldu çünkü çoğunda bunun için
2: evet,
0: bir sistem
2: çok mantıklı.
0: Yok.
3: Çok güzel.
1: Oraya takılacak orijinal bir duvar lambası var. Çok güzel, bence çok aydınlık değil mi?
2: Evet, sanırım boyandığı için.
3: Bence harikaydı.
0: Evet.
3: Çok düzgün değil mi? Harika.
2: Bence bu park için harika olur.
0: Harika.
2: İhtiyacımız olan her şey
1: evet.
2: var.
3: Bayıldım.
0: Güzel.
2: Sanırım bu benim ilk siparişim.
0: Evet, cidden harika.
2: Görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Size projeniz boyunca yardım etmek bizi çok mutlu eder.
0: Hala bitmeyen kısımlar var. Oraları birlikte kararlaştırırız.
2: Tamam.
0: Harika bir zamanlama.
2: Çok
0: size
2: iyi.
0: Bir sürü evet. fotoğraf yollarız.
2: Bir dahaki sefere parkta buluşuruz
0: tabii
2: o zaman.
0: Ki.
1: Evet.
2: Tamam olur
0: tamam.
2: mu?
0: Harika olur. Geldiler bence tam olarak umdukları şeyi gördüler.
2: Globster'a bayıldım. Bence bizim için mükemmel. Bitmiş halini görmek için sabırsızlanıyorum ve bitmeye yakın gibi duruyor. Yani bir dahaki sefere parkta buluşacağız ve bence bu bence mükemmel olacak.
0: Görünüşe bakılırsa aldığımız riske değdi. Teslim etmeden önce yapılacak çok iş var ama en azından çoğu bitti. Müşterinin gelip ne yapacağımızı anlamasına yetti. Ve bence anlaşmayı sağlayan şey de buydu.
2: Aslında Flight Camp'ı bizim için harika bir ortak olacak. Onlarla bu tür bir ilişki kurmak için sabırsızlanıyorum. Umarım daha çok karavanımız olur. Yani bu konuda çok heyecanlıyım.
0: Son birkaç gündür Jake 1976 model Airstream Sovereign'ı cilalıyor. İnanın bana çok can sıkıcı bir iş. Neyse ki Jake işini mükemmel yapmayı seven biri.
4: Alüminyum cilalamak çok zor. Savaş veriyormuşum gibi. En yumuşak metal alüminyum ve dokunduğunuz an çizilir. Airstream karavanlar hafif olduğu için alüminyum kullanır. Bu plaka bir kağıt ayracından daha incedir.
0: Alüminyum karavanları cilalamak aslında 3 aşamadan oluşur. İlk aşama kesik atmaktır.
4: Kesik atmak dediğimiz şey, cilaya çizikler atmak ve sonra o çizikleri tekrar cilalamaktır. Böylece cila çok daha iyi görünür.
0: Üçüncü aşama için Jake kabartma tozu kullanıyor.
4: Pekala. Bu sadece yumuşatmak için. Silerken daha az güç gerekiyor. Çok daha kolay.
0: Sadece yumuşatmak için silerken daha az güç gerekiyor. Sahipleri çok sevdikleri Airstream'i bu hafta sonu çıkacakları kamp gezisi için alabilmeyi umuyor. Bu yüzden Jake'in tamam. yardıma ihtiyacı var. Tamam çocuklar, sağ olun. Şimdi Globster'a dönelim.
5: Baksana Jeff, tedarikçiye kim gidecek?
6: Ben.
7: Bitirmek için 2,5 günümüz daha var. Bence gayet yeterli.
0: Işıklandırma biten karavanı ya rezil ya da vezir yapacak son dokunuş. Ama Anna doğru yapıldığından emin olmak için her zaman tetikte.
1: Keyifler nasıl?
7: Bu ocağın hemen arkasındaydı değil mi? Bir şey
1: evet.
7: yapacak mıyız yoksa kalacak mı?
1: Bunu çok sevdim ama soymamız lazım. Yapışkanı çıkarırsak evet. gayet güzel olacak.
7: Evet. Üstünde yapışkan kalmış.
1: Evet. Evet.
7: Fenner ya da Mark halleder.
1: Okay. Tamam. Olmazsa da yuvarlak lamba kullanırız. Evet, dış aydınlatma için hepsi seyahat karavanı. Ama küçükler seyahat karavanı iken büyükler daha çok park modeli olarak kullanılıyordu. Bir parka gidip orada uzun süre kalırlardı. Bu yüzden içlerinde evlerde bulabileceğiniz ekipmanlar bulunurdu. Genelde bir kapı zili ve veranda lambası olurdu. Bu karavanda bunların hiçbiri yok. Lobster için bir veranda lambası arıyorum ve bulamadım. Bu yüzden Eri'yi arayıp benim için bir tane bulabilir mi bakacağım. Onu aramam lazım. Merhaba Eric.
8: Başım biraz sıkışıyor.
9: Merhaba Anna, nasılsın?
1: Lobster için bir veranda lambası bulmaya çalışıyoruz ve burada bir şey bulamadım.
8: İşe yarayabilecek bir şeyin var mı?
1: Minnettar olurum.
8: Evet, iletişimde kalalım.
9: Tamam. Anna aradı ve Airstream bir karavan için bir veranda lambası istedi. Kasabanın dışında bir yer var. Doğru zamanda giderseniz iyi bir şey bulabilirsiniz, kesinlikle.

Tamam, bunu bırakayım, devam edelim. Bu karavan bence çok yeni, kullanabileceğim hiçbir şey yok. Her şey plastikten yapılmış, çok modern, hiç uymaz. Bu yüzden bunu seçeceğim. Bu vakit kaybı.

Tamam, bunu bırakayım. Devam edelim. Bu karavan bence çok yeni. Kullanabileceğim hiçbir şey yok. Her şey plastikten yapılmış. Çok modern, hiç uymaz. Bu yüzden bunu seçeceğim. Bu vakit kaybı.

Yeni bir gün, yeni bir saç. Hala Globuster üzerinde çalışıyoruz. Bu karavan için elemanımız yetersiz. Ama Eric'ten bir veranda lambası bekliyoruz. Umarım hızlıca halledebiliriz.

0: İnanması zor biliyorum ama evet, bazen veranda lambası gibi ufak bir şey bütün gösteriyi erteleyebilir.
1: İstediğimizden biraz uzun sürebilir.

0: always, it stays with me.
1: Bu salı 1 kilogram tarsüt yarım yağlı tost peyniri Coop'ta sadece 299 lira.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye.
11: Bellona, Bellona.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
16: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
18: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
19: Zıplaman gerçekten işe yarar.
18: Ne de motorun durması onları yıldırır.
19: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
18: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
19: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
18: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
20: Lobster'ı bitirmek için dönüm noktası geldi. Karavanı bitirip bir an önce müşteriye teslim etmemiz gerek. Alanda çalışan dostumuz Eric hala veranda lambası arıyor.
21: İşte bu, istediğimiz şey buydu. Bunca yola değdiğinin bir göstergesi. Böyle bir eski veranda...

0: Sigara lambası bulduğunuzda biraz yenileme yapmalısınız. Yıpranmamış delik yok, evet. Ve karavanı bitirmek için Anna ve Justin'in istediği bu. Geldiğime değdi doğrusu. Elim boşta dönebilirdim. Bunları çok sık bulamazsınız. Buraya sık sık gelsem de bulamıyorum. Evet, evet. Kesinlikle bulamıyorum. Bunu çıkaralım. İşte otel odası ve akşam yemeği. Almaya geldiğim şeyi aldım. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Anna'ya teslim edeceğim.
1: Eric'in lambayı bulduğunu bilmek bizi rahatlattı. Ama Globster'ı teslim etmeden önce yapılması gereken daha çok şey var.
2: Düşündüğünüz zaman bu karavan benim bebeğim gibi. 9 aydır yapıyoruz sanki.
3: Ah harika. Bunu Eric yollamış. Umarım veranda lambamdır. Ah öyle. Harika. Ve... Oh, bu harika. 2 tane yollamış. Yani bunlardan birisi harika olmak zorunda.
2: Bu iş bazen berbat olabiliyor.
1: ...76 International'ın sahipleri bugün gelecek. Kontrol zaman. Vay canına. Vay canına. Aa, mükemmel.
4: Mükemmel. Maviye bak.
1: Aman tanrım.
4: Maviyi bile cilalamış.
1: Detaylar mükemmel. İşte bu.
5: Bir savaş verdim.
1: Kazanıyorsun.
4: Tam kazandın diyecektim dostum.
1: Vay canına. Dostum. Ne olmuş? Harika olmuş.
4: Evet, yeni eleman iyi.
1: Bu mükemmel değil mi?
4: Evet.
1: Ayna gibi. Detaylı dediğinde görmeyi umduğum şey buydu. Ve aldık da.
5: Zaman alıyor.
1: Zaman alıyor.
5: Gerçekten zaman alıyor.
1: Ama yaptıkları işten gurur duyan biri yapmalı ve bu buradan çıktığında istediğimiz şey tam olarak bu. Burada istediğimiz evet. Şey bu. Çok iyi. İyi çıkardın. Oraya da plaka gelecek.
4: Evet. Evet. Dokundum.
5: Tamamlamak için yaklaşık 5-6 saatim var.
1: Bu kadar büyük bir karavan için bu yeterli bir zaman değil. Ben de yardım gönderiyorum. Gösteri zamanı yaklaştı.
3: Merhaba.
6: Merhaba.
3: İyiyim.
6: Nasılsın?
3: Sizi görmek ne güzel.
6: Seni
3: evet,
6: de.
3: Ben de karavanı göreceğiniz için çok heyecanlıyım.
6: Sonunda bekleyiş bitti.
3: Sizi birkaç dakika oyalamam lazım. Çünkü karavan harika görünüyor ama son dokunuşları yapıyorlar.
6: Harika.
3: Umarım sorun etmezsiniz. Çok beğeneceksiniz gerçekten.
6: Harika. Ne zamandır görmüyoruz. Ne gerekiyorsa
3: tamam.
6: Yapsınlar.
3: Pekala. Kulağa hoş geliyor. Evinizde
6: teşekkür
3: gibi hissedin.
6: Teşekkür ederiz.
5: Tamam.
6: Sabah 5'te uyandık. Gelip göreceğimiz için çok heyecanlıydık. Ve şimdi büyük bir gösteri için heyecanlı bekleyiş başladı. Sonra Seattle'a götürüp arkadaşlarımızla kamp yapacağız. Harika olacak.
5: Makine gibiyim. Bir makine gibiyim.
3: Evet. Bir de burası. Mutlu olmalarını çok istiyorum. O zaman iyi hissedebilirim.
2: Tamam, işim bitti.
6: Aman tanrım. Şuna bakın.
1: Aradığınız
3: ayna cihazı
6: bu muydu? Baksanıza ne kadar güzel, harika görünüyor.
5: Çok güzel.
1: Biz tekerleri yaptık, evet, onlar da mavi şeritleri
3: gerçekten
1: yaptılar.
3: Gerçekten ayna gibi oldu. Keşke bir hafta daha kalsaydı, tamponu da yapabilirdik dediler. Ben de yapmamız lazım bebeğim
1: evet,
3: dedim.
1: Evet, sadece aşama aşama oluyor. Ekip gerçekten çok iyi çalıştı ve çok iyi temizlediler.
6: Nefes kesici, çok iyi yapılmış.
1: Öyle değil
6: gerçekten
1: mi?
6: Değdi, harika görünüyor.
1: Hadi bir tur atıp bakalım.
6: Evet, çok parlak.
1: Çok parlak, titiz çalıştık.
6: Harika.
1: Zaman aldı. Ben bayıldım. Ama müşteri de bayıldı, baksanıza. Her şey yolunda.
6: Mükemmel görünüyor. Bu oyun bitirici işte. İşte bu.
1: Köşelerdeki işçilik harika. Gerçekten çok güzel
7: aman
1: oldu.
7: Aman tanrım çok güzel. Evet. Şuna bakın.
6: Evet.
7: Harika görünüyor.
1: Evet, kapı ve ufak parçalar, köşeler. Her şeyi çıkardılar. Bütün panelleri çıkardılar. Arkalarını da yaptılar. Etraflarını. Çalışabildiğimiz kadar detaylı çalıştık.
6: İnanılmaz.
7: Penceredeki şeritler bile parlıyor.
1: Jake kulak çubuğu aldı ve her birini cilaladı. Çünkü siyahı kendine çekiyor ve titizlik gerektiriyor. Her çıkıntı pırıl pırıl oldu. Hiç merak etmeyin.
3: Normalde bu kadar büyüğünü böyle cilalanmamış bir şekilde göremeyiz.
6: Evet, evet, kesinlikle katılıyorum.
3: Aslında bu işe 50 saat harcamayı ummuştuk ama 100 saatten fazla sürdü. Ama iyi göründüğü sürece önemli değil. Bu bölme olduğu için yandan açabilmeniz için bir şey yaptık.
6: Harika. Evet, işte böyle. Gerçekten değdi.
1: Kesinlikle
6: harika.
1: Dikkat çekecek. Yolda giderken herkes bakacak.
6: Severek yapılmış.
1: Şimdi de tadını çıkarabilirsiniz.
6: Planımız bu. Bu akşam gidiyoruz. Bu kadar iyi göründüğüne inanamıyorum. Getirdik, düzeldi, uğraşıldı ve harika görünüyor. Görüntüsü bizi daha da mutlu edemezdi.
7: Evet.
6: Daha önce onu gören herkes şimdi görünce çok sevinecek. Tam bir
7: gösteri olacak.
6: Evet, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederim. Günün sonunda bence beklentiyi de aştık. Ve bu da her zaman yapmayı hedeflediğimiz bir şey. Mutluyum. Rahat bir nefes alabilirim. Ve sonraki projeye geçebilirim.
1: James ve Janice Gloucester'a resmen bayıldı.
8: Bence bu park için harika olur.
1: Harika.
8: İhtiyacımız olan her şey var.
1: O kadar bayıldılar ki 10 karavan daha almak için anlaştılar. Atölye için harika bir anlaşma oldu.
3: Teşekkür ederiz.
1: Ena her detayın harika olduğundan emin oluyor. Eric'e mükemmel veranda lambası buldurmak da dahil.
3: Harika.
1: Büyük cilalama işi de bitince Gladys yine gibi parladı.
6: Mükemmel görünüyor. Bu oyun bitirici işte. İşte bu.
1: Şimdi de bu Gloucester'ı yeni evi olan Willamette Vadisi'ne doğru yollamak için hazırlama vakti. Bu sabah ilk işimiz bu koltuğu son kez karavanın içine yerleştirmekti.
4: Hayır, dön dön.
2: Aman pardon.
4: Bir daha.
1: Tabii bu ikisi işin içindeyse sorun büyük.
2: Burası üstü.
4: Hayır, bir dakika. Burası altı.
2: Bir şeyler yanlış. Dur bakalım, dur. Bir dakika, bacağımı tut. Kaldıramıyorum, tamam. Ayağımı yukarı koy. Evet, koy. Evet.
3: Aman tanrım.
4: Harika.
2: Başardık.
3: Biraz önce müşteriyle telefondaydık ve veranda lambasını istemediler. Bulmak için o kadar uğraştıktan sonra, Eric'i uğraştırdıktan sonra Gloucester'a üzgünüm ki ekleyemeyeceğiz. Ama sorun değil. Bu veranda lambalarını kesinlikle kullanacağım. Son temizliği yapmak için geldik. Teslimi hazır hale getiriyoruz ve son dokunuşlar büyük fark yaratıyor. Temizleyip son detayları ekleyeceğim. Mesela perdeler, çarşaf. Bu daha çok yüzeysel bir yenileme olduğu için farklı görünmesini istedim. Ama yine de 50'lerin tarzını yansıtsın istedim. Elma yeşili rengini seçtim çünkü eğlenceli duracağını düşündüm. İçinde böyle bir şey olan başka karavanları yoktu. Aynı zamanda çok ferah ve temiz görünüyor. Şimdi de çarşaf. Otel tarzında olması gerektiği için çarşaflar aynı olmalı. Beyaz olmalı çünkü temiz ve aydınlık. Ve sonrası için diğer karavanlarda da aynını kullanacağız. Evet, son dokunuşlar bunlar. Bence çok rahat ve yumuşak bir his katıyor. Ben burada kalmak isterdim.
1: Willamette ilçesi, işte özel sipariş 1959 Gloucester'ın.
3: Pekala, arabaya binip kemerini bağlar mısın?
1: Ve açıkçası bu parkla ilgili o kadar çok şey duyduk ki gidip görmek için sabırsızlanıyoruz.
3: Biri daha gitti.
5: Airstream'lerin neredeyse %70'i hala kullanılıyor.
1: Biri daha gitti gerçekten. Arkamızda baştan aşağı yenilenmiş 1959 Airstream Globster'la Dayton'a doğru yola çıktık. Yeni müşterilerimiz James ve Janice Santa Barbara'da doğa yürüyüşünde. Biz de Willamette Vine ilçesi Karavan Tatil Köyü'ndeki müdürleri Chelsea ile görüşeceğiz.

0: Ah, başardık. Sonunda. Uzun sürdü ama güvendeyiz. Karavan da güvende. Her şey hazır. Parkı görmek için sabırsızız. Güzel bir yer. Karavanlara bakmak güzel olacak. Hadi.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Sen Chelsea olmalısın.
2: Memnun oldum.
0: Merhaba Chelsea, nasılsın?
2: Heyecanlıyım. Sonunda burada. Nostaljik bölüm 1950 ve 1960'lardan kalan çeşitli karavanların yenilendiği bir proje. Burada görecek çok şey var. İnsanlar farklı deneyimler için buraya geliyor.
1: İşte buna bayıldım. Harika bir cam kapınız var. Harika.
2: Evet. İçeriye evet. Güzel bir hava katıyor.
1: Evet.
2: Dışarıdaymışsınız gibi hissettiriyor.
1: İçeriği
2: bu harika.
1: İçeriği de göstereyim. Gelin.
3: Airstream Globuster 1959. Fiyatı 22 bin dolar. Yenileme sonrası fiyatı 39
2: Vay
3: bin
2: canına.
3: Dolar.
2: Vay canına.
1: Bildiğin gibi bu karavana yüzeysel bir yenileme yaptık. Orijinal koltuğu alıp modernize ettik. Yeni, güzel, temiz, modern bir görünüm katmak istedik.
2: Temiz,
1: bu
2: evet.
1: Aslında karavanın orijinal koltuğu. Tasarımını biraz değiştirdik ve kaplamasını değiştirdik. Harika oldu. Çok amaçlı kullanabilirsiniz.
2: Evet.
1: Ama renk kattı gerçekten.
2: Evet, çok temiz. Hala retro görünüyor.
1: Ve mutfaktan devam ettik. Güzel ve temiz bir tezgah ekledik. Ve yukarıda da dolap var.
2: Evet. Ve yatak da çok güzel ve rahat görünüyor.
1: Evet, çok rahat olmalı. Özel şilte yaptırdık. Konfor katı da ekledik.
2: Flight Camp'ı detaylara önem veriyor. Yapmayı sevdikleri şey bu. Onlarla çalışmak çok eğlenceli. Onlarla çalışmak çok kolay. Ve aklımızdaki şeyi anlıyorlar. Modern ufak buzdolabına bakın. Buraya özgü yiyecek ve içeceklerinizi koyabilirsiniz. Ah, bakın çok güzel.
1: Mikrodalga fırın da var.
2: Aa, mısır patlatmak için harika.
1: Ve aynı zamanda havalandırma
2: evet,
1: da ekledik.
2: Evet, yaz aylarının rahat geçmesi için gerekliydi.
1: Evet, orijinal ışıklandırması var. Bunu değiştirmek gerekmedi.
2: Bayıldım.
1: Ve arkada da klozet var. Uzatılabilen televizyon var. Bir sürü de dolap var.
2: Çok güzel.
1: Bütün dolapları yeniledik ve bütün kapakları, çekmeceleri yeniden yaptık. Oldukça sağlamlar.
2: Ahşap zemin harika ve dolaplarla çok uyumlu. Her şey çok uyumlu.
1: Evet.
2: Bayıldık.
0: Bence çok iyi yapıldı. Atölyedekiler bu sefer gerçekten çok başarılıydı.
2: Bence Globster harikaydı. Boyutu harika. Bir Airstream. Yani insanların kiralamak istediği türde bir karavan. Ve bence yeni bir görünüm kazandırma konusunda çok başarılı olmuşlar. Retro havası da duruyor. Parkımız için harika bir karavan. Teşekkür
0: evet.
2: ederiz. Bayıldık. Bayıldık ve diğer karavanlar için sabırsızlanıyoruz.
0: Bütün proje konusunda çok heyecanlıyız. Harika olacak.
2: Mükemmel.
0: Pekala.
1: Tamam, dikkat et.
0: İyi
1: görüşürüz.
0: Günler. Görüşürüz.
1: Hoşça kal. Evet, ilk sipariş tamam.
0: Evet, sonunda. Atölyeden çıktığı için mutluyuz. Eve gidip birkaç tane daha yapmamız gerekiyor. Atölyede bekleyen çok proje ve çok çalışan var.
1: Sanırım birkaç gece kalmak iyi
0: evet,
1: olabilirdi.
0: Evet, çok güzel.
1: Değil
0: ama
1: mi?
0: Projelere bakmalıyız.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
15: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
14: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Yüzme havuzları artık çocuklar için değil.
17: Bu havuzda oynayacağız.
16: Bugünlerde seçkin tatil merkezlerinde gördüğünüz yüzme havuzları en çılgın hayal gücünüze göre tasarlanarak arka bahçenize yapılıyor.
18: Vay canına.
19: Şuna bakın.
16: İşte bu işi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
20: Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Cips ister
21: evet.
20: misiniz?
21: Ne diyorduk?
19: Lütfen.
21: Aferin.
20: Pekala.
21: Merhaba, ben Dave.
20: Ben Karen.
21: Gilbertsville, Kentucky'de yaşıyoruz.
20: 35 yıldır evliyiz. 3 çocuğumuz ve 3 muhteşem torunumuz var.
22: Grandchildren.
20: Oh, güzel mi?
22: Hı hı.
21: Bu evi 10 yıl önce satın aldık. Biz evi almadan 1-2 yıl önce bir havuz yapılmış.
20: Son birkaç yıldır havuz bayağı yıprandı.
21: Havuzun yenilenmesi gerekiyor.
20: Su kaydıraklarını seviyor
19: evet.
20: musun?
21: Bu havuz aile hayatımızın bir parçası olsun istiyoruz. Torunlarımızın çok seveceği şeylerin eklenmesiyle bunu yapabileceğimizi düşündük.
20: Havuz yenilendiğinde kimsenin eve gitmek isteyeceğini sanmıyorum. Kalmaları tabii ki bizim için asla sorun olmaz.
21: Bu hafta sonu gölde dalış yapabiliriz.
20: Sahi mi? Harika. Kayak mı yapacaksın?
21: Havuz oyuncaklarının hepsi depoda. Yakında hepsi çıkacak. Çocuklarımı ve torunlarımı yeni havuzumuzda onlarla oynarken görmek için sabırsızlanıyorum.
19: Yaşasın.
21: Evet.
20: Sen de istiyor musun?
23: Kentucky'de hava çok güzel değil mi?
24: Evet. Hava bugün gerçekten güzel.
23: Dave ve Karen'la buluşmak için yoldayız. Yeni havuzlarının planını göstereceğiz. Bu iş biraz farklı.
24: Bu işi farklı yapan ne peki?
23: Zaten bir havuz var.
24: Tamam. Tamirat
23: gerektiği kesin ama biz bu havuzu yeni baştan yaratacağız. Sonsuzluk kenarına ikinci bir kademe ekleyeceğiz. Yani sonsuzluk kenarı 3 katlı olacak. Ve oraya bir kaydırak inecek.
24: Süper bir proje anlaşılan.
23: Bayağı güzel olacak kesin.
24: Ben mücadeleye hazırım. Bir an önce başlasın.
23: Evet, bu projeye start vermeyi ben de istiyorum. Karen ve Dave'in yeni havuz tasarımı hakkındaki yorumlarını merakla bekliyorum. Bu havuza yepyeni bir görünüm vereceğiz. Görmeye hazır mısınız?
21: Evet, hazırız.
23: Pekala, bakalım öyleyse.
20: Muhteşem. Süper. Kesinlikle muhteşem.
23: Havuzun şeklini koruyacağız ama terasın çevresindeki her şeyden kurtulacağız.
21: Harika.
23: Bu havuza getireceğimiz en büyük yeniliklerden biri şuraya koyacağımız kaydırak olacak.
20: Harika.
24: Su parklarındaki kaydıraklar gibi ve 7,5 metre uzunluğunda.
21: Mükemmel. Torunlarımız suyu çok seviyor. Gerçekten çok güzel olacak.
23: Havuzun sonsuzluk kenarı arka tarafta. Ve bitiminde küçük havuz var. Bunu yıkacağız ve oraya bir havuz daha yapacağız.
20: Harika.
21: Çok güzel.
20: Bu gerçekten muhteşem.
23: 4 ateş çanağımız, tabandan led aydınlatmaları olan fıskiyelerimiz olacak. Özellikle süper. Geceleri göl tarafından muhteşem bir görüntüsü olacak.
21: Hayal ettiğimin çok ötesinde.
23: Bu havuz bittiğinde bence hepiniz aşırı mutlu olacaksınız.
20: Muhteşem. Gerçekten ağzımız açık kaldı. İnanılmaz.
23: Beğendiyseniz ve onay veriyorsanız hemen yarın başlayabiliriz.
24: Evet.
20: Biz hazırız. Çok heyecanlıyız. Cevabımız evet. Yarın başlarsanız harika olur.
24: Burada olacağız.
20: Anlaştık.
23: Normalde havuzun ilk gününde bahçeyi kazarız ama bugün birinci adım bu havuzu tahliye etmek olacak. Merhaba çocuklar, iş başı yapmaya hazır mısınız? Görünen o gibi
24: evet, başlamışsınız. Evet, çoktan başladık, partiye geç
23: evet,
24: kaldın.
23: Evet, neyse. Mevcut havuzda çalışmak aslında sıfırdan başlamaktan çok daha zordur. Yapılmasını istediğim ilk şey tüm seramiklerin sökülmesi. Tüm küpeşteler sökülecek. Sonsuzluk kenarının arkasındaki taşların tamamı korunacak. Bunları yeniden kullanmamız gerekecek. Yani cerrahi işlem sadece dış yüzeyde. İçeride ne yaptığınız umurumda değil. Hadi bitirelim şu işi. Tamam mı? Bugünkü en büyük endişem havuzun su tesisatı ile ilgili. Tesisat borularının içine kamera yollayacağız. Suyun geldiği bu kenardan girelim. Hazır
24: evet,
23: mısınız?
24: Başlayalım hadi.
23: Tamam, hadi başlayalım. Bu havuzun tüm kaplamalarını söktükten sonra çıkan malzemeler işe yaramaz. Bu nedenle çıkan hafriyatı buradan götürmemiz gerekiyor. Pekala Justin, başlıyoruz. Pompaların yerini değiştiriyoruz. Bu nedenle su borularına bakacağız. Bunun için boruların nereye gittiğini bilmemiz gerekiyor. Umarım sola doğru gidiyordur.
24: Umarım.
23: Sağ ya da aşağıya doğru gidiyorsa durum kötü.
24: Evet.
23: Pekala, büyük an geldi. Evet, hadi. Görünen o ki aşağıya gidiyor. Bu kötü oldu.
24: Boru hem aşağı doğru hem de tabliyenin altına gidiyor. İşte böyle.
23: Biraz şevkim kırıldı. Boru altları aşağı iniyor. Bu durumda açık mutfağın altından geçiyor olabilir. Bu kaplama taşlarını kırmayacağız. Her şeyin uyumlu olması için bu taşları bozmayacağız.
24: Tamam. Belki borular aşağı iniyor ve havuzun altından şu tarafa doğru gidiyordur. Zor bir olasılık.
23: Siz yıkama devam edin. Boruların nereye gittiğini görelim.
24: Tamam.

0: Devasa bir yıkım işi yapıyoruz. Sadece molozu kaldırmak için 3 gün harcadık.
1: Sağlam kalmasını istediğiniz taşlar bunlardı değil mi?
2: Evet, bu taşı yeniden kullanmak mümkün. Bir yeri yıkıyorsanız cerrahi ya da normal yıkım yaparsınız. Cerrahi yıkımda çıkan malzemenin sağlam ve yeniden kullanılır halde olmasını istersiniz. Bu iş hem daha çok zaman alır hem de daha zordur. Yani bu yöntemi seçerseniz zorlanırsınız. Çok iyi durumda. Eski haçları bile çıkarmayı başarmışsınız. Bu taşları kesinlikle yeniden kullanacağız. Bunların tamamı bize lazım, iyi koruyalım tamam mı? Mevcut havuzdan 6 ton kadar yığma taş çıkardık ve bunları yeni havuzda kullanmak istiyoruz. Evet, burada epeyce var,
1: evet,
2: bunlar yeter sanırım.
1: Şansımız varmış. Çoğu çok temiz ve iyi durumda.
2: Mükemmel, hadi işe başlayalım.
1: Tamamdır.
2: Üst bölüm tamamen bitti. Bugün havuzun alt kısmında çalışacağız.
1: Kepçe hazır mı?
3: Evet.
1: Tamam.
2: Orijinal küçük havuzda beton fazla, bu nedenle buranın yıkımında hidrolik ayaklı ağır iş makinesi kullanacağız. Mükemmel.
1: Tıkandı. Üstünde çok fazla basınç var. Parçayı takamıyorum.
2: Sıra ekskavatördeki ek parçaları değiştirmeye geldiğinde parçayı kepçeden alıp hidrolik ayağa takarken sorun yaşadık. Hatta birikmiş hidrolik basıncı boşalmıyordu bile.
1: Bunu takamıyorum.
2: Şu anda tank içinde basınç yok. Bence tek çare basıncı boşaltmak.
1: Tekrar deneyelim.
2: Oldu mu?
1: Tamamdır.
2: Şu anda tank içinde basınç yok. Bence tek çare basıncı boşaltmak.
1: Tekrar deneyelim. Tamam mı?
3: Evet.
2: Mükemmel. Sıra ekskavatördeki ek parçaları değiştirmeye geldiğinde parçayı kepçeden alıp hidrolik ayağa takarken sorun yaşadık.
1: Pekala.
2: Deneyelim bakalım. Hidrolik ayağı devreye sokabilmek için basıncı boşaltmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Tamam, çalışıyor. Bu kısımdaki yıkım işlemini büyük ölçüde tamamladık. Artık alt havuz ve yalak kısmında çalışmaya başlayabiliriz. Havuzun dış sınırlarını saptayacağız ve sonra kazı işine başlayacağız.
1: Tamamdır.
2: Problem büyük. Ev sahibi az önce söyledi. Elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon hatlarının hepsi bu havuzun ortasında bir yerdeymiş. Neyse ki hatların hepsini kapattık. Yani tehlikeli bir durum yok. Hatları taşıyıp yeniden açmak istiyorlar. Ve bu iş bize düşüyor. Bunu yaparken çok dikkatli olmalıyız.
1: Tamam.
2: Umudum havuzun bu tarafını kazmaya başladığımızda o boruların nerede olduğunu bulmak. Sonra o boruları buraya bir yere getirip keseceğiz ve havuzun dışına taşıyacağız. Hem bir daha sorun çıkarmayacak hem de hatlar devreye girecek. Bir tür Pascal yumurtası avına çıkıyoruz yani. Bunu yapabilir miyiz bilmiyorum.
1: Merak etme, bulacağız.

0: Umarım elektrik hattı değildir.
1: Hayır, su ve gaz.
0: Elektriği hala bulamadık mı? Tamam, kazmaya devam ediyorum.
1: Tamam.
0: PVC boruyu kesmemiz lazım.
1: Tamam.
0: Gaz borusunu geri çek. Oldu mu?
1: Hayır. İşe yaramıyor.
0: İşte koptu. İşte bu kadar. Ama elektrik hattını hala bulamadık.
1: Hayır.
0: Belki de burada değil.
1: Sence o kadar şanslı olabilir
0: Yakında
1: miyiz?
0: Yakında öğreniriz. Kazmaya devam edeceğim. Hala yok mu?
1: Hayır.
0: Burada elektrik hattı yok.
1: Şansımız varmış desene.
0: Aynen. Pekala beyler. Eski gaz borusunu bulduk ve...
1: Sulama.
0: Bir de sulama borusu. Yani yanlış bilgi verildi. Burada elektrik hattı yok. Bu hem iyi hem de kötü. Nerede bilmiyoruz.
1: Önünde sonunda bulacağız.
0: İçimden bir ses ekipmanların olduğu üst tabliyeden geçtiğini söylüyor. Havuzun etrafından geçiyor olması bence çok daha mantıklı. Neyse. Önünde sonunda bulacağız ama kazı devam ediyorsa sorun yoktur. Evet, iyi görünüyor. Sonuç şahane oldu. Bu havuza başladığımızdan beri tüm seramik ve taş kaplamalar söküldü. Yeni güneşleme denizliği, yeni bar tabureleri yapıldı ve şimdi alt havuz bölümünü yapıyoruz. İkinci kamyon da geliyor. Granite püskürtme sırasında birkaç zorluk yaşanıyor. Yeni granite eski granite'in üstüne atılıyor. Burada eski ile yeninin birleştiği ek yeri kesmek ve yok etmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde görünmemesi mükemmel olması lazım. İşte böyle yapmamız gerekiyor. İşin yarısı bitti. Havuz elemanlarına şekil vermeye başlayalım. Şu anda çok iyi. Ne çok ıslak ne çok kuru. Ama bugün hava çok sıcak. Oturtma işlemini çabuk yapmaz ve gecikirsek sertleşir ve işimiz zorlaşır. Son kamyon da geldi. Havuza gunit atma işlemi tamamlandı. Şimdiki adım formları iyice keskinleştirmek, ekipman dairesi yapmak. Sonra seramik, küpeşte ve veranda.
2: Pekala Justin, tüm ekipmanlar artık burada. Ev sahibi havuz ekipmanını başka bir yere taşımamızı istedi. Bunların hepsi yeni yerine taşınacak.
0: Tamam.
2: Küçük bir ekipman dairesi olacak. Buranın iki fonksiyonu var. Hem havuz ekipmanlarını koruyacak hem de kaydırağın temel ayağı olacak. Elektrik hattı taşınacak, panolar taşınacak, gaz hattı değişecek. Ana elektrik hattı dahil her şey değişecek ve hepsi bu yöne çekilecek.
0: Tamam, anladım. Çok iş var desene.
2: Doğru ama güneş ışığına maruz kalmayacak ve uzun ömürlü olacak.
0: Biliyorum.
2: Tamam, gidelim öyleyse.
0: Tamam.
2: Pekala Justin, hepsini ateşte bakalım. Pekala, kaydırak da çalışıyor. Çocuklar bu şeye bayılacak.

0: Buz alıp 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri Kop'ta sadece 299 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
7: Siparişiniz.
8: Ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
15: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
16: Bellona, Bellona. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
19: Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
22: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
23: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
24: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
21: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
25: Bu havuzun çok kötü bir şekli vardı. Birkaç aydır bu projede çalışıyoruz. İşlerin çoğu bitse de hala çok işimiz var. Bu duvarın tamamını yıkmak zorunda kalmamız iyi oldu.
26: Kesinlikle.
25: Bu taş döşemede kaldı. Su borusu hattının yeri konusunda sıkıntı yaşamış olsak da yalak kısmını duvarın içine gömmeyi ve hatları buraya bağlamayı başardık. Dolayısıyla tesisatın her parçası buradan çıkıp bu tarafa doğru, yani ekipman dairesinin içine gidiyor. Kesinlikle. Bu iş de nihayet bitti. Artık alt havuz elemanlarına başlayabiliriz. Bir havuzun böyle bir ekipman dairesi varsa hem ekipmanlar korunmuş olur hem de pompaların gürültüsünü duymazsınız. Ayrıca kış geldiğinde ekipmanları soğuktan korumak zorunda kalmazsınız. Elemanlardan hiçbiri bu havuzu etkilemeyecek. En önemlisi de şu anda durduğumuz yerde kaydırak olacak.
26: Evet.
25: Buradan çıkacak, bir dönüş yaptıktan sonra soğutucunun tam üstüne inecek. Hala yapacak çok
26: çalışalım
25: işimiz var.
26: Çalışalım öyleyse.
25: Bir sonraki adım havuz kenarının tamamlanması ve sonsuzluk kenarının yapılması. Son olarak havuzun alçı işi yapılacak ve sonrasında artık ev sahipleri bu manzaranın keyfini sürecek.

0: Birkaç haftadır havuzun sonsuzluk kenarıyla uğraşıyoruz. Ekipmanların tamamı ekipman dairesine taşındı. Şimdi ekipman dairesine gidiyorsun ve hepsini çalıştırıyorsun. Sistemi kontrol edip jetleri ve pompaları ayarlayalım.
1: Tamamdır.
0: En altta çocuklar için bir oyun havuzu ve bir kaydırak ekledik. Yaptıklarımız ikinci bir sonsuzluk kenarı led aydınlatmalı 8 fıskiye, havuz kenarı jetler, bar tabureleri, yeni bir bar vesaire vesaire. Pekala, kaydırak da çalışıyor. Şu akan suya bakar mısın? Çocuklar bu şeye bayılacak.
1: Evet.
0: Bakar mısın? Suyu tekrar göle püskürtüyor. Gerçekten muhteşem oldu. Bugün Dave ve Karen'a yeni havuzlarını göstereceğiz. Pekala. Yeni havuzunuzu görmeye hazır mısınız?
2: Ha,
1: evet.
2: Ha, kesinlikle. Aman tanrım. Kesinlikle muhteşem olmuş.
3: Ağzım açık kaldı. Gözlerime inanamıyorum.
0: Bu havuzun yenilenmesi Dave ve Karen için çok önemliydi. Havuzun tam bir aile havuzu olmasını istiyorlardı ve biz bunu başardık. Tepkilerini görmek için sabırsızlanıyorum. Pekala, yeni havuzunuzu görmeye hazır mısınız?
2: Evet, hazırız.
3: Gerçekten muhteşem.
2: Aman tanrım, kesinlikle muhteşem olmuş.
3: Gözlerime inanamıyorum.
2: Yemin ederim gözlerim doldu. Öyle güzel ki.
0: Hey, amacımız seni ağlatmak değildi. Biliyorum. Aksine yüzün hep gülsün istiyoruz.
2: Ama bunlar mutluluk gözyaşı.
3: Tıpkı hayal ettiğimiz gibi olmuş.
0: Gelin de neler yaptığımıza hep birlikte bakalım.
3: Olur.
2: Aa, gerçekten müthiş görünüyor. Cam mozaikler güneş ışığını çok güzel yansıtıyor.
3: Şu renklerin güzelliğine bak.
1: Arkaya iki bar taburesi ekledik.
3: Ha, gördüm.
1: Artık torunlarınız ve konuklarınız için yer var.
0: Üstlerini cam mozaikle
2: aman
0: kapladık.
2: Aman tanrım.
1: Arka tarafın tamamını granitle kapladık.
2: Çok güzel.
0: Arka bahçenize eklediğimiz birkaç şey daha var. Havuzun köşelerindeki ateş yanaklarını gördünüz mü?
3: Gerçekten dilim tutuldu.
2: Ah, akşamları burada nasıl bir ambiyans olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Bence mükemmel olacak.
0: Kesinlikle muhteşem olacak.
1: Evet, burası geceleri çok farklı olacak.
0: Aşağıdan nasıl göründüğünü görene kadar bekleyin.
3: Aa, hemen bakalım.
0: Hazır mısınız?
2: Evet, kesinlikle hazırız. Hadi bakalım.
3: Aman tanrım.
2: Bayıldım, muhteşem görünüyor.
3: Gerçekten muhteşem.
2: Aa, harika
3: İnanılmaz.
2: Olmuş.
3: Burada
2: İnanılmaz.
3: Da ateş çanakları ve fıskiyeler
1: fıskiye
3: var.
1: Değil, ledli fıskiye. Işıkların rengi değiştirilebilir. Farklı ışık şovları yaratabilirsiniz
2: aman
1: burada.
2: Aman tanrım, cidden muhteşem.
0: Sonsuzluk kenarı duvarında 12 metre traverten taşı kullandık. Böylece peştelerle ve havuz kenarı döşemesiyle uyumlu oldu.
2: Eski taş kaplamayla harika bir tezat oluşturmuşsunuz.
3: Yeni traverten
2: evet,
3: kaplamayla
2: mükemmel
3: evet.
2: Mükemmel bir tezat olmuş.
3: Gerçekten
0: kaydırak
3: dilim
0: sizin
3: tutuldu.
0: Kaydırak için çok önemliydi.
3: Kesinlikle.
0: Torunlarınız için çok istediğiniz bir şey.
3: Torunlarımızın kaydıraktan havuza atlama yaşına girmelerine de az kaldı zaten.
0: Bu kaydırağa bayılacaklar.
2: Evet.
0: Kaydırak özel üretim. 8 metre uzunluğunda ve dakikada 1100 litre su akıyor.
3: Onları uçurmaya yeter desene.
0: Aynen. Su parkı kaydırakları.
3: Kesinlikle müthiş.
0: Ve tüm havuz ekipmanları bu kaydırağın altında. Yani hiç ses yok.
3: Harika. İşte bu çok iyi.
0: Havuzu beğenmiş olmanız bizi çok mutlu etti.
3: Aa, kesinlikle muhteşem, mükemmel bir iş çıkardınız beyler. Cidden müthiş olmuş.
0: Bugünden itibaren Dave ve Karen için bu havuzda yepyeni bir dönem başlıyor. Sanırım yaşayacakları tek sorun çocukları havuzdan çıkarmak olacak.
2: Kutlama yapmak istiyorsun
3: kesinlikle.
2: Anlaşılan.
3: Artık evimiz çok daha neşeli bir yer oldu.
2: Hadi bakalım.
3: Bu yeni havuz ailemize sınırsız bir neşe getirecek. Gerçekten çok mutluyuz.
4: Teşekkür ederim.
3: Aa, rica ederiz.
2: Bir şey bebeğim. Bir öpücük alabilir miyim?
4: Gene kayalım.
5: Ha, tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso.
10: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
17: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
18: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
19: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli.
19: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
22: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
23: Buzalı 1 kilogram tarsüt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
24: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
25: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
26: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
27: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
28: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
29: Her klasik araç...
30: Tamam bak, çalışıyor mu?
29: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
30: Evet.
29: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
31: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
32: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
33: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
34: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
31: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
35: Artık yetişkinler de havuzlarda çılgınca eğleniyor.
36: Bu havuzda oynayacağız.
35: Bu program sayesinde hayal sınırlarınızı zorlayan havuz tasarımlarını istediğiniz zaman ve istediğiniz şekilde arka bahçenize kurdurabiliyorsunuz. Ve tüm bunların hepsini bu adamlar yapıyor. İşte karşınızda havuz kralları.
37: Bu senin.
38: Ben Ross.
39: Ve ben de Cheryl. Bu da Brianna ve eşi Michael.
40: Ve ben de Brooke. İkiz kardeşim Scott çok havalı olduğu için ne yazık ki şu an aramızda değil.
39: Wake Forest, Kuzey Carolina'da yaşıyoruz ve bu evi 3 yıl önce inşa ettik.
40: Burası hep bir parti eviydi.
41: Evet.
37: Aslında havuzu 1,5 yıl önce inşa edecektik ama...
39: Evet.
37: Brianna ani bir kararla dünya evine girmeye karar verince... Havuz keyfini bir süreliğine erteledik.
40: Ama çok güzel bir düğünümüz oldu.
0: Ayrıca evlenmeden önce ondan izin aldık. Bu yüzden evet, başına gelecekleri biliyordu.
37: O zaman yeni havuzumuzu kutluyoruz.
40: Evet. Yeni havuza.
39: Afiyet olsun.
0: Evet. Scott için çok üzülüyorum.
37: Aile bu havuzu inşa etmek için 3 yıldır bekliyor ve her şeyi halledip tam işe koyulacakları zaman... Büyük kızları evlenmek istemiş.
1: Düğün pahalı bir şey.
37: Her zaman daha önemli olduğu
1: için. Aynen öyle.
37: Evet ama sende durumlar farklıydı. Önce torunlar geldi, sonra da kardeşler.
1: Bence şöyle olmadı ama neyse.
37: Ne demek böyle olmadı? Öncelik sırası onlarda. Tabii. Bu fedakarlığın karşılığı olarak onlara çok özel bir şey sunmak istiyorum.
1: Kızı bu durumdan yine kazançlı çıkacak çünkü gelip havuzu o da kullanacak.
37: Evet, konuyu bu açıdan hiç düşünmedim. Cheryl ve Ross her zaman bir havuz istemiş. Çocukları artık büyüdüğü için şimdi daha modern ve sofistike bir havuz istiyorlar. Ben de onlara bunu vermek istiyorum. Size şimdi havuzun son halini göstermek istiyorum. Çok sevinirim.
40: Artık buna hazırım.
37: Birkaç ay sonra bu koltukta oturup bahçeye bakınca tam olarak işte bunu göreceksiniz. Vay canına.
40: Çok güzel. Heyecan verici bir şey.
37: Gerçekten çok.
40: Hayalimiz gerçek olacak.
37: Güneşlenme bölümü ve su fiskiyesi fark yaratan detaylar olacak.
40: Bu fikri çok sevdim. Çünkü gelecekte torunlarım bu eve gelecek ve onlarla havuzda oturmayı çok isterim. Aslında havuzu gerçekten evet, isteyen evet, kişi burada.
37: Onu ıslatmayı seviyorum.
40: Evet.
37: Evet, işte aradığım ruh bu. İstersen spa bölümünden onu ıslatırsın. Tamam. Çünkü projede spa güneşlenme bölümünün yanında duruyor. 2,5 metrelik kare spa olacak.
40: Bunu çok beğendim. Sadece biraz fazla dar.
37: Tamam. Vaktimin çoğunu burada geçireceğim. Evet. Tam ortada olmasını evet, isteyeceksiniz değil mi?
40: Evet.
37: Tamam. Birkaç ilgi çekici detayla bu havuzun tam istediğiniz gibi inşa hoş edebiliriz. Kenarda yüksek bir duvar olacak. Buraya bitki dikeceğiz ve ufak bir ateş olacak. Bu duvarın kenarında 3 tane bakır yassı su akıtma deliği olacak. Buradan sürekli olarak su akıyor olacak.
40: Çok bu güzel. Fikri çok sevdim.
37: Bu havuz 6 metreye 10 metre olacak ve derinliği de 1 metreden 2,2 metreye kadar çıkacak. LED ışıklarla burayı güzelce aydınlatacağız. Havuz burada bitecek. Bu sizin için yeterli olur mu?
40: Bu hepimize yeter bence. Çünkü çocuklarım büyüdü ve tek istediğim herkesin keyif alabileceği bir havuz.
37: Eğer anlattıklarım sizin aklınıza yattıysa... Anlaştık demektir. Bence çalışmaya başlamalıyız. Anlaştık. Hadi evet, çalışmalar başlasın. Çok güzel. Teşekkür ederim. Yarın arkadaşlar
40: teşekkür
37: gelecek.
40: Teşekkür ederiz.

0: Şehir dışında olduğumuz zaman tanıdık kafalarla çalışmayı tercih ediyoruz.
1: İş makineleri için çitleri sökeceğiz.
0: Bu bahçenin dar bir girişi var. Bu yüzden yandan dolanıp bahçeye arka taraftan gideceğiz. Ancak yol dar olduğu için ufak iş makineleri kullanacağız. Bu durum çalışmalar sırasında bize zorluk çıkartacaktır ama her şeye karşı hazırlıklıyız. Bu toprağı gerçekten çok sevdim. Nashville'deki çamurdan bile daha yumuşak. Can dostum, spa için özel bir şey düşünmeliyiz. Projeyi gösterirken Cheryl spa'nın küçük olduğunu söyledi. Burası için ne yapacağımı ben de bilmiyorum ama işi bitince Cheryl'ı kendine hayran bırakan bir şey olmalı.

0: Sizleri inşaat alanına çıkarıp bir şey göstermek istiyorum. Spa tam olarak kepçenin şu an olduğu yerde olacak. Aklıma birkaç fikir geldi ve bence en mantıklısı şampanya kenarlı bir spa yapmak. Yani suyun kenarlardan aktığı bir spa yapmak istiyorum. Bu harika bir şey. Bu sayede spanın arka kısmı yükseltilmiş zemin için destek olarak kullanılıyor olacak.
1: Kulağa çok, çok hoş beğendim. Bir fikir gibi geliyor ve manzarayı çok sevdim.
0: Tamam, anlaştık o zaman. Hadi gidelim. Bugün yaklaşık 200 metre küplük toprak çıkaracağız. Bir bölümünü peyzaj çalışması için saklayacağız ama geri kalanı atılacak.

0: Evet, John, büyük bir bölümü bitti.
1: Evet, büyük iş hallettik.
0: Aynen öyle. Burası 2.2 metreye ulaşmış gibi duruyor. Şimdi diğer tarafa doğru derinlik azalacak. Ancak bence en önemli başarımız çiftimize Spa'nın yeni tasarımını kabul ettirmekti. İyi iş çıkardık. Şimdi demir, beton ve tesisat ekibi girecek ve sonrasında bu harika havuz şekil almaya başlayacak. Bence bugün çalışmanın en önemli günü. Projenin kaderini belirleyecek çalışma yapılacak. Yani beton dökülecek. Ne yapıyorsun?
2: Sadece Spa'yı kontrol ediyorum.
0: Eğer hemen çalışmaya başlamazsan başının belası olurum. Hadi bakalım. Kazı bittikten sonra şimdi diğer ustalar çalışacak. Sonrasında ise havuz şekillenecek. Bugün yapılması gereken pek çok şey var. Spa onlardan sadece biri. Spa yarım şampanya olacağı için şeklini mutlaka ev sahibine söylediğimin aynısı olmalı. Buraya dikmeler gelecek ve bir de istinat duvarı var. Bugün beton püskürteceğiz.
1: Tamam, hadi başlayalım o zaman.
0: Bence bugün havuz yapmanın en önemli günü. Gerçekten çok önemli. Duvara beton sıkacağız. Bu çok önemli bir aşama. Bu işi çok detayı var ama yapım işleminde sadece bir hakkımız olacak. Orta boylu bir havuz yapacağız. Bu yüzden 6-7 kamyon çimento kesin gidecektir. Hadi başlayalım. Buradan iyi duruyor. Bu çok hızlı kuruyor. Bunu sevdim.
1: Özel bir karışım var. Bu yüzden çabuk kuruyor.
0: Burada kullandığımız çimento kolay şekil aldığı için havuz yapımında çok kullanılıyor. Ancak spa yapımında buna çok dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü şampanya köşenin tam istediğim gibi çıkmasını istiyorum. Tek bir hata beni bitirir. Bu yüzden sizin kadar ben de dikkat edeceğim. Ve sonunda istediğimiz işi çıkaracağımıza eminim. Betonu sıktıktan sonra 50 dakika boyunca bu malzemeye şekil verebiliyorsunuz. Köşeyi aldığından emin ol, burası önemli.
2: Evet. Evet, bu arka kısmı önden çok daha kısa olacak.
0: Tamam. İşte bu. Havuza benzedim.
2: Spa iyi duruyor değil mi?
0: Çok hoşuma gitti.
2: Bu kenarlar su içinde kaybolup gidecek. Yani aslında sonsuz bir köşe gibi.
0: Evet, güzel olacak.
2: Doğal taş fikrini ben de çok sevdim. Çünkü su üstünden akarken tam istediğimiz sesi çıkaracak. Bu ancak doğal taşla olabilecek bir şey.
0: Evet, iyi iş çıkarmışsın.
2: Teşekkür ederim.
0: Arada hakkını veriyorum ama.
2: Tabii.

0: Son birkaç haftada elektrik ısıtma ve tesisat sistemlerini döşedik. Bunların hatasız tamamlanması çok önemliydi. Şimdi de fayans ve köşeler geliyor. Ne yapıyorsun?
1: Sadece spayı koy.
2: Tabii.
0: Son birkaç haftada elektrik ısıtma ve tesisat sistemlerini döşedik. Bunların hatasız tamamlanması çok önemliydi. Şimdi de fayans ve köşeler geliyor. Ne yapıyor?

0: İyi iş çıkarıyorsun.
1: Hemen gelip bana yardım etmezsen iyi iş göreceğim bir işin de kalmayacak. Peki, tamam mı? Tell you what, man.
2: Burada 6'ya 6 mavi fayans kullanacağız.
1: Bunu seçmemiz iyi oldu. Özellikle ilgili kaşlar çok iyi oldu.
0: İki rengin yanında bir de uygun ders dolgusu seçersek iyi olacak.
1: Laciverte kaçan bir mavi burada çok güzel duracak. Şunu koy.
0: Tamamdır. Nasıl olmuş?
1: Kahverengi ders dolgusuyla bu fayanslar öne çıkacak. Hatta çikolata rengine kaçan bir şey olsa hiç fena olmaz. Mesela bej buraya hiç uymazdı ve rengini boğardı. Şimdi son birkaç kontrol kaldı. Su sızdırmazlık test yapacağız. Sıvasını da güzel bir şekilde hallettikten sonra aile havuzun içine atlayıp rahatlıkla yüzebilir. Ateşin olacağı bölüm hazırlanıyor. Zemin düzenlemesi yapılıyor ve bugün peyzaj çalışmaları tamamlanacak. Justin, gücünü azalt, çok yüksek. Gelip yeni havuzunuzu görmek ister misiniz?
3: Ah, yüce Tanrı vay aşkına.
4: Bu inanılmaz bir şey.
3: Vay.
4: Harika olmuş.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
6: Net, sigortam Net.
7: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Buz alıp 1 kilogram tarsüt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
11: Bulunmaz. Ben bilirim. Ben bilirim.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay Domino's'um hoş
1: geldin. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Wake Forest Kuzey Carolina'da Cheryl ve Rose için özel bir havuz inşa ediyoruz. Çiftimiz bu evi 3 sene önce inşa etmiş ve o zamandan beri bahçelerinde bir havuz istiyorlar. Ancak kızları evlenmek isteyince planlar alt üst olmuş. Birkaç ay önce hayallerini gerçekleştirmek için son adımı attılar.

0: Havuzu bitirmemize çok az bir zaman kaldı. Meşale inşa edildi, zemin çalışmalarında sona gelindi ve peyzaj çalışmaları da bugün bitecek gibi duruyor. Havuzun yeşillendirme çalışmaları tamamlandı ve çevresine farklı bitkiler ektik. Havuzun çevresine bitkilerin hepsini diktik.
1: Aynen öyle. Peyzaj ışıklandırması da tamam.
0: Bu ışıklandırma fark yaratan bir detay olacak.
1: Aynen öyle. Gün ışığında her şey net bir şekilde görünüyor. Ancak peyzaj ışıklandırmasını yapmazsanız geceleri ne havuz görünür ne de çevresindeki bitkiler görünebilir. Bence çok güzel
0: evet,
1: oldu.
0: Çok haklısın. Bu ışıklandırma havuzun ambiyansını tamamen
1: çok
0: değiştirecek.
1: Doğru.
0: Ateş el yapımı bakır bir kasenin içinde olacak. Bu kaseler yeni sütunların üstünde duracak. Bunları normalde saksı olarak kullanıyoruz. Ancak bu sefer özel bir şey yapmak istediğimiz için özel olmasını uygun gördük. Yani saksı şeklindeki sütunların üstüne meşaleler oturacak. Farklı ve havalı olacak. Şimdi sırada havuz sıvası var.

0: Sıvanın rengini iyi seçmemiz gerekiyor çünkü bu suyun dışarıdan görünen rengini belirliyor. Fayanslarda lacivert kullandığımız için şimdi de parlament mavisine çalan bir renk tercih ediyoruz. Havuzu doldurmak iki günümüzü aldı ve geriye birkaç şey kaldı. Justin, gücünü azalt, çok yüksek oldu.
1: Tamam. Su pompalarının belli bir ayarı var ve eğer fazla güçlü olursa su çok yükseğe çıkar.
0: Biraz daha. Harika. Sıfa şimdi havuzun odak noktası oldu.
1: Kesinlikle.
0: Çok rahatlatıcı değil mi? Bu kesinlikle oldu.
1: Su ne fazla ne de eksik akıyor ve bu sayede tam istediğimiz sesi çıkarıyor. Bunu ayarlamak zaman aldı ancak bence sonunda oldu. Burada oturup sadece suyun sesini dinleyip rahatlayabilirler.
0: Ve bir değil iki taraftan akıyor. Bu ayrıca güzel bir manzara sağlıyor.
1: Aynen öyle. Böylece hem havuzdakilere hem de çevrelerine bakabilirler. Bence evet. Bu harika bir fikir.
0: Rose ve Cheryl buraya bayılacak.
1: Bence de.
0: Tüm çalışmalar sona erdi ve Biddle ailesi bugün itibaren yeni havuzlarının keyfine varabilir. Gelip yeni havuzunuzu görmek ister misiniz?
2: Aa, yüce
3: çok güzel.
2: Tanrı aşkına.
3: Şuraya bak.
2: Vay canına. Vay canına.
0: Biddle ailesinin arka bahçesi son birkaç ayda inanılmaz bir değişim geçirdi ve şimdi tepkilerini merak ediyorum. Gelip yeni havuzunuzu görmek ister misiniz?
4: Tabii ki.
2: Vay canına.
4: Vay canına.
2: Oo, yüce Tanrı aşkına.
4: Bu inanılmaz bir şey.
2: Vay canına. Bu tam olarak hayalini kurduğum bir havuz.
4: Harika olmuş.
2: Buranın benim bahçem olduğuna inanamıyorum.
0: Benimle gelirseniz size ince detayları göstermek isterim.
2: Çok güzel.
0: Spa'nın havuzun odak noktası olmasını istemiştiniz. Sizce olmuş mu?
2: Ah, kesinlikle öyle. Bu beklediğimden de güzel olmuş.
1: Spa'nın içinde 8 ayrı tribün var. Harika bir deneyim olacak.
0: Aynen öyle. Bu tribünlerin farklı ayarları var. Yani istediğiniz gibi yavaşlatıp hızlandırabiliyorsunuz.
2: Vay canına.
0: Her şey sizin elinizde.
4: Ve taş işçiliği de harika olmuş. Suyun taşlara çarptıktan sonra çıkardığı sese bayıldım.
2: Ve spa'nın büyüklüğü de tam ailemize göre.
0: Beğendiğinize sevindim.
1: Evet Cheryl, spa'nın hemen yanında güneşlenme alanımız var. Ortasına koyduğumuz şemsiye sayesinde istediğiniz zaman güneş ve istediğiniz zaman da gölge olabiliyor. Ayrıca bu fıskiyeler de torunlar için harika olacaktır.
2: Şu anda burada kendimi kitap okuyup rahatlarken hayal edebiliyorum. Çok hoş olur.
4: Sanırım şu an sadece benim endişelerim var. Çünkü Cheryl bu rahatla kavuştuktan sonra beni havuzbaşı garson olarak kullanacaktır. Garson gel buraya dediğini duyar gibiyim.
0: Havuzun arka kısmına iki tane şahane el yapımı ateş çanağı yerleştirdik.
2: Bu meşalelerin özellikle gece nasıl görüneceğini çok merak ediyorum.
4: Ayrıca havuz çevresindeki bitkilerin bahçeye ayrı bir hava kattığını düşünüyorum. Çok,
0: evet,
4: çok
0: aynen
4: güzel
0: öyle.
4: Olmuş.
0: Ve ışıkları da akıllı telefonundan tek bir tuşa basarak açıp kapatabiliyorsun.
4: Oo.
2: Vay canına.
4: Çok güzel.
0: Ve bunun yanında diğer duvarda 3 tane su akıtma deliği var.
4: Bu havuzun inanılmaz bir ambiyansı var.
2: Ben çocukken evimizde havuzumuz vardı ama bu havuz onunla asla kıyas edilemez. Bu havuz beklediğimin çok çok daha ötesinde.
0: Sizinle çalışma fırsatı bulduğumuz için gerçekten çok şanslıyız.
5: Merhaba, parti var dediler, biz de geldik. Çok güzel.
2: Nasıl olmuş?
5: Aman tanrım, çok güzel.
2: Vay canına.
5: Harika.
4: Bu da oğlum Scott.
0: Merhaba Scott, nasılsın? İlk olarak kim kimi atıyor?
5: Ha, ilk olarak
0: tabii
5: Scott
0: ki. Tabii. Biz artık sizi bu güzel havuzla baş başa bırakalım.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Ne demek, rica ederim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Biddle ailesi bu havuzu uzun zamandır istiyordu. Umarım onlara tam istedikleri gibi bir şey sunmuşuzdur.
2: Çok güzel atladın Scotty. Oo. Çocuklarım ve arkadaşlarımın hep beraber burada olması beni fazlasıyla mutlu ediyor. İndir onu.
4: Aradığımız şey işte bu.
2: Bu şahane bir an.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: O anların dondurması o ando. O ando.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
6: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
7: İlk yudumda sen de söyle.
6: Fusti.
8: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Ama ne otel?
10: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
13: Bankam Sonbank kartıma din.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerine aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
19: eksik olma.
18: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Rodgers Arkansas'a Goliath adındaki bir çikolatalı pastayı mideye indirmeye geldim. Goliath'ı bilir misin?
1: Evet, kafanızdan bile daha büyükmüş.
0: 22 standart cupcake büyüklüğündeki bu çikolatalı cupcake'i 30 dakikada bitirirsen...
2: Yüzündeki ifadeye bakılırsa acı çekiyor.
0: Buna kaç kişi cesaret etti ve bunlardan kaç tanesi kazandı?
3: Son 6 yıl içinde 15 kişi başarabildi.
0: Beni iyi izleyin. Çünkü bu Goliath'ı alt edeceğim. Evet. Yıllar boyunca yemek ordusu kontrolsüz bir şekilde büyüdü. Aman tanrım. Daha büyük. Vay canına. Daha baharatlı. Daha cesur. Nedir bu? Ama bir kahraman doğdu. Aman tanrım. Ülkenin en efsanevi yemeklerini tatmaya hazır. Ben Casey ve... Evet. İnsanlığın bayrağını tutuyorum. Restoran endüstrisinde yılların deneyimine sahibim. Casey! Casey! Savaşa gidiyorum. Biftiği getirin. Yemek senin günlerin sayılı. Çılgın bir gün olacak. Kudretli Casey tabak başında. Karşınızda ben bunu yerim. Amerika'da yaptığım lezzet gezileri beni çılgın bir kahvaltı tarifi, peynirli bir volkan ve devasa bir cupcake iddiası için bu muhteşem Ozark dağlarına getirdi. Ozark, ben geldim. Hala buradayım Ozark. 5 eyaletin ortasında yer alan Ozark Dağları bölgesi muhteşem manzaralarla dolu 130 bin kilometre karelik alanı kapsıyor. Kuzey Amerika'nın coşkun nehirleri ve volkanik oluşumlu dağlarıyla Ozark bölgesi hem doğa yürüyüşleri yapmak hem de yemek yemek için muhteşem bir fırsat sunuyor. Ozark'ın volkanik aktivitesi 1.4 milyar yıl boyunca faal değildi ta ki bugüne kadar. Çünkü Jasper Arkansas'taki Ozark kafede klasik cheeseburger'e volkanik bir dokunuş katıyorlar. Burası patlamaya hazır. 1909'da açılan bu restoran, şehirde açık olan restoranların en eskisi. Yıllar boyunca pek çok kez el değiştirmiş. Ancak her zaman bölge halkının yemek yemek için akın ettiği bir yer olarak akıllara kazınmış. Jasper Arkansas'ı duyduğunuzda aklınıza Ozark bölgesi geliyor, sonra da Ozark Cafe mi geliyor?
4: Evet, burası Jasper'ın sembolü haline geldi. 100 seneyi aşkındır burada faaliyetteler.
0: Bu kafe tarihinin dışında yaptığı yemeklerle de ün kazanmış durumda. Muhteşem lezzetli sosuyla kızarmış çıtır tavuk, yumurtayla taçlandırılmış Ozark burger ve iki ızgara peynirli tostun arasında etli Excaliburger. Vay canına, bu da ne?
5: Excaliburger.
0: Excaliburger mi? Yani bunu yiyince Kral Arthur gibi mi oluyoruz? Hadi çıkar da görelim. Hadi. Düşünmesi bile karnımı acıktırdı.
6: Sakın acıktım deme.
0: Hayır, gayet iyiyim. Burada mı yaşıyorsunuz?
6: Hayır, 100 kilometre uzakta
0: yani
6: yaşıyoruz
0: aslında.
6: Yani
0: sırf bu yemekleri için 100 kilometre evet. Yol mu geldiniz? Büyük fedakarlık. Bütün yemekler enfes görünüyor. Ancak ben buraya ağızları sulandıracak kocaman bir cheeseburger için geldim. Volkanik burger. Her yanı peynirle kaplanmış etli bir hamburger. Bu nedir?
7: Volkan.
0: Volkanik burger mi? Daha önce yediğin cheeseburgerlerle kıyaslar mısın? En güzeli bu mu?
5: Evet, normalde hamburger sevmez ama buna bayılıyor.
0: Yemek için ağzını kocaman açtın. Tebrikler dostum. Merhaba Aras, nasılsın dostum?
8: Casey, çok memnun oldum.
0: Beni ağırladığın için teşekkür ederim. Volkanik burgeri sen mi keşfettin?
8: Hayır, burada uzun süredir yapılıyordu.
0: Ama sana bu burgeri nasıl yapılacağını
8: evet,
0: öğrettiler
8: tabii ki.
0: Değil mi? Acıkmaya başladım.
8: Hemen başlayalım.
0: Efsanevi volkanik burgerin yapımına 225 gramlık köftemizi ızgaraya atarak başlıyoruz. Et oranını nasıl ayarlıyorsun?
8: %81'e 19.
0: 81-19 mu? Genelde herkes %80'e 20 kullanır. Bunun yağı az.
8: Üzerine biraz baharat
0: Hangi
8: atıyorum.
0: Hangi baharatı kullanıyorsun?
8: Montreal baharatı.
0: Montreal baharatı mı? Bu karışım 1940'lı yıllarda Montreal'deki bir şarküteride üretilmiş. Pastırmayı kapladıkları baharatları etlerin üzerine kullanmışlar. Şimdi de biz köftelerin üzerine kullanıyoruz. İnanılmaz bir lezzet. Kırmızı biber, sarımsak, tuz, karabiber.
8: Köfte hafif erimeye başladığı zaman çevirme zamanı geldi demektir.
0: Evet, dış kısmı hafif kızardı. Yağların da eridiğini görebiliyoruz. Çok güzel cızırlıyor. Volkanik hamburgerin köfte kısmını hallettiğimize göre bunları diğer ocağa kaldırıp üzerlerini peynir cennetiyle kaplamaya geçebiliriz.
8: Birazcık
0: ne kadar peynir koyduğumu göster bakalım.
8: Sonra birazcık da biraz mı? Daha peynir.
0: Biraz daha mı?
8: Biraz daha peynire neresin? Bekle, birazcık
0: hala
8: daha
0: mı?
8: Peynir.
0: Biraz epi bir peynir koyduk. Peki bu karışımın içinde ne var?
8: Monterey Jack peyniri karışımı.
0: Monterey Jack ile Kobe mi?
8: Evet.
0: Aman
8: bir
0: tarım.
8: Kez daha. Her yerinin iyice kaplandığına emin olmalıyız.
0: Bir volkan inşa ettiğimizi görebiliyorum.
8: Sonra üzerine kapak kapatıyoruz.
0: Üzerini kapattık. Bu şekilde bütün nemi içinde kalacak ve peynir yanmadan eriyecek. Alt kısmı çıtır çıtır, üst kısmı ise akışkan olacak. Tam bir volkan gibi. Evet, şimdi peynir patlamasına hazırız.
8: İşte bu, evet.
0: Vacını. Şuna bakın.
8: İki volkan spatulayla. Gibi.
0: İki spatulayla alıyoruz, tamam.
8: Evet.
0: Aa, tamam, o kadar
8: güzel.
0: Da zor değilmiş, evet. Baksanıza aman tanrım, vay canına. Bunu hiç beklemiyordum.
8: Charlie beyefendiye bir servis getirin.
0: Patlamış bir volkan gibi görünüyor. Hamburgerin etrafında büyük bir yıkım yaratmış, tıpkı bir volkan. Peki bunu nasıl yiyoruz Ras?
8: Bazıları önce peynirden başlayarak yiyorlar. Ama sen böyle de yapabilirsin.
0: Daha önce hiç böylesini görmedim. Ellerim titriyor, çok heyecanlandım.
8: Hazır mısın?
0: Evet. Vay canına. Peynire bayıldım. İnanılmaz bir şey.
8: Tam bir cheeseburger.
0: Efsane bir cheeseburger. Montreal baharatlarına bayıldım. Dışı çıtır çıtır. Turşunun ekşiliği, domates, marul ve yumuşacık ekmeğin birleşimi. Devasa boyutlarda bir cupcake'le yüzleşmek için Ozark dağlarındayım.
9: Hey! Goliath bekle beni!
0: Ama önce adı maceralarla bütünleşen merkezde yemek serüvenime devam ediyor. Burası yollara düşmeden önce enerji toplamak için harika bir yer. Ozark dağının eteklerindeki Billy Gaze, Branson, Missouri halkının favorisi. Keşfettikleri muhteşem tarifle artık sabah kahvaltıları çok keyifli. Bu popüler restoran 22 seneden fazladır kahvaltı sektörüne önderlik ediyor. Kaliteli malzemeleri ve bol porsiyonları sayesinde bu kafeden kimse aç ayrılmıyor. Bol malzemeleri 4 yumurtalı omletlerden bol soslu yumurtalı ve sosisli sandviçlere kadar her şey burada. Devasa pankekleri de var. 35 santim çapında tabağınızdan daha büyük yumuşacık bir pankek ve mini bir bebek. Ne zamandır bekliyorsunuz?
4: Bir saat 15 dakikadır.
5: Saat. İsmimizi söylediklerinde içeri
0: hemen
5: gireceğiz.
4: Koşacağız. Seni burada bırakacağız.
0: Sizi buraya getiren şey nedir?
5: Pankekin metnini çok duyduk.
0: Ben de. Evet. Kocamanmış sanırım.
4: Evet, evet. Öyleymiş.
0: O inanamıyorum. Ne kadar kalabalık.
10: Kahvaltı için gelinecek tek yer burası. Kesinlikle erkenden gelmelisiniz.
3: Buradaki bütün yemekler efsane. Burada aç kalırsanız bu sizin suçunuzdur.
0: Doyurucu kahvaltı tariflerinin hepsi harika görünüyor. Ancak ben muhteşem bir tarif için buradayım. Fransız pankekinde lezzetli pankek pastırmayla süslenip Fransız tostu harcına batırılıyor.
5: Bu Fransız pankeki. Tadı hem Fransız tostuna hem de pankeke benziyor. Nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum.
0: Pankek görünümlü ve Fransız tostu tadında.
5: Evet, bu iki lezzetin karışımı gibi.
0: Evet. Hey Randy.
11: Ha, merhaba Casey, nasılsın?
0: Çok iyiyim dostum, sen nasılsın?
11: Ya, çok iyiyim.
0: Bacanla pastırmaları hazırlıyorsun.
11: Pastırmaları ızgarada güzelce pişiriyoruz.
0: Harika, sevindim. Sanırım geleceğimi önceden duymuşsun.
11: Tabii ki, Fransız pankekini seviyor
0: aslında
11: musunuz?
0: Aslında şöyle diyeyim, bunu daha
11: gerçekten
0: önce
11: gerçekten mi?
0: Bu Fransız pankeki tarifinin nasıl çıktığını anlatır mısın?
11: Bu babamın bulduğu bir tarifti aslında. Bir sabah canının ne istediğine karar verememiş. Pankek ve Fransız tostu arasında kalmış.
0: Ben bu durumu sürekli yaşıyorum.
11: O da demiş ki neden o zaman ikisinin karışımı bir şey yapmıyorum ki? Ve işte buradayız.
0: Pekala, hadi pişirelim.
11: Hadi. Evet, öncelikle pankek karışımını alıyoruz.
0: Tamam.
11: Bir kepçe koyuyoruz.
0: Bir kepçe.
11: Ocağa döküyoruz.
0: Tamam.
11: Hadi sen de pastırmaları üzerine koy.
0: Pastırmaları koyuyoruz bolca.
11: Evet, evet.
0: Böyle mi?
11: Evet.
0: Yeterli mi?
11: Harika.
0: Üzerine pastırmaları koyduk. Böylece biraz daha pişecekler. İlk başta harçla birlikte koymuyoruz. Pankekin alt kısmı pişince üzerine pastırmaları koyup çeviriyoruz. Böylece dışı mühürlenecek ve daha da çıtır olacak. Pastırmalı pankekler iyice kızarıp piştiği zaman muhteşem dönüşümü başlatıyoruz.
11: Pankek kısmı bitti. Şimdi Fransız kısmına geçiyoruz.
0: Müthiş bir pankek yaptık.
11: Evet,
0: şimdi
11: evet.
0: Şimdi bunu Fransız usulüne çeviriyoruz. Fransız tostu dönüşümü pankeklerin yumurtalı harca batırılmasıyla başlıyor. Bu harcın içinde yumurta, vanilya ve tarçın var. Daha sonra tekrar ızgarada pişiriliyor. Biraz daha pişecek. Peki hala şu anda hazır gibi görünüyor.
11: Evet, hazır. Nasıl olmuş?
0: Aman tanrım. Dışı Fransız tostu gibi çıtır çıtır ama içi bir pankek gibi yumuşacık. Tabii bir de içinde pastırma var.
11: Daha ne olsun ki?
0: Daha ne olsun? Hem tatlı hem tuzlu. Vay canına.
11: Bütün hepsi bu tarifin içinde.
0: Hepsi tek bir lokmada.
11: İşte bu.
0: Pankeki bozguna uğrattım ama devasa cupcake hala bekleyişte.
2: Yüzündeki ifadeye bakılırsa acı çekiyor. Çok belli.

0: gelmeden önce biraz gezintiye çıktım. Hey guys. Evet bayım. Ozark nedir?
1: Birlikte çalışan ve birbirine yardım eden insanlar topluluğu.
0: Harika. Benim de biraz yardıma ihtiyacım var. Çünkü kocaman bir cupcake yemem gerek. Yaklaşık 22 cupcake büyüklüğünde, sen sever misin?
1: Evet.
0: Evet mi? Vay canına. Vay canına. Peki bana bir tavsiyen var mı?
1: Yerken güzel şeyler düşün ve...
0: Güzel düşünmek.
1: Devam ve et. Dikkatini dağıtmamaya çalış.
0: Dikkatini dağıtma. Şu an bile dağıldı. Evet. Evet, son durağımıza geldik. Artık bana müsaade. Kirby's Cupcakes'te 22 cupcake büyüklüğündeki çikolatalı canavar Goliath'la yüzleşmeye geldim. Bunu 30 dakika içinde bitirirsem sonsuz yemek zaferi benim olur. Goliath, bozguna uğramaya hazır ol. Bu cupcake krallığı anne kız ekibi Kirby ve Lisa'nın parlak fikrinin sonucu. 2010'da açıldıklarında hedefleri lezzetli cupcake koleksiyonlarıyla Ozark'a biraz tatlılık katmakmış. Fıstık ezmesinden duble çikolataya, çilekliden limonlu cheesecake'liye kadar her zevke uygun cupcake burada var. En güzeli hangisi?
2: Hepsi.
0: Buraya sık sık gelir misin?
2: Evet, canımız cupcake çektiğinde buraya uğrarız.
3: Kırmızı kadife efsane.
0: Öyle mi?
3: Hepsi çok lezzetli.
0: 22 tanesi peki?
3: İmkansız.
0: Bunlardan 22 tane. Evin erkekleri cupcake yemeye gelmiş. Kendimi evimde gibi hissettim.
4: Birkaç sene önce ben de bu yarışmaya katılmıştım.
0: Nasıldı peki?
4: Berbattım.
0: Başaramadın mı?
4: İmkansız.
0: Peki bana vereceğin bir tavsiye var mı?
4: Kekle kremayı karıştır.
0: Ha, karıştır diyorsun.
3: Evet.
0: Kremayla keki karıştır.
4: Krema sona kalmasın çünkü o zaman çok tatlı oluyor.
0: Evet. Artık tatlı konuşma vakti bitti. Goliath'ı hazırlayıp boy ölçüşme vakti geldi. Lisa, Goliath nerede?
5: Şu anda saklanıyor, yani onu hazırlaman için bekliyor ama sana bir sürpriz var.
0: Nedir?
5: Mutfağımda çalışırken önlük takmak zorundasın.
0: Aa, çok tatlı. Goliath'ı yemek ortalama bir erkeğe 95 kilometre yürüyecek kadar çok enerji verir. Kaç kişi cesaret etti, kaç tanesi kazandı?
5: Yaklaşık 60 kişi denedi. Hatırladığım kadarıyla 15 kişi başarabildi. 2 kişi çatalında tek bir lokmalık kek kalana kadar hepsini yemişti. Ama o lokmayı yemedikleri için kazanamadılar.
0: Muhtemelen büyük bir hayal kırıklığına uğramışlardır.
5: Hadi Goliath'ı yapalım.
0: Bir canavara hayat verelim. Hadi Goliath, uyan.
5: Evet.
0: Canavarı uyandıralım.
5: Öncelikle kuru malzemelerden başlıyoruz.
0: Evet, şimdi unu, şekeri. Hop. Kakaoyu, tuzu ve kabartma tozunu karıştırıyoruz. Bunlar karışırken sıvı malzemeleri de içine katıyoruz. Su, yağ, vanilya, yumurtalar ve son olarak da özel bir malzeme olan sirke. Sirke kabartma tozuyla etkileşime geçerek keki iyice kabartacak. Cupcake'in daha alkali olmasını sağlayacak. Bu da mide yanması yaşayabilecek insanlar için daha iyi bir
5: Doğru.
0: şey. Mesela ben...
5: Bunun 2 dakika boyunca karışması gerek.
0: Tamam. Kek harcı hazır olduğunda Goliath'ı ortaya çıkaran kalıplara tam 22 porsiyon koyuyoruz.
5: Diğerine de 6 tane koy.
0: 2, 3...
5: Kaşığı iyice doldurman gerek. Hile yapıyorsun.
0: Hayır, nasıl olduğunu bilmiyorum ki.
5: Böyle
0: Neden
5: iyi.
0: Neden bağırdığını anlamıyorum.
5: Böyle iyi. Ben henüz sana mi? Bağırmıyorum henüz.
0: Sonra da pişmesi için 190 derecelik fırına atıyoruz. Goliath tamamen kabardığında da birleştiriyoruz.
5: Üzerine bastırma.
0: Ve de yarışmacının tercihine göre süslemesini yapıyoruz. Ben çikolata ve fıstık ezmesini tercih ettim.
5: Bu poşeti sıkarken üst taraftan sıkma.
0: Doğru.
5: Yoksa burası patlar.
0: Pantolon giyince ben de öyle oluyorum.
5: Evet, işte böyle. Üst taraftakiler biraz daha büyük olacak.
0: Bitti.
5: Çok güzel oldu.
0: Çok güzel oldu tabii, biz yaptık. Bu hikayenin sonunu hepimiz biliyoruz. Goliath, savaşa hazır ol. Bu tatlı canavarı alt etme vaktim geldi.
5: Goliath'la savaşmaya hazır mısın?
0: Goliath savaşına hazırım. Aman tanrım.
6: Al bakalım.
0: Oo, merhaba Kirby.
6: Bol şans.
0: Teşekkür ederim.
5: Kurallar şöyle, bu cupcake'i 30 dakika içinde bitirmen gerek. Eğer Goliath'ı yemeyi başarırsan, bu tişörtü kazanacaksın ve adın kazananlar duvarına yazılacak.
0: Oley!
5: İstediğinde başlayabilirsin işaretimle.
0: Hazır, başla. Süslemeler kekten daha az ama krema inanılmaz tatlı. O yüzden taktiğim her bir lokmanın üzerine biraz krema koymak. Böylece çok ağır gelmeyecek. Çok yoğun ve lezzetli bir kek, vay canına. Goliath tam bir lezzet canavarı. Goliath'ı yemek sanki direkt olarak damarlarımdan şeker veriliyormuş gibi hissettiriyor. Bu hissi avantaja çevirip bu zengin lezzetlerle donatılmış keki yemeye devam ediyor.
2: Gerçekten devasa bir kek. Ben olsam asla bitiremezdim. Hadi Casey yaparsın hadi.
6: Casey.
2: Hadi Casey hadi.
6: Casey.
2: Hadi yaparsın hadi. Bravo. Bravo, aferin sana.
7: Hadi Casey yaparsın.
0: Yüksek şeker yüklemesi sayesinde yalnızca birkaç dakika içinde kekin yarısını bitirebildim. Ancak kaçınılmaz son geldi çattı. Yorulmaya başladım.
8: Düşündüğümden çok daha kalın bir kek. Vay canına. Pekala, tamam. Tamamdır.
5: İlk 5 dakikan geçti.
8: 5 mi? Daha 25 dakika var.
0: Artık merhamet yok. Bu Goliath'ın canına okumam şart. Şu anki taktiğim savaş cephesini değerlendirmek. Böylece ne kadar kek ve ne kadar krema kaldığını görebilirim.
4: Şu anda bütün bıyıklılar onunla gurur duyuyor. Casey, bıyığında biraz cupcake kaldı dostum.
8: Başaracağım.
0: Casey. Yoğun çikolata ağzımı tıpkı bir beton gibi kaplıyor. Çiğnemek ve yutmak gerçekten çok zor. Artık çikolatadan bayılmak ne demek çok iyi anlıyorum.
7: İşte bu.
5: Daha önce çok yarışmacı gördüm. Gidişata bakılırsa bitirecek gibi. Tabii birkaç dakika içinde bir şeyler yanlış gitmezse.
9: Bu savaşı kazan! Bu savaşı kazan! Bu savaşı kazan! Bu savaşı kazan!
5: 15 dakikan kaldı. Zamanın yarısı bitti.
4: Yüzündeki ifadeye bakılırsa acı çekiyor. Çok belli.
7: Hadi Casey hadi! Hadi Casey hadi!
0: Kekin %10'u kaldı ve enerjim gitgide düşüyor. Kalan kek parçalarını 3 büyük lokma haline getiriyorum.
8: Oho!
10: Yaparsın Casey, hadi devam et.
9: Bu savaşı kazan! Bu savaşı kazan! Bu savaşı
7: yaparsın kazan. Casey, hadi cupcake'i bitir.
9: 2 lokma daha! 2 lokma daha!
11: Hadi Casey, zorla kendini, yaparsın.
9: Son lokma! Son lokma!
0: Şeker komasına girecek gibi hissediyorum ve içimdeki inanç gittikçe zayıflıyor. Goliath'ı alt edebilecek miyim diye kendimi sorgulamaya başladım. Sonra aklıma Lisa'nın söyledikleri geldi.
5: İki kişi çatalında tek bir lokmalık kek kalana kadar bütün hepsini yemişti. Ama o lokmayı yiyemedikleri için bitirmiş sayılmadılar.
0: Ben son lokmanın beni yenmesine izin vermeyeceğim. O yüzden kendimi zorluyorum ve bitirmeye odaklanıyorum.
8: Son lokma! Goliath'a karşı savaşta zafer benim oldu.
5: Artık kazananlar duvarında senin de adın olacak.
8: Kazananlar duvarı.
5: Bravo.
8: Rogers Arkansas'a, Ozark'a teşekkürler.

0: It stays with me.
1: Bu salı 1 kilogram tarsüt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye.
5: Bellona, Bellona.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Petrov gelsin.
1: Nashville Tennessee'nin dışında Big Shakes'teyim. Bu mekandaki Detroit acı tavuk meydan okumasına katılıyorum. Bunlar anne tavuğu gibi değil
0: Hayır,
1: mi?
0: Hayır, tabii senden nefret etmiyorsa.
1: Bu düelloda dünyanın en acı üç biberiyle karşılaşıyorum. Oh! Bunu atlatabilirsem...
0: Buraya 200-300 kişi gelmiştir. Aralarından sadece 20'si tamamen yiyebildi.
1: Bir tişört alacağım. Alev duvarına fotoğrafım asılacak. Ve 25 dolar kazanacağım.
2: Pes edemezsin. Yeşil tavuğu!
1: Detroit kapışması. Hadi yansın. Yıllar boyunca yemek ordusu kontrolsüz bir şekilde büyüdü. Aman tanrım. Daha büyük. Vay canına. Daha baharatlı. Oo. Daha cesur. Nedir bu? Ama bir kahraman doğdu. Aman tanrım. Ülkenin en efsanevi yemeklerini tatmaya hazır.
0: Hey!
1: Ben Casey ve... Evet. İnsanlığın bayrağını tutuyorum. Restoran endüstrisinde yılların deneyimine sahibim.
3: Casey! Casey!
1: Savaşa gidiyorum.
0: Bifteyi getirin.
1: Yemek senin günlerin sayılı. Çılgın bir gün olacak. Kudretli Casey tabak başında. Karşınızda ben bunu yerim. Az sulandırıcı görevim bugün beni müzik şehrine yani Nashville Tennessee'ye getirdi. Burada bisküvi ekmekli bir kahvaltı yapacağım. Efsanevi et ve üçe övgüler düzeceğim ve en acı kapışmamdaki şarkıyla yüzleşeceğim. Şovu başlatma zamanı. ...160 mekana ev sahipliği yapan Nashville müzik sektörü çalışanlarının ülkede en yoğun bulunduğu yer. Müzik bu şehrin kalbi olmuş. Bunu her yerde hissediyorsun. Ama ben burada ruhumu doyurmaya, şehir merkezinde taşraya özgü sade bir yiyeceğin lezzetli bir uyarlamasını yapan bir mekanda başlayacağım. Nashville Biscuit Love'dayım. Güney'in bisküvi ekmeği burada bir yan ekmek değil, bir başrol oyuncusu. Bu mekan East Nestle'den ağız sulandırıcı Southern Betty'ye kadar farklı ürünleriyle şehri bisküvi ekmeğe aşık ediyor. Bisküvi ekmekler bağımsızlık savaşı zamanlarından beri çok yaygınlaşmıştır. Koloniciler o günlerde ucuz ve doyurucu bir kahvaltı olarak et suyuyla bisküvi ekmek yerdi. Günümüzde burası bu güney yiyeceğini kusursuz hale getirdi. Bugüne kadar yedikleriniz arasında yeri nedir?
4: Bir numara.
1: İnsanlar bu aşkı yaşama şansı bulabilmek için dışarıda sıraya giriyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Ne zamandır sıradasınız?
5: Bir saattir. En az o kadar.
1: Çünkü bu harikalar diyarında onu tost ekmeğinden donata kadar her şeyle birleştiriyorlar. Burada neyimiz var?
6: Küçük bisküvi donatlar.
1: Vay canına. Çok iyi. Doğrusu donattan bile iyi. Burada işin temelinde bisküvi ekmek olsa da mekanı rekabette üstün kılan şey kullanılan malzeme kombinasyonları.
7: Buraya Philadelphia'dan geldik. Orada cheesesteak mekanım var. Adı Pat's King of Steaks.
1: Hey!
7: Bu bölgenin ünlü yemeğini denemek istedik ve bunun için en iyi yer burası bence.
1: Ben en iyilerin en iyisi için buradayım. Wash Park. İki köfte, iki kat pimentolu peynir, pastırma reçeli ve kızarmış yumurta. Bunların hepsi muazzam güzel bir Angel bisküvi ekmek içine konuluyor.
7: Oh, harika. Nashville cheesesteak gibi.
1: Şimdi sıra bende. Bisküvi ekmek uzmanı Carl'la buluşmak için mutfağa gidiyorum. Nasıl gidiyor dostum?
4: Nasılsın?
1: Harika, kabul ettiğin için sağ ol.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Ne yapıyoruz?
4: Wash Park.
1: Adı nereden geliyor?
4: Eşimle ben Denver'da bir aşçılık okuluna gittim. Orada Washington Park adında bir yer vardı. Eşime orada evlenme teklif ettim.
1: Hadi canım. Çok duygusal bir hikaye. İşin buraya varacağını tahmin etmemiştim.
4: Mendil ister misin?
1: Kendimizi toparlıyoruz ve Angel bisküvi ekmekleri yapmaya başlıyoruz. Tarif Carl'ın büyük annesinden geliyor.
4: Angel bisküvi ekmek. Bisküvi ekmekle yeast rolün birleşimi gibi bir şey.
1: İlk sırada un var.
8: Teamwork.
1: Takım çalışması. Bastır Carl, hadi bastır. Ben şimdi... İki kabartıcı malzeme şeker.
4: Bunu yaptığımı büyük anneme söyleme, mezardan çıkıp beni döver.
1: Bir şeker kullanmaz mıydı? Ve tereyağı.
4: Uygun bir müzik yapabilir misin?
1: Bam bam bam bam bam bam bam. ve en son bir tür yaş maya katıyoruz. Bu bisküvi ekmek için normalde kullanılan kuru mayadan daha lezzetli. Doğal görünüyor muyum?
4: Tamamen.
1: Günde kaç tane yapıyorsunuz?
4: 1200. Üstüne birazcık daha tereyağı.
1: Biraz mı?
4: Ufak bir dokunuş.
1: Vay canına, mutlu bir fırça. 204 derecelik fırında 11 dakika duruyor.
4: Oho!
1: Dostum, şuraya
4: altın
1: bak.
4: Altın rengi ile kahverengi arasında ve leziz.
1: Biraz daha tereyağı.
4: Hiç sormayacaksın sandım.
1: Bisküvi ekmeklerine yağ sürerken böyle sesler çıkarıyor
4: musun? Herkesin kendi bisküvi ekmek yağlama melodisi var.
1: Benimki de böyle. Deniz esintisi. Ardından wash park'ı oluşturmaya başlıyoruz.
4: 60'a 40'lık özel bir oran.
1: Sevdim.
4: Böyle tadı baskın olmuyor yapıyor. Ama böyle oluyor.
1: Seninki 60'a 40. Ardından bir kat pimentolu peynir geliyor. Bu bir güney spesiyali. İçinde çok acı olmayan pimento biberi, cheddar ve çeşitli krem peynirler var.
4: Bir köfte daha koyalım.
1: Köfte ve biraz daha pimentolu peynir.
4: Asla fazla gelmez.
1: Tatlı tuzlu pastırma reçeli ve kızarmış bir yumurta. Vay canına.
4: Çok çekici. Hadi bir dene.
1: Vay canına.
4: Yardım ister misin? Sana yardım edeyim mi?
1: Vay canına. Bir bisküvi ekmek bombası. Gevrek, hafif. Dışında biraz çıtırlık var. Sandviçi bir arada mükemmel tutuyor. Pimentolu peynir ve yağ oranı yüksek köftede harika olmuş.
4: Ve ayrıca yumurta var.
1: Yumurtayı her şeyde severim. Vay canına. Hayatım boyunca sayısız kahvaltı sandviçi yedim. Ödülü en çok bu hak etti. Bu sandviç harika ama benim hala bir ödlek olmadığımı kanıtlamam gerekiyor.
0: Mizde Carolina Reaper var. Bunun dünyadaki en acı biber olduğu söyleniyor.
1: Ama önce canavarı bir aile ziyafetiyle doyurmak için şehir merkezine yöneliyorum. Tennessee ve Arnold's Country Kitchen'a gidiyorum. Et ve üç adıyla bilinen klasik güney tabağını buradan daha iyi yapan yer bulamazsınız. Et ve üç nedir?
6: Nashville'in ünlü yaptığı güneye özgü harika bir şey. Üç yan yemek var ve et.
1: Yani üç etle buluşuyor. Çok çabuk anlıyorum.
6: Çok iyidir.
1: Burada yaşayanlar 30 yılı aşkın süredir aile tarzı bir ziyafet istediklerinde Arnold'un topluluğuna katılıyorlar. Mutfaktan servis edilen yemek yelpazesi çok geniş. Birazcık daha. Evet, hoş bir hanıma benziyor.
6: Tamam.
1: Tavuk mu istemiştiniz? Buyurun. Özel kesim rostoya kadar yerel halk bu klasik taşra lezzetleriyle burada her günün bir şükran günü gibi geçtiğini biliyor.
6: Burada hem muhteşem yemekler yiyorsunuz hem de kendinizi ailenin parçası gibi hissediyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir yer.
1: Güney misafirperverliğinden bekleneceği
6: kesinlikle.
1: Gibi.
6: Kesinlikle. Ne yiyeceksin?
1: Hiç fikrim yok. Bir şeyler alıp yiyeceğim. Sonra tekrar sıraya gireceğim.
2: Biz yaptık.
6: Biz de öyle yaptık.
8: İkinci tur.
9: Bunlar kesinlikle Nashville'daki en iyi yemekler. Tercihim her zaman burası olur.
1: Çok iddialı konuşuyor.
2: Benden söylemesin.
10: İşimiz gereği çok seyahat ediyoruz. Eve döndüğümüzde tahmin et nereye geliyoruz?
1: Arnold'sa.
10: Çünkü eve döndüğümüz hissini yaşatıyor.
1: Benim için
10: bu
1: mi?
10: Bu senin için. Evet. Hazır mısın? Aç ağzını, tamam. Çok seveceksin, şimdiden söylüyorum. Aa, şaka yapmıyorum, çok iyidir.
1: Şimdi mutfakta şef Cahill Arnold'la buluşuyorum. Arnold'dan bahset.
4: Burayı 34 yıl önce babam açtı. Sadece güneye özgü yiyecekler çıkaran bir restoranı olsun istiyordu. Örneğin et ve üçü çiftliğinizde bulabileceğiniz malzemelerle yapabilirsiniz.
1: Çiftlikten tabağa tarzı.
4: Evet.
1: Hadi başlayalım.
4: Hadi.
1: Benim et ve üçümde sulu rosto, yumuşacık fırında peynirli makarna, kızarmış yeşil domatesler ve tatlı kızarmış elmalar olacak.
4: Bence buradaki en çekici şeyle başlayabiliriz.
1: Tam
4: olarak öyle düşünmüştün. Evet, kesinlikle.
1: Tamam, eti diyorsun.
4: Evet.
1: Önce ailenin ete sürdüğü karışımı hazırlıyoruz.
4: Babam çok sayıda farklı baharat kullanırdı. Yıllar içinde bunu ortaya çıkardı. Etin her yerine sürüyorsun. Ne kadar çok o kadar iyi. Şuraya baksana, yağ etin her yanını nasıl kaplıyor.
1: Evet.
4: Eti güzelce ovuyoruz ve baharat karışımını iyice yediriyoruz. Eğlenceli bir şey, öyle değil mi?
1: Evet. Çok kusacaksa çekime ara mı versek? Et sürülen karışımı gece boyunca emiyor ve sonra fırına giriyor. Şimdi sıra sebzeli et suyunun hazırlanmasında. Bunun için önceki haftadan kalan et parçaları kullanılıyor.
4: Bunu tenceremize koyuyoruz. Ardından da kereviz, soğan, havuç, tuz ve karabiberimiz geliyor. Hepsi tencereye giriyor.
1: Ve sonra Arnold's'ın gizli silah geliyor. Oo! Nedir bu? Uyluk kemiği mi?
4: Evet efendim.
1: Hiç kemikli et suyu yaptınız mı? İşte bunun gibi kemikleri kullanıyoruz. Tencereyi kaynamaya bırakıyoruz ve yeşil domateslerimizi kızartmaya geçiyoruz. Kırmızı domatesin olgunlaşmamış hali. Çok sert ve asit oranı yüksek. Mayhoş olacak. Bifteğimiz 3 saat sonra hazır hale geliyor. Aman tanrım, ne kadar sulu olduğuna baksana.
4: Ve yağına bak.
1: Woohoo! Ve tabağı hazırlama zamanı. Rostomuz, kızarmış elmalar, kızarmış yeşil domatesler, fırında peynirli makarna ve son bir dokunuş. Hazırladığımız et suyunun özelliği hiç yoğun olmaması. Böylece her şeyin içine girebilir.
4: İstediğin kadar koyabilirsin, asla fazla gelmez.
1: Ben ete dalıyorum.
4: Tamam.
1: Aa dostum, et suyu harika. Aşkta yüzmek gibi. Et çok yumuşak. Biraz da makarna alayım. Peyniri tadalım.
4: Evet. Kesinlikle tadını çıkar.
1: Elmayı denemeliyim. Oh. Şekerleme gibi tatlı. Tabak çok dinamik. Elma tatlı, domates ise çıtırlık katıyor. Tatlı tuzlu bir birleşim. Zengin bir et var. Makarna krema kıvamında bir yapı katıyor. Bu et ve üç gerçekten çok leziz. Ama beni ateş açan bir üçlü
2: Casey,
1: bekliyor.
2: Casey hadi bitir bu işi. Pes edemezsin.
1: Sırada Death Row meydan okuması var.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Buzdolabı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
16: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso.
17: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
18: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
19: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
20: Parasının kıymetini bilenler.
21: Biziz.
22: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
21: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
22: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
21: Para mı kaybettirir?
22: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
23: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
22: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
24: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
25: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
26: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
27: Bellona, Bellona.
28: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
29: Ben Chris.
30: Ben Max.
29: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
30: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
29: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
30: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
29: Ve hikayeyi tamamlamak için Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Nashville, Tennessee'deyim. Bir süre sonra Big Shakes'in Acı Tavuk Death Row meydan okuması beni bekliyor. Ama önce biraz tavsiye almak için şehre giriyorum. Ne kadar acı yiyorsun?
3: Aa dostum, çok acı yiyorum. Hayalet biberi yiyorum.
2: Hayalet biberi?
3: Evet.
2: Bu kapışmada beni hayaletçiliğe ve iki farklı acıya bulanmış üç parmak tavuk bekliyor.
3: Ha vay canına, Reaper mı? Onu hiç yemedim dostum.
2: Evet ve ben yemek üzereyim.
3: Fena yanacak.
4: En büyük tavsiyem şu, yüzüne dokunma.
2: Evet, dokunmak istemiyorum.
4: Bana daha önce oldu.
2: Yüzüne dokunabilir miyim? Hayır.
4: Yüze dokunmak yok.
2: Kimsenin yüzüne dokunmayın.
4: Yemene yardım etmeyecek ama bilmek önemli. Evet.
5: Yakın akrabalarını bu konuda bilgilendirdin mi?
2: Hayır, hayır.
5: Bir vasiyet yazdın mı?
2: Onu da yapmadım.
5: Senin için korkuyorum.
2: Ben de Death Row istemiyorum ama sanırım seçeneğim
5: seni
2: yok.
5: Seni tanımak güzeldi.
2: Teşekkür ederim. Death Row kapışması mı? Evet. Bunu ancak aptal biri yapar. Seni Big Shakes'e ne getirdi?
6: Nashville'deki en iyi acı tavuk burada yapıldı.
2: Efsaneye göre Nashville acı tavuğu ilk kez reddedilmiş bir aşık tarafından intikam amacıyla yapılmış. 80 yıl sonra acı kırmızı biber kaplı bu tavuk kızartması şehrin her yerinde bulunabiliyor ama hiçbir yerde bu kadar acı yapılmıyor.
6: Acı biberlerin farklı acılık seviyelerinde ona o acılığı katan farklı baharat
2: Seni Big Shakes'e ne getirdi?
6: Nashville'deki en iyi acı tavuk burada yapıldı.
2: Efsaneye göre Nashville acı tavuğu ilk kez reddedilmiş bir aşık tarafından intikam amacıyla yapılmış. 80 yıl sonra acı kırmızı biber kaplı bu tavuk kızartması şehrin her yerinde bulunabiliyor ama hiçbir yerde bu kadar acı yapılmıyor.
6: Acı biberlerin farklı acılık seviyelerinde

0: Metro kapışması için geldim. Dünyanın en acı biberlerinden yapılmış sosla kaplı 3 tane parmak tavuk yiyeceğim. Bu biberlerin arasında yenilebilen en acı biber olan Carolina Reaper da var. Bu biber jalapeno'dan 440 kat daha acı.
1: Hiç tavsiye etmem.
0: Yemeği tavsiye etmez misiniz?
1: Hayır.
0: Harika. Çünkü yemek üzereyim.
1: Sana ambulans çağıracağım.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok feci acı.
0: Çok mu?
2: Harika. Çok iyi.
0: Tavsiyen var mı?
2: Yaşadığın yerdeki insanlara sesleri önemsemeyin, ölmüyorum de.
0: Yani inliyor musun?
2: Evet. Sabah 2 gibi.
0: Detrol'la karşılaşmadan önce son yemeğimi hazırlamak için mutfağa gidiyorum.
3: Kendini hazırladın mı kardeşim?
0: Nasılsın?
3: Nasıl gidiyor?
0: Kabul ettiğin için teşekkür ederim. Bu meydan okuma nasıl ortaya çıktı, anlatır mısın bize?
3: Şöyle oldu. İnsanlar bana gelip bu tavuklar yeterince acı değil deyip duruyorlardı. Ben de tamam, yeterince acı olmasını sağlayacağım dedim. Buraya gelen iki kişi vardı. Bana sürekli daha acı yap diyorlardı. Sonunda bayılıp yerlere düştüler. Ben de kardeşim bu kez tamam dedim.
0: Evet. Bunun için onlara teşekkür ettirdin
3: doğru,
0: mi?
3: Doğru, kesinlikle. Buraya 200-300 kişi gelmiştir. 20 tanesinden azı bunu tamamen yedi ve buradan onur madalyasının teliğinde bir tişört ve $25 ayrıldı. Gerçekten harikaydı.
0: %90 başarısızlık oranı.
3: Ama bu senin içinde var.
0: Peki şu an önümüzde neler var?
3: Bunlar benim Death Row meydan okumasında kullanacağım 5 as malzemem. Jalapeno biberimiz var, habanero var, hayalet biberi var, Trinidad Scorpion biberi var, ayrıca Carolina Reaper biberi var.
0: Carolina Reaper hayalet çili biberinden 2 kat daha acı.
3: Bunun dünyadaki en acı biber olduğu söyleniyor. Evet. Öyle diyorlar.
0: Öyle diyorlar. En acısından 3 biber.
3: Onları armağanlayacağız kardeşim. Hadi öyle durma, yapalım. Reaper için ekipman gerekiyor.
0: Tamam, hadi yapalım. Maske takıyoruz çünkü bu biberlerin buharları biber gazından daha fazla zarar verebilir. Çene kayışı niye? Tutunmak için mi?
3: Çıldırma ihtimaline karşı. Buradan kaçıp gitmeni istemem.
0: Tanrım. Ve şimdi biber tozuna acı yağ katıyoruz.
3: Acı yağ biberleri sinecek ve onları çok güzel yapacak.
0: Acaba kim için? Sonunda maskelerimizi çıkarıyoruz. İşe Big Shake'in gizli tarifli banma karışımıyla başlıyoruz.
3: İçinde 15 civarı farklı baharat ve malzeme var.
0: Ne olduklarını söyler misin?
3: Hayır, hadi ama dostum, söylemeyeceğimi biliyorsun.
0: Onları gizli bir un karışımıyla kaplıyoruz.
3: 19 farklı baharat.
0: Rakiplerinizden fazla.
3: Onları geçiyoruz kardeşim, 19 diyorum.
0: Ve çok kızgın yağ atıyoruz.
3: 7 dakika kızarıyorlar.
0: Cennette 7 dakika. Evet. Şunun büyüklüğüne bakın. Muhteşem bir şey.
3: Yemek mi istiyorsun? Bir parça al kardeşim.
0: Aa dostum, buradaki tavuklara bayıldım.
3: Sağ ol kardeşim.
0: La la la la. Milkshakes'teki tavuklara bayıldım.
3: Ben de söylemek üzereyim. Hadi tekrar söyle kardeşim. Hadi.
0: La la la la. Milkshakes'teki tavuklara bayıldım.
3: Bu benim yeni reklamım olacak.
0: Biraz ister misin?
3: Alırım. Bunun bağımlısıyım. Eşim tavuk yediğimi görünce çıldıracak. Ayda bir kez yeme hakkım var çünkü.
0: Ayda bir mi?
3: Evet.
0: O burada değil, sorun yok. Her şey yolunda.
3: Bir yerlerde gizlenmiştir, sakın söyleme.
0: Hiçbir şey söylemem. Şimdi bu leziz tavuklara cehennemden çıkmışlar gibi acılık katıyoruz.
3: Onları sosa batır. Aa. Sosa batır hadi.
0: Aman tanrım, renge bak.
3: Hadi bakalım, güzelce batır. Acımasız duruyor değil mi? Hadi bakalım.
0: Ardından tavukları beyaz ekmek dilimlerinin üstüne koyuyoruz ve biraz daha sos ekliyoruz. Ekmeği de yemem gerekiyor mu?
3: Hayır, gerekmiyor.
0: Bunlar anne tavuğu gibi değil.
3: Hayır, asla böyle bir şey yapmazlar. Tabii senden nefret etmiyorsa. Yapabilirsin kardeşim, yapabilirsin.
0: Hey hey! Hey! Hey hey! Gözüme bak!
3: Death Row gelsin! Hepsini yemek zorundasın. Yürüyemezsin, buradan çıkamazsın, tuvalete gidemezsin. Seni yakalarız, eldivenleri takmak zorundasın. Yoksa yanarsın, tamam mı? Ve suyun burada. Al bakalım.
0: Teşekkür ederim
3: efendim. Pekala, 10 dakikalık süreyi başlatıyoruz. Case'i geri sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1, başla.
0: Taktiğim tavukları mümkün olduğunca hızlı şekilde mideye indirmek. Ama sos dilime değdiği an ağzım uyuşuyor. Bu beni yavaşlatıyor ve bugüne dek ilk defa...
3: Nasıl gidiyor Casey?
0: Sesim kesiliyor.
4: Hadi dostum.
5: Yeşil tavuğu, yeşil tavuğu, yeşil tavuğu, yeşil tavuğu.
0: Ama 7 dakika kala savaşarak ilk tavuk parçamı bitiriyorum.

0: Sen benim kahramanımsın, kahramanımsın sen benim kahramanım.
1: Sıra Carolina Reaper'a gelince geleceğim kasvetli görünüyor. Ama topluluk desteğe devam ediyor.
2: Casey, güçlü ol. Devam et.
3: Yapabilirsin Casey, devam et.
4: Pes edemezsin.
1: Beni canlandırıyorlar. Sadece iki dakika kalıyor. Bir tavuk parçası daha var.
5: Bir tavuk daha! Bir tavuk daha! Bir tavuk daha!
1: Geçmişte benimle dalaşan tavukları hatırlıyorum.
0: İşte bu!
2: Tamamdır.
1: Ve son vuruşu yapmak için gücümü topluyorum.
3: O kadar da acı değil, hadi.
6: Tebrikler kardeşim, başardın kardeşim, başardın. Kalbimi kazandın kardeşim, buraya şampiyon olarak geldin ve hala bir şampiyonsun. Hadi bakalım. Sütünü iç kardeşim.
0: İnsanla yemeğin savaşında insan galip geldi, evet. Teşekkür ederim Nashville, teşekkür ederim Big Shakes.
1: Big Shakes'teki tavuklara bayıldım.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
14: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin dürümü. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
10: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
9: Ne de motorun durması onları yıldırır.
10: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
9: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Palm Springs, Kaliforniya. Güneşin altında parıldayan bir cennet, efsanevi bir çekiciliğe sahip.
1: Burası dünyanın en güzel yerlerinden biri.
0: Klasik büftekler burada hala önem taşıyor.
2: Ateş cızırdıyor. Tatlar çok iyi.
0: Taze fikirler mutfakta adeta bir rönesans başlattı.
3: Tatlar dilinizde dans ediyor.
0: Ve çöl vahası soğuk ve kremsi bir ikonu doğurdu.
2: Bunu başka yerde bulamazsınız.
0: Bunlar bir yerin ruhunu tanımlayan eşsiz lezzetler ve yemek için dünyanın öbür ucuna gitmeye değecek efsanevi tatlar. Ben Andrew Zimmern ve burası Palm Springs. Bir başka lezzet durağı.

0: Palm Springs, dağlar, palmiyeler ve yüzme havuzlarının arasında kurulmuş göz alıcı bir çöl vahası. Coachella Vadisi'nin göz bebeği olan bu tatil kenti, yerliler, tatilciler ve güneş ve keyifli bir yaşam arayan insanlarla dolup taşıyor.
1: Burası çok huzurlu bir yer. Dağlar öyle yakın ki elini uzatsan dokunacak gibisin. Sanki geçmişten bir filmde yaşıyorsun.
0: 20. yüzyılın ortalarında Palm Springs, Bob Hop, Marilyn Monroe ve Frank Sinatra ile Red Pack arkadaş grubunun kaçamak yaptığı ünlü bir Hollywood sığınağı haline geldi. Los Angeles'a o kadar yakındı ki aktörler burada dinlenip birkaç saat içinde sette olabiliyordu. Eski Palm Springs'in o nostaljik havası hala çok moda. Kültüründen mutfağına kadar her şeyiyle.
2: Her gece başka bir restorana gidebilirsiniz. Otantik Meksika yemeklerinden dünya mutfağına kadar her şey var. Bence ülkedeki en iyi et restoranları burada.
0: Frank Sinatra'nın en sevdiği yemeklerden biri Melvin's restorandaki Steak Diane'di. Masada alevlendirilen ızgara dana bonfile madalyonları, hardal, mantar ve arpacık soğan eşliğinde servis ediliyor.
3: Gerçek bir Palm Springs deneyimi. Neredeyse bir zaman makinesi gibi.
0: Steak Diane, 2. Dünya Savaşı sonrası kıta mutfağı çılgınlığı döneminde New York'un seçkin restoran mutfaklarında icat edildi. Av tanrıçası Diane'in adını taşıyor. Masada alevlendirildiğinde 20. yüzyıl ortası nostaljisinin en şık yemeği oluyor. 1976'da Hollywood Sosyetesi'nden Mel Haber tarafından kurulan Melvin's Restaurant'ta bu yemek hala favori. Palm Springs şehir merkezinin kalbinde yer alan Melvin's, sadece davetlilere açık özel bir tatil yeri olan Ingleside Inn'in bir parçası. Ünlüler medyanın meraklı bakışlarından uzakta burada eğlenebiliyordu. Eski Hollywood hikayeleri Melvin's personeli arasında nesilden nesile aktarılıyor. Matrix'i Matt Butorak 8 yıldır Melvin's misafirlerini ağırlıyor.
4: Liberaç neredeyse her hafta buradaydı. Harika, düzenli bir konuk. En az 7 başkan da geldi.
0: Baş şef Jane Town, klasik kıta mutfağı mirasının Melvin's misafirler için yaşamasını sağlıyor.
5: Bence Steak Diane'in iki büyük sırrı var. Kesinlikle biri zengin mantarlı harika sosu, diğeri ise tabii ki etin kendi.
0: Et Kansas'tan gelen ince yağ damarlı en üst kalite orta kesim fileto minyonlardan hazırlanıyor ve sadece tuz ve karabiberle tatlandırılıyor.
5: Orta az pişmişte ete biraz kan karışması sosla buluştuğunda güzel Steak Diane sosumuza fazladan bir lezzet katmanı ekliyor.
0: Yavaş pişirilen çok katmanlı sos, dev shiitake mantarlarının tereyağı, sarımsak ve arpacık soğanla sotelenmesiyle başlıyor.
5: İşte bu. Sosa harika bir derinlik katacak. Karamelize, zengin ve isli bir tat verecek.
0: Bu çıtırşır sosu ve balzamik sirke bir lezzet patlaması yaşatıyor. Ardından yoğunlaştırılmış dana ve tavuk stokları Dijon hardalı ve krema ile ipeksi bir sosa dönüşüyor.
5: Bu sosta aradığımız tüm lezzetin oluşması yaklaşık 45 dakika sürüyor.
0: Biftek ve sos Melvin's'in smokini garsonlarına teslim ediliyor. Garsonlar tereyağı, sarımsak ve arpacık soğanıyla shimeji mantarını soteleyerek sosu masada tamamlıyor. Daha sonra yapılan dramatik bir alevlendirme aromatik bir iz tadı katıyor. Sos eklenmeden önce son dokunuş bu. Ve Steak Diane masaya sıcak buharlar çıkararak servise hazır hale geliyor.
6: Ateş cızırdıyor, tatlar harika, her şey mükemmel pişmiş.
3: Mantar var, demiglas sos, tereyağı var ve bunlar biftekle o kadar iyi gidiyor ki.
7: Biraz topraksı, et süper yumuşak, masada hazırlanması çok benzersiz. Bence bu eski Hollywood'un simgesel bir özelliği.
0: Geçmişe dönüş havasının ötesinde şehre 21. yüzyıldan gelen bir mutfak enerjisi de nüfuz ediyor. Steakhouse klasikleri üzerine modern yaklaşımlar bulacaksınız. Kuru dinlendirilmiş 500 gram özel bir biftek, kemik iliği ve tereyağıyla bütünleşiyor.
6: Bu son derece modern, çok havalı. Yeni moda, yeni tarz.
0: Son 10 yılda büyük ölçüde Coachella ve Stagecoach müzik festivalleri sayesinde Palm Springs, milenyum kuşağının damak zevkini belirleyenler arasında popüler hale geldi. Bu trende yeni Palm Springs diyorlar. Modern lüks oteller, nostaljik orta yüzyıl tatil köylerinin yanına yükseliyor ve genç şefler iz bırakıyor.
8: Durmaksızın çabalamaya devam ediyoruz ve sırada neler olduğunu hissetmeye çalışıyoruz.
0: Şef Michael Beckman, Fransa'nın Lyon kentinde merhum efsanevi şef Paul Bocuse'un yanında eğitim aldı. Kaliforniya'ya döndüğünde şehir merkezindeki tasarım bölgesinde bulunan tarihi bir binada workshop kitchen and barı açtı. Menüsü Kaliforniya mutfağının eski usul steakhouse'ta buluşması ama farklı bir dokunuşla.
8: Menümüzdeki en popüler seçeneklerden biri kuru dinlendirilmiş bifteğimiz. Yanında ev yapımı kemik iliği tereyağı sunuyoruz. Oldukça zengin.
0: Michael kaburga bonfileyi 10 gün boyunca Provence otlarıyla sarılı tülbent içinde kuru dinlendirerek etin liflerini yumuşatıyor ve lezzeti yoğunlaştırıyor.
8: En iyi kesim tam burası. Ortasında düzgün damar ağı ve güzel bir yağ tabakası var. Izgarada bolca duman olacak.
0: Bifteklere tuz, karabiber ve ev yapımı şekerli baharat karışımı ekliyor.
8: Ve badem ağacı odununu kullanarak ızgaramızı pişirmeye hazır hale getirdik.
0: Badem odunu uzun süre yüksek ısıda ve istikrarlı yanarak yoğun bir duman sağlar.
8: Onları işaretleyeceğiz. Tüm odunları sola koyuyoruz. Sağda güzel bir dinlendirme istasyonumuz ve önde düşük sıcaklık bölgesi var.
0: Biftekler orta az pişmiş olarak hazırlanıyor.
8: Bunları yaklaşık 5 ila 10 dakika dinlendireceğiz.
0: Michael her et dilimini tatlı cipollini soğan ve dana demi-glace sosuyla sunuyor. Ardından kavrulmuş kemik iliğiyle yapılan tereyağını pürmüzle eritiyor. Zengin, yoğun bir lezzet patlaması yaratıyor. Palm Springs'in eski geleneklerine selam niteliğinde ve paylaşıma hazır biftek masada dilimlenip servis ediliyor.
6: Bu bifteğin hoşuma giden kısmı dış kısmı. Gerçekten çıtır çıtır ve kemik iliği tereyağını sevdim. Alışılmadık bir tadı var ama iyi şekilde.
2: Muhteşem. Kemik iliği, tereyağı, tam bir et deneyimi. Bir lokmasını bile bırakmam.
1: Tatlar zengin ve güçlü. Otlar dilinizde dans ediyor.
0: Ağzınızı sulandıran bifteklerden ızgara tavuğa, bu yerel favoriyi özel kılan anahtar bir malzeme var.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
15: dürümü. Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
5: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Bankam Tom Bank kartım Hadi.
9: Her klasik araç...
10: Tamam bak çalışıyor mu?
9: Yeniden hayata dönmeyi
11: evet.
9: Hak eder.
11: Evet.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için... Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Palm Springs, ünlü bir Güney Kaliforniya kaçamağından çok daha fazlası. Ülkedeki en büyük orta yüzyıl modern mimari koleksiyonuna ve ulusun en büyük rüzgar çiftliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Hala nispeten küçük bir şehir. Sadece 50 bin nüfuslu. Nüfusun 1/5'i Meksika kökenli.
15: Burada Meksika yemekleri olmadan var olamayız.
14: Bölgesel Meksika yemekleri Palm Springs'in favorileri arasına girdi. Mole Poblano gibi. Puebla'nın karmaşık ve lezzetli sosu ızgara tavuğun üstünü örtüyor. 1910-1920 arasında Meksika devriminden kaçan birçok aile tarım, demiryolu ve inşaat işlerinin çekimiyle Kaliforniya'nın Coachella Vadisi'ne yerleşti. Yanlarında getirdikleri tarifler arasında mole vardı. Bölgeden bölgeye, aileden aileye değişen malzemelerle Meksika mutfağının temel taşlarından biri.
16: Bizim molemiz işte bu. Ve bu muhtemelen dünyanın en karmaşık harika soslarından biri. Evet, hadi bakalım.
14: Şef Patrick Service ve ailesi 1950'lerden beri büyük büyük annelerinin Mazatlan'dan aktardığı tarifleri kullanarak Las Cazuelas restoranlarında vazgeçilmez Meksika klasikleri sunuyor. Terasa bölgesi Palm Springs şehir merkezindeki ana cadde Palm Canyon Drive üzerinde bir simge.
16: Tüm yemeklerimiz büyük büyük annemin Arizona'nın Jerome kentindeki bakır madencileri için pişirdiği bu büyük tencere ve tavalar temel alınarak hazırlanıyor.
14: Büyük annesinin bazı Meksika spesiyalleri yıllar içinde ufak dokunuşlarla değişmiş. Bunlar arasında Meksika'yı gezdikten sonra ilham alarak geliştirilen Patrick'ın mole sosu da var. Soğan ve bütün sarımsak dişleriyle başlıyor.
16: Biraz tuz ve bol yağ her bir lezzeti çok daha fazla ön plana çıkarıyor.
14: Kavrulmuş ceviz ve badem... Lezzet katmakla kalmayıp geleneksel olarak sosu koyulaştırmak için kullanılıyor. Biberler her molenin kalbini oluşturuyor. Patrick Oaxacan molelerde popüler, yumuşak ve topraksı chicalate biberi tercih ediyor. Meyvemsi guajillo biberleri yemeğe orta dereceli bir acılık katıyor.
16: Mükemmel denge. Biraz acı.
14: Kimyon ve kuru biber tozları topraksı ve tatlı notalar ekliyor. Tatlı ve kremsi muz da bu uyuma katılıyor. Hepsi tavuk suyu içinde kısık ateşte uzun uzun pişiriliyor.
11: Sanırım tüm bu lezzetleri bir araya getiren en büyük şey Oaxaca'dan gelen Meksika çikolatası. Zengin, yoğun, baharatlı, karmaşık. Aztek dönemine kadar uzanan bir mirası var.
14: Hamburger ekmekleri de sosun kıvamını ve gövdesini güçlendiriyor.
11: Ekmekler acıyı dengeliyor. Doku ve ağız hissi bakımından fazladan bir katman oluşturuyor.
14: Bir el blenderı sosu kadifemsi bir kıvama dönüştürüyor.
11: Çok lezzetli.
14: Izgara tavuk göğsü Patrick'in molesindeki karmaşık lezzetler için mükemmel bir taban.
15: Bu harika dengelenmiş bir sos. Doğrusunu isterseniz bu sosu her şeyin üzerine isterim. Kahvaltılık evreğin üzerine bile dökebilirim.
17: Mole muhteşem. Kimyon tadını alıyorum. Biraz çikolata da hissediliyor. Hepsi birleşince kendine has bir lezzet çıkıyor.
18: Bu sanki Palm Springs versiyonu gibi. Aynı anda hem baharatlı hem de çok lezzetli.
14: Meksika yemekleri Palm Springs'in çeşitli kültürel etkilerinin sadece bir katmanı. Burada büyük bir Yahudi topluluğu da var ve bir şarküterinin yerel yemek efsanelerinden biri Reuven Stacker, pastırma, tuzlanmış sığır eti, lahana turşusu ve İsviçre peyniriyle dolu iki katlı bir sandviç.
19: Bu Palm Springs'in ikonik sandviçi. Her cumartesi sabahı buraya geliriz ve ben hep bunu yerim.
14: Amerika'daki birçok büyük Yahudi şarküterisi ikonu gibi Reuben sandviçi de New York'ta icat edildi. Bunun mucidi şarküteri sahibi Arnold Reuben olarak kabul ediliyor. Efsaneye göre bu sandviçi ilk kez 1914'te Charlie Chaplin'in başrol kadınlarından biri için o hazırlamış. Eski Hollywood yıldızlarının favori buluşma noktalarından biri olan şehir merkezindeki Sherman's Deli & Bakery, New York tarzı bir şarküteri. Burası Reuben sandviçleri ve muhteşem hamur işleriyle ünlü.
15: Babam Sherman's'ı 1963'te kurdu. O zamandan beri müşterilerimizi besliyor ve yemek vasıtasıyla mutlu ediyoruz.
14: Mekan sahipleri Janet ve Sam Harris, babaları Sherman'ın geleneğini sürdürüyor.
20: Haftanın 7 günü günde 24 saat fırını çalıştırıyoruz. Bugün yediğin sandviçin ekmeği dün gece pişirildi.
14: Sherman's Reuben Stacker 3 dilim çavdar ekmeği gerektiriyor. Ekmekler tereyağı ve İsviçre peyniriyle ızgara yapılıyor. Her sandviçe çeyrek kilo lahana turşusu ekleniyor.
20: Mısır pastırmamız ve pastramimiz New York'tan geliyor. Her sandviç siparişe göre dilimlenmeli. Buharlı pişiricimizden çıkınca sıcacık olur. Lif yönünün tersine ve ince ince dilimlemeniz gerekiyor. İşte bu çok fark yaratır.
14: Bu sandviçin içinde 100 gram ağırlığında hem tuzlu et hem de pastrami var. İki kat et çavdar ekmeği dilimleriyle ayrılıyor ve iki elle kavramak için daha sağlam hale getiriliyor.
15: Harika, lezzetli, dağınık ama eğlenceli. Tutup parmaklarınızı içine sokasınız geliyor.
18: Onu bu kadar güzel yapan şey mısır pastırmayla pastramiyi, üzeri güzelce erimiş peynir ve çıtır çavdar ekmeğiyle birlikte almak. Bu gerçekten çok güzel.
19: Bu sandviç bana eve gelmişim gibi hissettiriyor.
14: Palm Springs bu ikonik dondurulmuş lezzetin de evi. Şaşırtıcı şekilde bereketli bir çöl ürününden yapılıyor. Palm Springs bir tatil kasabası olmadan çok önce Agua Caliente kabilesine bağlı Cahuilla yerlilerine ev sahipliği yapıyordu. Tarıma dayalı bir kültürdüler ve yetiştirdiklerini başka mallarla takas ederek geçim sağlarlardı. 2000 yıl sonra bile tarım bu çöl bölgesini ayakta tutuyor. Bölge Colorado Nehri ve artezyen kuyuları sayesinde sulanıyor. Buradaki en önemli mahsul bir içeceğe ilham verdi. Hurma shake. Hurma aromalı bir milkshake.
15: Hurma shake en iyisi. Başka yerde bulamazsınız. Sadece Coachella Vadisi'nde var.
14: Amerika'daki hurma üretiminin %95'i burada yapılıyor. Tarım Bakanlığı 1900'lü yılların başlarında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan hurma palmiyelerini buraya getirerek yeni bir ticari ürün yetiştirmek istedi. Ve bu meyve vadinin kurak çöl ikliminde çok iyi gelişti. Coachella Vadisi çiftçilerinden Russell Nicol'un 1920'lerin sonlarında hurma milkshake'i icat ettiği düşünülüyor. Kendisi bol miktarda hurmayı pazarlamanın bir yolunu arıyordu. Orta Doğu'daki göçebelerin yalnızca keçi sütü ve hurmadan oluşan bir beslenme şekline sahip olduklarını okumuştu. Bu bilgi Russell'ı hurmaları klasik bir milkshake'le karıştırmaya yönlendirdi. Hurma tarımı ve hurma shake tutkusu Shields Hurma Bahçesi'nde neredeyse bir asırlık bir miras. Floyd ve Beth Shields tarafından kurulan bu tesis, Palm Springs'in yaklaşık 40 kilometre güneydoğusunda bulunan Indio'da kaçırılmayacak bir yol kenarı cazibe merkezi. Yaratıcı yönetmen Jessica Dunov, hurmalar hakkında bilgi edinebileceğiniz, nasıl çoğaltıldıklarını öğrenebileceğiniz, hurmayla ilgili her şeyi satın alabileceğiniz ve tadabileceğiniz kompleksin başında.
1: Hala aktif bir çiftliğimiz var. Burada Shields'a özgü olan açık renkli hurmalar yetiştirip hasat ediyoruz. Bu özel bir tür. Bay Shields tarafından çapraz tozlama yöntemiyle geliştirilmiş. Vadide bu hurmalardan yetiştiren tek üretici biziz.
14: Hurmaları doğrudan milkshake içine öğütmek içeceği pütürlü hale getireceğinden bir hurma macunu kullanıyorlar.
1: Onları yulaf ezmesine benzeyen bir kıvam alana dek kurutuyoruz. Üzerine biraz su ekleyip biraz şeker serpiyoruz. Ve bu kristal ezmeyi hurma shake için kullanıyoruz.
14: Bir top hurma ezmesinin ardından 3 top vanilyalı sütlü dondurma geliyor. Vanilyalı sütlü dondurma normal dondurmadan daha az yağlı.
1: Vanilyalı sütlü dondurma o kadar zengin değil. Hurmanın kendisi zaten yeterince yoğun ve lezzetli olduğundan vanilyalı dondurma kullanmak abartı olurdu.
14: Jessica bunu karıştırırken hurma shake'in kıvamını açmak için süt ekliyor.
1: Shake'lerimizin biraz daha yoğun olmasını seviyoruz ama pipetle içilemeyecek kadar da koyu olmamalı.
17: Hurmayı severim. Hurma shake olağanüstü güzel.
21: Ben bunu tarçınlı ve Hindistan cevizli bir tat olarak tanımlayabilirim. Bayıldım. Harika.
15: Hurma shake'i denerseniz karamel tadı alırsınız. Bu bardakta mutluluktur.
14: Palm Springs'te mutluluk aynı zamanda jalapeno biberiyle başlar ve en popüler kahvaltı tabağıyla biter. Palm Springs'in güneşi ve doğal zenginlikleri her zaman çekici olmuştur. Bölge 19. yüzyılın sonlarında popülerlik kazandı. Yeni inşa edilen Southern Pacific Demiryolu, Sonoran Çölü'nü geçerek işçilere ve yolculara ulaşım sağladı. Bu durum bugün bölgenin birincil endüstrisi haline gelen ve tatil köyleri, boş zaman etkinlikleri ve yemek üzerine kurulu turizm patlamasını başlattı. Bu kasaba, Kiddies Fountain and Grill gibi klasik lokantalarda brunch yapmayı seviyor. Favorileri huevos a la mexicana, yani domates, yeşil acı biber ve soğanla çırpılmış yumurta.
22: Buraya geldiğimizde kahvaltı etmek en sevdiğimiz şeylerden biri. Güne başlamak için harika bir yol.
14: Kiddies Palm Desert şehrinde bulunuyor. Lüks El Paseo Village alışveriş bölgesine sadece bir blok uzaklıkta.
23: Burası 1957'den beri var. Ağırlıklı olarak Amerikan yemekleri servis ediyoruz. Kahvaltı ve öğle yemeği yapıyoruz. Birazdan Meksika yemeklerimiz var. Favorilerimizden biri huevos a la mexicana.
14: Yönetici Robert Acevedo gösterişsiz lokantayı yönetiyor. Ekibinde 30 yıllık usta aşçı Sergio Valle var. Menüye huevos a la mexicana'yı o getirdi. Coachella Vadisi'nin tarım sektörü yerel ekonomiye en büyük ikinci katkıyı yapıyor. Her yıl neredeyse 1 milyar dolarlık meyve ve sebze üretiyor. Hurmanın yanı sıra en fazla domates, dolmalık biber ve soğan yetiştiriliyor.
24: Evet, Meksika yemeği yapacağız.
14: Meksika bayrağının renklerini yansıtan küp küp doğranmış bu 3 sebze, salsalarda ve her türlü Meksika yemeğinde karşınıza çıkıyor. Sergio, siparişe göre taze jalapeno biberini doğruyor.
17: Ben acılı seviyorum.
14: Sebzeler suyunu salıp yumuşadıktan sonra yumurtaları döküyor. Böylece her şey pişerken bir araya geliyor. Yemek yeniden kızartılmış fasulye ve peynir, kızarmış patates, salsa ve sıcak tortilla ile servis ediliyor.
25: Hepsini birlikte yemeyi seviyorum. Tortilla içine sarıyorum, fasulyeyi seviyorum, patatesi seviyorum, acı sosu ve her şeyi karıştırarak yemeyi seviyorum.
26: Kesinlikle babaannemi hatırlatıyor. Ailemin Meksikalı tarafını. O tortillalarını, fasulyelerini, yumurtalarını hepsini kendi elleriyle yapardı.
27: 10 yılı aşkın süredir burada bir yer işletiyoruz. Rüzgar tribünlerine ulaştığımızda tamamen rahatlıyoruz. Bambaşka bir dünya. Buraya bayılıyoruz.
14: Palm Springs'in doğal güzelliği ve atmosferi yetmiyormuş gibi sunduğu sayısız harika yemek seçenekleri de pastanın üzerindeki çilek gibi. Alevle mühürlenmiş bifteklerden Meksika mutfağına, lokanta klasiklerinden Coachella Vadisi'ne özgü eşsiz karışımlara kadar Palm Springs, güneşin altında bulabileceğiniz en lezzetli çöl yemeklerini sunuyor.

0: stays, it stays with me.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
3: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
6: Kalgon'la. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel. 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
13: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker dankek lokmalık kek 37 lira 50 kuruş. Ha!

0: otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Her klasik araç...
7: Tamam bak, çalışıyor mu?
6: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
0: Evet.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Santa Fe, New Mexico. Kültürünü korumaya ve geliştirmeye odaklı bir şehir.
1: Zengin tarih ve yaratıcılığın buluşma noktası. Bunu mutfakta da açıkça görebiliyorsunuz.
0: Burada peynirden daha çok olan tek şey şili biberi.
2: Peynir ve yeşil çili biberi konmayacak bir yemek yok.
0: Yemeklerin temelinde Amerika yerlilerinin gelenekleriyle İspanya ve Meksika'nın gelenekleri var.
3: Ağzımda resmen bir şenlik var.
0: Bunlar bulunduğu yeri temsil eden eşsiz yemekler.
4: Sadece bir burrito'dan fazlası.
0: Bu lezzetler için dünyanın öbür ucuna seyahat etmeye değer.
1: Böyle bir mutfağı başka hiçbir yerde bulamazsınız.
0: Ben Andrew Zimmern. New Mexico'nun Santa Fe şehrindeyiz. Turumuzun yeni noktası.

0: Geniş manzaraları, altı rengi kerpiç mimarisi, zengin kültürel tarihi ve dünyaca ünlü sanat sahnesiyle Santa Fe büyüleyici bir yer. New Mexico'nun başkenti. 1600'lerde İspanyol ticaret üssü olarak kurulmuş. Sangre de Cristo dağlarının eteklerinde deniz seviyesinden yaklaşık 2,5 kilometre yükseklikteki bu şehirde herkes hayatın tadını çıkarıyor gibi.
1: Bazı insanlar birkaç hafta burada kaldıktan sonra Santa Fe onlara hayatınızı değiştirip Santa Fe'nin bir parçası olmak için ne gerekiyorsa yapın diye seslenir.
0: Yemekleri de bu çağrıya dahil. Amerika yerlileri, Meksikalılar ve İspanyolların etkileri bir arada. Acı, ağız sulandıran ve bağımlılık yapan şili biberi başrolde.
2: New Mexico'da her şey çili biberiyle ilgili. Yeşil biber, kırmızı biber, çılgınca.
0: Yüzyıllar boyunca bu biberler genelde yerli halkların bahçe bitkisiydi. 1900'lerin başında yaygın olarak yetiştirilmeye başlandıktan sonra ekonominin önemli bir parçası haline geldi ve tüm dünyada ün kazanan bir lezzet oldu. Çoğu kırmızı ve yeşil şili biberi çeşitleri aynı meyvedir. Sadece farklı olgunluk aşamalarında hasat edilirler ve bu lezzetlerini değiştirir. Santa Fe'de kat kat enchiladas gibi çoğu yemeğin içinde bu biberler kullanılır. Mısır tortiyaları, peynir ve şili biberleri kat kat dizilir.
3: Burada çatılar da düz değil mi? Enchiladas da düz.
0: Tim Cordova'nın ailesi 18. yüzyıldan beri Santa Fe'de Chimayo'daki çiftliklerinde şili biberi yetiştiriyor. Tim Guadalupe Kilisesi'nin yakınında dedesinin 1938'de inşa ettiği evinde Casa Chimayo restoranını açmış.
3: Bir gün annem, geleneksel yemeklerimiz unutuluyor, bir restoran açmaya ne dersin? Ben aşçılara büyük annenin ve büyük büyük annenin yemeklerini öğretirim dedi.
0: Bugün de şef Felix Torres kat kat enchiladas için hep kendi yaptığı kırmızı ve yeşil şili biber soslarıyla başlayan bu tarifi kullanıyor.
4: Chimayo şili biberi nesilden nesle aktarılan geleneksel bir biberdir.
0: Sonbaharda ilk don gelmeden önce yeşil şili biberlerini toplarlar, ateşte kavururlar ve keskin tütsülenmiş bir tat elde edilir. Kırmızı biberlerin tadı daha yumuşaktır.
4: Daha tatlı ve yumuşak. Bunu güneşte kurutuyoruz. Böylece doğal lezzeti ortaya çıkıyor.
0: Sapını çıkardıktan ve biberleri haşladıktan sonra Felix sarımsak ve soğan ekliyor. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar süzüp kaynatıyor. Taze yeşil şili biberler soyulup aynı işlemden geçiriliyor. Ancak yeşil meyvenin iç kısmı daha sert, yapısı daha iri.
4: Yani New Mexico'da her öğün şili biberi yiyoruz.
0: Üç katlı tarif, yerel gelenekler ve ev yapımı mavi mısır tortiyaların ürünü.
4: Bu New Mexico kültürü. Bu mısır New Mexico'da yetişiyor.
0: Felix tortiyaları kenarları çıtır çıtır olana kadar kızartıyor. Didiklenmiş tavuk, yeşil biber, Monterey Jack ve cheddar peyniri ekliyor. Sonrasında kırmızı biber sosu ekliyor.
4: New Mexico'da kırmızı biber mi kullanılmalı, yeşil mi tartışma konusu. İkisi bir aradayken Noel oluyor.
0: Izgarada kızartınca eriyor. Renkli bir başyapıt oluyor. Kızarmış yumurta ile lezzeti zenginleşiyor.
5: Buyurun.
1: Üzerine yeşil şili biberi konduğunda bahçeden yeni toplanmış gibi taze olduğu belli oluyor.
6: Biraz acı, biraz yakıcı ama yemeğin tadını çıkaramayacağımız kadar değil. Çok lezzetli.
7: Benim kültürümde mavi mısır çok özel. Çocukluğumdan beri kat kat enchiladas yiyorum.
3: Bu hem büyük annemlerin hem de büyük büyük annemlerin mirasını yaşatmanın bir yolu.
0: Burada gelenekler önemli. Santa Fe'nin bir diğer hazinesi carne adobada. Kırmızı şili biberleriyle marine edilmiş, kısık ateşte yavaşça pişirilmiş et.
5: Et ve kırmızı şili biberi için yaratılmış.
0: 16. yüzyılda İspanyollardan önce yerli halk mısır, fasulye ve kabakla besleniyordu. İspanyollar et getirdi. Ve şili biberlerinin içindeki acı veren madde kapsaisinin doğal bozulmayı önlediğini keşfetti. Bu kombinasyon zamanla kültürel bir simge haline gelen bu yemeğe dönüştü. Ve hala bölgenin en popüler yemeği. Kırmızı şili biberli carne adobada ünlü bir restoran olan The Shed'in menüsünün vazgeçilmezidir. George Carswell'in dedesi ve büyükannesi 1950'lerde Santa Fe'ye yerleşip bu restoranı açmışlar.
8: Büyük babamlar kayak pistine yakın yaşıyorlardı ve insanlara hamburger satıyorlardı. İşleri çok iyi gittiği için Bruale'de bir restoran açtılar. Bruale, Santa Fe yolundan kasabaya gelen herkesin eşeklerini bağladığı bir yerdi.
0: Sokak ve restoran zamanla çağdaşlaştırılmış ve The Shed artık meydanın yanında 400 yıllık bir binada. Burada şef Juan Cruz Santa Fe'nin sevilen yemeklerini yapıyor.
9: Carne adobada uzun yıllardır servis edilen bir yemek. Çok eski bir tarifi var.
0: Juan, etin yağ oranı mükemmel olduğundan geleneksel kesim biftek kullanıyor.
9: Küpler ne çok büyük ne de çok küçük olmalı.
0: Marine için dünyanın en iyi şili biberi yetiştirme yeri denen Rio Grande Nehri kıyısındaki Hatch Vadisi'nde yetiştirilen Sandia kırmızı şili biberleri kullanıyor.
9: Bu gördüğünüz şili biberi tatlı ama aynı zamanda biraz da ekşi.
0: Juan biberleri ince bir toz haline getirip su, tuz, sarımsak ve kekikle karıştırıyor.
9: Çok fazla malzeme kullanmıyoruz. Az sayıda malzemeyle doğru lezzeti elde ediyoruz.
0: Juan eti yüksek ateşte pişirmeden önce her bir küpü biberli marine sosuyla kaplıyor.
9: Buharın dışarı çıkmaması için tamamen kapatmamız gerekiyor.
0: Fırında 4 saat pişirilen et, New Mexico'nun lezzetleri ve tarihiyle aşılanmış, ağızda dağılan yumuşak parçalara dönüşüyor.
10: Burada uzun yıllar yaşadım. Hem şili biberini biliyorum hem de carne adobada'nın sırrının etin yumuşaklığı olduğunu biliyorum.
11: Ağzınızdaki lezzet ilk tadıldığında ve son tadıldığında farklı geliyor. Acılık, biber salçası tadı geliyor önce ancak sonra yavaş yavaş yumuşak bir tatlılıkla sonlanıyor.
5: Gerçek New Mexico yemekleri, gerçek şili biberi ve geleneksel carne adobada yemek isterseniz New Mexico'ya gelmeniz gerekir.
0: Yılı aşkın bir süredir Santa Fe, güneyden gelen ticaret ve seyahatin önemli bir merkezi. İnsanları, malları ve Meksika kültürünü taşıyan 2575 kilometrelik bir rotanın son durağı. Santa Fe'nin Meksika ile paylaştığı miras, sanat eserlerinden mimariye ve mutfağa kadar her yerde görülebilir. Buna bir örnek Chile Rellenos'tur. Poblano şili biberleri peynirle doldurulur, hamurla kaplanıp kızartılır.
2: Noel, şükran günü ve hatta doğum günü gibi kutlamaların geleneği içinde büyürken Chile Rellenos hep vardı.
0: Chile Rellenos, ünlü Poblano şili biberinin yetiştiği ve yerli halkın da kendilerine Poblano dediği Meksika'nın Puebla eyaletinde ortaya çıkmış. Genelde fındık veya kıyma ve peynirle doldurulan Chile Rellenos, doldurulmuş şili biberi anlamına gelir. Dini bayramlar ve Meksika bağımsızlık gününde popüler olan önemli bir gelenek haline gelmiş. Merkez meydanın bir sokak aşağısında bulunan restoranda Chile Rellenos'un tadını çıkarmak için özel bir gün olması gerekmiyor. Lien ve Raul Morales'in restoranı, Raul ve 11 kardeşinin Meksika'nın merkezinde büyürken yedikleri yemekleri Santa Fe'deki yeni evlerine getiriyor.
12: Çocuklar bir araya gelip düşündüler ve Santa Fe'de 30 yıldır başkalarının yapmasını beklediğimiz şeyi yapalım dediler. Severek büyüdükleri yemekleri yaptılar.
10: Annem bu işe hep bolca tutku ve fazlasıyla sevgiyle baktı.
0: Raul'un kardeşi baş aşçı Alfredo Morales de ailenin yemek pişirme tutkusunu miras almış.
13: Chile Rellenos, otantik bir Meksika yemeği. Herkes farklı şekilde yapıyor ama biz bu tarifi annemden aldık.
0: Poblano, Chile Rellenos için ideal. İçini doldurmaya uygun aromalı bir tadı var ve acı seviyesi hafifle orta arasında. Alfredo, biberleri fırında pişirdikten sonra plastik bir torba içinde buharda bekletiyor. Böylece kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarmak kolaylaşıyor. Biberleri Meksika'ya özgü hafif ve kremsi asadero peyniriyle dolduruyor. Biberleri una bulayınca harç dökülmüyor.
13: İyi bir rellenos yapmanın sırrı bu.
0: Yumuşacık hamur, çırpılmış yumurta akı yumuşak bir kıvama geldikten sonra sarısı eklenerek hazırlanıyor. Doldurulmuş biberleri kapladıktan sonra Alfredo her iki tarafını da hafifçe kızartıyor.
13: Bu biberlere renk katmak ve çevirmeyi kolaylaştırmak için yapılıyor.
0: Altın renginde rellenos, siyah fasulye, pirinç, kırmızı şili biberi, biraz Meksika peyniri ve biraz ekşi krema ile uyum içinde.
12: Hafif, yumurtalı bir kaplama. Poblano biberi yumuşacık ve sadece birazcık acı. Peynir ise tam olması gerektiği gibi.
14: Biberde bolca et var. Bu yüzden güzel bir kıvamda lezzetli bir tat alıyorsunuz. Pişirme şekli tütsülenmiş bir tat vermiş.
2: Ailemle bir araya geldiğimizde hep chili rellenos yeriz. Bugün peki chili rellenos.
0: Meksika ve yerli Amerikalıların geleneklerini birleştiren Santa Fe gelenekleri var. Bunlar sopapillas. Tatlı veya tuzlu soslarla servis edilebilen yumuşacık kızarmış hamurlar.
15: Rezervasyona geldiğimde Amerikan yerlisi arkadaşlarım ve ailemleyken buna kızarmış ekmek deniyor. Hispaniklerse buna sopapilla diyor. Yani bunun farklı farklı çeşitleri var.
0: New Mexico sopapillalarının Amerika Birleşik Devletleri tarihinin karanlık bir döneminde yapılan Navajo kızarmış ekmeğinin bir versiyonu olduğu düşünülüyor. 1848'de Meksika-Amerika Savaşı sona erdikten sonra Amerika binlerce Navajo'nun Kuzeydoğu Arizona'dan New Mexico'daki bir rezervasyona yerleştirilmesini emretti. Ve onlara hayatta kalabilmeleri için sadece az miktarda un, şeker, yağ ve tuz verdi. Navajo'lar bu malzemelerle kızarmış ekmek yaptı. Kızarmış ekmekten daha küçük ve kare şeklindeki sopapilla sevilen bir yerel yemek oldu. Tatlı olarak balla servis ediliyor. Ana yemek olarak ise etle doldurulup şili biberi sosuyla servis ediliyor.
16: Bu yemek yağda kızartılmış bir karbonhidrat olduğu için seviliyor.
0: Nicholas Mariol'un ailesi 1975'te şehrin ünlü bazilikasının hemen aşağısında popüler bir sopapilla mekanı olan Tia Sofia'sı açtı. Restoran Noel şili biberi teriminin doğduğu yer olarak biliniyor.
16: 1985'te ilk garsonlarımızdan biri olan Marta Rotuno, insanların kırmızı ve yeşil biberin arasında kararsız kalmasından çok sıkılmış. Ve ikisini de sipariş edin, Noel gibi olsun demiş.
0: Fırıncı Santos Marias, sopapilla yapımında uzman. Her gün 20 kilogramdan fazla hamur hazırlıyor. Tarif başlangıçtaki basit halinden çok uzaklaşmamış. Santos, un, tuz, şeker, kabartma tozu ve bitkisel yağı her zaman eliyle yoğuruyor.
13: Daha yumuşak bir doku, daha iyi bir kıvam ve daha iyi bir lezzet elde ediliyor.
0: Hamur kabardıktan sonra Santos top şekli veriyor. Santa Fe'nin yüksek rakımı sayesinde hamur buzdolabında az miktarda kabartma tozuyla hızlıca kabarıyor. Sonra açılmaya hazır.
13: İstediğim kalınlık bu. Kıvamı mükemmel.
0: Sopapillas geleneksel olarak dikdörtgen şeklinde kesilir. Hamurun kabarıp açılması harikalar yaratıyor.
13: Yağ sıcaklığı çok önemli. En yüksek sıcaklıkta olmalı. Biz maksimum sıcaklık olan 260 dereceyi kullanıyoruz.
0: Sıcakken çıkarmak gerekiyor.
15: Doldurulmuş sopapilla en sevdiğim yemeklerden. Özellikle yeni yıl zamanı küçük kırmızı ve yeşil şili biberlerle. Biraz daha kalorili tabii ama çok lezzetli.
17: Sopapillayı lezzetli kılan şey dışının biraz çıtır çıtır olması ve tabii ki balla servis edilmesi.
18: Bal çok iyi gider ama peynir, çili biberi, et de ekleyince her şey birbirine uyum sağlıyor. Her pazar babam kardeşimle beni plazadaki kiliseye götürürdü ve sonra sopapilla almaya giderdik.
19: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
20: Kazancım Net, sigortam Net.
21: Otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750 tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri Coop'ta sadece 299 lira.
26: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
27: Ha! Maydanoz.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
14: hesap basit. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
15: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
14: Ne de motorun durması onları yıldırır.
15: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
14: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
15: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
14: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Santa Fe'de hayat oldukça güneşli. Yılda ortalama 328 gün güneşli geçer. Ama Sangre de Cristo sıra dağlarında soğuk da olur. İşte o zaman bölge sakinleri Pozole'ye yönelir. Mısır, et ve tabii ki şili biberiyle yapılan lezzetli bir güveç.
1: Sıcak bir pozole'yi karın yağışını izlemek gibisi yoktur.
0: Anahtar bileşenlerden biri kireçte pişirilip kurutulmuş tarla mısırı. Bu işlem antik Meksika'da geliştirilmiş ve Mezoamerika'ya yayılmış. Yerli kadınlar kurutulmuş mısır tanelerini genellikle kireç veya odun külü kullanarak alkali bir çözeltiye batırırlardı. Bu işlem kabuğu çıkararak taneleri tortilla ve tamale için masa haline getirmeyi veya pozole için taneleri bütün olarak kaynatmayı kolaylaştırıyordu. Bu eski yemek Santa Fe'nin en eski restoranı olan Plaza Cafe'nin spesiyeli. Daniel Rasatos 17. yüzyılın başından beri şehrin merkezi olan Santa Fe'nin merkez meydanının yanında 1905'te açılan bu restoranı işletiyor.
1: İlk zamanlara kıyasla şimdi değişen şey araç trafiğinin arabaların artması. Eskiden eşekler ve atlar vardı. Mağaza vitrinleri değişmiş olsa da genel görünüm hemen hemen aynı. Bu sadece Santa Fe'nin keyifli yanlarından biri.
0: Plaza Cafe'nin şefi Enrique Martinez, Meksika'da pozole yiyerek büyümüş ve 12 yıl önce tarifini Santa Fe'ye getirmiş.
2: Burada kendi ülkemdeymiş ki hissedebiliyorum.
0: Ev yapımı pozole tarifinde soğan, sarımsak ve bol miktarda kimyon var. Bu malzemeler İspanyollar tarafından getirilmiş ve Meksika mutfağının vazgeçilmezi olmuş.
2: Annem ve büyük annem bu yemeği pişirdiğinde tattığım bu lezzetleri hep hatırlarım.
0: Tarife göre tam istediği yağ oranına sahip bir biftek kullanmayı seçiyor. Et küpleri sotelenirken aromaların ve baharatların lezzetini emiyor.
2: Et mühürlendikten ve baharatları emdikten sonra suyunu ekleme zamanı geldi.
0: Pişirirken mısırdan çıkan nişasta güveci fazla kıvamlı hale getireceğinden Enrique mısırı ayrı kaynatıyor. Mısırın yeniden şekillenip mükemmel kıvama gelmesi yaklaşık 2,5 saat sürüyor.
2: Bu noktadan itibaren açılıyor. Epey yumuşak olduğunu hissedebilirsiniz. Yemeğe hazır.
0: Mısırı karıştırdıktan sonra Enrique, New Mexico mutfağının temel lezzetlerinden yeşil şili biberini ekliyor.
2: Bu salsa sosunu restoranımızda da yapıyoruz. En popüler soslardan biri.
0: Enrique'nin pozolesi çıtır lahana, kişniş, yöresel kırmızı soğan, biraz limon suyu ve ev yapımı sopapilla ile servis ediliyor.
3: Bu Santa Fe için tavuk çorbası gibi. İyi hissetmediğinizde, iyileşmeye, hayatınızın daha iyi gitmesine ihtiyaç duyduğunuzda bir kase bundan yiyin. Çok rahatlatıcıdır.
4: Bu mısır ve nohut arasında bir gıda türü. Çorbanın sıcaklığını duyumsarsınız ve çok hoş bir duygudur. Ama sonrasında gelen yeşil şili biberinin karıncalanmasını hissedersiniz. Santa Fe'ye gelip
0: pozole kırmızı soğan, biraz limon suyu ve ev yapımı sopapilla ile servis ediliyor.
3: Bu Santa Fe için tavuk çorbası gibi. İyi hissetmediğinizde, iyileşmeye, hayatınızın daha iyi gitmesine ihtiyaç duyduğunuzda bir kase bundan yiyin. Çok rahatlatıcıdır.
4: Bu mısır ve nohut arasında bir gıda türü. Çorbanın sıcaklığını duyumsarsınız ve çok hoş bir duygudur. Ama sonrasında gelen yeşil şili biberinin

0: Santa Fe'yi ziyaret etmek efsanevi kanyon yolunda bir yürüyüş yapmadan tamamlanmış sayılmaz. Bu 800 metrelik yol şehrin sanat kolonisi olarak geçmişini gösteren tarihi kerpiç binalar, galeriler ve butiklerle dolu. Santa Fe'nin yaratıcılık ruhu yemeklere de yansımış. Buranın kahvaltı burritosunun doğum yeri olduğu iddia ediliyor. Tortilla, pastırma, patates ve yumurta gibi kahvaltılık yiyeceklerle dolduruluyor.
1: Bu sadece bir burrito'dan çok daha fazlası. İlk ısırık, kahvaltıda isteyebileceğiniz her şey var.
0: Kahvaltı burritosunun 1975'te Santa Fe'deki Little William Harmon Burrito Kulübesi'nde icat edildiği söylenir. Burası burrito menüsüne pastırma ve patates eklemeye başlamış ve bunu kahvaltı menüsü olarak sunmuş. Restoran artık yok ama kahvaltı burritosunu Amerika'nın her yerinde yiyebilirsiniz. Burrito kelimesi İspanyolca'da küçük eşek anlamına gelir. Çünkü ikisi de birçok şey taşıyabilir. Onlar 400 yıllık Valiler Sarayı'nın birkaç sokak aşağısında tarihi bir kerpiç binada bulunan El Palacio Cafe 2'da burrito yapıyorlar. İşletmenin ortağı ve şefi Jonathan Nava her burritoyu sipariş üzerine hazırlıyor. Çoğu kişinin kahvaltılık burritoyu akşam yenenden ayıran unsur olarak kabul ettiği patatesli mücverle başlıyor.
2: İnsanlar patates mücveri çıtır seviyorlar. Biz de onları mutlu etmeye çalışıyoruz.
0: Doyurucu iç harcı sosis ve bol miktarda yumurta içerir.
2: Çırpılması gerekiyor. Böylece tüm tatları bir arada alabilirler.
0: Diğer popüler kahvaltı burritoları pastırma veya sebzeyle dolduruluyor. Ama her çeşitte un tortiyası kullanılmalı. Mısır tortiyası kullanırsanız kahvaltılık enchilada olur. Klasik iç malzemeler bol miktarda çedar peyniri ve şili biberi. Jonathan kırmızı veya yeşil şili soslarını kendisi yapıyor.
2: Yeşil olanı çok lezzetli. Bu bizim hatch şili biberimiz. Kırmızı olana göre daha hafif. Burrito da Noel tarzı New Mexico'ya özgü.
0: En zor olan hepsini düzgünce sığdırmak.
2: Ve sarıyoruz.
0: Islak burrito denen bu yemek üzerine bolca şili biberi ve bir avuç peynir eklenerek peyniri eriyene kadar pişirilir. Ortaya çıkan yemek o kadar büyük olur ki sadece çatal ve bıçakla yenebilir.
3: Bu burrito mükemmel bir dengeye sahip. Kırmızı şilinin tadı buruk değil. Yeşil şili biberinin ise hafif bir acısı var. Biber ihtiyacımı gidermem lazım.
1: Lezzetli ve sıcacık. Bu yüzden soğuk, yağmurlu günlerde bile buraya gelmek güne başlamak için mükemmel. O sıcaklık gün boyu sizi sıcak tutar.
4: Burada büyüdüm. Yeşil, kırmızı şili biberi gibi şeyleri çocukluğumuzdan beri yiyoruz. Burası evimiz.
0: Santa Fe'nin bir takma adı Farklı Şehir ve adının hakkını veriyor. New Mexico'nun bu küçük vahası tüm dünyada sunulan yemeklerden yerli ve göçmen tarihine ve mutfaklarına dayanan kültürel mirasa kadar büyük bir etki yaratıyor.
5: Aracını Twix atanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix Hat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Soğutma teknolojisi, tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 Şarj Dikey Süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Oh. Hep frenler onları durdurabilir. Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Rehincilerin aslında birçok müşteriye zor zamanlarında yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Rehin dükkanı olarak insanların gözünde çok önemli olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü günümüzde çok az insan kredili mevduat hesabı açma imkanı buluyor.
2: Elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
3: Emekliler sık sık geliyor çünkü emekli maaşları çoğu zaman yetmiyor. Doğal olarak buraya çok sık uğruyorlar.
0: İşte o zaman sandıktaki gümüşler devreye giriyor.
4: 7569 euro ediyor.
5: Özellikle yaşlı insanlar çekmecelerinde ve sandıklarında nelerin saklı olduğunu öğrenince çok mutlu oluyorlar.
0: Müşterilerin zor durumu rehincileri de etkiliyor.
6: Her iki haftada bir yüzüğünü rehin bırakan emekli bir amca varsa ona mutlaka vakit ayırırım. Her zaman.
7: Rosie, kendine dikkat et.
8: Anlayışın için teşekkürler.
2: İnsanın içi cız ediyor.
0: Berlin denilince akla mahalle dayanışması gelir. Tıpkı Schöneberg'deki gibi. Ve tam merkez noktası bu rehinci dükkanı. Bazı müşteriler artık aileden biri gibi görülüyor. Hiç değilse Franz Weinberg için.
7: Geçen hafta seni gördüğümde de iyi görünmüyordun sen. Hadi gel.
8: Evet.
7: Aç şunu lütfen. Sevgili Rosie bizim komşumuz. İki dükkan ötede kendi dükkanı var. İçerisi adeta bit pazarı gibi ama öyle dağınık değil. Çok güzel şeyleri var. Bir kolye askısına 5 saat bakabilirsiniz. Daha önce öylesini görmemişsinizdir. Sağlığına dikkat edince daha iyi olacak sanıyoruz ama bazen kötüleşiyor. Rosie'nin kendine has bir havası vardır. Bu zamana pek ayak uyduramıyormuş gibi.
8: Sonraki taksit ne zaman? Onu soracaktım.
7: Şu an ödenecek birkaç şey var. Açık arttırma var. Çalıştığı yer aç olduğumuz için girip yiyecek aldığımız bir yer değil. Kirayı da ödemesi lazım. Aylık ne kazandığı belli değil. Kötü geçen aylarda buraya gelip biraz destek alıyor bizden. Ben de hep yardım ediyorum tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rehin işlemi yapmalıyız. Ekim'e kadar ne kadarını halledersin? Çok fazla rehin var. Yetişemiyor şu anda. Ekim'e kadar 3'ünü halledebilecek misin? Gerisini hallederiz. Sorun değil.
8: Evet.
7: Ben sana güveniyorum. Hangilerinin önemli olduğunu söyleyeceğim.
8: Evet.
7: Şu an durumunun pek iyi olmadığını biliyorum. Uzun zamandır bizimle birlikte. Bu yüzden her zaman müzayede başlamadan önce Rosie'ye yardım edelim. En eski 3-4 rehinini yenileyelim, kalanları çıkaralım ve biraz daha kullanalım diyoruz. Bu şekilde yardım ediyorum.
0: Ancak sadece en eski 3 rehin eşyası için bile faiz ve masraflar nedeniyle küçük bir servet ödenmesi gerekiyor.
7: 3 rehin için 612 euro. Ekim ayına hatta Eylül sonuna kadar bu üçünü muhakkak halletmemiz gerekiyor, tamam mı?
8: Tamam.
7: Tamam,
8: anladım.
7: Değil mi? Rosie, geçmiş olsun.
8: İyi günler.
7: Sana
8: artık
7: da.
8: Artık evden dışarı çıkmaya korkuyorum. Merdivenlerden düşeceğim.
7: Başın
8: diye.
7: Mı dönüyor yoksa ayakta mı duramıyorsun?
8: Çok korkuyorum.
7: Anladım ama bunun için biraz daha iyi yemek yemelisin.
8: Dizlerim titriyor.
7: Öncelikle ona üzülüyorum. Çünkü benim için çok değerli ve sağlığı giderek kötüleşiyor. Bir nöroloğa görünmelisin. Bunun için bir ilaç yok.
8: Aa, şimdi olmaz. İşe gidiyorum.
7: Rosie, iyi bak kendine.
8: Sen de.
7: Ne zaman istersen uğra, tamam mı?
8: Anlayışın için sağ ol.
7: Ne demek, her zaman.
0: İş kadını Rosie'nin açık artırmadan önce 612 euroyu toplamak için çok az zamanı var.
7: Kıyamıyorum ki, ona çok üzülüyorum.
9: Rosie'nin nesi var, hasta mı? Ne oldu?
7: Rosie komşularımızdan biri. Durumu giderek kötüleşiyor. Üzülmemek elde değil. Kulağı aptalca gelse de durumu giderek kötüleştiği için bazen bir noktada artık dayanamayacağını düşünüyorum. Ama bilmiyorum tabii ki, ödeyebilir mi?
9: Ödemeyebilir.
7: Yani burada bir sürü eşyası var. Hepsi de çok güzel. Art deco tarzı. Umarım bundan kurtulur ve eşyasını geri alabilir. Ama biraz zor görünüyor.
9: Ama hep nazik ve dost canlısı.
7: Her zaman. Halimi hatırımı soruyor, bana dondurma ya da çikolata falan getiriyor. Yani nezaketimiz karşılıklı tabii.
9: Örnek müşteri ilişkisi bu.
7: Ve komşuluk ilişkisi.
9: Kesinlikle.
0: Maddi sıkıntı içindeki bekarlar için bir rehin dükkanı sadece borç para almaktan daha fazlasını ifade eder. Ofenburg'da müşteriler nazik rehincilerle de karşılaşıyor. Aksel Zor ve Daniel Lieser gibi.
10: Buyurun, buyurun.
3: Hoş geldiniz. Buyurun.
8: Paraya ihtiyacım var. 800 euro kadar.
3: Bizim için neyiniz var?
8: Kısa süre için.
3: Tamam.
8: Arabamı rehin bırakmak istiyorum ama geri alabilmeliyim.
3: Anladım. Ne tür bir araba?
8: Normal binek bir araba.
3: Peki sıkıntınız nedir?
8: Ödemem gereken bir banka kredisi var. Bankalar beklemez. Bu yüzden maaşım yatana kadar arabamı vermem gerekiyor. Sonra geri alabilirim belki.
3: Umudunuzu kaybetmeyin.
8: Bu doğru.
0: Her rehin dükkanı araba kabul etmez. Bu müşteri doğru adrese geldi. Aksel de ona karşı yumuşamış görünüyor.
3: Konuşkan biri olduğum doğrudur. Bence bu insanın ruhuna iyi geliyor. Bazı müşteriler gerçekten zor oluyor. Bu yüzden böyle tatlı bir hanımefendi geldiğinde ona yardım etmek istiyorsunuz. Sevimli bir araba.
7: Ona oyuncak araba diyorum.
3: Klas bir hanım için klas bir araba. Evet.
8: Ah, teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
8: Acil paraya ihtiyacım var. Sadece birkaç gün buraya bırakacağım.
0: Mavi spor araba ilk bakışta çekici ve bakımlı görünüyor. Rehin değeri açısından bu artı bir puan.
3: Çocuğunuz var mı? Çocuk koltukları görüyorum da.
8: Aa, evet, 6 torunum var.
3: Öyle mi?
8: Evet.
3: Sorduğum için kusura bakmayın. İş arkadaşım çok titiz de. Bir bakalım. Eğer şimdi motor ikaz ışığı yanıyorsa bir şeyler yapmak gerekir.
8: Bir bakalım.
3: Bakalım, muhtemelen tek sorun o olabilir diye düşünüyorum.
0: Fakat minik İtalyan arabasının göstergelerinde hiçbir uyarı sinyali görünmüyor.
10: Araba iyi durumda. Sinyal lambası tamam, motor uyarı ışığı yok, her şey yolunda. Araba iyi durumda. Bu fena görünmüyor.
3: Bitti. İşlem tamam.
8: Biraz benzin de kalmış olmalı.
3: Açıkçası deponun dolu olmasını bekliyordum. Ben de hafta sonunu biraz keyifli geçirmek isterim, öyle değil mi?
8: Jantları da alayım.
3: Aynen öyle. Bu güzel arabayla şahane bir tur atabiliriz.
0: Bu arabanın piyasa değeri yaklaşık 2200 euro. Rehinciler kredi olarak en fazla bunun yarısını veriyor. Yani müşterinin istediği 800 euro mümkün görünüyor. Müşterinin sonra sürprizlerle karşılaşmaması için Aksel kredi maliyetlerini açıklıyor.
3: Şimdi başlanan her ay için toplamın %4'ü kadarını ödüyorsunuz ve bir de aylık park ücreti var.
10: 800 euro da 8, 16, 32 ayda 32 euro yapar.
3: Bir şeyleri kafadan hesaplamak da iyidir.
0: Zaten meslektaşım Daniel'in bir doktorası var. Ama Aksel'in de parladığı bir alan var. Bay Cazibe.
3: Bu çok bilinen bir arabanın Turbo S modeli.
10: Hı hı.
3: 2020 model.
10: Hı hı hı.
3: Yok yok. Bu şirin mi şirin bir 2010 model küçük bir şey.
10: Küçük tabii, şimdi anladım.
3: Üstüne üstlük çok da hoş bir sahibi var. Gayet güzel bir hanımefendi.
10: Sahibi de rehinle birlikte mi geliyor?
3: Açıkçası onu ödeyebilecek kadar kredi limitimiz yok.
8: Aha, çok şirinsiniz.
0: Böylece anlaşma tamamlanıyor. Aksel de tatlı bir sürpriz yaparak üzerine biraz daha ekliyor. Müşterinin ihtiyacı tam olarak karşılanıyor.
3: İşte bol kremalı tatlımız. Bizim oralarda ne derler bilirsin. Para varsa huzur da var.
8: Evet, bu şimdilik idare etmeme yeter.
0: İşte bir rehinci dükkanının anlamı tam olarak bu.
10: Gerçekten her şey kusursuzdu. Hem müşterinin hali, hem hikayesi, hem kredi miktarı, hem de rehinin değeri. Hepsi birbiriyle uyumluydu. Zarif hanımefendimiz borcunu alır almaz geri ödedi. İşte böyle anlar bu işi sevdiriyor.
0: 800 euroluk banka taksidi garanti. Arabasız geçecek günler için de plan hazır.
8: Ya. Çocukları artık yürüyerek okuldan alacağım. Biraz yürümek onlar için de iyi bir şey. Evet. İşe de bisikletle gideceğim.
0: 5 milyondan fazla nüfusuyla Ruhr bölgesi Almanya'nın en büyük metropol alanı. Tam ortasında Bochum var. Rehinci Daniela burada dükkanını işletiyor. Her müşteriye adil bir anlaşma sunmaya çalışıyor. Bu iki beyefendi gibi yeni müşterilere de.
8: İyi günler.
11: Bu saati rehin bırakmak istiyoruz.
8: Evet.
11: Ama satmayı da tercih edebiliriz.
8: Tabii.
11: İkisi de mümkün sanıyorum.
8: Her şey mümkün.
11: Her şey mi?
8: Alım satım, rehin, rehin dışı açık arttırma, hepsini yapabiliriz.
11: O zaman doğru adresteyiz.
8: Elbette.
11: Bunun için teklifiniz nedir?
8: Önce bir göz atalım. Rehin işinin %90'ı düzenli müşterilerden gelir. Ama o %10'luk yeni müşteriler de çok önemli. Çünkü düzenliler zamanla azalır. Kötü hizmetten değil, doğal sebeplerden. Yani tahmin edersiniz.
0: Hizmet çok iyi. Üstelik bedava tavsiyeler de işin cabası.
1: Size bir tavsiye vermek istiyorum.
11: Hı hı.
1: Sattığınız eşyayla duygusal bağınız olmaması önemli.
11: Zaten öyle bir bağımız yok.
12: Bu saat bize büyük annemden kaldı. Miras işleri hallolana kadar masrafları karşılamak için her yerde rehinci aradık. Ve en sonunda buraya bakmaya karar verdik.
1: Tam değerini anlamak için parçalamamız gerekebilir.
11: Mekanizmasına bakmak için.
1: İçini inceleyip size bir fiyat vereceğim. Beğenirseniz tamam, sorun olmaz. Ne dersiniz?
12: Önce tahmini bir değer, sonra detaylı inceleme.
1: Aa, tamam, peki.
12: Evet.
1: Siz ne buldunuz?
11: 800 euro.
12: Evet.
11: 960 olurdu ama saatin tamamı 26 gram sayılmaz.
1: Brüt ağırlıkla mı hesapladınız?
11: Evet, programa brütü girdik.
12: Evet, doğru.
11: 800 verdi. Evet.
1: Aa, tamam.
11: Evet.
1: Peki, anladım. Ama mekanizma, metal çerçeve ve camı çıkarınca net 23 gram kalıyor. Haberiniz olsun.
12: Harika.
1: Bugünkü fiyat sizin için iyi.
12: Kesinlikle.
1: O zaman yaklaşık 825 euro eder.
11: Mükemmel, anlaştık.
1: Çabuk oldu. Yine de parçalayıp kontrol edelim.
11: Tamam.
1: Belki yanılmışımdır, olabilir.
11: Tamam.
1: Problemsiz gitti değil mi?
12: Evet, işinizi iyi yapıyorsunuz.
1: Onu bir de eşime söyleyin.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
14: Kazancım Net, sigortam Net.
15: Otel harika!
16: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
20: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
19: Yok mu bunun bir çaresi?
21: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel İstikbal'le.
5: Buzdolabı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
10: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.
17: Her klasik araç...
18: Tamam bak, çalışıyor mu?
17: Yeniden hayata dönmeyi
19: evet,
17: hak eder.
19: Evet.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
17: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
20: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
21: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
24: Kasruye'deki bu rehinci dükkanı artık bir sır değil. İyi altın ve gümüş fiyatları düzenli olarak müşterileri çekiyor. Mesele takılar olduğunda ya Bez ve Layka müşteriler için doğru adres.
25: Elimizde bolca var.
26: Öyle mi? Layka!
27: Efendim tatlım.
26: Buna birlikte bakmalıyız.
27: Birlikte öyle mi?
26: Evet.
27: Tamam.
26: Layka her zaman beni yakından izler ve ihtiyacım olduğunda bana hep yardım eder.
24: Stajyerya Bez hala koruma altında. Ama yine de hep en önde yer almak istiyor.
27: Bunu nereden buldunuz?
22: Annemi kaybettik.
27: Oh.
22: Önce parça parça etrafa saçılmış olan takıları toparladık. Sonra da birlikte neyi saklayıp neyi satacağımıza karar verdik.
27: İşte.
26: Evet.
27: Ya Bez, bir dakika.
26: Efendim.
27: Bunu satıyor musunuz?
22: Evet.
26: Tabii ki. Tamam. Büyütecimizi alayım.
27: Nasıl yapalım?
26: 925, gümüş bende.
27: Gümüş sende mi?
26: Evet.
27: Altınları da halletmek ister misin?
26: Tabii olur.
24: Fakat geçmişte yapılan bazı hatalar nedeniyle ya Bez'in daha fazla hata yapma lüksü yok.
26: Altın sahte olduğunda gram başına 50 ya da 60 euro civarı zarar edersiniz. Bu parayı cebimden ödemek istemiyorum. Bu pek güzel olmaz.
24: Hepimiz biliriz ki stajyer cüzdanları boş yerleriyle ünlüdür.
27: Her şey vardı. İmitasyonlar, gerçek takılar.
24: Ama satılamayacak parçalar da var.
26: Bak burada bir fil dişi kolye var. Üstelik hiç hasar görmemiş.
22: Bunlar artık gönül rahatlığıyla takılamaz, değil mi?
27: Hayır.
26: Maalesef.
27: Takılmaları veya satışlarının yapılması yasak. Ancak imha edilebilirler. Maalesef satılamazlar.
26: Satılamazlar, hayır. Fil dişi ticareti yasak. Bir tür koruma anlaşmaları var ve bunu ihlal edemeyiz.
22: Artık satılmasının ya da alınmasının yasak olduğunu biliyordum ama çok önce üretilmiş kolyelerin bile yasak kapsamına girdiğini yeni öğrendim.
24: Kolyeye değer biçilemez. Çünkü fil dişi ticareti 2022'den beri tamamen yasak. Peki müşterinin diğer takıları? Yoksa onlar da mı?
26: Şuna bakar mısın? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok ama sanırım bu altın.
27: Sanır mısın? Burada sanacak bir şey yok ki.
26: Üstünde bir şey yazmıyor.
24: Acaba öyle mi?
27: Ya bes? Ben damgayı gördüm. Senin de bulmanı istiyorum.
26: Tamam.
27: Ne zamandır arıyorsun o damgayı? Doğum gününe gelmem o zaman.
26: Öyle mi?
27: Hediyeni de alamazsın benden. Ya Bez çok şey öğrendi. Ve çok iyi gidiyor. Ama arada sırada bazı şeyleri unutuyor. Kulak ver ve iyi bak Ya Bez.
26: Tamam.
27: Şimdi işi batırdın. Ben buldum.
24: Ya Bez damga aramaya devam edecek gibi görünüyor. Bohum'daysa zaman durmuş gibi. En azından bu eski kol saatinde. Daniela şimdi tam değerini belirlemeye çalışıyor. Sıra altın yadigarın kasasında.
0: Saatin net ağırlığını bulmak için önce kurma kolunu çıkarmamız, sonra arka kapağı açmamız gerekiyor. Bu kapağın kendisi de altın. İçinde mekanizma ve bir de pil var. Onları çıkarıyoruz. Camı da çıkarınca geriye saatin net ağırlığı kalıyor. Evet, işte burada. Şimdi bakalım tahminimiz tutacak mı?
24: Odadaki genel tahmin net altın ağırlığının 23 gram olduğu.
0: Tamam, bir bakalım.
24: Neredeyse tam isabet.
0: Hiç fena bir tahmin değildi. Değil evet. mi? Kalan parçaları almak ister misiniz?
1: Evet, bu küçük bir hatıra. Tabii. Evet.
0: Tamam, elbette.
1: Sizde kalabilir.
24: Rey'in dükkanlarında kişisel bilgilerin toplanması zorunludur. Ama Daniela'nın müşterilerine ilgisi bununla sınırlı değildir. Hem düzenli müşteriler hem de böyle yeni müşteriler için.
0: Nerelisiniz?
1: Tam burada, Bochum'da büyüdüm.
0: Daha önce hiç bir Rey'inciye gittiniz
1: İlk gidişim.
0: Mi? Bu noktada kendimize sormalıyız.
1: Hiç ihtiyacım olmamıştı. Belki de eşyalarım pek değerli değildi.
0: Bir hediye almak öyle için işte. Bakıyor olabilirdiniz, öyle değil mi? Fiyatlarımız genelde %40 ila 60 daha ucuz. Bunu satışlar için bir avantaj olarak görüyoruz.
1: Heyecan verici gerçekten. Fırsatım olursa mutlaka tekrar geleceğim.
0: Aşağı yukarı 820 demiştik.
1: Evet.
0: Ama
1: evet.
0: bu biraz tamam. daha ağır. O yüzden 830. Tamam.
24: Çünkü saatteki altın Daniela'nın tahmininden 0.3 gram daha fazlaydı.
0: Böyle iyi mi yoksa zarfa koyayım mı?
26: Öyle iyi.
1: Çok teşekkürler.
0: Harika.
1: Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
26: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.
0: Kendinize iyi bakın.
1: Kolay gelsin.
0: Görüşürüz. Satın aldığımız saatleri biriktirip ne kadar toplayabileceğimize bakıyoruz. Topladıklarımızı rafineriye satıyoruz. Eritiyorlar ve karşılığında da nakit alıyoruz.
24: Ve işte bu rehin dükkanının değerli metalleri işleyiş şekli. Karlsruhe'de Ya Bez hala takının üstündeki damgayı arıyor. Ve sonunda...
26: Aman tanrım, inanamıyorum, buldum. Buradaymış.
24: Evet, bu gerçek bir altın. Ve dahası var. Bazen ilk bakışta görmek için damgaya bile ihtiyacınız olmaz. Uzman gözüyle bakmak yeterli olur.
26: Müşteriler epey takı bıraktılar ve içlerinde gerçek olanların bulunduğunu gördüm.
24: Ama her gerçek parça nakit getirmiyor.
22: Peki bu taşlar ne olacak? Mücevherlerdeki taşları ne yapıyoruz?
26: Şuradaki taşlar. Hepsi eksik zaten. Neredeyse hiç taş kalmamış.
22: Ama içlerindeki gerçek taşları çıkarıyor musunuz?
26: Bir değerleri yok. Olduğu gibi eritilecekler. Başka çaresi yok.
27: Bunu götürecek misiniz?
22: Hayır, ihtiyacımız yok. Sadece soruyorum.
26: Direkt olarak eritmeye gönderilecekler. Evet. Maalesef.
27: Peki buradan ne alacağınızı kabaca hesapladınız mı?
22: Hayır.
24: Yaklaşık 40 dakika sonra Laika ve Ya Bez mirası inceleyip her eşyayı gram gram fiyatlandırdılar. Toplamda ortaya küçük bir servet çıktı.
27: Okay. Pekala. İşlemi bitirdik. Toplamda 2779 euro alacaksınız. Yeterli mi?
2: Bu çok güzel oldu. Çünkü hala ısıtma sistemimizi yenilememiz gerekiyor. Buradan gelen para bize çok yardımcı olacak.
26: Müşterilere böyle iyi haberler vermekten çok keyif alıyorum ve 2000 euronun üstünde bir fiyat bize de sürpriz oldu. Bu sizin. Buyurun.
22: Teşekkürler. Hepsi
2: tamam. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
26: İyi günler dileriz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.
27: Güle güle.
24: Takılar için son durak dökümcü. Eritilenler rehin dükkanına nakit olarak geri dönüyor. Yaklaşık 43 bin nüfuslu Zigbuk'ta herkes herkesi tanıyor. Fakat rehin dükkanları için bu kesin başarı demek değil.
3: Merhaba.
4: Merhaba. Uzun zaman oldu. Nasılsınız?
3: Evet, iyiyim. Siz nasılsınız? Evet, gayet iyiyim. Evet. Sağ olun.
4: Yani işler pek yolunda gitmiyor. Maaşımı hala alamadım ve bu yüzden de zor durumdayım.
3: Anlıyorum.
4: Bu yüzden geldim. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz.
3: Bir müşteri gelip uzun zamandır müşterinizim, yıllardır geliyorum dediğinde aslında daha fazla para almayı umar. Bu yüzden bunu belirtmekten hiç çekinmezler. Hiç değilse konuşmanın başında. Elbette belirtmeleri sorun değil.
4: Saatim için ne kadar verebileceğinizi size sormak istedim.
3: Evet.
4: Öyle çok da iyi bir parça değil. Sadece basit bir şey.
3: Evet, güzel görünüyor.
4: Biliyorum, evet. Sadece şu an bir ikilemdeyim.
3: Bu lüks bir İsviçre markası tarzında bir saat değil. Daha çok ekonomik bir model ve durumu da pek iyi sayılmaz. Evet, maalesef.
4: Kısa bir süre idare edebileyim yeter. Önemli olan buzdolabı boş kalmasın.
3: En önemlisi o zaten. İçimden dedim ki yardım etmek istiyorsun. Bu kullanım izleri için babama danışmalıyım. Kontrol edeceğim, tamam mı?
4: Çok teşekkür ederim.
24: Ama saat uzmanı Niklas'ın şu an başka öncelikleri var.
3: Şuna bir bakar mısın?
5: Yumurtayı yiyorum.
3: Olsun ama her an hazır olmalısın, değil mi?
5: Evet, iş başındayız. Hazır olmalıyız. Ama beni rahatsız etmeden işi kendileri halletseler daha iyi olurdu.
3: Dükkan açık olduğunda maalesef kahvaltı yumurtasının soğuması da normal. Şu saate bir bak. Yıllardır müşterimiz olan bir adamın ama saat, yani bilemedim.
5: Berbat durumda.
3: Aynen.
24: Rehin şansı gittikçe azalıyor. Acaba bu saat para eder mi? Offenburg'da da müşteriler eşyalarının detaylı incelenmesine hazırlıklı olmalı. Özellikle saatlerin.
6: Merhaba.
7: Merhaba.
6: Sizi daha önce görmüştüm.
7: Bir sorum olacaktı. Bu özel marka saati tabii rehin bırakmak istiyorum. Biraz paraya ihtiyacım var. Ne kadar alabilirim acaba?
6: Tamam, dikkat et.
7: Ne kadar eder bu sizce?
24: İlk izlenim kritik.
6: Bir müşteri size çok özel bir marka ve çok özel bir moda saatle geldiğini söylerse dikkatli olmalısınız. Çünkü bunlar benim için ne kaliteli ne de değerli saatlerdir.
8: Saate ilk baktığımda üzerindekinin yılanma değil aşınma olduğunu gördüm. Sadece bir aşınma var. Bak çizikler.
6: Evet, altın kaplama bu.
8: Hadi canım.
6: Bak hala görünüyor.
8: Yok artık.
6: İşte zamanla aşınıyorlar. Kurma kol da gitmiş. Kaplama böyledir, zamanla dökülür.
7: Yüzerken çıkarmamıştım da.
6: Tuz, tam onu söyleyecektim. Ter ya da tuzlu su etkisi.
7: Evet, evet.
24: İyi bir anlaşma şansı gittikçe azalıyor.
6: Peki bu saat için beklentiniz nedir?
7: 150 euro civarı.
8: Açıp bir bakalım, pil ne durumda? Bakalım ne göreceğiz.
6: Tamam, bakabilirsin. Bıçak gerekli, bir saniye.
8: Tamam.
6: Peki hallediyorum saatin hemen. Orijinal fiyatı neydi?
7: 480 euroya almıştım.
6: Öyle mi? Ben 300 civarı diye tahmin etmiştim.
24: Ünlü marka saatlerde bile satın alma fiyatı kalite hakkında çok az şey söyler. Uzman Daniel ve ortağı Axel bunu iyi bilir.
8: İşin ilginci, içini açıp müşteriye mekanizmayı gösterdiğinizde dışı senin içi benim diyorlar. Çünkü içinde berbat bir Çin mekanizması oluyor. Yani içiyle dışı maalesef bir olmuyor.
24: Görülmesi gereken şey saatin içi. Bunun için rehincilerin saati açması gerekiyor. Offenburg takım çalışması şart.
8: Açıldı.
6: Evet, sonunda açıldı.
8: Tabii biraz naz yaptı.
6: Parmağınla çok bastırma. Tutacak bir şey yok.
8: Evet, evet.
6: Tamam, yakaladım.
8: Evet. O halde devam et.
6: Tamam, tamam.
24: Sonuçta haberler kötü.
6: Bence bu saati incelememize bile gerek yok. Çünkü İçinde kuarts mekanizma var. Yani yenisi bile ancak 10-20 euro kadar eder. Kuarts saatler zaten pek değerli değildir.
24: Yani saat müşterinin ödediği fiyatın çok altında. İstediği 150 euroysa hayallerde kaldı.
6: Şimdi müşteriye elindeki şeyin 30 euro bile etmediğini, 500 euroluk farkınsa sadece markadan kaynaklandığını bir şekilde anlatmam gerekiyor. Lüks saatlere lafım yok ama şunun içine bir bakar mısın lütfen? Plastik.
7: Evet.
6: Tamam, sektörde 300-500 euroluk saatlere plastik evet. koymak normal ama bunların üretim maliyeti evet. söylemesem daha iyi.
7: Anlıyorum, evet.
24: Yapılan acımasız analize rağmen rehinciler müşterilerin eli boş dönmesini istemiyor.
6: Alınma yani, benim de başıma böyle şeyler geldi. Şimdi 70 euro ödemek istemem, rehin de almayayım. Yani satmak isterseniz, yani hızlı diyorsanız belki 50 euro en fazla bu. Daha fazla olmaz.
9: 50 euro işinizi görür mü?
7: 70 olsa daha iyi olurdu.
9: 70 zor görünüyor. Çünkü 70 şey, satış fiyatı. Bakın,
6: kurma kolu da aşınmış. Gördünüz mü?
9: 50 ise...
7: Tamam, 50 olsun.
6: Peki. Tamam, buyurun.
7: Teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler.
6: İyi günler.
9: Bence Daniel'in bu saat için yeniden para harcaması gerekecek. Yeni kayış, biraz elden geçirme. Parasını zar zor kurtarır. Biraz masraf yapacak.
24: Zigbook'taki bu saatin buna deyip değmeyeceğini Niklas Bode'nin araştırması gerekiyor.
5: Bir bakalım.
3: Elinden geleni yap.
5: Saati görür görmez ucuz bir model olduğunu anladım. Çok getirisi olmaz ve epey hasarlı. Değerli bir rehin olmalı çünkü yıllardır gelen müşteriler bile bazen geri almıyorlar.
3: Evet doğru, adam maaşını alamamış.
5: Anladım.
24: Bode'lerin de bağışlayacak parası yok. Daimi müşteri olsun ya da olmasın. Saat sahibi ise hala umutlu.
10: Uzun yıllara dayalı bir ilişkimiz var. Ve Bay Bod'un bana 30 euro verebileceğini umuyorum.
24: Oysaki piyasa değeri bunun çok altında.
5: Şimdi bak şu fiyatlara gidiyorlar. 7 euro, 11,5 euro, 11,5 euro, 16 euro. Açık arttırmada eğer kusursuz durumda olsaydı muhtemelen 20 euroya satılırdı. Şimdi bunu gönderirsek geri alamayacağımızı varsayıyorum. Bu haliyle satamazsın. Yani önce cilalanması lazım. Bu da en az 10-15 euro eder. Yeni cam takılması da gerekecek. O da yaklaşık 20 euro. Yani sadece bu işlemler için 35 euro yatırım yapmamız gerekiyor. Üstelik ona verdiğimiz para da cabası. Demek istiyorum ki bence başka bir şey getirmesi gerekiyor.
3: Adam buzdolabının boş kalacağını söyledi. Sen de duydun.
5: Başka bir şey yok
3: evet,
5: mu?
3: Evet, bir şey yapmamız lazım.
5: Onunla konuşacağım.
3: Tamam.
5: Müşteriye anlatmaya çalıştığım şey şu. Kendini alıcının yerine koy. Bu durumdaki bir saati alır mıydın? Ufak bir sorunumuz var. Güzel bir saat ama ekonomik segmentte. Üstelik ağır kullanım izleri var. Mesela buradaki rakamların siyah dolguları dökülmüş. Cam da çizikler içinde. Saati elden geçirmenin maliyeti saatin değerini aşıyor maalesef. İşte sorun burada.
10: Bunu hafife almışım.
5: Genelde bu noktada anlıyorlar ve evet bu kadar para vermezdim diyorlar. O yüzden başka bir şey getirmeniz gerekir.
10: Evet.
5: Oyun
10: doğru,
5: konsolu, laptop ya da tablet gibi.
10: Tabii ki ilk anda hayal kırıklığı ağır basıyor. Ama kendisi o kadar mantıklı açıklıyor ki durumu anlayıp durumu kabullenebiliyorsun.
5: Rica ederiz.
10: Yine
5: bekleriz.
10: De teşekkür ederim.
3: Rica ederiz.
10: İyi günler.
3: Size de
10: tamam.
3: Görüşürüz.
10: Evet.
5: Eğer gerçekten paraya ihtiyacı varsa ve başka seçeneği yoksa gelip bir şeyler getirecektir.
24: Çünkü rehincinin kapısı her daim açık. Franzi sık sık Tempelhof ve Schöneberg'deki rehinci dükkanları arasında mekik dokuyor. Müşterilerin dertleri ise hep aynı.
12: Bu ara yüksek faturalardan şikayet eden çok müşterimiz geliyor. Unutmayın gaz fiyatları arttı, birçok insan yetişemiyor. Gıda fiyatları, her şey daha pahalı ama maaşlar artmıyor.
24: Ve böyle zamanlarda bir ay çok uzun gelebilir.
11: Merhaba.
12: Hoş geldiniz.
11: Satmak için bir şey getirdim. Bu ay nakit paraya ihtiyacım var çünkü iki aydır elektrik faturasını ödeyemedim. Büyük annemin elmas yüzüğünü getirdim.
24: Artık aile yadigarının maddi değeri önemli.
12: Birçok müşteri miras kalan mücevherlerle geliyor. Manevi olarak üzücü ama anlıyorum. Bazen son çareleri oluyor. Yıllarca saklıyorlar. Zor duruma düşünce de bunu satmak zorunda kalıyorlar. Ne yapabiliriz ki? Aklınızda bir rakam var mı? Yok mu?
11: Yok.
24: İyi bir teklif için taşlar ve altın kaliteli olmalı.
12: Elmaslara baktım, boyutlarını inceledim. Saatlerce incelemem gereken bir şey yok. Şimdi alaşımı kontrol ediyorum. Ona bir bakalım, kaliteli mi değil mi? Şimdi kontrol ediyorum.
24: Sonuç 14 ayar altın.
12: 5.1 gram geldi.
24: Franzi buna göre bir rehin değeri önerebilir.
12: 270 eder bu.
11: Elmaslar için ekstra alamaz mıyım?
12: Onu da hesaba kattım. Daha fazla veremem. Maalesef yapamam.
11: Bari 280 olsa.
12: Müşterilerin sadece %2'si pazarlık etmez. İster alım satım, ister rehin olsun. Ne ödeyeceğimi hesaplarken aynı zamanda ne kadara satabileceğimi de düşünüyorum. Ve şöyle bir hesap yapıyorum. Kendimi çok zora sokmadan müşteriye 10 euro daha fazla verip kendimi 10 euro daha az için kandırabilir miyim acaba? Bu şekilde işliyor.
24: Rehin işi 20 saniyede açıklandı. Ve sonuç?
12: Tamam.
11: Tamam mı?
12: 280 olsun. Kimliğinizi alayım lütfen.
11: Şuna da bakabilir miyim? Sadece 20 ama zaten hasarlı.
12: Taş mı kırık, yüzük mü kırık?
11: Yani yıpranmış demek istedim ben.
12: O zaman sadece hurda değeri olur bunun.
11: Tamam.
24: Bu Franzi sadece değerli metalin gramajını hesaba katıyor demek.
12: 4.3 gram ve 18 ayar bu.
24: Malzemenin değeri hesaplanabilir ama manevi değerini yalnızca müşteri bilir.
12: 175. Saklamanız daha iyi.
11: Peki elmas için...
12: Bizim için de uygun değil. Geri alabilirsiniz. Parçaları ayırıp eriteceğiz zaten. Bu haliyle satamam ki.
11: Anladım.
12: Eğer takmayı seviyorsanız saklayın ya da birine hediye edin. Sadece malzeme değeri öderim buna.
11: Peki diğeri 200...
12: 280 o.
11: Tamam, anlaştık.
12: Sadece değeri değil mi?
11: Evet.
24: Adil bir alışveriş. Müşteri kendi deneyiminden emin.
11: Başka yerde daha az teklif ettiler. 180 euro vereceklerdi. Burada denemek istedim ve fiyat uygundu. Memnunum.
24: Franzi de bu anlaşmadan memnun.
12: Önceki gittiği yer sadece altın değerini hesaplamış olabilir. Taşlar için hiç ödeme yapmamışlar ki bu çok yanlış bir şey. 100, 250, 70 ve 80 işte burada.
11: Teşekkür ederim.
12: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
11: Size de. Büyük annem şu an görseydi tamam bu makul, kabul ediyorum derdi.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
7: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Denenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Kaf Ruh Evrehincisi'nde çoğunlukla farklı alanlardan gelenler çalışıyor. Benim Bahçin'de durum farklı değil. Şu an altın ve gümüş uzmanı olarak çalışıyor.
1: Değerli metalleri iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Çünkü çok sayıda müşteri sayesinde kısa sürede çok büyük deneyim kazanma fırsatım oldu.
0: Kaf Ruh Evrehincisi değerli eşya alıp satmak isteyenler için bir cennet. Nedeni ise adil muamele ve en iyi alım fiyatları.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Annemde bir sürü eski gümüş çatal kaşık var. Değerini bilmiyor ve öğrenmek istiyor. Koca bir sepet dolusu. Biz de bilmiyoruz.
1: Satmak mı istiyorsunuz?
2: Evet.
1: Önce ayırmalıyım. Gümüş olmayanlar ya da sadece gümüş kaplamalar çıkabilir.
2: Biz de bilmiyoruz. 100 yıldan eskiler. Bir fikrimiz yok. O yüzden buraya geldik. Elden çıkarmak istiyoruz.
1: Pekala, test kitimi getireyim.
2: Evet, getirin lütfen.
1: Gümüşü test etmem gerek çünkü sahte gümüş takımlar var. Gümüş kaplamaya gümüş fiyatı ödemek istemiyorum. Zarar gerçekten büyük olur.
0: Eğer gerçekten saf gümüşse bu çantada küçük bir servet yatıyor. Müşterilerin bugün burada olması tesadüf değil.
2: Daha önce altın sattığımızda çok iyiydi. Artık kimsenin takmadığı eski takılardı. Şimdi bundan ne çıkacak? Merak ediyoruz, bilmiyoruz ne olduğunu.
0: Nesillerdir çekmecede duranlar şimdi Benny'nin ilgisini çekiyor.
2: Bakın, bunlar aile yadigarı. Tam 3 kuşaklık bir çeyiz takımı var önünüzde. Annem ev küçültüyor. Her yerde bunlardan var. Bu yüzden bir kısmını buraya getirdik satmak için.
0: Ancak bu miktar karşısında iki tarafında sabra ihtiyacı var. Benny her parçayı tek tek incelemeli. Üstelik tek başına. Çünkü çırak Yabez bugün okulda.
1: Alım yaparken konuşmayı sevmiyorum. Yanlış değerlendirme ve hata yapma riski var.
0: Şimdi tam konsantrasyon zamanı.
1: Gerçek gümüş bıçakları, çatal kaşıkları ve gümüş kaplamaları ayırıyorum.
0: Gümüş testlerinde fazla teknoloji kullanılmaz. Farklı yöntemler de sonuca götürür.
1: Bazı parçaları büktüm. Bu bana gümüş olduğunu gösterdi. Çünkü gümüş yumuşaktır ve kolay bükülür. Eğer sadece gümüş kaplama olsaydı ve örneğin çelikten yapılmış olsaydı, bu kadar kolay bükemezdim. Bu mümkün olmazdı.
0: Ve şimdi tahmin zamanı.
1: İyi kalitede parçalar var. Bunlar 800 ayar gümüş ve epey değerli.
0: Gümüşün değeri son 20 yılda %400'den fazla arttı. Bu yüzden yanlış değerlendirmeler gümüşte de ciddi kayıplara yol açabilir.
1: İncelemeyi bitirdikten sonra 2-3 büyük parça seçtim ve test asidiyle kontrol ettim. Kan kırmızısı bir renk oluştu. Bu da gümüş oranının yüksek olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu gösterdi.
0: Müşteriler için Benny'nin çalışma şekli tam bir bilinmez. Gümüşlerinin gerçek değeri hala belirsiz.
2: Hiçbir fikrim yok.
0: 20 dakikalık titiz incelemenin ardından Benny'nin açıkladığı sonuçsa onları çok sevindirdi.
1: 2776 euro ediyor.
2: Yok artık. Affedersin.
1: Bunu televizyonda söyleyemeyiz.
2: Vay canına.
1: Müşterilerin bu kadar yüksek bir fiyat beklediğini sanmıyorum. Çok şaşırdılar.
2: 20 kiloydu, epey ağırdı ama bu kadar evet, kaliteli gümüş çıkacağını tahmin etmemiştim. Çok şaşkınım, konuşamıyorum bile. 1000 euroya razı gelirdim, bizi kolayca kandırabilirdiniz. İkna olurdum.
0: Elbette kandırabilirlerdi. Ama beni ve ekibi için bu bir seçenek değil. Müşteriler bu küçük serveti bir hazine gibi koruyacak.
2: Sanki piyangodan çıkmış gibi. Büyük bir alışveriş çılgınlığı yapmayacağız. Belki fazla mantıklıyız. Birazcık harcayıp kalanını bankaya yatıracağız. Bu en iyisi. Bu parayla şehirde dolaşmak istemem doğrusu.
0: Küçük hediyeler ve mantıklı harcamalar. Aile bütçesi için fena bir formül değil. Gerçek mi, sahte mi? Boğumda da her şeyi belirleyen soru bu. Rehinci Daniela'nın en büyük yardımcısı, teknolojiden çok eğitimli gözleri ve sağduyusu.
3: Merhaba.
4: Uzun zaman olmuştu.
3: Evet, ihtiyacım yoktu.
4: Bu harika eski dostum, senin adına sevindim.
3: Şuna bir bak, yeni aldım.
4: Satın mı aldın?
3: Bir arkadaşım hediye etti. Kendisi birkaç tane almış. Acaba gerçek mi? Bir bakar mısın?
4: Kim verdi bunu?
0: Daniela bu hikayede bir tuhaflık seziyor.
3: Bir iş arkadaşım.
4: Tanıyor muyum?
3: Bilmiyorum, sanmıyorum.
4: Galiba bu yüzüğü geçen hafta görmüştüm.
3: Öyle mi?
4: Hı-hı.
3: Yani bunlardan çok var piyasada.
4: Muhtemelen bir arkadaşından bir yüzük bulmuş ve acaba 100 euro alır mıyım diye bakmaya gelmiş. Kesinlikle öyle görünüyor.
0: Daniela şüphelerini bir kenara bırakıyor. Müşteri tanıdık biri. 100 euro alıp alamayacağıysa şimdi belli olacak.
4: Bir kontrol edeyim.
3: Tamam.
4: Çoğu zaman müşteriler ne aldıklarını bile bilmiyor. Asit testiyle hemen kontrol edip bilgi verebiliyoruz. Bu da iyi bir şey tabii.
0: Bir mücevherin hikayesi ne olursa olsun, asit testindeki kimyasal reaksiyon güvenilir bir gerçeklik ölçüsüdür.
4: Sanırım bu altın değil. 14 ayarla başladık. Çünkü rengi 8 ayara benzemiyordu. 14'te hiç reaksiyon yok. 18'de de yok.
3: Yok mu?
4: Yok.
3: Bir damga vardı ama okuyamadım.
4: Tekrar bakayım, damgayı gördüm ama ne olduğunu anlamadım doğrusu.
3: Test tutmadıysa zaten değersizdir.
4: Evet ama belki damgayı okuyabilirim.
0: Damgalar altın işçileri tarafından gerçekliği kanıtlamak için kullanılır. Ama sahteciler de bunu sıkça kullanıyor.
4: Yok, damga değil bu. Bir işaret ama standart değil.
3: Damga değil mi?
4: 14'te tepkime yok, 18'de de yok. Hiçbir şey değil.
3: Teşekkür ederim. Boş ver o zaman.
4: Bir şey değil canım.
3: Yüzüğü bırakayım mı?
4: Fena görünmüyor aslında.
3: Sana hediyem olsun. Sen
4: sağ ol. Ah. Gerçekten mi? Teşekkür ederim, hakkını vereceğim, hep takacağım.
3: Hoşça kal.
0: Değersiz şeyler de güzel görünebilir ve bir hediye alırken damgasına bakılmaz.
4: Evet, güzel bir yüzük. Büyük ihtimalle anneme Noel'de hediye ederim. İyi niyetle yapılmış bir hareket tabii ki ama sonuçta hala değersiz. Yine de bu jestin kıymetini bilmek lazım. Çok nazikti. Beni çok mutlu etti.
0: Offenburg'daki rehinciler Axel ve Daniel alışılmadık tarzlarıyla tanınıyor. Müşteriler de bunu bildiği için bazen sıra dışı isteklerle geliyorlar.
5: Servus.
6: Merhaba.
5: Hello.
7: Şunu daraltabilir misiniz diye soracaktım da.
6: Şu yüzüğe bir bakayım.
7: Tabii.
6: Şöyle koyun lütfen.
7: Tamam.
0: Yardımseverlik Axel'in göbek adı gibidir.
6: Numaranızı biliyor musunuz?
7: Ah, pek sayılmaz.
6: Bu referans olsun.
7: Bilmiyorum.
6: Tamam, sterlin gümüşü. Özel aletimizi hemen getireyim ve bakalım. Hadi bakalım.
7: Ama aldığım fiyattan fazlasını ödemem ona göre.
6: Efendim?
7: Satın aldığım fiyatı geçmem diyorum.
6: Peki bunu kaça almıştınız?
7: Söyleyemem.
6: Peki o zaman limiti nasıl koyayım?
7: Önce bir bakın da bir şey söyleyin.
0: Kuyumculuk Axel ve Daniel'in iş modelinde yok. Ama müşterilere yardım etmek var.
6: Onu tanıyorum. Sohbet etmiştik. İlginç olan, bir kuyumcuya gitmiş ve yüzüğü daraltmak için 100 euro istemişler. Açıkçası bu bana biraz abartılı bir rakam geldi. Tartalım şunu. Siz de bakın lütfen. 6,5 gram çıktı. Taşları çıkarırsak malzeme değeri belki 4 euro eder. Yani ederi bu.
7: Evet. Önemli değil, ben bu yüzüğü çok seviyorum.
6: Kesip bir parça çıkarabilirim, sonra da yapıştırırım. Ücretsiz olarak. Ne dersin?
7: Tamam.
6: Tamam. Kuyumcu modu.
0: Axel lafı ikiletmiyor.
6: Hadi bakalım, önce şunu kesiyoruz. Hop.
0: Neticede eğitimli bir inşaat demircisi.
6: Normalde ısırarak koparırım.
0: Ama bugün değil. Ve işte böyle başladı 4 euroluk yüzüğün profesyonel modifikasyonu.
6: Zaten açılmış. Olmadı, gidip profesyonelde daraltır ve lehimletir diye düşündüm. Yani eğer bir aksilik olursa. Nasıl? İstediğiniz gibi oldu mu? Tam oturdu mu?
7: Düzleştirseydiniz keşke. Acıtıyor bu.
6: Nasıl yani? Kenarları biraz törpüleriz.
0: İyi niyetli ama pek de profesyonel olmayan bir işçilik.
7: Yenisini de alabilirsiniz.
6: İyi mi? Güzel mi?
7: İdare eder.
6: Üstelik bedavaya.
7: Evet, teşekkür ederim.
6: Daha iyi mi? Sonra dedi ki...
7: Dışarıda bir bisikletim de var. Bakar mısınız acaba?
6: Belgeleri var mı?
7: Nasıl belge?
6: Bisikletin. Elektrikli değil mi?
7: Yok. Hayır, çok eski bir bisiklet bu.
6: Yıl 2024. Elektrikli sandım tabii.
7: Hayır. ilginizi çeker belki demiştim.
1: Daniel'in kesinlikle ilgisini çekmiyor.
5: Axel, yeterince antikamız var. Bunu tek halledersin değil mi?
6: Yok, sana ihtiyacım var. Bisiklet uzmanı sensin.
5: Uzman mı dedin?
1: Artık seyretmek yok. İki rehincinin karşısındaki şey ise geçen yüzyıldan kalma.
5: Gerçek bir antikaydı.
1: Ta ki Axel sihirli kelimesini bulana kadar.
6: Aa, bu kara orman kovboyları için.
7: Bakar mısınız, lastikte hava kalmamış.
5: Evet, kalmamış. Antika bile sayılmayacak kadar eskiydi. Lastiği de patlaktı.
6: Lastiğin patlak olması önemli değil, bir tur atarım. Hadi bakalım.
1: Hiç değilse tekeri dönüyor.
6: Zili de çalışıyor. Arka lambası var mı?
5: Var.
6: Offenburg'da güzel bir yemek kaça patlar?
7: Beni yemekle mi geçiştiriyorsun şimdi?
6: Böyle bir bisikletin olduğunu unutman için.
7: Bence havalı ama.
6: Tamam.
7: Yani
6: müşteriye olabildiğince nazikçe olmaz demeye çalıştım. Yani elimden geldiğince nazik olmaya çalıştım. Ne kadar istiyorsunuz buna?
7: Ne kadar verebilirsiniz siz?
6: Zili 3 euro eder.
7: Başka?
6: Arka ışık 2 euro. Reflektörler 2 euro, toplam 7 euro. Evet.
5: Peki ciddi olalım. Jantlar paslı, lastik patlak. Alacak mısın?
6: Kara orman için fena değil. Eğlencesine. Sadece eğlenmek için.
7: 30 olsun o zaman.
5: Aksalı, bu pek gerçekçi görünmüyor.
1: Neredeyse hurda bir bisiklet için 30 euro teklif edildi. Axel için fazla ama pes etmek istemiyor.
6: Eğer 15 euro verirsem kilidi takıp reklam panomuzun yanına koyarım. Böylelikle boşluğu doldurur. Boş alanı doldurmuş oluruz.
5: Gelecek hafta hala orada kalmaz zaten.
7: 25 euro.
6: 17.
7: 25.
6: 17,5.
7: Haydi ama 25. 25 olur işte değil mi?
5: Gerçekten çığlık atmak istiyordum. Axel, 25'i ver, 5'ini ben vereyim ve bitsin
6: tamam.
5: Artık olur mu?
6: Hadi içeri girelim o zaman. Bisikleti şöyle koyayım. Tam bu noktaya.
1: Ve neyse ki kilit çalışıyor.
5: Şimdi bir tuhaf eşyamız daha oldu.
6: 5 euro.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
14: Hayırlı çek.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsetti.
3: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen

0: Hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacimli, Kenan 1, kepek 0.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
10: Her klasik araç...
11: Tamam bak, çalışıyor mu?
10: Yeniden hayata dönmeyi
12: evet,
10: hak eder.
12: Evet.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
1: Sen korkma, yeniden doğar güneş.

0: Nasıl buldun Faz?
1: Bu ilginç bir çamaşır. Beyaz çamaşır giymek neden yasaklandı bunu hiç anlamıyorum, biliyor musun?
0: Kimse yasaklamadı.
1: Öyle mi?
0: Evet, fazla belli oluyor ve dikkat çekiyor.
1: Ben de bugün kırmızı giydim aslında.
0: Tamam, sorun yok.
1: Ve keyif yapmak için de evet, içecek bir şeyler aldım.
0: Kolalı olanlardan mı?
1: Kolalı olması şart değil, başka bir şey aldım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Rengini seviyordum. Kendimi toplamam lazım, galiba midemi bozdum.
1: Aman tanrım, o bakışı asla unutmayacağım.
0: İşte döndük. Aa, buna bayılıyorum. Ülkenin dört bir yanında klasik araba arıyorum.
1: Çok güzel.
0: Gerçekten özel. Tipik bir İngiliz arabası. Çok güzelmiş. Lee Francis, Amerikan efsanesi.
1: Şunun önündeki kromlara bakar mısın lütfen?
0: Kıta Avrupa'sının ilginç parçaları.
1: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Onları alıyoruz.
2: Sağ olun, araba sizin.
1: Harika.
0: Sanırım çok şanslıyız. Bazılarında sunroof sorunu çıkıyor. Hayır, hemen çıkıyorum. Onları sürüyor ve güzel bir karla satıyoruz. Gerçekten para kazanacağız. Unutulmuş hikayeler, klasik arabalar. Klasik araba tutkunu ve satıcısı Chris'le tanışmak için Doğu Yorkshire'a gidiyoruz. Land Rover'ları seviyoruz ama rahatsızlar, sıcaklar ve çok yavaş gidiyorlar.
1: Doğru söylüyorsun.

0: seviyorsun.
1: Biliyorum. Çok kötü değil mi?
0: Hayır, ben seviyorum. Bence bu hali harika. Yolculuğa bir iki saat eklemek hoşuma gidiyor. Çünkü bu sayede müthiş hikayelerini bir kez daha dinleme şansı buluyorum. Yani bir kez daha onları dinliyorum.
1: Bir kez daha.
0: Bir kez daha.
1: Bir kez daha. Dinle, Chris'e gidiyoruz.
0: Evet, Chris'e gidiyoruz.
1: Bu Chris nerede takılıyormuş?
0: Bu Chris Ghoul yakınlarında.
1: Ghoul diye mi söyleniyor?
0: Hayır. G, çift U ve L. U'ları uzatarak okuyacağız.
1: Şimdi anladım.
0: Güzel. Chris Ghoul yakınlarında.
1: Tamam.
0: Ve
1: elinde bir sürü...
0: Elinde de unutulmuş klasik arabalar ve motosikletler var. Bir sürü de... teçhizat var.
1: Bir sürü teçhizat lafı hoşuma gitti doğrusu.
0: Aslında her şey var. Ne ararsak orada bulurmuşuz.
1: Bir Phantom'la, Silver Ghost'la ya da hayalet gibi bir arabayla mı döneceğiz belli değil. Sonunda Chris'in Gold'daki bahçesine ulaşıyoruz. Bize burayı anlatsana.
2: 20 yıldan beri buradayım.
1: Peki özellikle sevdiğin bir şey ya da uzmanlık alanın var mı?
2: Yok.
1: Yok mu?
2: Her şeyi severiz.
1: Öyle mi? Peki bu işe nasıl girdin?
2: Neredeyse 16 yaşımdan beri araba işindeyim.
1: Öyle mi? Anladım, tamam.
0: Sen koleksiyon yapmayı seviyorsun. Peki hepsi satılık mı?
2: Henüz satılmayanlar öyle.
0: Anladım.
1: Etrafı bir kolaçan edelim.
0: Evet.
1: Bir şey sormamız gerekirse sana haber veririz.
0: Kesinlikle.
2: Tamam.
1: Bu arada... Çay çok güzelmiş.
0: Evet.
2: Afiyet olsun.
1: Yorkshire'da olduğumu hissettim.
0: Çoktan bitirdim. Evet.
1: Hemen
0: gerçekten güzeldi.
1: Mi?
0: Teşekkür ederim.
1: Dinle Chris. Kısa süre içinde işimiz biter. Teşekkür ederiz.
0: Pekala, o zaman
2: görüşürüz.
0: Buradan başlayalım. Hadi.
2: Tamam, görüşürüz.
1: Tekrar teşekkürler Chris.
0: Bence bu araba bir Humber Scepter.
1: Bu da ne?
0: Sen ne dersin?
1: Tamam.
0: Dur biraz. Piyasada Scepter
1: kaldı.
0: Şurada
1: bir şey yazıyor. Humber. Humber 1928'de kendinden çok daha büyük Roots Group tarafından satın alınana kadar ülkenin önde gelen otomobil markalarından biriydi. Marka ismini korudular ama 60'ların başında bunun gibi modeller Roots Group'un ürün gamındaki diğer otomobillerin kopyası haline geldi.
0: Bu araba Roots Group Arrow serisi temel alınarak yapılmış. Minx vardı. Hillman Minx.
1: Evet, Hillman Minx.
0: Galiba bir de Singer Walk vardı.
1: Singer Walk'lar hızla paslanıyordu.
0: Hepsinde aynı sorun
1: vardı. Evet, evet. Şimdi hatırladım.
0: Bu araçların hepsi farklı kesimlere hitap ediyordu. Mesela Humbus.
1: Doğru.
3: Üst düzey yöneticilere ve varlıklı insanlara göre üretilip o şekilde sürülüyordu.
1: Anladım. Peki koleksiyonluk mu faz?
0: Bu arabaların meraklıları var.
1: Kulağı çok hoş gelmiyor.
0: Kesinlikle hiçbir zaman Ford Cortina, Escort ya da benzeri modellerle aynı seviyede olmadı.
1: Eminim.
0: Yine de bu araçları görmek çok hoş. İşin komik tarafı, bu arabalardan biri rüyama girmişti, biliyor musun?
1: Rüyalarını biliyorum, o konuya girmeyelim. Hadi garaja. Chris'in ilk garajı bisikletler, tuhaf araçlar, eski tabela ve reklam panolarıyla dolu istifçi cenneti gibi. Dikkatiniz kolayca dağılabilir. Vay canına, baksana eski bir çikolata tabelası.
0: Evet, gördüm.
1: Aynını deneyelim mi, hazır mısın?
0: Evet.
1: Ciddiyet.
0: Evet.
1: Beklenti. Hayranlık. Farkındalık.
0: Çikolatayla aydınlanma.
1: Şuna bak, bu Suzuki GP100 ilk bakışta iyi durumdaymış gibi görünüyor.
0: Evet. Şuradaki ne?
1: O küçük süs güzel bir detay.
0: Henry, burada hep istediğim bir şey var, gördün mü?
1: Rehin dükkanı için altın toplar.
0: Kesinlikle.
1: Ne dersin, şunları hemen garajın dışına çıkaralım mı?
0: Bunu isteyeceğini
1: harika
0: biliyorum.
1: Harika görünüyorlar. Hadi dostum.
0: Evet, baksana şurada. Şurada 3 tane daha var.
1: 3 tane var, evet.
0: Yenilenmeye ihtiyaçları olduğu için bunları ucuza alabiliriz. Bence bunları almalıyız dostum.
1: Aslına bakarsan elimde fazlasıyla altın rengi boya var.
0: Evet, haklısın.
1: Bayıldım. Bence onları kulübemize asmalıyız. Ne dersin dostum?
0: Evet.
1: Muhteşemler.
0: Harika dururlar. Evet.
1: Dışarı çıkıp arabalara dönüyoruz. Bu modeli daha önce görmemiştim. Kesinlikle nadir bulunan arabalardan. Bu bir Riley Pathfinder. Yanılıyor muyum?
0: Ama acımasız bir şekilde ona Hendek Fatih Riley diyorlar. Yol tutuşuyla ilgili bir iki garip özelliği var. İnsanların ona Hendek Fatih demelerinin asıl sebebi de bu işte.
1: Evet.
0: Şarampole yuvarlanmalarının sebebi de bu.
1: Yine de çok güzel.
0: Kesinlikle yere yakın, şık ve çok sade.
1: Evet.
0: Gövdesi de düz yüzeylerden oluşuyor.
1: Çok hoşuma gitti.
0: Bence tasarımı kesinlikle harika. Ama ilk bakışta bizim için büyük bir proje olacağını söylemem gerekiyor. Harika bir araç. Bence bunu almalıyız.
1: Tamam, anladım. Ama yan taraftaki çadırın içinde durumu daha iyi görünen başka bir klasik araba vardı. Çok güzel.
0: Birliği Francis.
1: Baksana, Coventry'de üretilmiş. Lee Francis, Humber ve Riley gibi Midlands merkezli bir şirketti ve otomobilden önce bisiklet üretiyorlardı. Lee Francis 14 ilk kez 1940'ların sonlarında piyasaya çıktı. Binlerce araç satılmadı ama günümüzde koleksiyonerler arasında popüler.
0: Kaputun altına bakalım mı?
1: Oo, şuraya bak.
0: Evet.
1: Çok güzel değil mi?
0: Çok güzel. Motor çift egzantrikli. Bunun daha önce piyasaya çıkan ve çift egzantrikli Riley motorları ile ilgisi olabilir mi sence? Emin değilim. Gerçekten çok güzel.
1: Yeterince baktın. Güzel görünüyor. Buji kabloları yeni. Birinin ilgilendiği belli.
0: İçine bakalım.
1: İçi de dışı kadar şık. Aa, çok güzel.
0: Pekala.
1: Anlat hadi.
0: Deri döşeme, yeşil ve çatlamış.
1: Evet, biraz bana benziyor.
0: İtiraf etmene sevindim.
1: Göbeğimden yakınmaya başlamadan önce görülecek çok şey var. Motosiklet kulübesinde iki Kawasaki ve pırıl pırıl parlak bir Royal Enfield var. Bence harika bir motosiklet.
0: Evet, ben de beğendim. Harika bir parça.
1: Yapılacak fazla bir şey yok gibi.
0: Haklısın.
1: Buna sevindim.
0: İnan ben de öyle.
1: Çok iyi.
0: Oh, arkada bir tane de muhtemelen 50 cc'lik motora sahip bir fiberglass Bedford CA var.
1: Bugün alacağımız araç bu mu?
0: Evet, olabilir. Tamiri de kolay. Belki de bu fırsatı kaçırmamalıyız. Ne dersin?
1: Tamam, hadi devam edelim. Bahçede savaş sonrası döneme ait bir İngiliz klasiği daha var.
0: Bu bir Jowett Javelin.
1: Jowett Javelin mi?
0: Evet, Bradford'da üretilmiş.
1: Şuna bak.
3: Pek çok arabada bulamazsın.
1: Doğru.
0: O günler için hızlı arabalardı.
1: Öyle mi?
0: Evet, oldukça iyiydiler.
1: Aa, demek öyle. Çok güzel değil mi?
0: Evet.
1: Ha? Bir an için İngiliz temasından çıkıp 1920'lerden kalma Dodge Sedan'a gidiyoruz.
0: İşte bu tam sana göre. Sonuçta işten kaytarmayı seviyorsun. Ve bu da Kanada yapımı bir Dodge. Bu harika bir araç.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Evet.
1: Yıllar içinde bana aküsüz diyenler oldu.
0: Aküsüz mü?
1: Evet. 2 saat dayanabiliyorum, sonra enerjim bitiyor. Yani bu araba pek bana göre değil.
0: Öyle mi?
1: Bunun yerine Lee Francis'i tercih ederim. Bir de neydi o arabanın adı? Javelin miydi?
0: Jowett Javelin.
1: O da güzeldi.
0: Etrafta parça parça duran şeyleri de düşün.
1: Bir Royal Enfield vardı.
0: Evet. Çikolata tabelası
1: da var, evet.
0: Tamam.
1: Bence biraz iş konuşalım, ha, ne dersin?
0: Bence hepsi güzel ama şu Riley Pathfinder'ı soralım.
1: Tamam, onu listeye alabiliriz.
0: Evet.
1: Oo, altın toplar.
0: Doğru ya, alacak mısın?
1: Tabii ki alacağım.
0: Harika.
1: Hadi gidip bakalım.
0: Altın toplar, biz geliyoruz.
1: Tamam, fiyatları öğrenmek için birlikte bir tur atalım.
2: Elbette
1: mı?
2: Sorun değil.
1: Mesela şuradaki Lee Francis'ten bahsedelim.
2: Onu size 5000 sterline bırakırım.
0: Tamam.
1: Anladım. Ha. Çalışıyor mu?
2: Evet.
0: Bir tane de Javelin gördük, Chris.
2: Evet, çalışır durumda ve 6000 sterline.
0: Peki Riley Pathfinder?
2: Onu da size 5000'e bırakırım.
1: Tamam.
0: Depoda bir FRY çikolata vardı.
1: Çikolata tabelası.
2: Onu da 1000'e veririm.
0: Tamam, anladım.
1: Pekala, anlaşıldı.
0: Çocuk arabasıymış gibi görünen o fiberglass'tan küçük bir Bradford
2: CA
0: vardı.
2: Evet, o da 350.
1: Bağlantı elemanlarıyla birlikte bazı altın renkli toplar gördük.
2: Evet.
1: Onlar ne kadar?
2: Onlar da 300.
1: Tamam. Okay. Şöyle yapalım mı? Lee Francis'le topları alırsak. Bir de yanında...
0: Evet.
2: Dinliyorum.
1: Şu fiberglass CA model... Bradford. Her neyse.
0: Tamam.
1: 350 sterlindi. Yani toplam 5640 ediyor. Gel istersen şuna 5400 diyelim.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Ayrı bir yaz.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
11: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri Coop'ta sadece 299 lira.
13: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
14: Canım algımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
15: Sarı kola!
16: Fanta sarı kola canım o.
14: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
17: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
18: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
17: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
19: Ha! My Lofu. My Lofu.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçır.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
6: Chris'in müthiş klasik otomobil koleksiyonuna bakmak için Yorkshire'dayız. Nadir bulunan Lee Francis Sedan ve bazı sıra dışı aksesuarlar için 5400 sterlin teklif ettik.
7: 5400.
8: Anlaştık.
6: Tebrikler dostum. İşte harika. Bu iyi haber.
7: Harika.
6: Chris, inan bana, daha çok param olsaydı bundan fazlasını harcardım. İki gün sonra üç parçalık hazinemiz geliyor. Bence iyi iş çıkardık. Alan'ın güneşten korkması üzücü.
7: Maalesef.
6: Nerede bilmiyorum. Buna ne diyorsun?
7: Markayı daha önce duymamıştım. Adı neydi?
6: Ne? Lee Francis mi?
7: Lee Francis.
9: Dur biraz. Adamlar daha önce motosiklet yapıyordu.
7: Motoru büyük mü?
9: Hayır, henüz bilmiyoruz. Bakacağız.
6: Tamam tamam, uzatmayalım. Şu anda bildiğim tek şey artık yeşil, evet, bir Lee Francis'imizin olduğu. Kısaca yaprak olarak biliniyor. Araba da zaten yaprak yeşili. İçi de oldukça güzel. Döşemesi koyu yeşil tonlarda. Peki altın toplara ne diyorsun?
7: Şunları mı diyorsun? Aslında hoşuma gittiler.
6: Sence nereden gelmişler?
7: Bir rehin dükkanından alınmış.
6: Neden oradalarmış ya da neden 3 taneymiş bilmiyorum.
9: Bana sorarsan 3 çuval altını temsil, evet, ediyorlar, öyle değil mi?
6: Aa, olabilir.
7: Bana da öyle geldi.
9: Haksız mıyım?
6: Bence 3 altın topusun,
9: evet,
6: geliyorlar.
9: Evet, o da olabilir ya da 3 çuval
7: ne
9: altın.
7: Ne fark eder ki?
6: Tamam tamam, pekala. Bunları elden geçiririz demiştim. Ne bileyim, altın rengine boyarız. Sonuçta biz de bir bakıma rehinci sayılırız. Bence eğlenceli şeyler. Kulübelerden birini asarız.
9: Evet, haklısın.
6: Bu kadar güzelini görmemiştim.
7: Motosikletimi sana rehin bıraksam 1 milyon sterlin verir misin peki? Ödeyince motoru geri alırım.
6: Aa, bu harika bir fikir. Şimdi diğer hayalimize geçiyoruz.
9: Bu bir Bradford CA
7: mini. Anladım.
9: Sanırım vakumla kaplanmış plastikten.
7: Evet.
9: Ve altında küçük bir benzin motoru var.
7: Benzin mi? Ben elektrikli sandım.
6: Hayır hayır.
9: Hayır hayır.
6: Benzinli.
9: Hayır. Benzinli. Her şey istediğin gibi.
7: Ha, öyle görünüyor.
6: Elimizde birbirinden farklı üç güzel parça var.
7: Evet. Bana kalırsa arabayı çok beğendim. Ciddiyim. Bence lüks bir araba olacak ve herkes çok beğenecek.
6: Onunla yapacağımız harika yolculukları hayal edebiliyorum.
7: Piknik de fena olmaz.
9: Tam bir piknik arabası değil mi?
7: Ben bir termos çay, bir de glutensiz sandviçler falan alırım.
6: Evet, tamam. Tamam. Arabayı elden geçirip çalışır hale getirir ve hep birlikte pikniğe gideriz. Harika. Chris aracın çalıştığını söylemişti. O yüzden lafı uzatmadan yakıtını doldurup kısa bir deneme sürüşüne çıkıyoruz. Aracın çalıştığı ortada ama hızlanma sorunu yaşıyor.
9: Arada sırada ortaya çıkan bir ateşleme sorunu var, biliyor musun?
6: Bir sorun var, evet. İşte bu kadar dostum, uçmak için kanatlarını havaya kaldır.
9: Tuhaf bir sorun var.
6: Neymiş o?
9: Bence sorun karbüratörde. Muhtemelen çekiş sorunu şamandıradan kaynaklanıyor.
6: Görünüşe bakılırsa karbüratörü sökmemiz gerekecek ama o keyfi yarına bırakacağız. Ertesi gün faz kaputu açıyor ve bir şey fark ediyor.
9: Yakıt hortumları işte burada.
7: Şu hortumun haline bir bakın. Yüce Tanrım.
9: Haklısın. Bu durum eski hortumlarla modern yakıt kullanıldığı zaman ortaya çıkıyor.
6: Modern yakıtın %90'ı benzin, %10'u etanolden oluşuyor. Bu da eski motorları mahvediyor.
9: Hortum çatlamış.
6: Tamam, buna etanol mü sebep oluyor?
9: Olabilir ama aynı zamanda...
7: Hortum da oldukça eskimiş.
9: Bence öncelikli olarak hortumu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü...
6: Şurada birkaç hortumum var.
9: Evet. Bunu söküp karbüratörün üst kapağını açacağım. Bakalım bir iki küçük ayar yapabilecek miyiz? Sonra tekrar toplayıp
7: güzel
9: son duruma bakacağız.
6: Tamam, bu tam bir keşif yolculuğu.
9: Evet, kesinlikle.
6: Alan Millard da birazdan bu yolculuğa katılacak. Dün için özür diledi. Bu sabah hala biraz uyuşukmuş ama yine de gelecek. Aslında neler olduğunu bilmiyorum.
7: Zor iş.
6: Umarım tek sorun dişidir. 10 dakika sonra gecikmeli de olsa Alan keyifsiz bir şekilde geliyor. Ha, Bay Uyuşuk geldi.
7: Bay Uyuşuk.
9: İyi dudaklarına misin?
6: Dudaklarına bakar mısınız? Balon dudak oldu.
8: Davul gibi.
6: Bu dişçi de mi oldu?
8: Salya makarsa haber verin.
6: Peki ne oldu?
8: Dişim kırıldı ve kaplama yaptım.
6: Geçmiş olsun.
9: Ben senin konuşmamana alışık değilim.
6: Ha, ben de.
7: Evet.
6: Zamanında geldin Alan. Birkaç önemli telefon konuşması yapmam gerekiyor. Şuradaki şamandır haznesini sök yeter. Jerry ile önemli telefon görüşmeleri yapıp padokumun durumunu düşünürken motor ustalarımız oldukça meşgul.
8: Şunu gördün mü?
6: Önce karbüratörü söküyorlar ama oldukça temiz görünüyor.
9: Karbüratörün yeni olduğunu söyleyebilirim.
6: Faz hasarlı yakıt hortumunu değiştiriyor ve işi sağlama almak için yeni bir vakum hortumu takıyor.
9: Umarım sorun çözülmüştür. Hava filtresini yerine takalım. Hazır mısınız?
7: Özgüvenine hayranım Faz.
9: Özür dilerim.
6: İşte çalıştı. Sesi de güzel. 4 silindirden ikisi yalnızca ara sıra çalışıyor.
9: Sanırım artık 4'ü de çalışıyor.
8: Evet.
9: Ama devir biraz düşünce 2 silindire iniyor.
8: Bujilere bakalım.
9: Evet, söküp kontrol edelim.
8: Onlara da bakalım.
6: 4 silindirle sesi harika.
8: Evet ama rölantide 2 silindire düşüyor.
9: Evet.
6: Ne?
8: Bir buji arızalı olabilir.
6: Bitmediyse neden güzellik uykumu böldünüz?
8: Neredeyse bitti.
6: Buna sevindim.
9: Bujileri söküp temizleyeceğiz ve tekrar deneyeceğiz. Temiz bez var mı?
7: Tamamdır, getiriyorum.
9: Bana ondan ver. Tamam, harika.
6: Sorun kirli bujilerden kaynaklanıyor olabilirdi ama temizlemek işe yaramadı.
8: Hayır. Hiç kıvılcım yok.
6: Köpekle çimlerin üstünde keyifle uyuyordum.
7: Evet.
6: Motorun sesini son kez duyduğumda 4 silindirde çalışıyordu.
8: Belirli bir devrin üstünde çalışıyor.
9: Evet.
8: O devrin altında 2 silindire düşüyor.
6: Anladım. O zaman gidip tekrar yatayım.
7: Evet evet, git uzan. Hazır olunca seni kaldırırız.
6: Orijinal ateşleme sistemi merkezinde bir distribütör bulunan modern bir elektronik sistemle değiştirilmiş. Ama bunun hassas bir şekilde ayarlanması gerekiyor.
9: Şimdi bunu biraz gevşetip ayar yapma payımız var mı diye bakmaya çalışacağım. En büyük sorun buradaki algılayıcıyla. Dönen mıknatıs arasındaki boşluğu görüyor musun? İşte ondan kaynaklanıyor.
8: Ona akı aralığı
9: deniyor. Evet, bu boşluğa akı aralığı deniyor. Yapmamız gereken tek şey bu iki ayarı kullanarak buradaki aralığı biraz azaltmak. Bunu biraz içeri ittireceğim ve sorun kalmayacak. İşte böyle.
8: Tamam, rotoru yerine takalım.
9: Kapağı da şuraya takalım ve artık deneyelim.
8: İşte oldu.
9: Evet, oldu.
8: Çalışıyor.
9: Evet. İşte
8: oldu,
9: bu kadar.
8: Mükemmel.
9: Evet, harika.
8: Akı aralığı çok genişti. En az 1 milimetre.
9: Evet, haklısın. Onu daralttık ve
8: sinyali
9: bu sayede
8: alıyor.
9: Sinyali alıyor.
7: Galiba oldu çocuklar.
8: Sanırım hallettik.
7: Bu işi de başardık.
6: Böylece motor sorunu çözüldü. Ama deneme sürüşüyle başka bir sorunu daha çıktı. Sürücü koltuğu dağılmış durumda ve dik durmuyor.
8: Ne durumda?
6: Buna ne olmuş?
8: Şu parça buradan ayrılmış. Onun buraya girmesi gerekiyor.
6: Tanrım, ciddi misiniz? Galiba çay zamanım geldi. Sence de öyle değil mi?
7: Evet, kesinlikle.
6: Hadi gel gidelim. Pürüzlü kenarları taşlayıp uygun dolgu parçası bulduktan sonra ameliyata hazırlanıyorlar.
8: Pekala, hazır. Şu parçanın aralıktan rahatça kayarak girmesi
9: i̇şte
8: gerekiyor.
9: Oldu.
8: Şimdi bunu hem üst boruya hem de alt boruya kaynaklayabiliriz.
6: Alan dolgu parçasını yerine sabitlemek için ağır hizmet tipi kaynak makinesi kullanıyor. Diğer koltuk minderi hala yerinde olduğu için koltuk iskeletini su dolu bir teknenin içine bırakıyorlar.
9: Böylece hiçbir şey yanmamış oluyor. Şimdi kayışı çıkarıp sağlam duruyor mu bir bakalım. Tamam mı?
8: Evet, işte oldu.
9: İşlem tamam.
8: Gayet güzel.
9: Artık yerine sabitleyebiliriz.
6: Bu da sonuncu. Son minderde yerine takılınca neler olacağını göreceğiz. Bas koltuğu yeniden yerine takıyor ve dikkatlice oturuyor.
9: Tamam, yavaş ve dikkatlice.
8: Oraya fazla yük biniyor.
9: Tamam, yük bindiğine göre ne durumda?
8: Güzelce tutuyor.
9: Söyler misin?
8: Evet.
9: Sanki koltuğu biraz geriye almış gibi.
8: Evet,
9: evet, şimdi
8: güzel
9: oldu. Evet, işte oldu. Buradan kırılmıştı. Mükemmel. Artık doğru sürüş pozisyonunda. Geriye yatmıyor.
6: Lee Francis'i kendi araç kuaförümüzde elle yıkayacağız ve işlem tamamlanacak.
7: Boyum kısa, ortasına yetişemiyorum.
6: Araçlarımızın çoğunu basınçlı suyla yıkıyoruz ama bunun gibi yaşlı ve saygıdeğer bir beyefendi daha özenli bir bakımı hak ediyor.
8: Pırıl pırıl oldu.
7: Artık 100 metreden fark edilir.
6: Ne demek bu?
8: Mükemmel demek.
7: Evet.
6: Üzgünüm ama şu anda 2 metreden bakıyorum. Böyle iyi değil mi?
7: Söylesene, bu araba kaç yaşında?
6: 51 model, yani 74 yaşında. Dördümüzü de köpüklü sularla yıkasaydın kim bilir bizde nasıl kusurlar çıkardı. Lee Francis harika görünüyor. İhtiyacı olan tek şey düzgün çalıştığını kontrol etmek için sağlam bir yol testi. Satın alınan diğer şeylere gelince, yani toplar ve Bedford'a gelince, bakalım onları yenilemek çocuk oyuncağı mı olacak yoksa başımıza iş mi açacaklar?

0: soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti.
3: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
9: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
10: Ha! Maylot.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'a hoş geldin.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
6: Bugün Lee Francis'le harika bir gün geçirdik ve motordaki birkaç sorunu hallettik.
7: Evet.
6: Tanrım, siz dahisiniz. Üç dahi ve yardımcıları. Ancak akşam yağan yağmur beklenmedik bir sorunu ortaya çıkardı. Pekala Faz, arabada küçük bir sorun fark ettik. Su sızıntısı var değil mi?
8: Evet, küçük bir birikinti oluşmuş.
6: Doğru. Bu Joe, bunu hepimiz tanıyoruz ve seviyoruz. 20 yıldır asistanım değil mi?
8: Evet, doğru.
6: Bu iş için hızlı bir şekilde gönüllü olmayı kabul etti. Pekala, şöyle yapacağız. 4 tane duş bonesi var.
8: Tamam.
6: Al, hangisini istersin?
7: Şunu.
6: Tamam, ananaslı olanı alabilirsin. Üstündeki desende 80 yaş üstü hava var.
8: Tamam, onu ben alayım.
6: Tamam dostum. Bunu mu istersin, şunu mu?
8: Aa, ananaslıyı alıyorum.
6: Tamam tatlım.
8: Evet.
6: Yapacağımız ilk iş şapkaları çıkartmak.
7: Islanacağımızdan adın gibi eminsin.
6: Hazır mısınız?
8: Artık 1964'teki halini biliyorum.
7: Evet.
6: Bebeklik halimi mi? Inga! Joe hortumu tutacak ve üstümüze su sıkacak. Yağmur yağıyor gibi olacak ve nereden sızdığını göreceğiz.
9: Bol şans.
6: Hadi girelim. Beni de arkaya alabilirsiniz.
8: Aferin.
9: Hadi acele edin.
6: Tamam. Tamam, ıslanacağız.
7: Burada sızıntı yok. Hayal görmediğine emin misin?
6: Fazla birlikte gördük.
8: Ben de gördüm.
6: Ama şimdi bir şey yok.
8: Hafifçe su lekeleri görmeye başladım. Galiba akacak. Heh,
7: işte
8: takıyor.
7: İşte akmaya başladım.
6: Aman tanrım, şuraya bak, sırılsıklam oldum.
7: Doğruca sunrooftan akıyor.
6: En azından artık nereden sızdırdığını biliyoruz çocuklar.
8: Evet, bu ciddi bir kaçırıyor.
6: Yeter artık, ben çıkıyorum.
8: Kaçırıyor. Şimdi de kaçıyor.
6: Bırakın çıkayım.
9: Ah, kurusun.
6: Ah, en azından test işe yaradı. Joe, çok hoşuna gitti değil mi?
9: Evet, çok eğlenceliydi. Evet, tekrar girip bir daha yapacağım.
6: Boş ver sana.
8: İşte tam burada. Evet, buradan akıyormuş, gördün mü?
7: Kanal tıkanmış.
6: Aslında buradan dışarı çıkması gerekiyordu ama tıkandığı için çıkamamış.
8: Aa, evet evet, bak
6: evet,
8: gördün mü?
6: Testi iyi ki yapmışız.
8: Evet evet, işte burası, evet gördüm.
6: Biraz ıslanmış olsan da sanırım tek çözüm bu havalandırma deliğini açmak değil mi?
8: Kesinlikle.
6: Evet evet, doğru. Pekala, hadi açalım o zaman. Alan bir tel alıp kanal açıcıya dönüşüyor.
7: Tel parçasını deliğe sokacağım. Köşeye gitmesi lazım.
8: Evet.
7: Tabii sokabilirsem.
8: Tamam, işte oldu.
7: Evet, açıldı.
8: Yaşasın.
6: Evet. Tamam, akmaya başladı. Evet evet,
7: mükemmel,
6: işte akıyor.
7: Çürüme örneği.
6: İşte bu.
7: Hızlı tamirde,
6: evet,
7: işte buna denir.
8: Evet.
6: Ertesi gün aldığımız diğer parçalara geçiyoruz. Alan'la Faz Bedford'u ele alıyor.
7: 10-15 kilometre gitmek için uygun durumda.
8: O kadarı bana uyar.
6: Ben de Guy'la diğer işin başındayım. Pekala, tek kelime etmeden bu işi halletmemiz gerekiyor. Bu konuda espriler havada uçuşuyor ve sıkıldım. Sence panoyu hangi renge boyayayım?
8: Mat olsun.
6: Bizim sorunumuz sözel. Ama Alan'la Faz'ınki tamamen mekanik.
7: Bu dingil mesafesi kaba şekilde uzatılmış.
8: Evet, buradan da görünüyor. Muhtemelen elektrikli go-karttan yapılmış. Şuradan kesilmiş,
7: evet.
8: Ve sonra da ek bir boru yerleştirilerek uzatılmış. Görüyor musun? Ve basit bir kaynakla da birleştirilmiş.
6: İlk görev fren kablosunu ek bir parça ekleyerek uzatmak.
8: Döndürüp freni kontrol edeceğim.
7: Tamam. Dönüş süresi
8: tamam,
7: düzgün.
8: Tamam harika.
7: Artık frenler çalışıyor.
6: İkinci görev motor için acil kapatma düğmesi.
8: Marş ipiyle çalıştırdıktan sonra tabii çalışırsa...
7: Bir anda kontrolden çıkar.
8: Evet kesinlikle bir düğmeye basıp kapatabilmemiz gerekiyor.
6: Kabloları birbirine bağladıktan sonra küçük bir restorasyon iğnesi kullanarak...
8: Kabloların ucunu matkabın içine yerleştirelim. Evet böyle. Kabloları birleştirmenin harika bir yolu.
6: Yerine yerleştirip düğme ekliyorlar.
7: Tamam, çalıştır.
6: Son olarak depoyu dolduruyorlar.
7: İyi bir tasarım değil, ne dersin?
6: Ardından marş ipini çekiyorlar. Elektrikli testere gibi ses çıkardığını düşünüyorsanız haklısınız. Çünkü içinde testere motoru var.
7: Mükemmel. Şimdi düğmeyi dene.
8: Tamam, kapatma düğmesi. Mükemmel. Her şey çok iyi çalışıyor.
7: Harika bir sonuç değil mi?
6: Bahçenin diğer ucunda rehin dükkanı toplarını yıkadık, kuruttuk. Zımparaladık ve sprey boyayla hazır hale getirdik. Aa, çok hoşuma gitti. Neredeyse profesyonel gibi oldu. Evet dostum, bu harika olacak. Son görev, nasıl sallandıklarını kontrol etmek. Motor sihirbazlarımız işlerini bitirip... Eşim de geldiğinde... Özür dilerim hayatım.
10: Neler oluyor? Bu da ne?
6: Top. Artık altın topumuz
10: var. Altın top olduğunu görüyorum. Nereye takacaksınız?
6: Şurada bir yere.
8: Henry yardım eder misin?
6: Benden yardım bekliyorlar. Asmalarına yardım ediyorum.
11: Henry motorcular için rehin dükkan işine girecek.
10: Aslında fena bir fikir değil.
11: Evet.
6: Jelly de büyülenmiş durumda. Aa çok güzel.
10: Eğlenceli görünüyor.
6: Rüzgarda çıkartacakları sesi düşün. Tek sorun biraz kapıya yakınlar.
11: Kapı işleyişine bir bakalım mı?
6: Hayır, kapı düzgün çalışıyor.
11: Tamam. Fazla mesafe yok gibi.
6: Sadece biraz sürter.
11: En azından şöyle açabiliriz.
6: Evet, hiçbir
11: şu
6: sorun yok.
11: Şu vidalarını da al lütfen. Al.
10: Şunlara bak. Müthiş motorları restore ediyorlar ama birkaç topu asamıyorlar. İnanılır gibi değil.
6: Bizi affet tatlım.
11: 60 yaşına gelince böyle oluyor işte.
6: Sorun yok. Bu sene 25. yılımızı kutluyoruz. Böyle şeylere
10: İnanılmaz
6: alışık.
10: İnanılmaz restorasyonlar yapıyorsunuz ama bu tür şeyler size sorun çıkarıyor.
6: Her şey mahvolmadan önce fason vidaları takıyor. Jelly ile Jane uzaklaşırken biz de çekilip eserimize bakıyoruz.
11: Biliyor musun bunlara bakınca rahatlıyorum.
6: Ben de. Bunlarda ne var
8: burada
6: böyle?
8: Saatlerce izleyebilirsin. Rüzgarda
6: evet,
8: sallanıyor.
6: Kesinlikle. Evet doğru. İçinde gerçekten hoş bir şey var. Boyası da harika olmuş Skidmore.
7: Evet çok güzel evet. Değil mi?
6: Kesinlikle öyle.
8: Gerçek altın tonu. Henry'nin güzelim altın topları.
6: Günün başarısını ödüllendirmek için minibüsü sınavdan geçireceğiz. Birinci takım Alan ve Fuzz, Bedford ekibi. İkinci takım Skid ve ben, altın toplar. Garaj yolundan aşağı en hızlı inen ekip bu yarışı kazanacak. Bir arkadaş çağırdım. Yarışın resmi süresini dostum Ian tutacak.
11: Arkadaştan çok resmi görevliye benziyor.
6: Öyle görünse de arkadaşım. Başlayın komutunu da bize Ian verecek. Hazır olunca başlayalım. Hazırsanız sürücüler binsin.
11: Şimdi mi bineceğiz yani?
6: Ne? Evet. Pekala. Artık sürücüler binsin.
12: İşaretimle hazır olun. Başlayın.
6: İşte gidiyor. Testere motorlu, Bedford esintili, çocuk oyuncağı ölüm tuzağı yola çıktı. Bu çok komik.
11: Ne oldu? Engele mi takıldı?
8: Hadi al. İşte geliyor.
6: Geliyor. En yüksek hız saatte 10 mil ya da 16 kilometre. Bakalım virajı nasıl alacak? Pekala değişmeye hazır mısınız?
8: Sırada kim var?
12: Diğer ekip yola çıkıyor.
6: Durmayın, durmayın. Devam edin.
8: Harika, ben de.
6: Tamam artık başla. Yahya dışarıda çok dengesiz.
11: Kutuya çarptı, kutuya çarptı.
6: Berbat bir şey. Gerçekten çok dengesiz. Sağa sola sallanıyor.
7: Ama iyi gidiyor.
1: Aynı kutuya bir daha çarptı.
11: Bence her biri 5 saniye ceza olmalı.
6: Dur artık.
12: Süre 1 dakika 52.73 saniye.
6: İğne göre süren 1.53.
11: Tamam.
6: Bunun altına inmeliyiz.
11: Tamam.
6: Önce hangimiz?
11: Ben başlarım.
6: Ciddi misin?
11: Evet, bir an önce kurtulayım.
6: Emin misin pekala? Altın Toplar takımı Bedford ekibini geçebilecek mi? Aslında güzel bir çıkış yaptı.
11: Çok hızlı.
6: Hem de çok. Şimdi biraz gerildim. Oh. Mükemmel bir dönüş yaptı ve geri dönüyor. Aman yavaş. Aman tanrım. Fren yap. Hemen in. Altın Toplar takımını birinciliğe taşımak için her şey yeteneğime kaldı.
7: Biraz zorlanıyor değil mi?
6: Hot rodlar, yarış arabaları, drag motorları ama bunun gibisi yok.
8: Evet.
11: Fazla ileri gitti zaten.
8: Gelecek ama araç kontrolden çıktı.
7: Çok akıcıydı.
8: Evet.
11: Ciddi misin?
7: Evet, yağ gibiydin.
6: Son düzlükte durumu kurtarabilecek miyim? Sanırım artık ya hep ya hiç sürüş pozisyonuna geçme zamanı. En sürem ne?
12: İkinci takım 2 dakika 32 salise.
11: Aa, kaybettik.
6: Tebrik ederim. Bize 7 saniye fark attılar.
11: Harika. Tebrik ederim
7: dostum. Sizi de tebrik
6: geçmiş olsun.
8: Güzel denemeydi.
11: Kutlarım.
13: Önemli olan yarışmaktı.
11: Çabaladınız.
6: Boş versene. Kaybetmemize inanamıyorum.
11: Eğlenceli ama aşırı
7: tehlikeli. Açıkçası skip gerçekten hızlıydı. Evet. Galiba en hızlı. Doğru söylüyor.
6: Evet ama yine de kaybetti.
11: Evet.
6: Pekala. Tamam. Sıradaki durak piknik.
11: Evet.
6: Sonunda toplar asıldı, Bedford sallanıyor ve Lee Francis harika görünüyor. Ama motorla yaşadığımız sıkıntılardan sonra bakalım bizi nehir kenarındaki piknik alanına götürebilecek mi yoksa yenilgiyi kabul etmek zorunda mı kalacağız?
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
15: değerinde Trink Sat. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
16: istikbal. Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
19: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
20: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler. Kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi. 2 kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, Kepek 0.
0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
22: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
23: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
24: kartıma din. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
25: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
24: Ne de motorun durması onları yıldırır.
25: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
24: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
25: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
24: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Üç hafta önce Yorkshire'daki bir avludan nadir bulunan bir Lee Francis sedan aldık.
8: 5450.
26: Anlaştık.
8: Teşekkürler dostum.
6: Tamam.
8: Devir yükselince çekiş yükseliyor biliyor musun?
6: Arabayı test ettik.
8: Galiba silindir çalışıyor.
6: İnce ayar çektik.
7: Çalıştı.
6: Yıkadık. Olamaz, ıslandım.
11: Sanırım sarnıftan akıyor.
6: Ve eski ihtişamına kavuşturduk. Satmadan önce onu bu yazın ilk pikniğine götürüyoruz. Kendimi Cliff Richard gibi hissediyorum.
8: Öyle mi?
6: Evet. Acaba
8: ama
6: diyorum.
8: Radyomuz yok ki.
11: Ya da çift katlı otobüsümüz.
6: Evet ama tatile gidiyormuşuz gibi geliyor. 14 beygirlik araç yumuşak sürüşlü bir sedan olarak biliniyor. Konforlu ve şık seyahat için ideal. Yani bugünkü gezi için mükemmel bir araç. Şu güzelliğe bakın. Thames kıyısına gidip oturacağız.
8: Evet,
6: bu manzaraya harika. Manzaraya bakın. Hava sıcak olduğu için küçük şekerimi yanımda getirmedim.
8: Aa, gerçekten çok sıcak ama bilemiyorum. Tatlı bir şey iyi olabilirdi.
6: Şekerimi derken köpeğimi kastediyorum.
8: Aa, şimdi anladım, özür dilerim.
6: Ha tamam, sorun
8: şekerim
6: değil.
8: Şekerim deyince birden aklım karıştı.
6: Konuşma da yola odaklan.
8: Bu tip arabalar kırlarda ve manzaralı taşra yollarında dolaşmak isteyenler için kesinlikle ideal. Güzel
6: evet.
8: Bir tempoda gidiyorsun.
6: Evet.
8: Her şeyi görüyorsun. Arada böbreklerin sarsılsa bile bence harika performans gösteriyorlar. İnanılmaz.
6: Gideceğimiz yer Letchfield yakınlarındaki Thames Nehri kıyısı. Yanımıza bazı aksesuarlar da aldım.
8: Öyle mi?
6: Eğlendirecek şeyler.
8: Neymiş onlar?
6: Söylemem, sürpriz.
8: Öyle mi?
6: Çocukluk harika. Anılarını geri getirecek.
8: Aa, çok güzel.
11: Buna sevindim. Baksana bir tekne var.
7: Nehrin kıyısında.
6: Hadi yukarı nehir kıyısına gidelim. Tamam, burada durmaya ne dersiniz? Tamam, gelin bakalım. Yanımda getirdiğim tek örtü bu. Üstüne oturacak başka bir şey yok.
11: Öyle mi? O zaman bu köşe
6: benim. Kendinize bir yer bulun.
11: Sonuçta büyük bir şey değil.
7: Pekala, oturduk.
6: Tamam, şimdi gidip sepeti almam lazım.
8: Aa, keşke başta oturmasaydım.
11: Ağırmışsın.
6: Tamam, işte sepet. Aa, evet dostum. 50'lerin dizilerinde gibiyim.
8: Aa, biz de ne kadar güzel olduğunu konuşuyorduk.
6: Gerçekten çok güzel değil mi? Doğanın içindeyiz ve...
11: Çay nerede?
6: Ne?
8: Termos getireceğini sanıyordum.
11: Tamam, hadi bir daha kal. Dikkat et de
6: sepete dikkat
11: kırma.
6: Tamam.
7: Mükemmel bir termos.
8: Çok güzel.
6: Dinleyin, büyük olmadığını biliyorum ama başka bulamadım. Ah.
11: Bak seni uyarıyorum. Bu termosların iç mekanizması yüzünden kişi başı bir yudum çıkar.
6: Doğru. İşte oldu.
7: Rengi güzel değil mi?
12: Evet rengi
11: fena
12: güzel.
11: Fena değil, iyi iş çıkarmışsın.
6: Evet dostum.
12: Kendine
6: rengi
12: de
6: çok güzel.
12: Unutma.
11: Şeker getirdin mi?
6: Oo.
11: Ah tanrım.
7: Şu kurabiyelerle
12: evet,
7: idare.
12: Başka çare yok dostum.
6: Bu kadar talepkar olacaklarını bilseydim bu işe kalkışmazdım. Ama dürüst olmak gerekirse Lee Francis kusursuz İngiliz manzarasına çok yakışıyor. Doğayla daha fazla iç içe olmak istiyorum.
12: Dur sakın soyunma.
11: Evet lütfen,
12: lütfen
11: yapma.
12: Bunu deneme bile.
11: Kötü
12: tamam mı?
6: Yüce tanrım.
12: Eskiden yaşlı çiftlerin uçurumun kenarında neden Morris Minor'ların içinde sandviç yediklerini merak ederdim hep.
11: Neden? Yoksa arabaları bozulduğu için miymiş?
12: Hayır ama onları şimdi anlıyorum. Biz de o yaşa geldik ve bu iş aslında oldukça keyifli bir şeymiş.
6: O kadar yaşlı olmadığımızı kanıtlayabilirim.
12: Kanıtla.
6: Şimdi söz verdiğim eğlenceyi ortaya çıkarıyorum.
12: Bekliyoruz.
6: Tamam. Hemen dönerim. Bekleyin. Virginia Wade, Andy Murray, Tim Hanman ve her zaman kazanan en iyi arkadaşınız. Buna bayılacaklar. Hazır mısın?
12: Aa, güzel vuruştu.
6: Tamam, swing ball arabamızdan biraz daha yeni bir döneme ait. Ama Lee Francis'in 50'leri temsil etmesi gibi swing ball da 70'lerin özünü taşıyor.
11: Hello. İşte böyle.
7: Koluma dolaştı.
6: Rakiplere zarar vermek kriket ruhuna uygun bir şey değil.
7: Oo!
6: Ama vücut bowlinginde işler değişir. Alan bence seni topa tuttu
12: tamam,
6: dostum. Her
12: verelim.
6: Tarafın morarıcak.
7: Oyunum da şimdiden
12: oluştu.
7: Tebrik ederim.
6: Pekala final maçındayız.
12: Tamam başlıyoruz.
6: Buster Skid.
12: Oh.
6: Hayır hayır sakın kaçırma. Bunu almak zorundasın.
11: Sanırım kaybettim. Söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama kaybettim.
12: İyi olan kazandı.
11: İyi olan kazandı.
6: Tamam lütfen gelip oturun. Tamam ödülleriniz burada. İkincilik
12: evet,
6: ödülü
12: evet.
6: Glutensiz bol kirazlı turta ve birincilik ödülü de Fransız pastası. Artık yapmamız gereken tek şey Lee Francis'i satmak. 5000 sterlini geçmesi lazım. Yoksa altın topları satmak zorunda kalacağım. Ertesi gün yerel klasik otomobil satıcısı Chopper Roy araca bakmaya geldi. Bunu söylemem lazım. Onunla pikniğe gittik.
12: Çekişi güzel mi?
6: Gerçekten çok iyi gidiyor. Bize geldiğinde
12: anladım.
6: Böyle gitmiyordu. Doğru.
12: Evet.
6: Haksız mıyım?
11: Kalkışta bazı sorunlar var.
6: Büyük
11: ama
6: bir şey değil.
11: Doğru. Sorundu.
6: Ama küçük Thames gezimizden sonra beni güzel bir şekilde şaşırttı.
12: Evet.
11: Yer
12: evet.
11: Gibi akıyor mu?
6: Evet.
11: Gerçekten yumuşak.
6: Ama diyor. Bazı insanlar bu tip arabaların artık yavaş yavaş gözden düştüğünü söylüyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
11: Fiyatın doğru aralıkta olması lazım. Fiyat konusunda ne diyeceğimiz belli.
12: Bir dakika durun burada araya girmem gerekiyor. İnanın bana Lee Francis'ler yarış çevrelerinde herkes tarafından iyi bilinirler.
11: Öyle mi?
12: Evet.
11: Bunu bilmiyordum.
6: Bak gördün mü?
12: Ve
6: bilmiyor musun?
12: Bir tane daha bulamazsın.
11: Piyasada fazla kalmadı.
12: Doğru. Şu anda yarışa girmeye hazır.
6: Dur biraz hangi yarışmış bu?
12: Her tür araba yarışından bahsediyorum.
6: Ben de girebilirdim.
7: Evet bunu öğrendim.
11: İstediğin yarışa girebilirsin. Motoru evet. Çift zaman.
6: Motoru
11: çift
6: motorlu zaman. Değil mi?
12: Motorlar oldukça atak olurlar.
6: Kesinlikle. Ah tamam anladım. Büyük kısmı geliyor. Roy değil, vereceği rakam.
11: 6000 sterlin eder. Bundan daha iyi fiyat bulamazsınız.
12: Evet, aynen öyle.
6: Pekala, dur biraz, bekle. 6000 sterlin ediyorsa biz kaça aldık?
12: Aldıklarımızın hepsine 5450 sterlin.
6: Tamam, üstüne çıkıp evet, sürmeyi doğru. Becerdiğimiz bir CA minibüsümüz ve altın toplarımız var.
11: Birkaç
6: tane. Evet, birkaç tane. Aslında bu durumda minibüs, araba ve toplar bedavaya gelmiş oluyor. Gerçi onlar da 450 sterlin civarındaydı.
11: Evet, 5500 kardayız.
6: Roy bu harika.
12: Evet.
6: Roy'un
12: evet,
6: gelmesi evet. İyi oluyor değil mi?
11: Evet kesinlikle.
6: Ne dersiniz?
11: Evet bugün bizi neşelendirdi.
6: Durun biraz benim çayım nerede?
11: Seninkini almış olabilirim.
7: Benimki elimde.
6: Roy geldiğin için teşekkür ederiz. Ne güzel bir gün. Bir sürü paramız oldu. Evet bir sürü paramız

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
7: Sarı kola!
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle.
9: Kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.

0: olarak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi restoranlarını ve kafelerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bu yolculukta çabuk Bullseye Wu'dayız. Oho, kendine az spesiyalleriyle. Hepinizi temin ederim, iyi değil, muhteşem. Baton Rouge'da motosikletli büyükannenin yaptığı turtalar. Bu onun yaptığı etli turta. Ve vegan Meksika lezzetleri. Tamam, tamamını yiyeceğim. Gainesville, Florida'da ilginç bir yer. Şuna bir bakmak istiyorum. Kendi kuralları var. Ben buna tavuklu oyun oynayan çılgın sos derim. Sulu, soslu, harika. Bütün bunlar birazdan. Hatta çok fazlası.

0: Şu anda Ocala, Florida'ya yarım saat mesafedeki Gainesville'deyim. Ocala, Florida'yı düşününce arkadaşım Big Liz Barbecue ve Rashad Jones geliyor. Tofu, vegan, sandviç, dondurma satan bir yer.
1: Bir dakika, yani barbekü seven beni vegan tofu sandviç dondurmalı bir mekana mı götüreceğini söylüyorsun?
0: Seni kandırdım. Burada muhteşem kızarmış tavuklu sandviç var. İşte Germain's. Kandırdım.
2: Acılı ballı kanatlar hazır.
3: Hiçbir şey Germain's'la kıyaslanamaz.
4: Bu adamlar buradaki tavuk piyasasını değiştirdi.
5: Beşinci masanın Kore usulü hazır.
6: Kocaman et parçalarını iki kez kızartıyorlar. Böylece dışı çıtır çıtır, içi ise bol sulu harika bir tavuk eti yiyorsunuz.
0: Tavuk eti odaklı mekan tamamen Haiti'li sahiplerinin eseri. Whitley'in ve yeğeni Shelton işleri adım adım kurmuşlar. Hem de sıfırdan. Yani büyük bir emek var. Şehirde tanınan isimlersiniz. Ben buraya gezmeye geldim. Sizi o tanıyor, o tanıyor, herkes tanıyor.
3: Evet.
0: Bir markete gittim, onlar da sizi tanıyor. Haiti'den gelmişsiniz.
3: Öyle.
0: Ne zaman geldiniz?
2: 5 yaşımdan beri buradayım.
0: Aa, tamam.
7: Ben 3 yaşımdan beri buradayım.
0: Anladım.
7: Evet.
0: Haiti yemeklerini severim. Bayılırım. Yapıyorsunuz değil mi?
2: Hayır.
7: Aromaları kullanırız.
2: Aromaları kullanırız.
0: Yani Haiti aromalarını kullanıyorsunuz. Özellikle Haiti yemeklerini,
2: evet,
0: yapmıyorsunuz. Anladım. Tamam. Peki.
2: Evet.
0: Hikayeniz nedir?
7: Aslında arkadaşımızın bir kahve dükkanında işe başladık. Kahve servisi saat 17'de kapanınca kapının önünde uzun kuyruklar oluşurdu. Bir yemek kamyonuna geçtik. Bir yıl sonra dükkan açtık.
0: Aşçılık okuluna gittiniz mi?
2: Senin programını izliyorduk. Yolculukları benim yerime yaptın.
1: Güzel cevap.
0: Bir nevi lezzet pasaportu. Menüde neler var?
2: Tamamı tavuk.
8: Good Feather hazır.
3: Good Feather çok lezzetli.
6: Sarımsaklı parmesan sosuna buluyorlar. Ve gizli sosları var. Nefis bir şey.
2: Ev yapımı baharat karışımı yapalım. Kırmızı biber, sarımsak tozu, toz acı biber. Hafif acı bir tadı var.
0: Tamam.
2: Soğan tozu, biraz tuz.
0: Kemiksiz, derisiz tavuk butları,
3: evet,
0: ve kuru baharatlar.
1: Butlar nefis görünüyor.
0: Ne kadar bekletiyorsunuz?
2: 24 saat.
0: Bir haftada kaç kilo tavuk tüketiliyor burada?
2: Yaklaşık 365 kilo.
1: Vay canına.
2: En az.
0: İki fritözde mi?
2: İki fritözde.
0: Bu adamlar hapı yutmuşum. Gerçekten. İnanın bana. Sorun.
1: Evet, evet.
0: Evet, iki fritözde.
2: İki fritözde, evet.
0: Tamam. Ben buradan giderken fritözler üst üste yığılmış olacak. Tamam,
2: buradaki tüm ızgaraları ve ocakları kaldıracağız.
1: Akıllıca.
2: Sadece fritözleri koyacağız.
1: Evet.
0: Tamam, tamam. Gülü bakalım. Pekala. Sandviçe başka ne konuyor?
2: Gizli sosumuzu.
0: Gizli sos nedir?
1: Sakın söyleme, bu bir söz.
0: Yardımcı sunuculuk işin bitti dostum.
2: Mayonezimiz, gochujang ezmemiz, turşumuz var.
0: Bu iş gittikçe tuhaflaşıyor.
2: Sıvı tütsü, biraz balık sosu.
0: Ne?
2: Dijon hardal.
0: Ciddi misin?
1: Tütsülenmiş kokusunu alıyorum.
0: Tütsülenmiş koktuğu kesin.
1: Sandviçte nasıl bir etki yaratacağını görmeliyim. İşe yarıyor.
0: Buna çılgın sos diyeceğim.
2: Çılgın sos.

0: sıkıcı. Şimdi sarımsaklı parmesan sosumuzu yapacağız. Parmesan peyniri, sarımsak, kekik ve buzlu su.
1: Böylece peynir yanmıyor.
0: Evet. Mayonezimize ekleyelim. Arpacık soğanı, limon suyu, maydanoz, pul biber,
2: biraz
0: kekik,
2: parlaklık katalım.
0: Dijon hardalı, karabiber.
1: Biraz tuz.
0: Karıştıralım. Bu bizim sarımsaklı parmesanlı sosumuz.
2: Benimki nerede? Teşekkür ederim. Çok iddialı.
1: Tadı sıvı parmesan gibi. Başka ne var mı?
0: Ev yapımı turşumuz. Burada salatalığımız var. Beyaz sirke, elma sirkesi. Tuz yok, sadece şeker.
1: Ooo.
0: Dereotu, pul biber, sitrik asit, şekeri eritip salatalıkların üzerine dökelim.
1: Baya lezzetli. Sandviçi yapalım mı artık?
0: Sırada bulama işlemi var.
1: Ben bula veriyorum. Şef Jones'a devrediyorum seni.
0: Unumuzu baharatlıyoruz. Pizza unu kullanıyoruz. Tavuk.
1: İki tane gerekmez ben söyleyeyim.
0: Soda suyumuz var.
2: Yayık altı suyu yerine bununla en yüksek çatılık seviyesine ulaşmış oluyoruz.
1: Çok güzel.
0: Unu buluyoruz. Çift kızartma yöntemi kullanıyoruz.
1: Hepsini önceden mi pişiriyorsun?
0: Evet, çıtır olması için iki kez kızartalım.
2: Kabuğuna bak.
0: Sarımsaklı parmesan
2: ekmek
0: sosu.
2: Ekmek arası yapacağını sanıyordum.
0: Gizli vay sos, canına. Roka, domates, tavuk, ev yapımı turşu. İşte bu.
1: Şuna bakmak istiyorum. Sulu, soslu. Rashad'dan bahsediyorum. Tavuk yumuşacık, hamur gevrek.
2: Yayık altı suyu, parmesan ve çılgın sos birbiriyle yarışmıyor.
1: O turşu tadı gerekiyor çünkü içinde yoğun bir aroma var, o yüzden.
2: Olağanüstü olmuş.
1: Ve glutensiz hamur da yapıyormuşsunuz öyle mi?
0: Evet, böylece herkes deneyimleyebilir.
1: Bayıldım. Enfes.
3: Goodfeather için tavuk geliyor.
4: İnanılmaz.
5: Kremalı sos, çıtır salatalıklar ve çıtır tavuk arasında mükemmel bir kontrast var.
0: Ekmeğe gizli sosumuzu ekliyoruz.
6: Onlar özünde sanatçı.
7: Mekan çok güzel. Tasarım muhteşem. Yemeklerindeki yaratıcılıklarını da ortaya koyuyor.
0: Bir numaralı masaya rulo börek, yanında konsomeyle birlikte.
7: Tavuklu rulolar inanılmaz. Sulu ama dışı da çıtır çıtır.
4: Konsome, böreğe daha derin bir lezzet katıyor. Çok iyi.
1: Haiti'li bir adam rulo börekle Meksika yemeği yapıyor öyle mi?
0: Evet.
1: Her gün duyduğumuz hikaye işte.
0: Tavuk butlarını kaynar suya ekliyoruz.
1: Tavuk iyice pişiyor değil mi?
0: 5-10 dakika. Suyu böyle süzüyoruz, sonra sebzelerimizle devam edeceğiz. Sıvı yağ, domates, soğan, defne yaprağı.
1: Ve tarçın.
0: Sarımsak, acı biber.
1: Guajillo ve ancho biberi.
0: Evet, domates salçası.
1: Kısık ateşte pişsin.
0: Biraz et suyumuzdan ekleyelim. Blenderle karıştıralım. Tavuğu da ekleyelim.
1: Tekrar tencereye sosu ekle. Ne
0: yaklaşık
1: çok aroma
0: 5
1: var.
0: Dakika pişirelim.
1: Tavuk suyu da ekleniyor.
0: Yaklaşık 30-40 dakika pişecek. Sonra süzüyoruz. Tavukları çıkaralım. İşte size konsome. Ardından krema, ekşi krema ekleyeceğiz.
1: Komple biberi, adobo sosu ve biraz tuz.
0: Rulo börekleri yapmaya başlayacağız. Sotelenmiş lahana, havuç, tavuk, taze soğan, kişniş, beyaz soğan ve peynir.
2: Bu malzemeleri her lokmada tadacak mıyız?
1: Börek hamuruna sarılıyor. İçindeki her şey pişmiş sayılır. Sadece çıtır bir kaplama ekliyoruz.
2: Ne kadar büyük.
1: Aynı şeyi söyleyecektim.
2: Bacak rulosu diyelim.
1: Adam dam dam.
0: Kremamız, konsome sosumuz, biraz soğan ve kişniş. Üzerine biraz taze soğan serpelim. İşte bizim rulo böreğimiz.
2: Harika bir lezzet. Tavuk çok sulu.
1: Baharatlar harika.
2: Acısı dilinizde dans ediyor.
1: Normalde bir rulo böreği konsomeye bandırmazsın. Ama zaman ayırıp harika bir lezzet yaratmışsın. Muhteşem.
3: Konsome alabilir miyim lütfen?
8: Tavuklu rulo gerçekten inanılmaz.
9: Her seferinde tabağı tertemiz
10: konsome
9: yapıyorum.
10: Konsome vay canına.
2: Her şey bütünleşmiş.
3: Ranch soslu patates kızartması.
6: Biri ziyarete geldiğinde onları buraya getiriyoruz. Şehrimizde kesinlikle gidilmesi gereken mekan.
2: Siz ve Shelton'un burada tipik bir tavuklu sandviçin dışına çıkmak için bir araya getirdiğiniz şey harika. İnsanlar evet. Keyifli bir şey arıyor. Bunun için Gaines ve daha sık geleceğim.
0: Teşekkür ederim.
2: 35 dakika olacak.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben de. Dallas şehir merkezine 20 dakika mesafedeyim. Bir mekanımız daha var. Tüm hikayeyi bilmiyorum. Bazı kısımlarını biliyorum. Anladığım kadarıyla Meksikalı bir aile var. Bazı sağlık sorunları yaşıyorlar. Pişirme, beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri, hamur işleri de dahil olmak üzere vegan olmaları gerekiyor. Vegan Meksika yemeği. Duymamıştım ama bu aile başarmış. Umarım açsınızdır. Göreceğiz. İşte El Palote.
11: Plato tabağı hazır.
12: Burası çok özel bir yer. Vegan olduğunu bilmiyordum.
13: Tabak servisi hazır.
14: Geleneksel mutfağımıza çok benziyor.
15: Sağlıklı olması da cabası.
16: Tam isabet.
1: Çünkü Aurelio, Lily ve oğulları Aaron lezzetten ödün vermeden yeni bir şey yaratmaya kendilerini adamışlar. Ve bayağı bir yol almışlar. Vegan Meksika.

0: dakika yemekleri hangi eyaletten geliyor?
1: Lelementum.
2: Lelementum'dan.
3: Bunu biz icat ettik. Her şey babamın hastalanmasıyla başladı. Diyetinde değişiklik yapmak zorundaydı ve bu tarifler de oradan çıktı.
0: Her şey sevgiyle yapılıyor.
1: Evet.
2: Evet.
0: Bu
2: evet.
0: Programın neyle ilgili olduğunun mükemmel bir örneğisiniz, siz söyleyin.
1: Bu mekana büyük emek vermişler. Buradaki her şey çok otantik.
2: Gordidas el pastor.
1: Bunu yerken gerçek et yediğinizi hissediyorsunuz.
4: İçinde domates, fasulye gibi sebzeler de var.
5: Yanında ekşi krema sosu geliyor. Ki bu da gerçek ekşi krema bile değilmiş. Bana çok hoş bir sürpriz oldu.
0: Ne yapıyoruz? Gordita mı?
3: Evet. Burada kuru soya var.
0: Meksika'dan mı yoksa Amerika'dan mı?
2: Meksika.
0: Üzerine sıcak su, biraz sulansın.
3: Suyunu sıkalım, doğrayalım ve marine sosunu ayrı bir yerde hazırlayalım.
0: El pastor mu?
2: Evet.
0: Başlayalım mı?
3: Anço ve guayalo biberlerini suda bekletin. Bunları blender'a ekleyin ve tencereden biraz sıvı ekleyin.
0: Biraz çiğ soğan, ananas.
2: Chipotle.
0: Biraz acı olsun. Sarımsak.
2: Salça, çekik, karanfil.
0: Portakal suyu.
3: Portakal suyu, evet efendim. Ananas suyu. Karıştırıyoruz.
0: Çok lezzetli.
2: Çok lezzetli.
0: Bu soya ürününü 12 ila 24 dakika marine ediyorsunuz, sonra pişiriyorsunuz.
3: Önce sıvı yağ. Sonra al pastoru, portakal suyu, kekiği ekleyip yaklaşık 20 dakika pişireceğiz.
0: Daha önce vegan ekşi krema yapmıştım. Şimdi ne yaptığımı bilmiyorum.
3: Biraz farklı. Vegan yumurtamız babamın kendi tarifi. Hazır olanları beğenmediği için kendi yapmak istedi. Kuru mayamız var, patates gevreği,
2: un
3: ve su.
0: Senin gibi birinin azimle buraya gelmesini görmek beni hayrete düşürdü.
3: Öncelikle suyu kaynatacağız, ardından mısır nişastası karışımını ekleyeceğiz.
0: Kıvamı koyulaşsın.
3: Blender'a biraz şeker ekleyeceğiz.
0: Tuz, kendi yaptığı yumurta özütü.
3: Sıvı yağ ve mısır nişastası karışımı.
0: Ekşilik nereden geliyor?
2: 2-3 günde.
0: 2-3 gün içinde
3: evet,
0: ekşilik oluşmaya başlıyor.
3: Evet.
0: Anladım. Tortillalarda el yapımı mı?
3: El yapımı.
2: Mısır unu ve su.
0: Izgaraya koyalım ve bu.
2: Şimdi de gorditaları yapalım.
0: Tamam.
3: Dilimleyelim. Fasulyeleri ekleyeceğiz. Al pastor soya, tofu ve peynir kırıntısı.
2: Krema.
0: İşte ekşi krema.
2: Ve guacamole.
3: Marul, domates, ev yapımı pirinç ve fasulyeyle servis ediyoruz. Ve gordita hazır.
0: Manteka ile fasulyeyi severim. Bunu kimse anlayamaz. O kadar ipek gibi, krema gibi ki. Yani olağanüstü. Taze yapılmış gordita ile başlıyoruz. O lezzetli al pastor marinası ve sonra da bu dahi tarafından yapılmış vegan ekşi krema. Arkadaşlarınızı buraya getirin, vegan olduğunu anlayacaklarını söyleyin. Anlamazlar. Bakın size garanti ediyorum. Bu iyi falan değil, muhteşem.
2: Gordita tabağı hazır.
6: Bu olağanüstü.
0: Gerçek lezzetler doğru baharatlandırılmış.
7: Et tadı var.
1: Ve dokusu mükemmel.
0: Şimdi 40 yıldan fazla süredir görmediğim arkadaşlarıma tanıştırayım sizi. Tesadüfen karşılaştık. Onlar Steelers'ın onur listesindeki Joe Green'in oğulları. Onları götürebileceğim birçok yer vardı ama vegan Meksika yemeği yemeye giderim dedim. Harika değil mi?
6: Muhteşem.
2: Tabak hazır.
1: İçeri girer girmez hamur işlerini görüyorsunuz.
0: Meksika hamur işleri özeldir ve onları vegan yapmak...
3: Babam süreci doğru yapmak için çok uğraştı.
1: Panduse seçeneklerini seviyorum. Her şey çok leziz.
0: Bu tabağın tamamını yerim. Ben tamale hastasıyım.
2: Takolar hazır.
8: Yemeklerin dokusu ve tadı açısından vegan olduğunu asla anlamazsınız.
7: Aradığım şey burada var. Takolar bir harika. Tamale de aynı şekilde.
9: Tamale tabağı hazır.
1: Buradaki tamale muhteşem. İçinde havuç ve patates var.
5: Büyük annemin yaptığı gibi.
0: Evet, tamale zamanı. Nasıl yapıyoruz?
3: Picadillo.
0: Yağı kızdırıyoruz.
3: Soya sosumuzu ekliyoruz.
0: Babanla kullandığımız soya sosu mu bu?
3: Evet.
0: Biraz kavuruyoruz.
3: Evet. Biraz tuz, etsiz bulyon küpleri ekleyelim.
1: Kimyon ve karabiber.
3: Kızarmış patates ve biraz da havuç.
0: Ve sonra tamale yapmaya başlıyoruz.
3: Kesinlikle.
0: Peki, hadi
1: hazır.
0: Mısır unumuz var.
1: Tuz.
0: Mısır ununa asla granül sarımsak koymamıştım.
1: Kimyon.
0: Çok mantıklı. Mısır unu her şeyin lezzetini ortaya çıkarıyor.
1: Guajillo biberi.
0: Ne?
1: Enchile ancho.
3: Evet. Sıvı yağ.
0: İşte bu ilginç. Bunları alıp bunu oraya koyup mısır unu, hamurunu içine bastırıyor. Benim yaptığım eski yöntemlerden bayağı farklı. Vay be. Tam da tahmin ettiğim şeyi yapıyor. İçini dolduruyor. Sarıyor. Hem de gün boyu. Sürekli yapıyor. Hepsini sıraya dizip üst üste yığıyoruz.
1: 1,5 saat iyice pişiriyoruz.
0: Bir serviste kaç tamale var?
3: 4.
0: Hey, bir saniye, sağlık zinciri konusuna ne oldu?
3: Ama bu vegan.
0: Evet. İçi çok güzel bir renk almış. Bu konuda bir yarışma olsa birinci kesin olurum. Herhangi birinin önüne koyun, kimse size kıyma veya et olmadığını söyleyemez. Yumuşacık, lezzetli. İçindeki patates ve havuçlara bayıldım. Ama bu gerçekten enfes bir şey. Bomba gibi.
3: İşte tamaleleriniz geldi.
7: Kesinlikle yediğim en iyi tamale.
1: Tadı gerçekten zengin. Tüm aromalar bir araya geliyor ve ağzınızda bir patlama yaratıyor.
3: Takolarınız hazır.
7: Otantik vegan Meksika yemeği arıyorsanız burası doğru yer.
0: Sadece ev yapımı Meksika yemeği ama vegan bir tarifle. Anahtar kelime ise lezzetli. Kesinlikle lezzetli.
1: Teşekkür ederim.
0: Eve götürmek için 120 tane daha alabilir miyim? Paket olsun.
1: Tamam.
0: Gracias.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
16: Hah! Maylı. Hayret.

0: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürüm.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hunter'la Louisiana'nın güzel şehri Baton Rouge'dayız. Oğlum, güney mutfağı için gelmedik. İnanması zor biliyorum ama turta yemeye geldik.
1: Ne o? Pizzayı çok seviyorum.
0: Hayır, Hunter. Bu, bak, pizza değil bu. Buraya turta yemeye geldik, anladın
1: yani
0: mı?
1: Yani tatlı turta
0: hayır, mı? Hayır, hayır, hayır, hayır. Tatlı turta da değil. Bak, tuzlu turta.
1: Anneme söyleyeceğim, tatlı yemeye geldin diye.
0: Hayır, bak, as is plate and pie. Şimdi tuzlu turta yiyeceğiz.
2: Kerevit çorbası servisi hazır.
3: Burası enfes yemekler yiyebilmek için gelebileceğiniz bir numaralı yer.
2: Ekmeğin üzerine şeftali ve biber reçeli
4: güney
2: sürülüyor.
4: Güney mutfağının favorilerini taze yapıyorlar.
5: Klasik tencere turtası yöntemini güney tarzı yemeklerle birleştiriyorlar.
0: Bu turta geleneği sahipleri Paul ve eşi Lindsay'ye nesilden nesle aktarılmış.
2: Elsie benim büyük annemdi. Çok fazla turta yapardı. Ben de sonunda evden turta satmaya başladım.
6: O bir turta adamı.
0: Turtalar havada uçuşuyor.
1: Yani konu evde turta yapmaktan burayı açmaya mı geldi?
2: Arada 20 yıllık restoran deneyimim vardı. Tavuklu turta servisi hazır.
3: Tavuklu turta en sevdiklerimden biri.
5: İçinde füme tavuk var.
4: Üzerinde mükemmel bir kabuk var.
2: Şimdi tavuklu turta için hamur hazırlayacağız.
0: Başlayalım.
2: Un, tuz, soğuk tereyağı küpleri, bitkisel yağ ve su. 2 saat kadar dinlendireceğiz.
0: Bir turta şirketi vardı. 1900'lerin başlarında öğle aralarından birinde turta dağıtımcılarından birkaçı başka bir adama turta fırlatıyor ve adamın yüzüne isabet ediyor. Bunun üzerine büyük bir turta atma savaşı başlıyor. Sonra bu bir gelenek haline geliyor. Bir gün şirketin başkanı geliyor ve ürünlerini mahvettiklerini fark ediyor. Fakat o da kendini tutamıyor ve turta fırlatma şakasına o da katılıyor. Hatta turta fırlatmada isabet yarışmaları yapılıyor. Bu durum yerel üniversiteler, Harvard, Yale tarafından da benimseniyor. Bütün üniversiteler turta fırlatma takımlarıyla bu yarışmalara giriyor. Evet, ve turta fırlatmanın asıl amacı turta kalıbının ne kadar aerodinamik olduğu değildi tabii. O kadar aerodinamikti ki turta şirketi kapandı ama şirket yaşamaya devam etti ve turta şirketinin adı neydi? Bir tahmin edebilir misiniz? Hadi bir şey söyleyeyim bakalım.
2: Frisbee.
0: Frisbee.
1: Şaka mı bu?
0: Tamam. Hamur hazır.
2: Biraz una buluyoruz.
0: Neyse ki hamur açma makinen varmış. Yoksa Temel Reis gibi kolların olurdu.
2: Evet. Daire şeklinde keselim, yumurta akı sürelim ve bir gece dinlendirelim. Şimdi tavuğumuzu baharatlayacağız. Tuz, karabiber, granül sarımsak, acı biber.
0: Oo, bu kadar acı biberi sadece Louisiana'da bulabilirsiniz.
2: Zeytinyağı ve ev yapımı baharat karışımımız. Bunları 175 derecede 3 saat dütsüleyeceğiz. Doğruyoruz.
0: Parti başlasın artık.
2: Sıvıya, doğranmış soğan, kereviz, havuç, ev yapımı baharat karışımı, tuz, biraz da taso ekleyelim.
0: Lezzeti arttırıyoruz.
2: Doğranmış sarımsak, közlenmiş poblano biberleri, ev yapımı közlenmiş jalapeno. Soslarımız var, acı sos, tavuk suyu, süt ve biraz da krema.
0: Birazcık canım.
2: Şimdi mayone yapalım. Tereyağı.
0: Onu ekliyoruz. Pişince ikisini birleştireceğiz. Sonra büyük tavuk parçalarıyla pimento biberleri ekleniyor.
2: Döküme demir tavada. Üzerine bir hamur koyalım. 150 derecedeki fırına sürelim. 10 dakika pişirelim. Kızarmış şekilde çıkaralım.
1: Şuna bak.
2: Üzerine maydanoz ekleyelim ve hazır.
0: Altına hamur koymadığım için hamurun yeterli olmadığını söyleyecektim. Ama ebatlarına baktığım zaman sorun olacağını sanmıyorum. Bence gayet iyi olmuş gibi.
1: Ha, çok mu sıcak?
0: Güneşin yüzeyini düşün, sonra bu tavuklu böreği, sonra da bir volkanı mesela. Büyük anneniz motosiklet kullanıyorsa, yaptığı tavuklu turta da böyle olur.
1: Üfüme tavuk gerçekten harika.
0: Tam bir tavuklu börek bu.
1: Baharatlarına bayıldım.
0: Hamur muhteşem, taso ile muhteşem. Şahane.
1: Leziz.
6: Tavuklu turta.
5: Tavuk çok iyi pişmiş, tütsülenmiş bir tat.
4: Baharatlarla Louisiana'ya özgü bir dokunuş.
0: Karakter sahibi bir turta.
4: Evet.
0: Peki ya siz, menüdeki en sevdiğiniz turta hangisi?
7: Nekatişi etli turta.
8: 3 porsiyon etli turta.
9: Louisiana'lı olmayan insanlar için telaffuzu çok zor.
3: Biberli kıyma kendinizi sıcak bir battaniyeye sarılmış gibi hissettiriyor.
2: Nakitiş etli turta. Şimdi iç harcını yapacağız.
0: Adı neden öyle?
2: Nakitiş, Louisiana'nın kuzey orta kesiminde bir kasaba. Bu yemeğin kökeni orası.
0: Nakitiş.
2: Öyle değil. Benim dediğim gibi söyleyeceksin. Lehçene bağlı değişir gerçi.
0: Tamam, neyse. Kereviz ve soğan.
2: Ev yapımı baharatlarımız sarımsak, poblano biberi, közlenmiş jalapeno, kahvaltılık sosis, kıyma, yağını süzün, acı sos, un karışımı, yeşil soğanlarla birlikte İç harcımızı kızartma hamuruna ekliyoruz. Ve bunun içine...
1: Şu küçük şey.
2: Evet, kapatıyoruz.
0: Çabuk çabuk.
2: Ve kızartıyoruz.
1: Güney usulü chimichanga.
0: Sosla mı servis ediliyor?
2: Evet. Bedford sosuyla.
0: Bedford, Nakitiş'te mi?
2: Bedford aslında bu mahalle.
0: Hadi görelim.
2: Mayonez, pirinç sirkesi, karabiber, tuz, Dijon hardalı bolca taze soğan koyacağız ve bunları püre haline getireceğiz.
0: Nati Totis'ten yemek zamanı.
2: Tavadan alıyoruz, yaptığımız sos ve taze soğanı ekliyoruz. Hepsi bu kadar.
0: Bu Bedford Rouge'u. Her şeyden önce sos, içine eklediğin soğanlarla inanılmaz olmuş. İpek gibi, krema gibi soğan var.
1: Evet, seninle aynı fikirdeyim. Çok lezzetli.
0: Kahvaltılık sosisin tadı çok belirgin. Eşsiz bir lezzet katıyor. İnanılmaz, vay canına. Hamuruysa sanki arkadaşımın evindeyim. 15 mesaj atıyorlar, 14 kez arıyorlar. Evine geliyorlar ama yine de bana ulaşamıyorlar gibi. Lezzetli.
6: Etli turtanız hazır.
7: Ve hafif baharatlı et dolgusunu çok seviyorum. Çok iyi baharatlandırılmış ama çok acı değil. Kerevitler eriyor.
10: Her şey ev yapımı ve muhteşem.
4: Kesinlikle harika.
0: Bunlar Karen ve John Liotta. İyi dostlarım. Hepimiz Panini Pit'i tanırız. Anne Christensen çocukluğumuzdan beri komşumuz. Komedi kulübü mü vardı?
4: Evet.
0: Burada?
4: Hemen köşede Bumerang Komedi Tiyatrosu var. Buraya sık geliyoruz.
9: Yemekler bir harika.
11: Hayranlarım burayı çok sevecektir.
0: Favori bir üniversite takımının yok değil mi?
6: Kaplan gözü.
12: Yemeğimi bir dilim üniversite turtasıyla tamamlamayı seviyorum.
2: Bu üniversite kasabasında Kaplan gözü adlı bir turtamız var.
0: Louisiana Üniversitesi burada çok ciddiye alınır biliyor musun?
2: Tabanında limonlu buz ve yaban mersinli krema var. Üniversitenin renklerini kullanır.
0: Nefis. Limonlu olması harika. Lezzet diyarı ordusu bunun tadına bakmalı. İşiniz biter.
13: Kaplan gözü.
3: Tek kelimeyle mükemmel.
9: Buraya gelip nereye gideceğini soran herkese burası öneriliyor.
0: Büyük annen gurur duyuyordur. Unutmayın burası Nakatoshi.
2: Öyle değil.
1: Nakatoshi.
0: Bu bölümde sona erdi ama merak etmeyin. Keşfedilecek onlarca mekan var. Hepsi bizi bekliyor. Yeter ki sonraki bölümlerde yine benimle olun. Louisiana'dan mı senin icadın mı? Ne oluyor be? Biri ayağına falan mı bastı?
2: Düşünüyorum.
0: Bunun üzerine şarkı bile yazılır.
14: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
2: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
3: Tekne.
2: Sen öde, sonuna hallederiz demiştik ya.
1: Ya Faruk tamam, hallederiz.
2: Dost.
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
2: Oh.
1: Oh tabii.
4: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
1: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
0: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Parmalive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Milo Çek, Milo Sil, Milo Puf, Milo Puf Puf.
7: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
9: Bankam Sonbank kartım hadi.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
14: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Merhaba, ben Guy Fieri. Yeni yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde işte bu. Güneydoğu'ya gidiyoruz. Tencereyi al, ben artıkları alayım, arabada buluşalım. Yine öne çıkan mekanlardayız. Bu beden dili size ne anlatıyor?
17: Biraz daha yemek istediğini.
16: Louisiana'da çılgın bir güney lokantası. Üç yemek yememişiz gibi. Florida'da muhteşem mutfak ve harika bir atmosfer. Adeta yumuşak bir caz müziğiyle başladın. Ve sanki Mötley Crüe çaldın. Atlanta'da Asya-Meksika karışımı bir yer. Olabildiğince hızlı davranıp hepsini deneyeceğim. Üstelik inanılmaz bir hikaye var. Bence çok büyük bir ilham kaynağı olacaksınız. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Şu anda Atlanta, Georgia'dayım. Piedmont Park'a birkaç dakika mesafedeyim. Atlanta'nın Central Park'ı gibi bir yer. Bisikletle yürüyerek gezeceğiniz 35 kilometrelik Beltline'in hemen yanında. Duyduklarıma göre oraya da gitmem gerekir. Karı kocadan oluşan bir ekip. Kore ve Meksika mutfağını bir araya getiriyorlar. Aslında Atlanta'da yemek kamyonu olayını başlatanlardan onlar. Üstelik fazlası da var. İşte Yambi.
1: Servise hazır.
2: Bu mekan gerçekten şahane.
3: Menüde çok farklı Asya yemeği ve bar lezzetleri yer alıyor.
4: Kızarmış karnabaharlı taco.
5: Çok yetenekli bir şefin sunduğu, yüzünüze tokat gibi çarpan bir lezzet.
0: Ama Şef Carson'ın gerçek yeteneği gösterdiği kararlılık. Programda ağırladığım ilk işitme engelli şefsin.
1: Çok iyi.
0: Ama bu seni bir an bile durdurmamış.
1: Hayır.
4: Süper güç gibi bir şey.
6: Onun işitme engelli olması hiçbir şeyi engellemedi.
0: Bu da eşi Katie ile birlikte sokak yemekleri satarak sokaklara çıkmak demekti.
6: Atlanta'da yemek kamyonu hareketini başlatmak istiyorum dedi.
4: Carson'ı ilk yemek kamyonunu açmadan önce sokak yemekleri yasalarının çıkarılması için çok çalışmak zorunda kaldı.
0: İnanılmaz.
7: Aslında yemek kamyonlarıyla işe başladıklarını ve daha sonra sabit bir restoran açarak mutfak menülerini genişletebildiklerini hatırlıyorum.
4: Bulgogi peynirli biftek.
5: Fili peynirli biftekte baharatlı Asya sosu var. Bu farklı ama tekrar yemek isteyeceğim bir şey diyorsunuz.
0: Fili peynirli biftekle ama bulgogi eti.
4: Evet.
1: Şimdi marine sosu hazırlıyoruz. Soya sosu, sarımsak,
0: susam yağı,
1: taze soğan, şeker, su, ananas sosu.
0: İçindeki enzimler marinasyon için harika bu arada.
4: Soğanları etlerimizin üzerine ekliyoruz.
0: Ne kadar süre marine oluyor mu?
1: 72 saat kadar.
4: Sriracha queso yapacağız.
1: Beyaz peyniri koyuyoruz.
0: Tamam, yarı yarıya mı?
1: Sriracha sosu.
0: Eritiyoruz.
4: Bu bizim Yambi acı sosumuz. Gochujang acı biber salçası, beyaz sirke, biraz şeker, susam yağı ve sonra hepsini karıştıracağız.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Salatalıklı kimchi.
0: Kimchi genelde lahana ile yapılır ama biz bu sefer salatalık kullanacağız değil mi?
4: Kurallara çok da bağlı değiliz.
0: Tahmin etmiştim.
1: Beyaz sirke, tuz,
0: yaptığınız acı sos,
1: pul biber.
0: Biraz daha şeker, soğan ve salatalık birlikte.
1: Karışıma döküyoruz.
0: Carson'ın dikkatini nasıl çekiyorsun?
4: Dürterek.
0: Benim herhangi bir engelim yok ama karım beni dürtüyor.
4: İşte o seçici işitme.
0: Evet, bence de.
1: Fermente olmasını sağlıyoruz.
0: Tamam. Ne kadar süre?
1: 24 saat.
0: Tamam, yani bir gün.
1: Bulgogi peynirli bifteyi servis sabahına alacağız.
4: Sriracha soslu peynir.
1: Doğranmış taze soğan, doğranmış kırmızı soğan.
0: Kimchi. Bu beden dili size ne anlatıyor?
4: Biraz daha yemek istediğini.
0: Et çok yumuşak. Salatalıklı kimchi, ferahlatıcı. Tam kıvamında peynir sosuyla ağır ve yoğun lezzet dolu. Hepsi bir arada, muhteşem.
2: Sulu, yumuşak, fili peynir sosu harika.
7: Mükemmel bir denge yakalıyorsunuz.
2: Dostum bu inanılmaz.
0: Buraya geldiğinizde kraliyet ailesinden bazı isimlerle takılmalısınız. Muhteşem Rutledge Wood ve elbette ki 2008'de programımızda yer alan Marietta Diner'ın sahibi Şef Gus. O zaman kaç yaşındaydın?
8: 3 yaşındaydım.
0: Şimdi kaç restoranın var?
8: 7.
0: Başarısız olmuşsun.
8: Buraya ilk gelişim. Gerçekten harika. Farklı lezzetler bir arada.
0: Macera yaşıyor gibisin.
8: Evet.
4: Kore usulü tavukla bol susamlı patates kızartması.
5: Bol susamlı patates kızartmasını denemelisiniz.
0: Şimdi ne yapacağız?
4: Kore usulü tavukla birlikte bol susamlı patates tavuk kızartması. Yambi acı sosu.
0: Ne kadar marine oluyor?
1: 24 saat.
0: En az 24 saat. Seninle konuşmanın güzel taraflarından biri, daha iyi dinlememi sağlıyorsun. Birbirimize söylediklerimize dikkat etmemiz
8: evet.
0: Gerekiyor. İyi bir ders. Umarım oğullarım izliyordur.
4: Benimkiler de.
0: Peki sırada ne var?
4: Kızartma baharatı.
0: Tuz ekliyoruz. Beyaz şeker.
1: Kore pul biberi.
4: Bu da chipotle ekşi kremamız. Limon suyu, chipotle ve adobo, tuz ve karabiber. Hepsini çırpın.
0: Son adım.
1: Salata karışımımız için susamlı vinaigrette.
0: Patates kızartması ve salata. Anlamak için işaret diline gerek yok değil mi?
1: Soya sosu, sirke, şeker, Kore pul biberi ve susam yağı.
0: Ne var burada?
4: Yeşil yapraklı marul, kişniş, taze soğan, biraz kırmızı soğan, soya susamlı vinaigret. Karıştırıyoruz.
0: Meşhur susamlı patates kızartması. Patatesleri at.
4: Patatesleri çıkarıyoruz.
1: Susam 4, 5, 6, 7.
0: Şeker ve tuz.
1: Şimdi de Kore usulü barbekü.
0: Sriracha peynir sosu.
4: İşte sağlıklı kısmı.
0: Kalori azaltma çabaları.
1: Chipotle ekşi krema.
0: Meksika biberi turşusu. Acı sos konusunda tehlikeli bir yer.
4: Biraz da acı sos.
0: Mümkün olduğunca çabuk mideye indirmek istiyorum. Lezzet bombası. Patates kızartmaları çıtır çıtır. Salata da çok hoşuma gitti. Gerçekten çok yakışıyorlar. Bir sürü şey bir arada. Bu oyuncağa binmek için yaş sınırı yok, öyle değil mi? Bu çok acayip.
9: Patates kızartması bir dakikaya hazır.
0: Patatesten biraz bahsetsene.
10: Jalapeno biberlerini ve tavuğu çok sevdim. Patates kızartması da sriracha soslu peynirle gerçekten harika. Biraz acı ama çok acı değil.
5: Çok lezzetli.
0: Yemekleri severim.
1: Meksika mısırı.
11: Yambi bizim en sevdiğimiz mekan. Atlanta bölgesinde olan herkesin gelip denemesi gerekiyor.
0: Her şeyi gördüğümü düşündüğüm anda ikinizle tanışma fırsatım oldu. Siz genç şefler, yapıp yapamayacaklarından şüphe duyan herkes için muazzam bir ilham kaynağı olacaksınız. Müthiş örneklersiniz.
10: Teşekkürler.
0: Tanıştığıma memnun oldum. Baton Rouge, Louisiana'da dostum Şef Adam'la birlikteyim. Buraya hiç gelmedin
12: değil mi? Hayır, buraya ilk defa geliyorum.
0: Umarım güney mutfağı için hazırsındır.
12: Tamam, bunu hiç beklemiyordum. Burası hızlı yemek restoranına benziyor.
0: Kitabı kapağına göre yargılama. İçerideki kaynaklardan duyduğuma göre gerçek güney usulü çalışan iki çılgın kardeş. Buralarda dedikleri gibi kouyons.
12: Pekala.
13: Taze fasulyeli özel köfte siparişi hazır. Hadi gidelim.
14: Bu menüyle yanlış seçim yapamazsınız.
15: Bir barbekü restoranı ama kendi dokunuşlarını eklemişler.
12: Oo, taze hamur çok iyi görünüyor.
16: Burası çılgın ve uçuk bir restoran. Mike ve Paul bu oyunu çok iyi oynuyorlar.
0: Mekanın sahibi kardeşler Paul ve Michael sadece çılgın değil, aynı zamanda güney mutfağı konusunda da oldukça uçuklar.
12: Birçok insan Cajun'un acı anlamına geldiğini düşünüyor. Bu doğru değil. Cajun iyi baharatlanmış anlamına gelir. Barbekümüze kendi yorumumuzu kattı.
13: Patateslerle çok çılgın şeyler yapıyoruz.
12: Hazır gelmişken kendi patatesinizi de yapın. Yolda ne yiyoruzun gelecek bölümünde.
0: Hiç fena değil. Saç üzerinde çalışmamız gerekiyor. Ekibin aşçısı kim?
13: İkimiz de çocukken çok yemek pişirme şansına sahip olduğumuz için şanslıydık. Babamın babası üst düzey bir barbekücüydü.
0: Ona büyük baba denir.
12: Evet, büyük baba.
0: Tamam.
13: Evet,
0: sadece emin olmak istedim.
13: Üst düzey bir barbekücüydü. Onlarla birlikte bağış toplama etkinlikleri, kilise yemek yarışmaları, bunun gibi şeyler yaptık. Büyük bir ateş yakar, dana ve tavuk etleri tütsülerdik. Annemiz %100 İtalyan. Bu yüzden mutfakta onunla birlikte çok çeşitli şeyler yaptık. Bir yandan açık havada pişirmek, diğer yandan mutfakta yapılanlarla servis ettiğimiz yemeklerin çoğu, hatta neredeyse hepsi aile tarifi.
12: Eğer küçük yaşlardan beri mutfaktaysanız mutlaka bir şeyler yaparsınız. Ya mantı açarsınız, ya soğan doğrarsınız.
13: Soğan doğrarsınız.
12: Ya da ne gerekiyorsa onu yaparsınız.
0: Anladım.
12: Mantı, gnocchi falan
13: elbet
12: yaparsın.
13: Evet,
12: mantı öyle.
0: Mantı yapmayı, soğan doğramayı biliyor.
12: Evet, doğru.
0: Mantı ve soğan için buyurun.
13: Kerevit etufe patates.
17: Benim favorim kerevitli etufeyi fırın patates.
18: İçi kerevitle dolu.
14: Evet, kesinlikle yüzeysel değil. Her lokmada kerevit tadı alıyorsunuz.
13: Paranın satın alabileceği en büyük patateslerle başlıyoruz. İyice tuzlayacağız. Sonra da tütsüleme fırınına koyacağız.
12: Tütsüleme fırını kaç 140
13: derecede? 140 derecede yaklaşık 3 saat.
0: Bu kuru baharat karışımı ne?
13: Bu bizim kajun baharatımız ve neredeyse her yemeğimize ekliyoruz. Biraz tuz, beyaz biber, granül sarımsak, soğan tozu, karabiber... Acı biber.
0: Oh,
12: vay canına.
13: Hadi. Kırmızı biber, toz acı biber, narenciye tozu.
0: Narenciye tozu mu? Sonra ne oluyor?
13: Kerevit etufe. Tereyağı, soğan, dolmalık biber, kereviz, sarımsak, doğranmış domates.
0: Domates salçası.
13: Sosumuz var. Üzerine yavaşça unumuzu ekleyelim. Çok çabuk koyulaşacak. Tavuk suyu, karabiber, kajun baharatı, tuz... Birkaç defne yaprağı.
0: Şu kerevit kuyruklarına gelelim artık.
13: Güney Louisiana'daysanız ve Louisiana kerevit kuyruklarından başka bir şey kullanıyorsanız kutsal değerlere saygısızlık olur.
12: Bunların DNA testini yaptırdınız
13: mı? Evet, birkaç damla acı sostan ekleyelim.
0: Acı sosun adı brine mobilyaları mı?
13: Şehirdeki bazı arkadaşlarımız bu acı sosu kendileri için yaptırıyor. Bu sadece reklam, pazarlama tekniği.
12: Harika, bir mutfak aldım, yanında acı sos verdiler.
0: Bu canavar için başka ne yapacağız?
13: Karides kızartacağız. Yerel karidesleri soyup damarlarını temizleyeceğiz. Sonra mısır, hamuru hazırlayacağız.
12: Mısır nişastası.
13: Soğan tozu, sarımsak tozu, karabiber, biraz tuz, biraz şeker... Narenciye tozu.
12: Ve kajun baharatı.
0: Yumurta karışımı nasıl?
13: Süt, yeyik altı suyu ve yumurta. Bunları karıştıracağız.
0: Patatesin üzerine sürülecek miktar değil mi?
13: Burada küçük şeyler yapmayız.
0: 200 derecelik fritöze atılıyor.
12: Kabuğu gerçekten çok güzel. Bunu çalıyorum.
0: Çok evet. Güzel. Tereyağlı, yumuşacık.
12: Çıtır çıtır.
0: Kesinlikle çok acı değil.
12: Brine mobilyaları acı sosundandı.
13: Fırınlanan patatesi alacağız. Küçük bir kase şeklinde yapacağız. Buraya Colby Jack peyniri koyalım. Üzerine biraz etufe koyacağız. Karideslerimizi ve birkaç yeşil soğan ekleyeceğiz. Servise hazır.
12: Bu çok acı.
0: Değil mi? Bence burada tutturamadıkları bir nokta yok diyebilirim.
17: Bu şey mükemmel.
0: Patates mükemmel. Küçük peynir parçacıklarına ise bayıldım. Evet. Kerevitler yumuşacık.
17: Peynirin lezzeti daha da zenginleştireceğini düşünüyorum ama öyle değil.
0: Dengeyi sağlayan şey içine koyduğu sitrik asit tozu ve tabii ki...
17: Brine
0: mobilyaları.
15: Kerevit etüfe fırın patates.
0: Böyle büyük bir fırın patatesiydi
11: mi? Sadece burada. En iyisi en büyüğü.
13: Bir sosis tabağı.
6: Bu gurme yemeği.
0: Küçük bir kulübede olsa da.
11: Bayılıyoruz.
0: Acı sostan denediniz mi?
17: Harika bir fikir.
13: İki tane dolu patates var.
0: Artan fırınlanmış patatesleriniz varsa harika alternatifleriniz var. Ben de işlerini boşalttım. Kızartarak bu lezzetli tavuk parçalarını yapmayı düşündüm.
19: Sana birkaç güzel şey daha var.
0: Şu işe bak. Ben Ali Pete ve sevdiğim şeflerden kim burada? Başka ne buldun?
19: Kırmızı et, kızarmış karides, biraz sosis, fırınlanmış fasulye ve kızarmış bamya.
0: Harika. Bu bizim Franken patates.
13: Pazartesi menüde olacak.
0: Bir yere kaybolmayın, döneceğiz.
20: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
21: Buz alıp 1 kilogram tarsüt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
22: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
23: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gel.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Kulu sen dedene.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her senin.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
3: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
4: Nasılsın bu Sarı Kola'nın?
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
12: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardır.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Devam ediyoruz. Baton Rouge'da Chef Adam'la takılıyoruz. Kouyons'tayız.
1: Karidesler hazır.
2: Louisiana eyaletini dolaştım. İnsanlar Kouyons'u biliyor.
0: Brian Mobilyaları diye bir yer gerçekten varmış.
3: Evet efendim.
2: O benim oğlum. Siz Kaliforniyalıların iyi bir acı sosa ihtiyacı var.
0: Teşekkür ederim.
4: Bol sulu dana po' boy geliyor.
5: Bugün harika bir po' boy ekmeğiyle tütsülenmiş soslu dana po' boy yedim. Her açıdan harika bir sandviç.
0: Dana etinden bahsedelim.
4: Baharat karışımı hazırlayacağız. Tuz, şeker, sarımsak tozu, soğan tozu, kırmızı biber, karabiber, acı biber, pul biber ve biraz da chipotle tozu.
6: Oo, kajun baharatı.
4: Kuru baharatlarla ovup bir gece dinlendireceğiz.
0: 12 saat boyunca tütsüleme fırınına konuyor.
4: Tamamdır.
0: Sırada ne var?
4: Tütsülenmiş sos, ketçap, domates salçası, anladım, esmer şeker, sıvı tütsü, tatlı bir tat için ananas suyu, sarımsak tozu, karabiber, elma sirkesi, soğan tozu. Kendi özel baharat karışımımız. Hafif baharat, yoğun baharat karışımı. Kajun baharatı. Sosumuz da geldi. Pekmez, soğan tozu, sarımsak tozu, birkaç defne yaprağı. Hepsini biraz sıcak suyla karıştıracağız.
6: Evet.
4: Burada çok şey oluyor. 45 dakika pişiyor. Bizim sosumuzu seçebilirsiniz. Ev yapımı pirinç soslu olanı yapacağız. Cambalaya'nın daha gelişmişi.
0: Hmm.
4: Sadece tavuk ve sosis yerine kesme tahtasında kalan artıkları kullanıyoruz.
0: Artıkları.
4: Küçük artıklar, küçük fazlalıklar, tüm malzemeler. Tereyağı, soğan, dolmalık biber, etler, sos, sarımsak, kajun baharatı ve bizim baharatımız. Defne yaprağı ve su ekleyelim. Kaynatalım. Pirinç ekleyip buharda pişirelim.
0: Şuna bak.
6: Şuna bak.
0: Bunu tereyağı bıçağıyla bile kesebilirdin. Demetres, ben bir savaş veriyor. Bir arada kalmak için.
4: Manzarada yeşillikler, alepeño. Üstüne tütsülenmiş barbekü sosu.
6: Aa evet.
4: Pilav da hazır.
0: Hiç yemek yememiş gibiyiz değil mi? Louisiana'ya gittim. Bolca deniz ürünü yedim. Ama barbekü yediğimi söyleyemem. Bu bomba gibi bir şey.
6: Pilav pofuduk görünüyor.
0: Çok iyi. Başlı başına bir öğün bu. Seni burada mı bıraksam bulaşıkları yıkamam ve hesabı ödemem için?
6: Biliyor musun, hiç sorun değil. Baton Rouge'da ne güzel bir karşılama.
7: Dana etli po' boy.
8: Tütsülenmiş barbekü sos harika. Bunu her şeye koyabilirler.
9: Bolca dana eti koymuşlar. İnanılmaz.
0: Hepsini yiyebilir misin?
10: Hepsini yiyeceğim. Bunun çoğunu, bunun da birazını.
4: Tatlı Caroline, turşu ve soğan, yanında peynirli makarna hazır.
2: Burada yediğimiz her şey güzel. Yaptıkları şey yemeğe tüm sevgilerini katmak.
0: Şef, harika bir deneyimdi dostum.
6: Elin lezzetli dostum.
0: Evet, kardeşine teşekkürlerim iyidir. Sen tencereyi kap, ben artıkları toparlayayım. Arabada buluşalım hadi. Adıyla hiç bağdaşmayan, sizin için bilinmez olan bir filmi izlediniz mi? Bir şarkı dinleyip bir kitap okudunuz mu hiç? Şu anda Gainesville, Florida'dayım. Bu restorana bir bakacağım ama adı ve menüde yazanlar tam olarak uyuşmuyor gibi, ne bileyim yani. Karnım aç ve burası harika bir yer diyorlar. Göreceğiz. İşte bingo şarküteri.
11: Ravioli hazır.
12: Buraya şarküteri denmez. Daha çok eklektik bir lokanta gibi.
13: Üzerine bolca parmesan.
14: Yemekler lüks restoran tarzında ama lüks bir restoran havası kesinlikle yok.
0: Bu da mantıklı çünkü şef ve işletme sahibi Will ızgara restoranlarından gurme restoranlara birçok mutfakta çalışmış. Müzisyenlik geçmişi ortamı havalı yapıyor.
13: B-I-N-G-O.
0: Yani insanı gülümsetiyor.
13: Buradaki ana fikir 80 yıldır var olan eski usul klasik bir buluşma mekanı gibi. Biraz teknikle ev yemekleri yapıyor ve çok taze yerel malzemeler kullanılıyor.
15: Will bir sihirbaz.
0: Yeni şu açık mutfak, bayıldım. Sen mi yaptın?
13: Evet, doğru.
0: Davlumbaz nerede?
13: Davlumbaz sistemimiz yok. Çünkü indüksiyonlu ocaklarla çalışıyoruz.
0: Menüyü sadece elindeki malzemelerle değil, elindeki ekipmanlarla planlamam gerekiyor. Öyle değil mi?
13: Evet, yani, bu gerçekten büyük bir zorluk.
0: Birçok küçük püf noktasını bilmen gerekiyor.
13: Birçok problemi çözmem gerekiyor. Yemekleri nasıl alacağımı yeniden hayal ettim. Bir tarzı yeniden icat etmiş gibi oldum.
0: Artık ustası olmuşsundur, hızla pişiriyorsundur.
13: İkinci masaya acılı karides rulosu.
7: Karides inanılmaz, çok iyi kızartılmış, tereyağlı ekmek var, dolgun karidesler müthiş. Çok lezzetli.
13: Karides rulosu için pandeme yapıyoruz.
0: Ekmek mi yapacağız?
13: Son ekmek partisinden kalan artıklar, yayık altı suyu, biraz su, yüksek glutenli un, şeker ve tuz.
0: Kuru aktif maya
13: ve tereyağı.
0: Ne kadar karıştırıyoruz?
13: 10-15 dakika kadar. Sonra yaklaşık 90 dakika mayalanacak. Top halinde kesin.
0: Pizza hamuru gibi yani.
13: Hamuru açın.
0: İşte bu.
13: Mayalandıktan sonra üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Biraz karbonatlı şeker ve koşer tuzu serpeceğiz. 175 derecede 25 dakika müthiş pişireceğiz.
0: Hazırız.
13: Evet.
0: Bu ocaklar benim için bir bela gibi. Ama onlarla çalışmayı öğrenince...
13: Hayatımı böyle kazanıyorum. Evet.
0: Çok fazla tanıtımı yapıyorum, çok fazla etkinlik düzenliyorum ve indüksiyon kullanmak zorundayım. Biliyorum. Kullanıyorum da. Bu ocaklarla çalışmaya alışkın değilseniz ya da ekipmanınız uygun değilse, kapatması açması gibi küçük incelikleri bilmiyorsanız sizi zorlayabilir. Gerçekten öyle. Ama bunlarla çalışmaya alışkınsanız üstesinden gelirsiniz. Çok da zor değil aslında. Tamam, evet. Şimdi ne yapıyorsun?
13: Bu WT baharatı, adımın baş harfleri. Tane karabiber, hardal tohumu, rezene tohumu, yıldız anason ve defne yaprağı. Şimdi karideslerimiz için bir salamura hazırlıyoruz. Biraz su, tuz ve şeker. Kaynamaya bırakın. Bir gece boyunca soğutun, süzün, karideslerin üzerine dökün ve yaklaşık yarım
0: servis
13: saat dinlendirin.
0: Servis için nasıl pişireceğiz?
13: Tereyağında ve kısık ateşte haşlayacağız. Harika. Turşu sebzelerini kullanarak salamura yapacağız. Pirinç sirkesi, elma sirkesi, beyaz sirke, şeker ve tuz.
0: Pul biber, senin baharatından.
13: Evet, eritiyoruz.
0: Havuçlar, jülyen de oransın, sambal sosu.
13: Bunların acı olmasını istiyoruz. Füme paprika. Tatlı salamurayı havuçların üzerine süzün. Yaklaşık bir saat
0: bekletin.
13: Biberlerin
0: üzerine döküyoruz.
13: Jalapeno biberlerinin üzerine ve bastırıyoruz.
0: Birkaç gün bekliyorum.
13: Hepsi bu. Kırmızı biberli mayonez, yumurta, dijon hardalı.
0: Sambal ekliyoruz, tuz.
13: Limon suyu.
0: Limon suyu.
13: Limonla demlendirilmiş pirinç sirkesi, tütsülenmiş kırmızı biber. Yağ yavaşça ekleyin. Biraz su. Kanola yağı. Koyulaşana kadar karıştırıyoruz.
0: Nefis, hafif bir acılık var. Hadi yapalım şu işi.
13: Tamam.
0: Tereyağında haşlanmış karides, kırmızı biberli mayonez.
13: Havuç, jalapeno turşusu, doğranmış taze soğan.
0: Kişniş, biraz da kereviz olmalı. Oh, öleceğim artık.
13: İşte oldu.
0: Ekmek hala sıcacık. Oo. Karides müthiş. Bunun ıstakoz olup olmadığı konusunda sıkı bir tartışma yaşanabilir. Bu böyle şey, yumuşak bir caz müziğiyle başlamak gibi. Sonra birden bana Mötley Crüe çalıyorsun. Ağzımda şu anda biber tadı var. Sonra bir Skinner çaldın sanki. Çünkü bir sürü harika karides. Sandviç yapılamayacak kadar güzel bir ekmek. Işıkları kapatın. İşte yaratıcılık ders 1.
3: Acılı karides rulosu.
7: Karidesler mükemmel pişirilmiş.
11: Ekmek karidesin kremasına çok yakışıyor.
15: Sonunda bir lezzet patlaması
7: evet
15: var. Yemekler aklınızı başınızdan alıyor ve evde komşularınızla birlikte gibi hissediyorsunuz.
0: İstediğinizi giyin.
15: Evet.
16: Burada her türden insanı görürsünüz. Bölgenin tamamı topluluk odaklı. Çok yaratıcı.
17: Doğru çatalı kullanma konusunda endişelenmiyorsunuz. Ama gösterişli mekanların sunduğu yemekleri yiyorsunuz.
13: İkinci masaya ev yapımı tagliatelle.
12: Gerçekten enfes bir tagliatelle yedim.
0: Tamamen elle mi yapılıyor?
13: Evet.
0: Bu herif çok tehlikeli.
13: Biraz un, biraz irmik, tuz, zeytinyağı ve yumurta.
0: Karıştır.
13: Yoğuruyoruz.
0: Tezgahın üzerinde yoğuruluyor.
13: Sevgiyle yoğuruyorum.
0: Ve dinlendiriliyor.
13: 3 saat. Açalım, katlayalım, tekrar açalım. Çok güzel oldu, harika.
0: Aradığımız buydu.
13: Kesiyoruz.
0: Müthiş bir makarna oluyor. Yanında sos var değil mi?
13: Evet, tarhun otlu bir tereyağı sosu. Önce tereyağını eritelim. Tuz, arpacık
0: limon
13: soğanı.
0: Limon suyu, muhteşem koktu.
13: Buz dolu bir kaseye aktaracağız. Soğutacağız ve tarhun otunu
0: tamam
13: ekleyeceğiz. Şimdi bunları güzelce baharatlayalım. Otlu yağ sürüyoruz. Tuz ve karabiberle baharatlayalım.
0: Anladım.
13: Ve panini makinesine atalım. Makarna ve sosumuz burada. Sosu bununla hazırlıyorum. Tarhunlu tereyağı, makarna suyu, tereyağını eritin ve biraz domates.
0: Hepsini yemek istiyorum.
13: Maydanoz, bezelye filizi.
0: Muhteşem. Kızarmış ekmek kırıntısı.
13: Biraz da şundan ekleyelim. Rendelenmiş parmesan peyniri, biraz karabiber, biraz da trüf yağı. İşte bu kadar.
0: Şu anda bunun tamamını yememek için elimden gelen her şeyi yapıyorum söyleyeyim. Gerçekten bu üstteki inanılmaz bir şey. İyi pişmiş. Makarna harika. Beni etkileyen şu tarhunlu kahverengi tereyağı oldu. Olay budur. Ben gidip uyuyayım.
13: Tagliatelle güzel görünüyor.
7: Buranın makarnası müthiş. Her zaman mükemmel pişiriliyor.
17: Çok sade, çok lezzetli. Her gün yiyebilirim.
13: Kırmızı etli sandviç.
18: Muhteşem bir deneyim.
17: Mekan budur işte.
0: Dostum. Hedefi 12'den vurmuşsun. Gelip bingoyu bulun gençler. Yine harika bir yolculuk olmadı mı? Ama merak etmeyin. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var hala. Tek yapmanız gereken sonraki bölümlerde yine benimle birlikte olmak. Bunu her yere serpiştiriyoruz. Ayakkabılarım bembeyazdı. Katie, sen kırmızıyı bulaştırana kadar tabii.
17: Eyvah, hay aksi.
18: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
19: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
20: Haydi.

0: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
5: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
5: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışık

0: Nefrenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
2: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarında bugün.
1: Sahne dekorları sattığımız bir işletmemiz var. Ek gelir sağlamak için burada organizasyonlar düzenlemeye başladık.
2: Mekanı 3 farklı organizasyon için rezerve etmiş.
3: Düğünümü mahvettin. Sen kendi düğününü mahvettin.
4: IMAX'te

0: Tamam, sorun yok.
1: Kendimizi daha iyi gizlememiz gerekiyor.
2: Ve gelin ne damat.
1: Özel dedektifler tutuyor.
3: Birkaç fıçıyı işaretledi.
1: En son teknolojiyi kullanıyoruz. Drone'u gönderin. Restoran sırları.
2: Sürpriz.
1: Tüm yenilikleriyle sizlerle.
4: Ne zamandır benden çalıyorsun?
5: Hapse gitmek ister misin?

0: Ah, çok heyecanlıyım. Ben Kristi Aste'yle tanıştığınıza memnun oldum.
1: Merhaba Seraforce'a geldiğiniz
2: memnun
1: için çok
2: oldum.
1: Mutluyum.
2: Bana buradan biraz söz eder misiniz? Burası çok hoş bir yer.
0: Yaklaşık 6 ay önce Sera ile birlikte Movie Sets'i açtık. Buranın New Orleans film endüstrisi için bir merkez olmasını istedik. Yerden tavana kadar set eşyası dolu. New Orleans'ta çekilen unutulmaz filmlerin ve dizilerin eşyalarına sahibiz.
1: Steven Spielberg'ün E.T. filmini editlediği Moviola'ya bile sahibiz.
2: Elinizdeki tüm bu eşyalar sayesinde bu işletme film endüstrisi için vazgeçilmez bir mekan.
1: Aslında bir işletmeden daha fazlasıyız. Eski film malzemelerinin arasında evlenmenin eğlenceli ve farklı olabileceğini düşündük. Ek gelir sağlamak için burada organizasyonlar düzenlemeye başladık. New Orleans ülkede en çok tercih edilen düğün mekanlarında ikinci sırada geliyor. İnsanlar artık ziyafet vererek evlenmek istemiyor.
0: Yeni ve heyecan verici bir şeyler arıyorlar. Biz de işletmemizi ve başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz düğünleri bir araya getirmek istedik.
1: Düğününüzü burada yaparsanız ya da parti verirseniz her davetli benzersiz bir yemek şölenine de katılmış olacak. En sevilen yemeklerimizden biri su tesisi yatağında servis ettiğimiz üzerinde kereviz sucuğu bulunan et yemeğimiz. Misafirlerimiz
0: bir
1: bu yemeğe bayılıyor.
0: Bir diğer favori yemeğimiz ise hindi bay yatağında sunulan balzamik sirkeyle marine edilmiş yengeç eti ve kapari. Sürekli
1: ayrıca
0: sipariş ediliyor.
1: Ayrıca ördek eti sosisiyle doldurulmuş proşutoya sarılmış biber de servis ediyoruz. İnsanlar buraya geldiğinde hem güzel zaman geçirecek hem de lezzetli yemekler yiyecek.
2: İtiraf etmeliyim ki genellikle bu tarz işletmelerle çalışmayız ama sizinle telefonda konuştuğumuzda bana eşyaların kaybolduğundan ya da zarar gördüğünden söz ettiniz. Neler olduğunu biraz daha açıklar mısınız lütfen?
1: Organizasyon sonrası envanterimizi kontrol ettiğimizde bir parçanın kaybolduğunu ya da zarar gördüğünü fark ediyoruz. Bir film yapımında ihtiyaç duyulabilecek her şeye sahip olduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz. Bu sorun yüzünden birkaç müşterimizi kaybettik ve itibarımız zedelendi. Bu durumu çözemezsek her şeyimizi kaybedebiliriz.
2: Özellikle izlememiz gerektiğini düşündüğünüz şüpheliler var mı?
1: Rezervasyonları yönetebilmek ve işletmenin düzenini sağlamak iki farklı görev. Zorlayıcı olduğunu farkındayız.
0: Bu nedenle Kayla adında bir organizasyon müdürü ve Tony adında bir asistan işe aldık.
1: Eşyamızın kaybolması ya da zarar görmesi tam da o sırada başladı. Bu nedenle Kayla'nın organizasyonları nasıl yönettiğini ve misafirlerimizin yanlarında kimse olmadan dolaşıp dolaşmadığını, kısacası birilerinin işletmemizi ihmal edip etmediğini öğrenmek istiyoruz.
2: Kayla ve yönetici asistanı Tony'yi izleyeceğiz. Bu durumda yapmak istediğim şey bir özel dedektifle çalışmak. Buraya gelip deponuzdan bir ya da iki eşya kiralamasını sağlayabiliriz. Kayla ve Tony'nin öncelikli görevleri organizasyonlar olduğunda işletmenizi bir günlüğüne kiralayabiliriz. Bugüne kadar yaptığımız en büyük operasyon olacak. Ama burayı düğünümüz için kullanabiliriz.
0: Tamam, çok iyi kesinlikle. Olur.
2: Evet, kontrol odasına hoş geldiniz.
1: Vay canına.
0: İnanamıyorum.
1: Burası mükemmel, çılgınca.
0: Ah, Charles.
2: İşletmenizin tamamına kamera döşemek kolay bir iş değildi. Çok büyük bir yerde çalışıyoruz. Ama gördüğünüz üzere giriş katını, eşyaların olduğu alanı, ofisinizi, öndeki ve arkadaki açık alanları, yani neredeyse her yeri görebiliyoruz. Burada ne dönüyorsa ortaya çıkaracağız.
1: Teknolojinin geldiği son nokta.
0: Bu inanılmaz.
2: Şu alttaki ekrana bakın. Organizasyon müdürünüz Kayla
0: geldi. Evet, o Kayla.
1: Onu işe aldığımız için çok memnunduk. Çok iyi biriydi ve dakikti.
2: Bir organizasyon müdüründe olması gereken vasıflar.
0: Kesinlikle.
2: Tony eşyaların olduğu alanda çalışıyor gibi
1: evet,
2: görünüyor.
1: Evet, o Tony çok çalışkan biridir ve son zamanlarda ona daha fazla sorumluluk vermeye başladık. Ondan çok umutluyuz ama yine de neler karıştırdığını bilmek istiyoruz.
2: Umarım sadece işini yapıyordur. Uygunsuz bir davranışta bulunmasını
1: umarım,
2: istemeyiz.
1: Çünkü gelecek vadeden biri.
2: Görüşmemizde de açıkladığım üzere bugün işletmenizde bir düğün gerçekleştireceğiz. Bunu yapabilmek için restoran sırları ekibimizden Rob ve Ingrid'i organizasyon müdürünüz Kayla ile görüşme yapmaları için görevlendirdim.
1: Harika.
2: Görüşme sırasında her ikisine de gizli kameralar taktık. Arkanızda bulunan monitörden bu görüşmenin nasıl geçtiğini izleyebilirsiniz.
1: Tamam.
3: Bizimle görüştüğünüz için teşekkür ederiz.
4: Aa, rica ederim. Yüzün çok güzelmiş.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
4: Heyecanlı mısınız peki?
5: Evet. Kristi ve Sera organizasyon müdürlerinden şüphelendiği için araştırdık.

0: Sürmeye Kelly ile bir rezervasyon yaparak başlamamız önemliydi. Restoran Sırları ekibinden Ingrid ve ben bir son dakika düğünü planlamak için onunla görüşeceğiz.
1: Heyecanlı mısınız peki?
0: Evet, heyecanlıyım. Aslında bir davet düzenlemeyip sade bir törenle evlenecektik ama bir arkadaşım bana burayı önerdi, biz de gelelim dedik. Evet.
1: Tamam, ona teşekkür ettiğinizi söyleyin.
0: Söyleyeceğim.
1: Belirlediğiniz bir tarih var mı peki?
0: Evet, bu ayın 22'si.
1: 22'si mi?
0: Evet. Çok yakın bir tarih biliyoruz ama ilk tercih ettiğimiz yerde bir şeyler ters gitti. Sorun olur mu?
1: Hayır, hayır. Mükemmel olur.
0: Emin misiniz?
1: Sizin için programı boşaltacağım.
0: Pekala.
1: Mükemmel bir gün
0: Harika.
1: Olacak.
2: Şimdiye kadar izlediğimiz her şey normal görünüyor.
1: Aklınızda herhangi bir yiyecek firması var mı?
2: Hayır, hiçbir detayı belirlemedik.
1: Size Scott'ın yeme içme hizmetini öneririm. Bu bölgede en iyisi odur.
3: Bu firma söylediği kadar iyi mi?
2: Kesinlikle hiçbir zaman yeterli yiyeceği olmuyor. Ayrıca kalitesi de çok kötü.
1: Bakın, en iyi yemekleri o yapar. Yemeklerinde hep taze malzemeler kullanır. Ne dersiniz?
0: Anlaştık.
1: Süper. O zaman size burayı gezdireyim.
2: Tamam.
0: Harika.
3: Evet, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Scott'ın firmasını tavsiye etmesini biraz garip buldum. Müşterilerimiz için bunu yapmayız.
3: Bugün restoran sırlarının düğün günü. Beklenmedik bir şey yaşanırsa buradan görebileceğiz.
2: Umarım yaşanmaz. Sana katılıyorum.
3: Üzgünüm ama size Kayla hakkında kötü bir haber daha vermem gerekiyor. Özel dedektifimiz Elliot, biz incelemeye başlamadan önce küçük bir araştırma yaptı. Ve sizin de bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz bazı şeyler ortaya çıkardı. Elliot, içeri gelin.
4: Merhaba Charles, nasılsın?
3: İyiyim. Bunlar movie sets'in sahipleri. Bize ne göstereceksin?
4: Hanımlar, bu size tanıdık geliyor mu?
5: Evet, o bizim 1929 Columbus Şövalyeleri kılıcımız. Kiralık eşyamızın en değerlilerinden biri. Bizim için çok değerli olduğundan işletme dışına çıkmasına izin vermeyiz. Açıkçası sende olmasına şaşırdım.
4: Araştırma yapmak için movie sets'e geldim ve Kayla adında burada çalışan biriyle görüştüm. Ona yönetmen olduğumu ve bu eşyayı kiralamak istediğimi söyledim. Tamam dedi ve hemen kiraladı.
2: Ciddi misin? Senden ne kadar para aldı?
4: $40. Nakit istedi ve çok ısrar etti.
3: Kayla'nın siz yokken eşyaları başkalarına kiralama yetkisi var mı?
5: Kesinlikle yok. O sadece organizasyon müdürü. Söz hakkı yok.
3: Elliot, her zamanki gibi iyi iş çıkardı.
4: Teşekkür ederim. Hanımlar, kılıcı geri vereceğimden emin olabilirsiniz.
5: Ederim.
3: Kayla'nın siz yokken eşyaları kiralaması ve başka yemek firmalarının müşterilerinize önermesi oldukça şüpheli.
5: Yapmaması gereken bir şey yaptığını gördük. Bu onun sonu olacak.
1: Evet, hadi hazırlığa başlayalım. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.
3: Biliyor musunuz? Restoran sırlarında bu bir ilk. Daha önce hiç sahte bir düğün düzenlemedik.
5: Neler olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.
3: Sizin yardımınız sayesinde bu dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için en büyük prodüksiyonlardan birine hazırlanıyoruz. Restoran sırlarının gelini ve damadının yanı sıra bu davete katılacak 50 konuk ayarladık.
5: Geleneksel New Orleans Second Line bile getirmişsiniz. Bu mükemmel Charles. Fransız mahallesinde çok popülerler.
3: Bizim için Kayla'nın hiçbir şeyden şüphelenemeyeceği gerçekçi bir ortam yaratmak oldukça önemli.
2: Ne kadar otantik olursa
3: Kesinlikle.
2: O kadar iyi.
3: Bunun gerçek bir düğün olduğunu sanacak.
6: Annen nasıl?
1: Daha iyi. O ameliyatlardan sonra kendini daha iyi hissediyor. İyileşti.
3: Kayla'nın sohbet ettiği beyi tanıyor musunuz?
2: O Scott. Scott Catering firmasının sahibi.
3: Organizasyon müdürünüze bir tomar para vermesinin herhangi bir sebebi
5: Hayır,
3: var mı?
5: Hayır, tedarikçilerimizden para almasını gerektirecek hiçbir sebep yok. Para akışı sadece müşteri ve tedarikçi arasında gerçekleşir. Buna inanamıyorum.
3: Kayla organizasyonlar için sık sık Scott'ı önerdiğinden bence bu durum için rüşvet alıyor.
2: Bu iyiye işaret değil.
1: Tony, merhaba. Buraya, buraya ve tam da şuraya masa koymamız gerekiyor. Bir tane de şuraya lütfen.
3: Kayla Tony'den ayrı masalar yerleştirmesini istiyor. Bunun bir sebebi var mı?
5: Düğün organizasyonu yaptığımız zaman tüm masraflar genelde aynı yerde olur. Ne yaptığını hiç bilmiyorum.
3: Bu kadar ayrı yerlere koyduruyor olması oldukça garip. İzleyip göreceğiz. Neyin peşinde olduğunu öğreneceğiz. Evet, düğün davetlilerini içeri gönderin.
1: Ingrid ve Rob'un düğününe hoş geldiniz. Ordöv tabağımız ve içeceklerimiz mevcut. Ben Kayla. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin.
3: Parti tüm hızıyla devam ederken yeni evli restoran sırları çiftimizi gönderebiliriz. Ralph ve Ingrid, sıra sizde.
1: İşte geldiler. Jason, davul çal. Gelinimiz ve damadımız Rob ve Ingrid'e hoş geldin deyin. Hadi bakalım.
2: Gelinliği çok güzel.
3: Gerçek bir çifte benzemiyorlar
2: mı? Çok iyi.
1: Jason, gelin. için bir dans müziği çalsana. İlk dans başlasın.

0: Elinde kamerayla yaklaşan şu beyefendiyi gördünüz mü? Diğerlerinde de fotoğrafçılık malzemeleri var. Bugün başka bir müşteri gelecek miydi?
1: Merhaba. Merhaba.
2: Makyözümüz.
1: Aa, merhaba, hoş geldiniz. Size büyük bir alan ayırdım. Tam da burada işte. Gelin.
0: Diğer masaların neden dışarı konulduğunu öğrenmiş olduk. Geldiklerinde dış mekan çekiminin dışarıda yapılması gerektiğini biliyordu. Ve bu müşteriler para ödüyor. Farklı bir alana götürülmek istediklerinde burayı kiralamazlar. Bu sizin işinizi tehlikeye atıyor.
3: Bu kadar çıkarcı olabileceğini düşünmezdim. O ne yapıyor orada?
4: Bilmiyorum, bu hiç hoşuma gitmiyor.
1: Merhaba Dylan, size yemek getirdim. Bunları çerez gibi düşünün.
0: Ne yaptığını gördünüz mü? Büfeden tabak aldı ve fotoğrafçıya veriyor.
3: Gelin ve damat kişi başı ödeme yapıyor ve sadece o kadar yemek verebiliyoruz. Bu gerçekten hoş değil.
0: Buradan gördüğüm kadarıyla düğünde yemekler bitmek üzere.
4: Yani ödedikleri paranın karşılığını alamıyorlar.
0: Rob, Kayla'ya sipariş verdiğiniz tüm yiyeceklerin servis edilip edilmediğini sor.
5: Kayla, biraz konuşabilir miyiz?
1: Tabii.
5: Hiç yemek kaldı mı?
1: Hayır, hepsi buydu.
5: Hepsi buydu ne demek?
1: Yani hepsi buydu demek
5: işte. Misafirlerin çoğu yemek yemedi. Porsiyonlar da çok küçüktü.
1: Hayır, küçük değillerdi.
5: Küçüklerdi.
1: Hayır, Scott yetecek kadar
5: yaptı. Scott'a gelecek kişi sayısını tam verdim. Elimizdeki
1: belki
5: yemekse bu.
1: Belki misafirlerinizden birkaçı fazla yemiştir. Bu benim sorunum değil.
5: Dur bakalım, bu işler böyle yürümez.
1: Bakın, ben burada daha fazla yemek yaratamam. Ödediğiniz kadarını aldınız işte.
3: Bir müşteriyle böyle konuşabiliyor olması beni çok şaşırttı.
5: Nasıl yani?
1: Tamam mı, bu kadar.
5: Cevabın bu mu?
1: Evet, bu.
5: Bu mu cevap?
1: Git ve düğününün kalanında
5: tamam.
1: Eğlenmene bak.
5: Pekala.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Obseso. Yeah. Silver moon.
9: Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Milo Check, Milo Seal, Milo Proof, Milo Poof Poof.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
16: Bellona, Bellona.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
19: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
20: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
19: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
21: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: ile şimdi 30. yıl özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'um
1: hoş geldin. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Şu alttaki monitöre bakar mısınız? Daha fazla fotoğrafçı geliyor.
1: Bu olanlar gerçek mi?
2: Merhaba.
0: Mekanı 3 farklı organizasyon için rezerve etmiş.
3: Kayla, neler oluyor? Bir düğün mü var?
2: Evet, ama sizden çok uzakta, sorun olmayacaktır.
3: Bütün alanı kiraladığımın farkındasın
0: değil mi? Bu fotoğrafçı oldukça sinirli. Bugünü rezerve ettirdiğinde ve bir düğün olacağını beklemediği anlaşılıyor.
1: Bu durum midemi bulandırıyor.
2: Sakin ol, her şeyi düzelteceğim, tamam mı? Merak etme.
3: Çok iyi olur.
2: Tamam, çok özür dilerim.
1: Şu anda bizden çalıyor.
4: Farkındayım, o bir hırsız.
0: Ayrıca aynı anda gerçekleşen 3 organizasyon nedeniyle kimse ödediği paranın karşılığını alamıyor.
1: İşi bilmiyormuşuz gibi görünüyor.
2: Halledebileceğimden eminim. İstediklerini yapabilirim. Bu durumu çözmek zorundayım. Senden $100 almak yerine $50 alacağım, tamam mı? İster al, ister git.
3: Tamam.
1: O ne haltlar karıştırıyor?
0: Bence bu sizin haberinizin bile olmadığı ek bir anlaşma.
1: Kayla'nın bunu yaptığına inanamıyorum.
3: Ekstra fotoğraflarım için buna ihtiyacım var.
2: Geri getirsen iyi olur. Başım derde girebilir.
0: Açıkçası bunun basit ve masum bir işbirliği olduğunu düşünmek isterdim. Ama özel dedektifim Elliot araştırma yaparken bu tarz kayıt dışı işlemlerin düzenli olarak yapıldığını ve Kayla'nın oldukça rahat olduğunu söyledi.
4: Bunu kabul edemeyiz.
1: Bunu daha önce kaç defa yaptığını merak ediyorum.
2: Scott, yemek kaldı mı fotoğrafçılar için?
5: Evet, ne istersen var canım.
2: Köşedeki masaya gidecek.
5: Tamam, ben götüreceğim.
0: Düğündeki yemeğin bitmesinin tek sebebi bu. Scott'la fotoğrafçılar için yemek ayırması konusunda anlaşma yapmış olmalı.
1: Bu çok garip.
5: Al bakalım. Afiyet olsun.
3: Teşekkür ederim.
0: Merak ettiğim asıl şey yemeğin fotoğrafçı bütçesine dahil olup olmadığı. Düğünün bütçesinden mi kullanıyorlar?
4: Kayla'nın şimdiye kadarki tavırlarına bakacak olursak çift kazanç sağlıyor ve düğün bütçesini
0: Tony
4: kullanıyor.
0: Tony de arkanızdan iş çevirmesi için ona yardımcı oluyor. Ona maaş ödüyor olabilirsiniz ama asıl patronu Kayla.
3: Omuzlarını biraz çevir. Bu tarafa doğru. Çeneni çıkar. Derek, çok gürültülü olduğunun farkındayım. Susun artık. Burada çalışıyoruz.
2: Seyit. Bak, devam ettirmem gereken bir düğün var, tamam mı?
3: Bu iş böyle yürümez. Rahatsız oluyorlarsa gidebilirler.
2: Ama profesyonellik bu değil.
3: Profesyonellik bu değil mi? O orkestra çekimimi mahvediyor.
2: Bana bir iyilik yapamaz mısın? Alttan alamaz mısın lütfen? Ne olur?
3: Hayır. Sesimin o taraftan duyuluyor olması benim suçum değil.
0: Kayla'nın açgözlülüğü ona zarar vermeye başladı. Aynı günde 3 organizasyon düzenlemeye çalışarak bunları hak etti.
1: Söyleyecek bir şey bulamıyorum.
0: Araştırmamızı sonlandırmadan önce restoran sırları ekibinden Rob Kayla'ya şikayet ederse Kayla'nın ne tepki vereceğini merak ediyorum. Rob Kayla'nın yanına gitmeni ve fotoğraf çekimindeki sesten rahatsız olduğunu söylemeni
2: her şeyi
0: istiyorum.
2: Mahvediyorsun.
3: Ben mi mahvediyorum?
2: Evet.
6: Burada bir yanlışlık olduğu ortada. Neden bunları yaşıyoruz? Seninle burayı rezerve etmek için konuştuğumuzda bana başka bir organizasyon olmadığını söyledi.
3: Size de aynısını söyledi.
2: Son bir saati eğlenerek geçirdiniz. Siz de son 2 saatte düğünün tadını çıkardınız. Bir anda bu durum soruna mı dönüştü?
0: Ingrid, ortalığı karıştır.
4: Sen benim düğünümü mahvettin.
2: Sen kendi düğününü mahvettin.
6: Anlamadım.
4: Nasıl?
2: Nasıl davrandığına baksana. Neden düğününü bırakıp
6: biraz,
2: buraya
6: dur.
2: Geliyorsun ki? Buraya onunla konuşup sorunu çözmeye geldim, tamam mı?
1: Oradaki 2 kişi bizim gerçek müşterimiz. Yaptığımız işi düşünürsek bu utanç
2: verici. Fazla rezervasyon yaptığım için üzgünüm, tamam mı?
6: Özür dilemen hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Biz paramızı geri almak istiyoruz. Anladın mı?
3: Ben de geri istiyorum.
2: Hayır.
6: Hayır mı?
1: İtibarımız tehlikede. Benim gitmem gerekiyor. Kayla'ya hayatımızın en önemli şeyi konusunda güvendik. İşimiz. Peki o ne yaptı? Hem bizi hem de müşterilerimizi dolandırdı. Buna daha fazla katlanamam.
2: Bakın bunu yapamam, tamam mı?
1: Biraz izin verir misiniz? Hemen benimle geliyorsun. Biraz sonra döneceğim.
2: Sarah, özür dilerim.
1: Bu saçma.
2: Anlamıyorsun bak, bu insanlar
1: Barbayı
2: o kadar...
1: hemen keseceksin. Bu konuyu özel olarak konuşacağız. Profesyonel bir tutum sergileyeceğiz.
2: Konuşacak hiçbir şey yok. Ben bir
1: Sus
2: şey yapmadım
1: artık.
2: Ki. Neler oluyor?
0: Kayla, içeri gel.
2: Bu da ne şimdi?
0: Sana neler olduğunu açıklayayım. Ben Charles Stiles, Restoran Sırları adlı şirketten geliyorum. Patronların kaybolan ve zarar gören eşyaları konusunda endişeleri olduğu için şirketimi aradı. İşin en başında bu sorunları çözdüm. Ellis'i hatırladım. O benim için çalışan bir özel dedektif. Onu buraya bir eşya kiralaması için bir hafta kadar önce gönderdim. Oldukça pahalı olan 1929 yapımı bir kılıç aldı. Kılıcı ona sen kiraladın ve Elliot'a bir sözleşme bile imzalatmadın. Bu nedenle kılıç hala envanterde görünüyor. Ama sen bile nerede olduğunu
2: benim
0: bilmiyorsun.
2: Benim işim bu. Sadece işimi yapıyordum.
4: Bunun senin görevin olmadığını biliyorsun. Sen sadece organizasyonlardan sorumlusun. Fotoğraf çekimlerini ve eşya kiralamayı biz planlıyoruz. Ama sen sınırı
0: bu,
4: aştın.
0: Bu buzdağının sadece görünen tarafı. Gelin ve damadı Ralph ve Ingrid'i tanıdın mı?
2: Evet.
0: Onlar benim çalışanım. Bu gerçek bir düğün bile değildi. Mekanda gerçekleşecek büyük bir düğün var ve sen buna rağmen iki fotoğrafçıya da aynı günü mü verdin? Bunu mu yaptın yani? Söyler misin? Ayrıca düğün için hazırlanan yemekleri de onlara verdin.
2: Tek bir gün ilk defa işleri batırdım.
1: Kayla, etrafına bak. Yaptığın her şeyi gördük. Bizim işletmemizde aynı günde 3 farklı rezervasyon yaptın. O iki fotoğraf çekimi takvime işlenmemişti. Bu işlerden hiçbir kazanç sağlamadık. Bize ait olanları kiraladın. Bu senin görevin değil. Senin tek işin organizasyonları
4: yemek
1: planlamak.
4: Firması konusundaki dolandırıcılığından bahsetmiyoruz bile. Scott'ın sana bir tomar para verdiğini ve bu paraları cebe attığını
0: peki,
4: gördük.
0: Peki neden?
2: Bu seni hiç ilgilendirmez. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Çünkü bugüne kadar çok iyi bir organizasyon müdürüydüm.
1: Kayla, sen bizim gördüğümüz en kötü çalışansın ve kovuldun.
2: Hepiniz çok büyük bir hata yaptınız. Charles'ın gelip bana işimi nasıl yapmam gerektiğini söylemesini kabul etmiyorum. Bunların hepsi çok fazlaydı.
0: Tony'nin Kayla ile çalıştığını unutmayın. Dikkatli olmanız gerekecek.
4: Charles, çok teşekkür ederiz. Sen olmasan bu sorunların hiçbirini ortaya çıkaramazdık.
1: Kesinlikle Charles, sen çok iyi birisin. Dilediğin her an buraya gelebilirsin.
0: Yardım ettiysek ne mutlu.
1: Charles gelip bize yardım ettiği için çok mutluyuz.
4: Parlak zırhlı bir şövalye gibiydi.
1: Seni seviyoruz Charles.
7: Kovulduktan sonra Kayla, Scott'la birlikte kendi organizasyon şirketini kurmayı denedi. Tony de kovuldu ve bu konuya dahil olduğu için pişman olduğunu dile getirdi. Christy ve Sarah, movie sets'te artık eşyaları kaybolmadığı ve birden fazla rezervasyon yapılmadığı için çok mutlu.
8: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Mystery Diners'da bugün.
1: Bu sayede restorandan bir indirim alacaksınız.
2: Bu işte onun da parmağı var.
3: Sakin olun. Hey, kes şunu. Tamam.
4: Bu olamaz.
5: Bana sakın dokunma. Çek elini.
0: Ben Charles Stiles. 20 yıldan uzun bir zamandır binlerce restoranın sorunlarını halletmesine yardımcı oldum.
4: Bu pis bir hırsız.
6: İndir onu.
5: Kovuldun.
0: İnsanlar bizi tanımaya başladı.
4: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
0: Biz de daha iyi saklanmaya başladık.
1: Ve gelin ne damat.
0: Özel dedektifler tuttuk.
5: Birkaç fıçıyı işaretledim.
0: Ve teknolojik ürünler kullandık. Drone'u gönderin. Restoran sırlarında şimdi.
1: Sürpriz.
0: Eskisinden daha farklı.
7: Ne zamandır benden çalıyorsun?
4: Hapse gitmek ister misin? Sağ ol Charles.
0: Geç bakalım. Merhaba, ben Charles Stiles. Memnun oldum. Bu da arkadaşım Elliot.
8: Merhaba.
9: Memnun oldum Elliot.
8: Sağ ol.
9: Benim adım Roland Adams ve Marine Brasserie'nin sahibiyim. Burası New Orleans, Louisiana'da bulunan ufak bir işletme. Ve adımızı da Marine bölgesinden alıyoruz. Fransız bölgesinde değiliz ama buraya çok yakın bir konumdayız. Bu yüzden sokağımızın iki tarafında müzisyenleri görebilirsiniz. Fransız bölgesi çoğunlukla turistlerden oluşurken bizim daha çok yerel müşterilerimiz var. Louisiana'da çok güzel balık yemekleri yaparız. Kızarmış fırında işkine balığı en çok tercih edilen yemeklerimiz arasındadır. Balığı kızartıp sonra fırına atıyoruz ve sonra sarımsak soslu fasulye ve patates püresiyle sunuyoruz. Tadı çok güzeldir. Ayrıca kızarmış yeşil domatesleri jumbo karides ve romalade sosuyla servis ettiğimiz yemeğimiz de yine çok tercih edilir. Ve burada özel bir sandviç hazırlıyoruz. Çünkü sandviçin içine kızarmış istiridye koyuyoruz. Bunun yanında jambon, domates ve taze yeşillikle harika bir sandviç haline geliyor.
0: Güzel bir mekanın var.
8: Evet, buranın güzel bir havası var.
9: Evet, New Orleans'ın havasını taşısını istedim.
0: Telefonda konuşurken sorunların olduğunu söyledin. Hatta daha fazla müşterinin olduğunu belirttin. Ama bu bir restoran için sorun olmamalı, öyle değil mi? Neler oldu, anlatır mısın?
9: Evet, kulağa garip geliyor. Çünkü bir restoran olarak her zaman daha fazla müşteri isteriz. Ancak buraya her zamanki müşterilerim gelsin istiyorum. Çünkü gelenler kendi aralarında kavga çıkarıyor ve birkaç kez polisi aramak zorunda kaldım. Bu durum doğal olarak sürekli müşterilerimi rahatsız ediyor. Ayrıca müşteri sayısı artıyor ama bana kalan parada herhangi bir artış olmadığını da gözlemledim. Genel olarak bu tür şeyler kafamı kurcalıyor.
0: Bu değişimin seni rahatsız etmesi çok doğal.
9: Turistleri mekanımda görmek isterim ama kargaşa çıkarıp sürekli müşterilerimi rahatsız etmelerini istemiyorum. Çünkü sürekli müşterilerim benim için çok değerli ve bu işletme onlar sayesinde 20 yıldır ayakta duruyor. Ayrıca kısa bir süre önce kalp krizi geçirdiğim için bypass ameliyat oldum ve sonrasında ailemle beraber Nashville'e taşınmak zorunda kaldım. Bu yüzden de buranın takibini günlük olarak yapamıyorum. Bunu yapması için işletmenin başına güvendiğim bir müdür atadım. İşler artık böyle yürüyor.
0: Bu sorunlardan müdürün haberi var mı?
9: Evet, Jonathan'a olanları anlattım ve sürekli müşterilerin fazla hassas davrandığını belirtti. Ama ben bunun bir sorun olduğunu biliyorum. 20 yıldan uzun bir süredir restoran işletiyorum ve ters giden bir şey olduğunu seziyorum.
0: Evet, bu durumda en eskisinden en yenisine kadar her çalışanını incelememiz gerekiyor. Ve kimsenin rol yapmadığından emin olmak için bunu çalışanların senin Nashville'de olduğunu düşündüğü bir gün yapmalıyız.
9: Bu çok mantıklı.
0: Ve özel dedektiflerimden biri olan Elliot'a buradaki durumun ne olduğunu anlaması için önce biraz zaman tanımalıyız.
8: İncelemeye her zaman çalışanlardan başlarım ve bunu en iyi yapmanın yolu ekipten birini işletmeye yeni bir çalışan olarak işe sokmaktır. Ayrıca müşteri sayısındaki artışın elde edilen gelire yansımaması aklıma hırsızlığı getiriyor doğrusu. Bununla ilgili detaylı bir araştırma yapacağım, merak etmeyin.
9: Charles, ben hastayım ve bu tür bir stresi hayatımda istemiyorum.
0: İşte burası kontrol odası.
9: Vay canına, burası inanılmaz bir yer. Burası her şeyi takip edebileceğimiz bir FBI merkezine benziyor.
0: Evet, gördüğün üzere mekanın stratejik bölgelerine takip kameraları yerleştirdik. Şu an restoran bölümünü, bar bölümünü ve mutfağı her açıdan net bir şekilde takip edebiliyoruz. Ayrıca binanın dışını bile gözetleyen kameralar var. Bu sayede şüphelendiğin ne varsa ortaya çıkarabiliriz.
9: Çok iyi.
3: Her şey yolunda mı? Afiyet olsun.
1: Teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
0: Bu adam işletme müdürü Jonathan, öyle değil mi?
9: Evet, bu o. Jonathan çok uzun zamandır burada çalışıyor ve ameliyattan sonra işletme müdürlüğünü ona verdi.
0: İlk buluşmada yanımızda olan özel dedektif Elliot'ı hatırlıyor musun?
9: Evet.
0: Elliot buluşmadan önce aslında restoranla ilgili ufak bir araştırma yaptı ve bana enteresan şeyler bulduğunu söyledi. Şimdi onu buraya çağırıp ne bulduğuna bakacağız. Hazır mısın peki? Çağıralım mı? İster misin?
9: Tamam, bakalım ne bulmuş.
0: Elliot, yanımıza gelir misin? Merhaba Elliot, Roland'ı tanıyorsun.
8: Tabii, merhaba Roland.
9: Merhaba.
0: Seni dinliyoruz, hadi.
8: Her zaman yaptığım gibi ilk olarak çalışanları araştırdım ve neyse ki kötü bir şeye rastlamadık.
9: Çok güzel.
8: Aynen öyle. Tabii sonra müşteri sayısındaki artışın elde edilen gelire yansımamasını araştırdım. Bunun için Fransız bölgesinde gizli bir kamerayla gezdim ve bu gezinti sırasında ilginç bir şey buldum. Bence bunu görmelisiniz.
9: Hadi izleyelim.
0: Bakalım ne buldun?
6: Merhaba. Bundan bir tane alırsanız Merinci'de ücretsiz bir içecek alıyorsunuz.
0: Bu kadını tanıyor musun?
9: Hayır, kim olduğunu bilmiyorum.
8: Restoranın yanındaki sokakta yürürken bu sarışın kadının senin restoranınla ilgili bir kampanyayı duyurduğunu fark ettim. Bu yüzden ona yaklaşıp detaylı sorular sordum. Şimdi ne dediğini dikkatle dinleyin.
9: Tamam.
6: Merhaba.
8: Bu ne böyle?
6: Bundan bir tane alırsanız Merinci'de ücretsiz bir içecek alıyorsunuz.
8: Merinci Brasserie mi?
6: Evet, aynen öyle. Ücretsiz bir içecek ve restoranda %10 indirim.
8: Peki bu ne kadar?
6: Sadece $5.
8: Güzel. Senin adın neydi?
6: Jamie.
8: Jamie.
6: Evet, senin
8: Elliot.
6: Adını.
8: Memnun oldum.
6: Memnun oldum Elliot.
8: Teşekkür ederim.
6: İyi eğlenceler. Ücretsiz içeceklerden
8: tutan
6: arkadaşların olursa.
9: İnanılır evet. Gibi değil. Bunu yapmış olamazlar.
0: Ya Jamie adındaki bu kadın müşterilerinle dalga geçiyor ya da restoranın içinde senin de bilmediğin bir şey dönüyor. Göreceğiz. Ve böyle bir şeyin işlemesi için müdürün dahil olması gerekiyor.
9: Bu çok rahatsız edici.
0: Teşekkür ederim Elliot. Bu civarda ol. Tamam, ayrılma.
8: Tabii ki. Roland.
9: Sağ ol.
0: Evet, bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Sarışın kadını şu an sokakta göremiyoruz. Ama sorgulama boyunca gözümüz üzerinde olacak. Bu arada arkadaşımız Nicole'ü işletmene garson olarak alıp yeni şeyler öğrenmeye çalışacağız.
9: Tabii.
0: Nicole, restorana gidip işe başla.
7: Merhaba.
10: Merhaba.
7: Müdürle görüşebilir miyim lütfen?
10: Evet, benim buyurun.
7: Aa, öyle mi? Ben Nicole.
10: Roland sizden bahsetti.
7: Evet.
10: Evet.
7: Burada yaşayan biri olarak bu çevrede çılgın şeyler döndüğünü biliyorum. Ama sokaktaki birinin izinsiz bir şekilde bir restoranın kampanyasını duyurması New Orleans için bile fazla. Bu durumu çözmek için çok fazla soru sormam gerekiyor ve bunu yapacağım.
10: Burası restoran bölümü.
7: Tamam.
10: Arka tarafta barımız var ve burada da masalar her restoranda olduğu gibi rakamla ayrılmış durumda.
7: Tamam.
10: 20, 30 ve 40 diye gidiyor. Bu şekilde. Bir de şu taraf var.
7: Tamam.
10: Şurayı göstereyim.
0: Nicole, Jonathan'a restoran kampanyaları hakkında bir şeyler sor hadi.
7: Jonathan söyler misin? Şu an restoranın herhangi bir kampanyası var mı
10: Hayır,
7: acaba?
10: Hayır, şu an yok.
7: Yok mu?
10: Hayır.
0: Nicole, ona bir kadının sokakta restoranın kampanyasını duyurduğundan söz et.
7: Aslına bakarsan sokaktaki bir kadın buranın kampanyasını yaparak bilezik satıyordu.
10: Burası için.
7: Evet.
10: Kolye satışı bu işlerde pek para getirmez. O yüzden birinin dışarı çıkıp bunları
7: evet,
10: sattığını
7: tamam,
10: düşünemiyorum
7: tamam,
10: bile.
7: Tamam, ne olduğunu anladım.
10: Biz diğerleri gibi
7: evet,
10: değiliz.
7: Evet, anlıyorum.
10: Biraz farklıyız.
7: Tamam.
0: Görünüşe göre Jonathan'ın bu işte parmağı yok, öyle değil mi? Ama onu izlemeye devam edeceğiz.
10: Seni barmenimizle tanıştırayım.
7: Tabii.
10: Kendisi şehrin en iyi barmenlerindendir.
7: Aa, ne güzel.
10: Onunla tanışman gerek. Jeline.
7: Ben hazırım.
11: Merhaba.
10: Nicole'le tamam. Tanışmanı istiyorum.
7: Merhaba.
11: Ben
7: Memnun
11: Jane
7: oldum.
0: Bu kişiyi biraz anlatır mısın?
9: Adı Jane Line ve şehrin en iyi barmenlerinden biridir. Onu kısa bir süre önce işe aldık ama buna rağmen müşterilerle arası çok iyi.
10: Ona bana buradaki işte işi biraz anlat lütfen.
11: Tabii
7: Teşekkür
11: ki.
7: Ederim Jonathan. Teşekkür ederim.
10: Evet. Akşam yemeği başlamadan önce birkaç saatimiz var.
7: Hı-hı, tamam.
11: Aa, bak
7: tamam.
11: Nicole, burası siparişleri
7: evet.
11: Girdiğimiz sistem.
0: Nicole, bu kampanya hakkında ne bildiğini sor ona.
7: Sana sormam gereken bir şey
11: tamam.
7: var. Restoranın şu sıralar bir kampanyası var mı?
11: Hayır, öyle bir şey yok.
7: Tamam, anladım.
11: Keşke
0: Bana
11: olsa...
0: göre ne Jonathan ne de Jamie bu kolye olayını bilmiyor. Ama izlemeye devam edelim.
12: Yaz, ETS fırsatlarıyla güzel.

0: buz alıp 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
1: Yemek sepeti.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen de dene.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
3: Break. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastası diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
8: Sarı kola!
9: Fanta sarı kola canım o.
7: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
11: Budur.
12: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
2: kartım Hadi. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Merhaba. Bakar mısınız?
1: Merhaba.
0: Lavaboyu kullanabilir miyim?
1: Şu an misafiriniz olup olmadığını sormam gerekiyor.
0: Hayır, sadece lavaboyu kullanmalıyım.
1: O zaman 5 dolarlık bir ücreti var.
0: 5 evet. dolar mı?
2: Özel festivallerde müşteri olmayan kişilerden tuvalet için para aldıklarını duydum.
3: Ama festival falan yok. O kadından para almaması gerekiyor. Bu yanlış.
1: Restoran kuralları böyle. Özür tamam. dilerim ama 5 doları
0: Önemli
1: almam
0: değil.
1: Gerekiyor.
0: Tamam.
1: Tamam, sizi çok iyi anlıyorum. Tamam.
2: Kadından aldığı parayı cebine attı.
3: Bunu yaptığına inanamıyorum gerçekten.
2: Bunu yaptığını gördükten sonra belki de kolye satan kızla işbirliği içindedir diye düşünüyorum.
3: Umarım öyle değildir. Hadi devam edelim.
2: Bak, sokağın ortasında kim dolanıyor? Kadın daha satış yapmadığına göre Elliot'ı içeri gönderip kolyeden kazandığı indirimi sormasını isteyebiliriz. Ne dersin?
3: Tek yol bu gibi görünüyor.
2: Evet Elliot, sıra sende. Gidip masanın birine otur ve kolyeden kazandığın indirimi kullanmak istediğini söyle.
4: Merhaba,
5: hoş geldiniz.
4: İki kişiyiz. Merhaba.
6: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Patrick. Bu gece sizinle ben ilgileneceğim.
4: Merhaba Patrick.
2: Evet, şu an masayla ilgilenen garsonu bize anlatır mısın?
3: Adı Patrick. 6 aydır bizimle çalışıyor ve uyumlu biri.
2: Belki de bu şeyin arkasındaki kişi odur.
6: İçecek menüsünü ister misiniz?
4: Aslında siparişi vermeden önce bir şey sormak istiyorum. Çünkü hemen yan taraftaki sokakta bu kolyeyi satan kişi bununla bu restoranda ücretsiz bir içecek ve %10 indirim hakkı olacağını söyledi. Ve biz de bu indirimi kullanmak istiyoruz.
6: Burası için
4: Evet, restoranın adı tam olarak buydu. Evet, kadın özellikle bu ismi kullandı.
6: Kadın mı?
4: Bunu bana satan kişi.
6: Hiçbir bilgim yok.
2: Patrick de kolye hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ben bu olaya dahil olduğunu düşünmüyorum. Sen ne dersin?
3: Bu iyi bir şey o zaman.
2: Bence bu kadının çalışanlardan herhangi biriyle hiçbir bağlantısı yok.
3: Umarım yoktur.
2: Belki de sıradan bir turist avcısıdır. Ama bu durum yine restoranın adını lekeler.
3: Evet öyle.
2: Şuraya bak. Kadın bu geceki ilk satışını yaptı. Görünüşe göre turistler aldıkları indirimi hemen kullanmak
3: Tam
2: istiyor.
3: Tam olarak bundan korkuyordum işte.
1: Size yardımcı olabilirim.
7: Soğuk bir şeyler verir misin?
1: Başka ne istersiniz?
8: Aynısından alayım ben de.
1: Tamam, o zaman kolyeleri almalıyım lütfen.
2: O kolyelerin ne işe yaradığını çok iyi biliyor.
1: Evet beyler, bunlar da sizin.
2: Bu işin içinde olduğu kesin.
3: Bu kız ne yaptığını sanıyor?
1: Bu da sizin.
2: Ve kolyeler gelmeye devam ediyor. Sokakların dolu olması işlerine geliyor. Şimdi kalabalığa rağmen elde ettiğin gelirin neden artmadığını anlıyoruz.
3: Şu an çok sinirlendim.
2: Evet, bar bölgesi kolyeli kişilerle dolup taştı.
1: İçecekleri vermem için kolyeleri kontrol etmeliyim. Evet, tamam. Bu da güzel, harika.
3: Bu korkunç bir şey.
2: Şuna bak, şimdi de Jamie restorana giriyor, gördün mü?
1: Teşekkür ederim. Bir dakika, geliyorum. Nasılsın tatlım?
2: Bu ikisi birbirini kesinlikle tanıyor.
5: Satışlar çok iyi.
1: Bu çok
5: Şuraya
1: iyi.
5: Bak.
1: Tamam, tamam, onları da ver.
5: Sanırım bunları açtığını
1: i̇şte
5: alabilirsin.
2: Jamie az önce tamam. ona parayla beraber kolyeleri de verdi.
1: Hey! İn oradan
2: bir
1: aşağı.
2: Bir restoranda isteyeceğin son şey bu şekilde sarhoş olmuş bir müşteri.
3: Ve bu sarhoş turistler sürekli müşterilerimi kaçırıyor benim.
1: Dostum.
9: Beyefendi, oradan iner
1: oradan
9: misiniz?
1: Oradan hemen
9: lütfen?
1: İn. İn yoksa
9: tamam.
1: polisi
9: tamam,
1: çağırırım.
9: Sakin
1: hadi.
9: Olun. Sakin olun. Hey, kes şunu. Tamam.
2: Jonathan sonunda bu işe el atıyor.
9: Tamam,
1: hadi
9: tamam,
1: bakalım.
9: Kes şunu.
1: Sakin bir şekilde
9: tamam,
1: in oradan.
9: Istiyoruz. Baylar artık gitmelisiniz.
8: Hadi ama.
9: Hemen polisi ara.
8: Yapma. Acaba
9: baylar dostum. Burada sokaktaki gibi bağıramazsınız.
1: Aşağı
9: başınız
1: in dedim sana.
9: Pekala kes şunu.
8: Tamam
2: bu ikisi
8: mı?
2: Çok sarhoşlar ve şu an birbirleriyle kavga ediyorlar.
3: Yok artık.
8: Hey dostum kes
9: hay,
8: şunu.
9: Hay, lütfen. Hey. Hey. Hey. Baylar. Burası
2: ve
9: kavga edebileceğiniz
2: gibi,
9: bir yer değil.
2: Müşterilerin bu gürültü yüzünden mekanı terk ediyor. Bu iş çığırından çıkıyor ve Jonathan hiçbir şey yapamıyor.
3: Bu olacak iş değil. Hemen oraya gitmeliyiz.
2: Evet, bence de gidip Jonathan'ı ve onu buraya getirmelisin. Oturup onlarla konuşalım. Hadi.
3: Hemen gidiyorum. Bu iş çığırından çıkıyor. Birileri zarar görürse başım belaya girer ve her şeyimi kaybeder.
7: Ne yaptınız?
9: Hayır, ikiniz de sakin olun.
8: Yeter artık. Kes şunu, tamam mı?
9: Kesin şunu. Git.
8: Tamam. Beni rahat bırak.
9: Bırakmazsan ne olur?
8: Rahat bırak.
9: Tamam, hey.
8: Bana dokunma.
9: Dışarı. Dışarı çık, hadi.
8: Bana dokunma, çek ellerini üstümden. Kendin ne zannediyorsun? Şu işe bak.
9: Hadi mezare. Dışarı çık dedim.
8: Nasıl bir yer burası?
9: Tamam, tamam.
2: Ortalık karışıyor, hemen müdahale edin.
4: Olaya hemen müdahale ediyoruz.
9: Terbiyesizlik yapmayı tamam. Bırak.
2: Lanet olsun.
7: Herkes sakin olsun. Hemen geri çekil.
3: Durun,
7: hey,
3: tamam.
7: Hey. Geri çekil,
3: durun.
7: Geri çekil.
3: Ben buranın sahibiyim, tamam mı?
7: Hadi sen de geliyorsun.
3: Buranın sahibiyim ben.
6: Hadi beyler dışarı çıkın.
7: Çık dışarı.
6: Hapsemi gitmek istiyorsun.
7: Hadi.
10: Bu adamın bana vurduğunu buradaki herkes gördü. Seni dava edeceğim. Sadece seni değil, hepinizi dava edeceğim.
2: Roland bu mekanın sahibi. Ve bu adamların burada ne yaptığını sizlere anlatacağım.
7: Sen şu şeysin yani. Meister evet. Dinner söyle değil mi?
2: Evet, o benim. Roland'ın isteği üzerine burada bir soruşturma yürütüyorduk. Ve barda çalışan şuradaki sarışın kadınla bir tezgah kurmuş. Bakın şu an kaçmaya çalışıyor. Biri onu durdursun lütfen.
3: Dur. Biri onu durdursun.
2: O kadını da alalım. Lütfen bu ikisini dışarı çıkarıp kontrol altında tutar mısınız? Roland, bence şu an yapacağımız en iyi şey herkesi evet. Dışarı çıkarmak olacak. Evet, siz de gelin lütfen, hadi. Özür dileriz. Özür dileriz. Size de teşekkür ederiz.
7: Umarım bir açıklamanız vardır. Yoksa başınız çok fena derde girecek.
2: Bu tarafa gelin.
3: Size güvenmiştim.
2: Hadi.
9: Beni hayal kırıklığına uğrattın.
2: Bu yönden. Evet arkadaşlar, içeri girin.
9: Roland, ne oluyor burada?
2: Tam olarak bu oluyordu. Evet, ben restoran sırlarından Charles Stiles. Son birkaç ayda mekana giren müşteri sayısı artmasına rağmen elde edilen gelirin aynı kalması, hatta bazı haftalar zarar etmesi patronun dikkatinden kaçmadı. Gördüğün gibi her yere kamera kurduk ve şimdi neden para kazanamadığını anladık. Büyük bir tezgah çeviriyormuşsun. Elliot'ı hatırladın mı? O özel dedektif ve şans eseri sokakta kampanyalı kolye satan arkadaşın Jamie'ye rastladı. Jamie Elliot'a kolyeyi alması halinde restoranda ücretsiz bir içecek alabileceğini söyledi. Ve Jonathan, sen de sözde müdürsün. Bunca zaman bu tezgahı arkandan çevirdiler ve sen de bunun farkına varmadın mı? Sorumlu olduğun restoranın içinde aynı kolyeyi taşıyan onlarca müşteri olduğunu görünce bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamalıydın.
3: Jane Lyne, müşterilere verdiğin içeceklerin parasını bu şekilde çalıyor olman resmen kanımı dondurdu. Mekan sahibi olarak bu durumdan şikayetçi olursam polis seni tutuklar, biliyorsun.
1: Parayı size verecektim. Eğer kavga çıkmasaydı bu fikri size ve Jonathan'a anlatıp daha fazla para kazanmamızı sağlayacaktım. Bu aslında harika bir fikir. Lütfen şunu yapmayı bırak. Lütfen bana inanın.
3: Jane Lyne, sana inanmıyorum. Kameradan parayı cebine koyduğunu gördük. Sokakta seninle işbirliği yapan biri de var. Buradaki işin artık bitti. Kovuldun. İşte bu kadar, tamam mı? Artık gitsen iyi olur.
1: Bu işe kendi paramı koydum ve para kazanmaya başladığımda her şeyi olduğu gibi Roland'a anlatacaktım.
7: Hadi artık gitmeliyiz.
1: Hayır, işin aslı göründüğü gibi değil. Bırak.
3: Jonathan, beni büyük hayal kırıklığına uğrattın ama beraber çalışıp bu durumu telafi edebiliriz.
9: Çok teşekkür ederim.
3: Yarın oturup ne yapacağımızı detaylıca konuşuruz seninle.
9: Teşekkür ederim.
2: Ne maceraydı ama az kalsın tutuklanıyordun.
3: Yanımda olup bana yardım ettiğin için teşekkür ederim Charles. Sen olmasan ikinci bir kalp krizi geçirebilirdim çünkü.
2: Aman dikkat et.
3: Charles hem sorunu çözmeme yardımcı oldu... Hem de tutuklanmamı önledi. Neyse ki artık her şey geride kaldı.
2: Jane Lyne gözaltına alındı ama tutuksuz yargılandı ve şu an başka bir barda çalışıyor. Jamie mahkeme kararından sonra restorana 100 metreden fazla yaklaşamıyor. Jonathan olaya karışmadı ama sonunda yerine başka bir müdür geldi. Roland'ın sağlığı iyi durumda. Olaydan sonra kontrolü ele aldı ve gürültü yapan turistlerin artık burada yeri yok.
11: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
17: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
18: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
19: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
20: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
21: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın. Dove.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu salı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
8: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
8: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
2: Bir stil ikonu ya da yalnızca annesine kuzgun görünen bir karga, seçim sizin. İşte 91'den kalma Alfa 164. Çok havalı değil mi?
3: Taksi çağırmamıştım.
2: Hadi ama çok kaba oluyorsun. Hadi. Bu arabada görüyorsunuz ki önemli olan iç güzellik. Alfa Romeo'nun motorundan daha güzelini yapabilen var mı? Alfa motorlarının her yeri İtalyan tarzında yapılmış ama her zaman yağ dolu olmuyor.
3: Her yeri yağ içinde.
2: Eğer bu motoru göründüğü kadar güzel çalıştırabilirsek...
3: Harika.
2: ...ve gücün doğru yere gittiğinden emin olabilirsek... İşte bu sızdıran hidrolik direksiyon kolu. Belki de iç güzelliğini dışına yansıtabiliriz. Evet, yapılacak hala çok şey var. Egzozu, elektrik bağlantıları, soğutucu, fren sistemi, yakıt, alt şasi, klima, direksiyon... ...her şey elden geçecek, unutma. Aa, bir de arka fren balatalarını getirdim. Şimdi bir araba sahibiyle görüşmeye gidiyorum. Bence bu araba bir dilim tiramisu'dan daha tatlı ve bir mankenden çok daha tarz bir araba. Bu bir 1991 model Alfa 164L. Bu araba ünlü tasarım şirketi Pininfarina tarafından tasarlanmış. Klasik kama şeklinde. Bu da bazılarının pek hoşuna gitmiyor. Aslında kimsenin pek tarzı değil ama bu tam benim tarzım. Bu stili çok seviyorum. Bence çok dikkat çekici. Bu mükemmel V6 Enzo Ferrari'nin ilk teknik işlerinden sorumlu olan Giuseppe Busso tarafından tasarlanmış ve ustalık eseri olarak görülüyor. Rally seviyesinde bir performansla lüks araba karakteristiklerinin mükemmel bir birleşimi gibi. Ayrıca sesi o kadar güzel ki işte bu yüzden bu hor görülmüş İtalyan spor kasanın gerçek değerini yalnızca potansiyel alıcısı anlıyor. Bunun için 4000 dolar istiyor. Yani yaklaşık 3000 pound. Yani nispeten uygun diyebilirim ama bir İtalyan beygiri mi yoksa yaşlı bir eşek mi olduğunu yanına gidip incelemeden bilemeyeceğim. Şu arabaya bir bakar mısınız? İnanamıyorum. Ve siz Roti olmalısınız.
4: Evet benim. Sen de Mike
2: evet,
4: mısın?
2: Evet, çok memnun oldum.
4: Ben de çok memnun oldum.
2: Bahçeyle mi ilgileniyordunuz?
4: Evet.
2: Eviniz harika görünüyor.
4: Teşekkür
2: İnanılmaz.
4: Ederim.
2: Tıpkı arabanız gibi. Harika. Wow. Bu 27 yaşında bir Alfa Romeo. Sanki galeriden yeni çıkmış gelmiş gibi. Kesinlikle kusursuz. Arkadan başlayalım diyorum. Vay canına, kasadaki şu farlara bakar mısınız? Arka ışıkları kesinlikle harika. Eminim bunu daha önce hiç duymamıştın değil mi? İzniniz olsa bagaja bakabilir miyim?
4: Elbette.
2: Şuraya bakar mısınız? Bu arabanın döşemesi tıpkı fabrikadan yeni çıkmış gibi. Kesinlikle göz alıcı. İlk baktığımda dikkatimi çeken sorunlardan biri şu alttaki boru. Galiba araba yağsız.
4: Evet öyle.
2: Öyle mi? Harika. Elektrikli sunroof, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, hidrolik direksiyon, 5 vitesli şanzıman ve kliması.
4: Evet, çok yakından ilgileniyoruz.
2: Bu araba bir mucize sanki. Bir de kaputun altına bakalım. Orada göreceklerim için çok heyecanlıyım. Kapı amortisörü biraz yavaş ama bunu da beğendim.
4: Normalde böyle yapmaz. Yo,
2: güzelliği burada işte. Evet. Başka kim motoru bu kadar mükemmel olsun diye böyle çaba harcar ki? Üstündeki krom borularla V6 3 litrelik motor. Yani seyirlik bir manzara gibi.
4: Evet.
2: Şimdi tek bir şey kaldı, o da senden bu muhteşem şaheseri bir
4: evet.
2: test sürüşüne çıkarmak için izin istemek, olur?
4: Olur.
2: Çok teşekkür ederim. Alfa V6 motorunun sesine bayılıyorum. Motorun sesi o kadar tatlı ki, bu araba bambaşka bir şey. Muazzam bir makine. Amerika'da 1991'de bunlardan çok değil, yalnızca 7500 tane satıldı. Dünya çapında ise 164 L'nin satışı iyiydi. Neden olduğunu anlıyorum, çünkü bu her bir zerresi harika, lüks bir İtalyan sedan araba. İstediğiniz her şey bu arabada var. Mükemmel koltuklarıyla içerisi çok rahat. Sportif bir tarz kullanılmış. Hafif tutuşlu bir hidrolik direksiyon var. Ve 5 vitesli şanzımanı olan bu arabada kendimi gerçekten sanki bir İtalyan spor arabada gibi hissediyorum. İşte bu, bu gerçek bir İtalyan beygiri. Manifold yüzünden araba biraz tekliyor gibi. Şimdi frenleri deneyeceğim. Evet. Pek iyi durumda değiller. Frenler pek güçlü değil. Yani 90'lardan geldiğini belli ediyor. Bu arabada ciddi miktarda yağ sızıntısı var. Pencereyi açtım çünkü yağ kokusu arabanın içine doldu. Kendimi herhangi bir zehirle boğma niyetinde değilim. Debriyaj çok boş. Ayağımı pedalın üstüne koyduğumda sanki basmıyor ve debriyaj yok gibi hissettiriyor. Frenlerin elden geçirilmesi ve yağ sızıntısının tamir edilmesi gerekiyor. Bunları halletmeliyiz. Ama bunların dışında her şey harika. Hatta mükemmel diyebilirim. Ruti bu 27 yaşındaki Alfa için 4000 dolar istiyor. Bu parayı gidip başka bir Alfa bulmak için istediğini biliyorum. Kesinlikle bunu yapmak istiyor. 4000 dolar uygun bir fiyat gibi ama bu yağ sızıntısı, fren ve debriyaj sorunları yüzünden 3000 doların daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu yüzden gidip biraz pazarlık edeceğim. Ve eğer kabul etmese çekip gideceğim. Tabii bu yüzden biraz pişman olabilirim. Şansımı deneyeceğim işte.
4: Ah, nasıl geçti Mike?
2: Evet, sana dürüst olacağım. İyi haber şu ki en mükemmel Alfa Romeo 164.
4: Harika bir arabadır.
2: Kötü haberse motoru maalesef. Motordaki yağ sızıntısı çok belli. Arabayı sürerken düşünüyorum. Bu yüzden gidip biraz pazarlık edeceğim. Ve eğer kabul etmese çekip gideceğim. Tabii bu yüzden biraz pişman olabilirim. Şansımı deneyeceğim işte.
4: Nasıl geçti Mike?
2: Evet, sana dürüst olacağım. İyi haber şu ki en mükemmel Alfa Romeo 164.
4: Harika bir arabadır.
2: Kötü haberse motoru maalesef. Motordaki

0: Her zaman herkesin bir tane alfası olması gerektiğini söylerim. Bu benim olduğu için gurur duyuyorum. Ve bir alfa alan herkes arabasını ve kaputun altında yatan sırrı bilir. Motorunu. Hey, baksana şuna. Ne dersin?
1: Taksi çağırmamıştım.
0: Hadi ama çok kaba oluyorsun. Hadi. Taksi deseydin ne olurdu? Hadi hadi. Bu artık bizim 1991'den kalma Alfa 164. Çok havalı değil mi?
1: Korkunç bir şey.
0: Hayır değil, çok güzel bir araba. İster inan ister inanma. Böyle büyük bir sedan arabada vites kolu var. Bu çok...
1: Anladık, yani manuel bir araba ama çok çirkin.
0: İtiraf etmek gerekirse dünya üzerindeki en güzel görünen araba değil. Çirkin ördek yavrusu gibi. Ama biz onu az bir eforla kuğuya çevirebiliriz. İnsanları sinir etme, çünkü bu araba Ferrari'nin yaratıcıları olan Pininfarina tasarımcıları tarafından yapıldı.
1: Evet, eminim bir pazartesi sabahı staj yapan çocuklar tarafından çok çılgın geçen bir ofis partisi sonrasında yapılmış. Çünkü tam olarak Montego'ya benziyor.
0: Bence de haklısın. Sana hak veriyorum. Diyorum ya, dünya üzerindeki en güzel araba değil ama sana neden aldığımızı anlatacağım. Tamam mı? Nedeni şu, Alfa Romeo üretime ara verdi. Bu Amerika'da ürettikleri son araba. Bunlardan burada 7000 tane kadar satıldı ve başarılı bir şekilde sattılar. 95'te de üretimi durdurdular.
1: Dur bir saniye bekle. Doğru mu anladım? Bu 20 sene önce daha fazla satmayı başaramadıkları son,
0: evet,
1: Alfa mıydı?
0: Dediğini anlıyorum ama sen de sebebini anlamamışsındır. Hadi ama böyle söyleme, güzel bir araba bu. Ne kadar düzgün baksana.
1: Neden beyaz peki?
0: Herhangi bir göçük ya da çizik yok. Yıldız Savaşları'ndaki Stormtrooper gibi. Baksana, İtalyan derisi. İçi çok gösterişli. Bak şuna.
1: 1980'lerde çocukların oynadığı bilgisayar oyunları gibi.
0: Tamam, kliması var. Elektrikli camları, aynaları, koltukları, inanmazsın ama elektrikli sunroofu, hidrolik direksiyonu, 5 vitesli şanzımanı var.
1: Peki neresi çalışmıyor?
0: Hazır mısın? 27 yaşındaki Alfa'nın her şeyi çalışır durumda.
1: Her şey çalışıyor.
0: İçinde yapacağımız hiçbir şey yok. Sen şimdi bu arabanın nesi var o zaman diyorsun değil mi? Hadi sana göstereyim. Buna kesinlikle bayılacaksın.
1: Neden bu kadar yavaş?
0: İtalyan ya, dramı
1: ne
0: seviyor. Kapı amortisörüne sabırlı davranman gerekiyor. Şuna bak, beklemene değiyor kesinlikle. Evet bebeğim, şu kötü çocuğa baksana. Bu dünyada Alfa Romeo'nun motorundan daha güzelini yapabilen var mı? Harika görünen bir V6 motoru.
1: Evet, çok harika motorlar yapıyorlardı ama şu parlayan yerleri görmezden gelmen gerek. Her yeri daha içinde.
0: Evet, farkındayım ama sen Sherlock Holmes musun? Ne bekliyorsun? Bu 27 yaşında bir İtalyan arabası. Tabii ki her yeri yağ içinde olacak. Sanırım yağın akmadığı tek yer marş motoru. İşte bu 3000 dolara değer. Hadi ama bunun için 3000 dolar. Hiçbir şey yani. 3000 dolar.
1: Tamam ama bu motor bitmiş
0: yani,
1: biliyorsun
0: sana
1: değil mi?
0: Bağlı. Eğer motoru çıkarmak istersen bunun kararını sen verirsin. Ama debriyajı da tamir edeceğin için motoru çıkarıp tamir etmen daha iyi olabilir. Debriyaj boş basıyor. Ona bakabilirsin, direksiyona bakabilirsin. Bir İtalyan arabasında direksiyonun düz ve keskin olması gerek. Bu biraz salmış sanki.
1: Pekala. Pozitif bir bakış açısıyla bakacağım. Arabanın geri kalanı çok güzel. Tek sorunu direksiyon, motor ve debriyaj. Tüm sorunlar ön tarafta toplanmış.
0: Evet, aslında tam olarak öyle değil. Çünkü frenleri de elden geçirmen gerekiyor.
1: Evet, sanırım Mike'a biraz acımasız davranmışım. Çünkü bu gördüğüm en temiz Alfa Romeo'lardan biri. Tabii bu beğenmek zorundayım anlamına gelmiyor. Beğendiğim tek şey ise bu retro tarzdaki iç kısmı. Tuşları ve bu grafik equalizer'ı çok sevdim. Bu hoparlörlerden tekno müzik dinlediğimi hayal edebiliyorum. Ve sesinin epey yüksek çıkması gerekiyor. Sonuçta bu aksak motorun sesini bastırmak isterim. Tanrım, arabanın korkunç bir sırrı var. Çok kötü. İnanılmaz. V6 güzel görünen bir motor. Buna hiç şüphe yok. Ama biraz dikkatli bakarsanız her yerin yağ içinde olduğunu görürsünüz. Hidrolik direksiyon sıvıyla kaplanmış. Sabit hız mafzalı bile sızdırıyor ve daha debriyaja bile bakmadım. İyi haberse tüm sorunların arabanın ön tarafında ve üstünde toplanmış olması. Arabanın geri kalanı güzel görünüyor. Ama bir sonraki adım kaçınılmaz. O motor çıkacak.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlem çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Obsesso.
6: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona, Bellona.
1: Patron, gel oğlum buraya. Ya.
9: Hemen döneceğim tatlım.
1: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi eve gidiyoruz.
9: Patron, dur.
1: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedi mi sana? Patron çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
9: Pardon canım, nerede kalmıştık?
10: Sen var ya sen.
11: Red Bull kanatlandırır.
12: 3-2-1-0 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Motoru çıkarmanın faydalarından biri ise ulaşılması zor olan yerlerdeki işleri daha kolay halledebilmek. Motoru orada bıraksaydım onları yapmak imkansız olurdu ve bir arabadan motorunu çıkarmak biraz özgüven istiyor tabii. Ama biraz cesur olursanız o motoru masada gördüğünüzde her şeye değiyor. Sonra o ulaşılması zor yerdeki işler ulaşılabiliyor oluyor. Yapması kolaylaşıyor. İşte oldu. Motoru çıkardık. Ve yalnızca motoru değil, aynı zamanda tüm ön alt şasiyi çıkardım. Yani şanzımanı, aksı, süspansiyon kolunu, tekerlek göbeğini, diskleri ve hatta direksiyonu bile çıkardım. Hepsini büyük bir öbek şeklinde çıkarmayı başardım. Ve bunun mümkün olmasının sebebi de iki kademeli asansörüm olması. Eğer o olmasaydı eski yöntemlerle, yani bir vinçle yukarıdan yapmak zorunda kalacaktım. Motoru çıkardığınızda hemen işe girişip civataları sökmeye falan çalışmayın. Önce biraz inceleyin, sonra benim yaptığım gibi güzelce temizleyin. Bu şekilde motordaki detayları iyice görebiliyorsunuz ve elleriniz çok kirlenmemiş oluyor. Şimdi ilk işim şanzımanı söküp debriyajla ilgilenmek.
1: Merhaba dostum, ne haber? Dalga mı geçiyorsun? Küçük yağ sızıntıları için hem motoru hem de alt şasiyi komple çıkardın mı yani?
0: Küçük bir sızıntıdan daha ciddi bir sorundu. Yani her yer yağ içindeydi ve başka yerlerde de sorun olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi de debriyajla ilgileneceğim.
1: Ama önce sızdıran hidrolik direksiyon kolunu halletmelisin. Onu önce halletsen daha iyi olur.
0: Ama ben debriyajı yapacaktım.
1: Beni anlamıyorsun. Bu direksiyon kolu için tamir malzemelerini hiçbir yerde bulamıyorsun. Ama gittiğim bir dükkan var, eğer oraya uğrarsam diyorum, o bize hemen kolu
0: tamam,
1: tamir eder.
0: O zaman bana 17 milimetrelik lokma anahtar verirsen bir çırpıda hallederim.
1: Al bakalım.
0: Sağ ol.
1: Hala aşık olmadın mı? Ne diyorsun?
0: Hayır.
1: Neymiş? Harika bir araba. Bu arabanın nereden geldiğini sakın unutma. Bu Pininfarina tasarımı bir araba. Ayrıca Alfa'nın Amerika'daki yeni sahipleri olan Fiat'la yaptığı ilk arabaydı. Bak ne kadar ilginç özellikleri var. Hala beğenmedin mi? Bak ne kadar kolay çıkardın. Bu araba senin için dile geliyor. Hadi Ant, ne olur tamir et beni diyor. Tıpkı bu direksiyon kolu gibi. Ben bunu tamir ettirip hemen sana geri getireceğim.
0: Motoru temizlemek yapacağımız diğer işleri çok daha kolay hale getirecek. Önce bu aksları sökerek işe başlayacağım. Şimdi motoru alt şasiden ayırmam gerek ki diğer yerlere ulaşabileyim. Alt şasinin kullanımı yeni bir buluş değil. Eğer geçmişe bakarsanız arabaların çoğunluğunun büyük ve uzun bir tek parça şaside üretildiğini ve gövdenin üzerine monte edildiğini görürsünüz. Ama tabii ki sektör çok ilerledi ve artık her şey daha hızlıca yapılmak zorunda. Bu şekilde her bir parça tek seferde birleştirilebiliyor. Örneğin bizim durumumuzda frenler, direksiyon, motor, şanzıman, süspansiyon ve diğerleri. O zaman bunların hepsi tek bir bloğa bağlıydı. Yani bir ön tarafa bağlanmış şasi, bir arka tarafa bağlanmış şasi, hepsi tek bir parçaydı. Teknoloji sağ olsun artık atölye üretiminden seri üretime geçildi. Ve her şeyden önce arabayı sökmek daha kolaylaştı. Önce egzoz manifoldunu, sonra da şanzımanı söküyorum. Ve en sonunda da debriyaj. İlk başta görünce fark ediyorum ki debriyajın balata kısmı tamamen eskimiş, aynı zamanda çok incelmiş. Tam zamanında çıkarmışız gerçekten. Şimdi yenisini yerleştirmeden önce motor volanını sökeceğim. Debriyaj iki dönen şaftı birleştiren bir araçtır. Bizim arabamızda balata vasıtasıyla crank pilini aksa bağlıyor. Araba debriyajları güç aktarmanın yumuşak olmasına yardımcı olmak ve rahatça vites değiştirmek için tasarlanmıştır. Ve balatalar bu gücü kontrol altına almasını sağlar. Motor volanına sürekli yüklendiği için zamanla eskiyor ve en sonunda da kullanılmaz hale geliyor. Bunun bir ömrü var. Bizim arabamızda da aynı zamanda parlamaya başlamış ve sürtünme özelliğini kaybetmiş. Çok inatçıydı ve şimdi bu volanı arkadaşımın dükkanına götürüp yeniden kaplatacağım. Şimdi motor volanını dükkandan getirdim ve harika görünüyor. Eğer yakından bakarsanız şu küçük çizgileri görebilirsiniz. Bunlar freze makinesinin en üstteki yüzeyi kaldırırken bıraktığı izler. Ve dokunduğunuzda da tamamen düzgün. Ve tabii ki böyle olmak zorunda. Çünkü balatalar arabaya bu şekilde yerleştiriliyor ve bunların hepsi birlikte dönüyorlar. Motor volanı konusunda epey şanslıydık çünkü yeniden kaplatabildik. Her şey maliyet demek. Bunu makineden geçirmek $35 tuttu. Yani £25. Farklı bir durumda yeni bir motor volanı almak bize $400 patlayacaktı. Yani £300. Bunu tekrar kullanabiliyoruz. Bunu tekrardan takarken her zaman üretici tarafından tavsiye edilen bağlantı şemasını takip edin. Bu şekilde motor volanını korurken hem de yükü eşit şekilde dağıtmaya yardımcı olursunuz. Bu motor volanı dakikada 6000 devire yakın dönebiliyor. Bunun üreticinin gösterdiğine uygun olduğuna emin olunuz. Motor volanı yüzeyini temizlemek, şu yağlı parmak izlerinden kurtarmak güzel olur. Çoğu yeni debriyaj takımı debriyaj ayarı alet setiyle birlikte gelir. İşte buradaki küçük siyah plastik yaptığı şey ise şanzımandaki giriş milinin yerini almaktır. Bunu şimdi balataları hizalamak için kullanacağım. Buraya mükemmel şekilde girmekle kalmıyor, aynı zamanda bunu burada sağlam şekilde tutuyor. Evet, bu benim çok işime yarıyor çünkü bu şekilde debriyajı merkeze 3 elle ihtiyacım kalmadan yerleştirebiliyorum. Evet, harika. Çok güzel. Motor volanı gibi baskı ve balatanın da aynı şemaya uygun olarak yerleştirilmesi gerekiyor. Bu da 24 nanometre demek. Şimdi işimiz bitince buradaki plastiği çıkarabiliriz. Artık her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olabiliriz. Şanzımanı da sorunsuz şekilde yerleştirebiliriz. Artık geriye şanzımanın bağlantılarını yapmak ve tüm üniteyi alt şasiye bağlamak kaldı.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
7: Bellona, Bellona. Boy, boy, boy, boy, boy, boy. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Boy, boy, boy, Domino's'um hoş geldin.
9: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
10: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
9: Ne de motorun durması onları yıldırır.
10: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
9: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Ah, buraya bayılacaksınız. Şuna bakın. Alfa 164 direksiyon kolu için hiçbir yerde tamir seti bulamamıştım. Gerçekten bunun için çok uğraştım. Eğer bulabilseydim Ant'le bunu bir şekilde tamir edebilirdik ama bunu ustaların eline bırakacağım şimdi.
1: Merhaba Mike,
0: şuradaki
1: nasılsın?
0: Adam Louis.
1: Seni
0: Louis
1: gördüğüme
0: dostum,
1: sevindim.
0: Misin? Fena değilim diyelim. Louis buranın sahibi. Burası Kaliforniya tamir merkezi.
1: Burada
0: i̇şte
1: demek,
0: direksiyon
1: he?
0: Kolu burada.
1: Çok
0: eğer
1: güzel.
0: İstersen oyuncak diyebilirsin tabii. Kendisi bozuksun.
1: Aa burada. Dostum, doğru yerdesin.
0: Louis, burası bugün fazla sessiz gibi. Herkes nereye gitti?
1: Öğle tatilindeler şu an. Evet.
0: Günün en sevdiğim vakti. Önce kolu çıkaracağız. Pekala Louis, buradan çekiyorum değil mi?
1: Evet, oradan çek. Ya dikkat et ama.
0: Aa evet. Şuna bak, çok kötü sızdırıyor. Tamam, şimdi diğer
1: evet.
0: Taraf. Diğer tarafa bakalım. Baksana ne kadar yağlı.
1: Pekala. Bora anahtarını kullanabiliriz.
0: Harika.
1: Elinde doğru aletler olunca
0: doğru
1: kolay oluyor.
0: Doğru aletlerle tabii ki kolay.
1: Evet, evet. Okay. Tamam.
0: Görüyorsunuz, yaklaşık yarım saattir uğraşıyoruz. Sızdıran bölüme ulaşmak bile çok fazla ustalık gerektiriyor. Sızdırma bu silindirin içinde bir yerlerde.
1: Şimdi bunu çıkaracağız. Oradan
0: tamamdır.
1: Tut. Tamam.
0: Louis, aklım almıyor. Hala bir şeyler çıkarıp duruyoruz. Masanın üstüne
1: evet,
0: baksana.
1: Evet.
0: Masanın üstü komple alet dolu. Ve hala çıkarmaya devam ediyoruz.
1: Doğru. Şimdi bunu çekmeye çalışacağız.
0: Bu şaftı böyle çıkarabilir
1: misin? Ne kolay çıktı, gördün mü bak. İşte bu
0: vay
1: kadar.
0: Canına. Demek ki şuradaki plastik iki kauçuk contayı tutuyormuş. Aslında bu plastikten ayrı duruyor olmaları gerekiyor. Burası dümdüz. Evet, yani onu hissedemiyorsunuz bile. Bu yüzden de kolayca kayıyor. Bak. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Temizleyecek miyiz?
1: Çıkardığımız tüm parçaları temizleyeceğiz.
0: Tamam, hadi yapalım. Olabilecek
1: hadi.
0: En güzel şekilde görünmesini istiyorum. Şimdi her şeyi temizledik ve hazırladık.
1: Geri toplamaya hazırız.
0: Oringi alıyoruz. Kolu yağlıyoruz. Yerine koyuyoruz ve kauçuk contaları yerleştiriyoruz. Evet. Ve toplamayı tamamlıyoruz. Şimdi kolun tüm dayanıksız aletlerini tek tek yerleştirdik.
1: Tamam.
0: Memnun musun?
1: Evet, hadi. Test
0: edelim.
1: Test
0: makinesine gidiyorum.
1: Evet, evet, test etmeliyiz. En önemlisi test etmektir.
0: Pekala, bu bir Kramayer test makinesi.
1: Test makinesi, evet. Bu şeyi...
0: Bu bir direksiyon çarkı.
1: Evet, bu bizim direksiyon çarkımız.
0: Yani eğer yanlış bir şey yaptıysak bu bize gösterecek, öyle mi?
1: Öyleyse patlayacak.
0: Umuyorum ki patlamaz. Hadi bakalım.
1: Peki.
0: Şimdi her şey ortaya çıkacak. Hadi bakalım.
1: Farkı görebiliyor musun? Gördün
0: evet,
1: mü?
0: Evet. Gayet yumuşak.
1: Hiç zorlanmıyor.
0: Sana görmediklerimi söyleyebilirim. Yağ görmüyorum mesela. Sızdırmıyor.
1: Evet. Ölçü paneline baksana. Çok yüksek bir basınç var şu an.
0: Yani 1200 bar basınçla bile hiçbir patlama ya da sızdırma yok. Değil mi?
1: Harika şekilde çalışıyor demektir.
0: Güzel.
1: Bu.
0: Birkaç saat önce buraya geldiğimde bu eski direksiyon kolundan her yere yağlar akıyordu. Her yeri berbat etmişti. Ama şimdi Louis ve onun ustalığı sayesinde tamir edildi. Ve yeni contaları takıldı. Birkaç on yıl daha idare eder. Şimdi atölyeye geri döneceğim. Ant bunu arabaya taksın, ben de yollara çıkayım. Hadi bakalım.
2: Alfamızın motorunu çıkardım. Debriyajını ve motor balonunu tamir ettim. Şimdi zamanlama kayışını ve zamanlama aletlerini değiştirebilirim. Bu bir dört zamanlı motor. Eğer kayış yerinden çıkarsa ciddi sorunlar ortaya çıkar. Dört zamanlı motorun anlamı yükselen pistonun valfi açık olan silindire girmesidir. Bu iki şeyi ayrı tutan tek şey zamanlama kayışıdır. Eğer kayış koparsa pistonlar valflere çarpar. Bu hem gürültü yapar hem de büyük hasar verir. Devir daim kayışının hizmet ömrü 55 bin kilometredir. Bu çok kısa bir süre ve bizim kayışımız çok daha fazla yol yapmış. Bu motor tam bir saatli bomba gibiymiş. Devir daim kayışını çıkarmadan önce yapmanız gereken şey motoru üst ölü noktasına getirmektir. Ancak o zaman yeni kayışı emniyetli bir şekilde yerine oturtabilirsiniz. Şimdi kayışı çıkarınca su pompasına daha rahat ulaşabiliyorum. Bunun avantajı da burada bunu değiştireceğim. Su pompasını çıkarınca görüyorum ki termostat yuvasında bir delik var. Bu çok büyük bir sorun değil çünkü Mike gidip yeni bir termostat yuvası aldı. Ama su pompasının kendisi daha büyük bir sorun. Sesi duyabiliyorsunuz. Evet bakın. Kesinlikle bu arabanın miadı dolmuş. Sanırım bunu tam zamanında almışız. Ayrıca bu da büyük bir sorun değil. Çünkü Mike beklenmeyen bir şekilde yeni bir su pompası buldu. Hem de yaklaşık 130 dolara yani 100 pound kadar. Bu noktada her şey işçiliğe kaldı. Bunu değiştirmek birkaç dakikamı alacak. Yani bunu sökmem gerekiyor. Bu kısmını tutuyorum, biraz temizliyorum. Ve harika bir görüntü elde ettik. Evet, her şey tamam.

Biraz yıkayınca yeni gibi oldular. Şimdi sadece birleştirmek kaldı. Hep yeni oldu. Harika görünüyor, evet. Evet, harika. Motor tarafını temizlerken bu lastik diski kullanıyorum. Eski contadan kurtulmak için yeterince sert ama motoru korumak için yeterince yumuşak. Yeni bir hortum da koyuyorum. Yenisini eskisiyle kıyaslarsanız eskisinin çok baskı altında kaldığını görebilirsiniz. Bunu masanın üzerindeyken yapmak daha sonra arabada yapmaktan çok daha kolay bir işlem. Bu küçük oyuncak motorumuzu kurtarmak için çok önemli bir parça. Şuradaki minik impeller ise tüm sistemin etrafında soğutucu aktarmak için tek yetkili ve kendisi motordan çok daha hızlı dönüyor. Panel üzerinde soğutucunun akımını görebiliyorsunuz. Radyatörden basınç tankına kadar tüm sisteme soğutucu aktarmak için bu impeller yeterli. Koca bir 13 litrelik soğutucuyu tutuyor. Çok çalışkan bir parça bu. Onu değiştirmek için harika bir zamanlama. Yeni bir devir daim kayışı takarken yeni bir kayış gergi mekanizması da takacağım. Eskisini çıkaracağım. Kayış gergisinin görevi şudur. Kayışın bir tarafına yaslanır ve kayışın gergin durmasını sağlar. Eğer gevşek kalırsa bir dişlinin atma riski olur ve sonra da tüm motor sistemi mahvolur. Bu yüzden tavsiyem yeni bir kayış takarken bir adım daha ileri gidip yeni bir gergin mekanizması da takın. Evet, şimdi gergin mekanizmasına biraz basınç uyguluyorum. Böyle döndürüyorum. Bu şekilde tutup alt çıvatayı sıkmam gerekiyor. Sıra direksiyon pompasını çalıştıran kayışa geldi. Evet, işte bu. Buraya kolayca takıyoruz. Şimdi bu levyeyle direksiyon pompasını biraz böyle çekeceğim. Kayışın gergin durduğundan emin olup buraya sabitliyorum. Evet. Biraz daha geriyorum. Biraz daha. Bunu ayarlamış oluyorum. Bu kapaklarla da hepsi korunmuş oluyor. Yeni bir alternatör kayışı aldım ve en sonunda da yeni bir serpantin kayışı takarak bitireceğim. Kolayca takılıyor. Motorun bu kısmıyla işimiz bitti. Artık yeni bir marş motoru takabilirim. Eğer marş motoru 164L'de çalışmazsa işte o zaman basit bir iş çok ciddi bir soruna dönüşebilir. Manifoldu çıkartmak için motoru biraz yana eğmelisiniz. İşte bu size çok tasarruf getirebilir. Ama deneyimlerim bana 110 dolara yani 80 pound'a yenisini almanızı söylüyor. Manifold'da bir egzoz kaçağı olduğunun izlerini fark ettim. Aynı şekilde baş tarafında da kaçak var. Buradaki iki yüzeyinde tamamen düz olmasına ihtiyacım var. Böylece onları birleştirdiğimde hava sızdırmazlar. Yani aslında en önemlisi egzoz kaçağı olmamasıdır. Ufak tefek uyumsuzluklar yeni bir contayla çözülebilir. Asla ama asla eski contayı tekrar kullanmayın. Çok fazla iş yaptık. Motorla işimiz henüz bitmedi ama zaten işin çoğu burada. Evet. Mike direksiyon kolunu getirdiğinde işler bitecek.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, hasbeşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler. Kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi. İki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir dolu daha. Şut. Clearman Ultra Hacimle. Kenan 1, Kepek 0.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyorum.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
10: Bankam Sonbank kartım Hadi.
11: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
12: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
11: Ne de motorun durması onları yıldırır.
12: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
11: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
13: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Evet, sonunda biraz gelişme kaydedebildim. Şimdi motor panelindeki her şey ya değiştirildi ya da tamir edildi. Şimdi diğer işime geçebilirim. İşte bu sabit hız mafsalı. O komik sesler bu bölgeden geliyor ve aksın kendisi çok sağlam. Bu yüzden bu sabit hız mafsalını iyi bir duruma getirme ihtimalim var. Sorun buradaki lastiğin bu şekilde açılması. Benim yapacağım şey ise bunu söküp içindekilere ulaşmak. Bu sabit hız mafsalı hem sürüşü sağlarken bir yandan da tüm hareketi yapıyor. Evet, sabit hız mafsalı torku belirli bir hızda şanzımandan tekerlere aktarırken aynı zamanda da süspansiyonun aşağı ve yukarı hareketine izin veriyor. Sabit hız mafsalının en önemli tasarım özelliği içindeki rulmanlardır. Şanzımana bağlı olan dış tarafıyla aksa bağlı olan iç rulmanları arasında ulaşım sağlar. Tüm bloğun güçlü olmasını sağlarken bir yandan da bir dereceye kadar esneklik verir. Mafsalı tekrardan yeni bir yağla kaplıyorum ve düzgünce kayganlaşıp içeride hareket ettiğinden emin oluyorum. Şimdi yapmam gereken kırılmış lastik borunun son parçasını da çıkarmak. Evet, bu çöpe gidiyor. Biraz temizleyeyim ve alt kısmındaki kelepçeyi çıkaralım. Bunu yaparken alttaki lastiği de değiştirme şansım oluyor. Eski yağın fazlalarını temizleyip yeni yağdan sürüyorum. Her yere girdiğinden emin olmalıyım. Biraz pis bir iş ama yapacak başka bir şey yok. Evet, şimdi yeni lastiği takıyorum pekala. Evet, bir tarafı bitti. Şimdi de diğer tarafa geçelim.

0: Evet, şimdi de sıra bu tarafta. Evet, burayı yapıyoruz. Mike bu kolu harika bir şekilde tamir ettirmiş. Mükemmel görünüyor. Fren diskini arabaya yerleştirdikten sonra da takabilirim ama şu an burada fazlaca yerim varken takmak bana daha mantıklı geliyor. Bu balata tutucusunu çıkarmak kadar kolaydır. Eski disklerle yenilerini değiştiriyoruz. Tanrım, bu disklerin içinde ne kadar çok şey çıktığını görebiliyorsunuzdur. Neyse ki çok işim kalmadı. Gerçekten çok yol kat ettim. Şimdi aracımıza ulaşacağız ve bunu arabaya geri monte edeceğiz. Evet, şimdi başlıyorum.
1: Ah, işte buradasın. İşte sipariş ettiğimiz arka fren balataları sonunda geldi.
0: Onları şuraya koy. Hazır gelmişken bana yardım et bari. Tamam. Eğer şunu aşağı indirirsen tam denk geliyor mu diye kontrol edebilirim. Tamam, orada dur. Harika. Evet, çok güzel. Sanırım bundan sonrasını kendim halledebilirim.
1: Bundan sonrasını halledebilirim diyorsun ama daha çok iş var. Egzozu, elektrik bağlantıları, soğutucu, fren sistemi, yakıt, direksiyon, hepsini elden geçireceksin, unutma. Abi de fren balatalarını getirdim. Onlara bakman lazım. Biraz meşgul olacaksın. Ben de çok meşgulüm.
0: Peki. İtiraf etmem gerekirse bu küçük tatlı bir araba. Tüm arabalarda işin çoğunluğunu ön frenler yapar. İş yükü %70 ön tarafta, %30 arkadadır ama arka frenler de aynı derecede önemlidir.

0: Yeni frenlerle bu arabanın durma gücünü tamir ettim. Şimdi bu arabayla gidilecek ilk birkaç kilometreye balataların oturması için çok önemli. Bu işten sonra kaputun altında yaptığımız onca değişiklikle bu Alfa artık sıradan bir taksiden klasik bir İtalyan kruvazörü oldu. Yola çıkmaya hazır. Test edip bakalım.
1: Görünüşüyle olmasa da gücüyle kendine çeken Alfa 164'le fikir ayrılığına yol açtı. Hala aşık olmadın mı?
0: Hayır.
1: Niyeymiş? Onu aldık ve İtalyan özellikleriyle, tüm sızıntılarıyla, her şeyiyle kabul ettik.
0: Evet, kesinlikle bu arabanın miadı dolmuş. Sanırım bunu tam zamanında almışız.
1: Evet, bu İtalyan beygirlerinin gücünü kontrol altına aldı ve ben de gücün doğru yere gitmesini sağladım. Hiçbir patlama falan yok.
2: Harika çalışıyor demektir bu.
1: Harika. Performansta, görüntüde her şey harika oldu.
0: Zaman geçtikçe ona çok alıştım.
1: Arabayı 3000 dolara aldık. Hidrolik direksiyon kolunu ve hidrolik civatasını 387 dolara yaptırdık. Kayış 92 dolar. Debriyaj takımı ve motor boyanı 269 dolar. Zamanlama kayışı gergisi ve su pompası 371 dolar. Marş motoru 111 dolar. Frenler ve toz lastikleri 246 dolar. Egzoz 380 dolar. Ateşleme kablosu 113 dolar. Radyatör hortumu ve soğutucu 91 dolar. Yakıt pompası 152 dolar. Bu da toplamda 5212 dolar yani 4000 pound ediyor ve 36 saatlik bir iş. Şimdi çalışmamızın meyvesini test etme vakti. Hadi geliyoruz.

0: yapacağız?
1: Sevemiyorum işte.
2: Nesini sevemiyorsun? Şuna baksana, ne kadar da güzel.
1: Görüntüsüne baksana, hiç beğenmiyorum.
2: Bence çok acımasızsın. Bu araba kahvem kadar tatlı.
1: Kesinlikle çirkin. Bu araç 1993'te Roma'da bir taksiydi.
2: Bak şurada ne yazıyor? Pininfarina. O tasarımcıların elinden çıkmış bir eser benim gözümde bir kuğu gibidir.
1: Bence sürsek daha iyi.
2: Si, grazie. Arabanın arkasına geçmek biraz yüzsüzce oldu sanki.
1: Ha, kibarlık yapmaya gerek yok. Bu bir taksi. Peki sizin işler nasıl? Yoğun mu acaba?
2: Çok meşgulüm. Birkaç kez
1: havalimanına mı gittin?
2: Yolcusu almıştım. Biraz yorgundum. Ama sana şunu söyleyeyim. Eğer bu bir taksi olsaydı, burada lüks içinde oturuyor olurdun. Sanki bir taksi gibi değil de özel şoförün var gibi olurdu.
1: Hey, bir İtalyan arabası sürüyorsun şu an. İnsanların seni geçmesine izin verme. Biraz kaba olmalısın.
2: Ben de bunu düşünüyordum. Gerçekten bu arabada önde oturmalısın. Alfa Romeo kesinlikle sürerken deneyimlenen bir araba.
1: Hayır, bu arabanın önünde görünmek istemiyorum. İnsanlar beni böyle görmemeli. Arkada en azından saklanabiliyorum.
2: Bence bu arabaya gereksiz yere acımasız davranıyorsun. Yani bu arabanın dışı tam bir efsane. Bana katılmıyor musun?
1: Yani motorunu çıkardım ve gerçekten baştan aşağı yeniden yarattım. Yeni devir daim kayışı ve yeni bir gergi taktım. Yağ sızıntılarını tamir ettim. Marş motoru, alternatör ve frenler yenilendi. Bu araba düzgünce gidiyor, düzgünce duruyor ve düzgünce kontrol edilebiliyor. İşte olması gerektiği gibi. Keşke
2: hayır,
1: beyaz olmasaydı.
2: Hayır, ben rengini çok seviyorum. Stormtrooper gibi.
1: Nasıl?
2: Çünkü beyaz ve köşeli. Biraz da sinirli gibi. 90'lardan kalma, yani farklı bir nesil biliyorsun.
1: Bunun nesille alakası yok.
2: Hayır,
1: zevkle
2: sen
1: alakası
2: bunun için
1: var.
2: Gençsin.
1: Bu resmen bir sihirli yazı
2: Pelin,
1: tahtasına
2: Pelin,
1: çizilmiş
2: bunu
1: gibi.
2: Duysa pek hoşuna gitmezdi. Hiç memnun umurumda olmazlardı.
1: Değil. Ama atarım.
2: Harika bir araba değil mi? Ha? Şuna baksana.
1: Biraz etkilendim.
2: Şu kamyon geçmeme izin vermeyecek.
1: İşte şimdi köşeye sıkıştık. Ha.
2: Onlarla tartışmak istemezsin. Tabii eğer altında bir alfa yoksa. Alfan varsa bas gaza ve uzaklaş.
1: Anladım.
2: Evet bebeğim, uzaklaş.
1: Bellissimo o. Evet, biz alfayı övüp durduk ama asıl meselemize gelelim.
2: Evet.
1: Kim alacak bunu? Ve ne kadar?
2: Alfa Amerika'ya geri döndü ve bu yüzden artık herkesin dilinde. Evet, reklamlara çıkıyor. Reklam tabelalarını her yerde görüyoruz. Ve nostalji seven birkaç kişi hala var. Ama bence bu arabanın alıcısı yaklaşık 40 yaşlarında, biraz hipster tarzında bir adam olmalı. Adı da Steve olabilir sanki.
1: Oh, neden bahsediyorsun sen?
2: Biliyorum, bayağı bir spesifik konuştun çünkü.
1: Arabayı çoktan sattın mı yoksa?
2: Henüz satmadım ama birazdan Steve adında bir adamla görüşeceğim. Evet, gerçek.
1: Ne, şimdi mi?
2: Evet, şimdi. Sen bana bırak
1: sat
2: bu
1: şunu.
2: İşi. Merak etme. Şimdi seni indirmem gerekiyor.
1: Vay canına.
2: Bir İtalyan gibi. Taksiye binmek istemiştin ya. İn şu lanet arabadan. Hadi defol.
1: Tamam, çıkıyorum. Çıktım. Hoşça kal.

0: Steve, geldiğin için teşekkür ederim. Şimdi ben arabana dokunmadan önce tetanoz aşısı falan olmam gerekiyor mu, onu söyle. Bana Alfa 164'ünü anlat.
1: Şey, bunu çok ucuza almıştım. Gerçekten bir koşum atı gibiydi. Bununla iş için birçok yere gidip geldim.
0: Pekala, bu senin araban. Ben de kendi arabamdan bahsedeyim. İşte kendi gözünle görüyorsun. Sence nasıl?
1: Çok beğendim.
0: Bu arabayı ilk aldığımda boyası filan her şeyi orijinaldi. Böyleydi. Garajda bekliyormuş.
1: Harika.
0: Tamirci Ment motorunu ve tüm ön şasiyi çıkardı ve baştan yarattı diyebilirim. Yeni kayışlar, yeni contalar, yeni hortumlar, yeni kelepçeler, her şey yeni. Arabaya yeni bir hidrolik direksiyon pompası bile koyduk. Fren sistemini de elden geçirdik. Bu arabada gelecekte çıkabilecek her sorunun önüne geçtik diyebilirim. Yani bu senin için sorunsuz bir motor.
1: Arabaya bayıldım. Sanırım eve onunla öyle dönmek istiyorum.
0: Güzel. Arabanın fiyatına 7000 dolar diyorum ve bu konuda biraz katıyım. Ne dersin?
1: Bu harika bir araba. Sanırım bu arabanın bir takas değeri olmalı, öyle değil mi?
0: Arabaları takas mı etmek istiyorsun?
1: Evet.
0: Anlaşabiliriz tabii. Tamam, pazarlık yapalım.
1: Evet.
0: Senden 7000 dolar istiyorum ama eğer takas edersek 7500 dolar isterim.
1: Yok, kalsın. 7000 dolar iyidir.
0: İstemez misin?
1: Pekala.
0: 7000 dolar o zaman.
1: Çok sevindim.
0: Kendine
1: teşekkür
0: harika
1: ederim.
0: Bir
1: sağ ol Mike.
0: Şort aldın.
1: Teşekkür ederim.
0: Tebrik ederim. Harikaydı. Görüşürüz Steve. Harika. Çok kötüsün. Teşekkür ederim. İşte böyle. Bizim Alfamız da hayatına biraz böyle başlamıştı ama Ent'in yaptığı o mükemmel işlerden sonra harika bir hale geldi. Steve'in yıllarca keyfini süreceğine eminim. Şimdi ben belki bu arabayı atölyeye götürürüm ve birlikte sizin satın alacağınız bir arabaya dönüştürebiliriz. Sizin için çalışıyoruz. Ya da aslında etrafta kimse yokken bu arabayı denizin derinliklerine itebilirim. Hop!

Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonata.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
13: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
14: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
13: Ne de motorun durması onları yıldırır.
14: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
13: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
14: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Herkes 80'leri sever. 80'leri sevmemek yasalara aykırı ve 80'lerdeki bazı arabalar diğerlerinden daha gürültülüdür. Araba bu mu?
1: Evet.
0: Ama Amerika'da bu gürültü tavşandan geliyor ve bildiğiniz gibi tavşanlar gürültü çıkaramaz. Yaşasın!
2: Sürüşü nasıl?
0: Doğrusunu istersen biraz hüsrana uğradım. Sıfırdan yüze 10 saniyenin altında çıkan 90 beygir gücü dünyayı ateşe verecekmiş gibi görünmüyor. Şu tampona bakar mısın? Korkunç değil mi? Niye yapmışlarsa? Ama bu arabayı güzelce yenileyebilirsek ve biraz da Avrupa'yı hava katarsak herkes 80'lerin simgesine sahip olmak isteyecektir.
2: Evet
0: Çaki. Evet. Sözünü ettiğim şey buydu. Bu sabah uyandığımda kendimi fazlasıyla nostaljik hissettim. 80'leri özledim çünkü o zamanlar güzeldi. Duran Duran, Depeche Mode, The Goonies, Raiders of the Lost Ark ve tabii ki Avrupa'da kesinlikle bir simge vardı. Volkswagen Golf GTI. Her şeklini gördük ama zavallı Amerikalı dostlarımız Rabbit yani tavşan adını verdikleri bu modele binmek için 1984'e kadar bekledi. Ve Meksika'da bunlara Kariba adını verdiler. Bir sürü farklı ismi var. Onu Volkswagen Golf GTI olarak biliyoruz ve seviyoruz. Buluşacağım adamın adı Ivan. Ve arabayı 4500 dolara satışa koymuş. Doğrusunu isterseniz resimlerine bakarsak biraz fazla istemiş. Gel bir bak, pazarlığa açığım dedi. Bakalım ne olacak. Ve işte araba karşımda duruyor. Ve hemen yanı başımda Ivan var. Şunu hemen söyleyeyim size, inanılmaz heyecanlandım. Harika görünüyor değil mi? Baksanıza şuna. Ivan olmalısın.
1: Evet.
0: Ivan tanıştığımıza sevindim. Bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Burada mı çalışıyorsun? Büron burası mı?
1: Evet öyle.
0: Ve araba da bu.
1: Evet bu.
0: Orijinal 1984 Volkswagen Golf ya da siz Rabbit doğru diyorsunuz. Telefonda oğlumun arabası demiştiniz. Oğlunuz bunda mı öğrendi?
1: Evet aslında bu ilk arabası.
0: Biliyor musun onu çok şımarttınız.
1: Fena şımarttım.
0: Evet işte burada 8 sübaplı Volkswagen Golf GTI motoru. Kaput altı güzel. Fena görünmüyor. Paslanma emaresi yok. Köşelerde renk atması yok. Sakıncası yoksa çalıştırabilir misiniz? Biraz gaz verin lütfen. İşte çalışıyor. Dinler misiniz? Ivan sanki bu dikiş makinesi gibi çalışıyor. Çalıştırırken arkadan duman atmadı. Tamam, motoru susturalım. İçine bakalım. Mavi halılar, mavi gösterge paneli, mavi kapı döşemeli.
1: Her şey orijinal.
0: Orijinal değil mi? Benim için şunu tutar mısın? Burada baktığım şey bu işte. Arabada güzel fabrika işaretleri var. Arkadaki panellerde değişiklik var mı diye bakıyorum. Ve görünüşe göre hepsi orijinal. Orijinal bagaj ayracı, üstünde delik göremedim. Günümüzde böylesini bulmak zor ve stepne de gayet düzgün görünüyor. Tamam arabayı beğendim. Ancak deneme sürüşü yapmadan tam anlamıyla emin olamam.
1: Kullanımı çok eğlenceli.
0: Tamam geriye tek parça halinde getireceğime söz veriyorum. İyi durumdaki bir Rabbit GTI talep gören bir araba. Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkabiliyor. Eğer Avrupa görünüşünü verip Golf GTI'ye dönüştürebilirsek o zaman Amerika'nın ekonomik şartlarına rağmen daha fazla isteyen olacaktır. Golf 8 sübaplı GTI. Golf diyeceğim çünkü Rabbit zihninde canlanmıyor. O yüzden buna hiç Rabbit demeyeceğim. Nereden çıktığını anlıyorum. Tavşan gibi gidiyor. Hayvan sahibi olmak gibi bunları anlıyorum. Ama benim için bu araba her zaman Golf olacaktır. Golf. Oh, bu araba çok canlı. 8 sübaplı enjektörlü motorun rolü büyük ve frenleri de oldukça iyi. Sanki bir genç gibi sürekli isyan etmek istiyor. Yolda gittiği zaman frenlerde çabuk olmak istiyor. Her şeyi ani yapmak istiyor. Muhteşem bir araba gerçekten. Direksiyonsa neredeyse telepatik. Ama maalesef bu arabanın bazı sıkıntıları var. İç döşemesi berbat, koltuklar iğrenç, tavan döşemesi sarkmış. Sunroof'a gelince gürültü inanılmaz. Kumaşlı bölme kayıp. Kapı panellerinde çatlaklar var. Araba yırtık pırtık. Nereye baksanız beni onarın, beni onarın diyor araba. Her neyse. Ama bu arabanın dışı gerçekten harika. Ve kötü bir kazası bulunmuyor. Ama boya açısından eski ve çok mat. Ama yine de inanılmaz bir güce sahip. Gerçi biraz daha güç eklersek çok daha iyi olur. Böylece günümüz modern trafiğiyle daha iyi rekabet edebilir. Bu benim için çok zor olacak çünkü Ivan çok iyi biri. Neresine baksanız çok fazla yenileme gereken bu Golf için fazla para istiyor. $4,500 istiyor. Bunun çok olduğunu biliyor. $2,500 civarı beni mutlu eder oysa. Büyük bir indirim istiyorum. Ama işin doğrusu ederi bu kadar. Ve bu arabayı kurtarmak istiyorum ben aslında. İşim bu çünkü. Araba kurtarmamı bekliyor.

0: Nasıl gitti?
1: İyi iyi, çok iyiydi. Başarılı bir denemeydi. Yollar da güzel. Arabayı gerçekten beğendim ama birkaç konuda büyük sıkıntı yaşayacağım sanıyorum. Arabayı bırakacağın asıl fiyat nedir?
0: $3,500 bırakırım.
1: 3,500 mü? Bu çok iyi. Çok teşekkür ederim ama benim için yeterli değil bu indirim.
0: Çok iyi bir araba. Epey potansiyeli var.
1: Biliyorum, biliyorum ama benim için bir denge olması gerekiyor. Harcayabileceğim para ve sonunda cebime girecek parayı düşünmeliyim. Sana 2500 vereceğim ve alıp gideceğim. İkinci bir teklif olmayacak. $2,500 ve arabayı muhteşem yapacağım ben. $2,500 arabayı alırım.
0: Arabanın iyiliğini istediğim için kabul ediyorum.
1: Az önce ne yaptın? En doğru şeyi söyledin. Klasik araba severlerin hepsi şu anda gülümsüyor. Az önce söylediğin şey arabanın iyiliği için. Bu arabayı tam istediğin gibi yapacağıma söz veriyorum. Teşekkür ederim. Ve ikinci kez kendime bir Volkswagen Golf GTI satın aldım. Anlaşmayı sevdim. Mükemmel. Teşekkürler, tebrikler.

0: Now this i̇şte beni böyle mutlu edersin.
1: Ha, mutlu olacağını biliyordum tabii.
0: Golf
1: beğendin
0: GTI
1: mi ha? Golf GTI sanıyorsun ama aslında bu bir Volkswagen Rabbit GTI. Ve bunu Avrupa'da kullandığımız arabalardan ayıran tek şey Amerikalıların yaptığı bazı değişiklikler. Mesela bu büyük
0: çok
1: tamponları
0: çirkin, oldukça çıkık ve köşeli bunlar.
1: Yuvarlak yerine köşeli farlar. Bundan daha önce de restore etmiştik. Yani elimize alışkın, o yüzden bizi zorlamaz.
0: Peki sıkıntı nedir?
1: Evet, öncelikle motoru göstereyim. Buna bayılacaksın, iyi durumda. Baksana şu yamaza.
0: Evet, 8 subatlı motor. Üstünde çalışması eğlenceli. Çok sağlamdır. Sürüşü nasıl?
1: Doğrusunu istersen biraz hüsrana uğradım. Fabrika çıkışı 110 beygir gücü bekliyorsun. Bu Kaliforniya arabası. Emisyon kuralları var. Taktıkları katalizör yüzünden 100 beygirin altına düşmüş ve yıllar içinde birkaç beygir daha kaybetmiş. Artı sanki bir şey tutuyormuş gibi. Motoru yenileyip yeniden güçlendirmeliyiz kısacası.
0: Yani zıpkının zıp kısmını kaybetmiş.
1: Bu hiç de çabuk değil.
0: Motora yapabileceğimiz çok şey var. Yakıt sistemini iyileştiririz. Daha çabuk ve güçlü hale getirebiliriz.
1: Tamam, peki, anlaştık.
0: Yani bu arabada istediğimi yapabilecek miyim?
1: Ne istersen yapabilirsin. Jantlara baksana. Orijinal jantlar çok iyi. Arabanın çizgilerine bak. Kapılar çok iyi kapanıyor. Kaportası gayet sağlam. Hiçbir yerinde paslanma yok ve boyasının çoğu orijinal. Arka farların plastikleri sağlam. Şu tampona baksana. Korkunç ama, değil mi? Bu arabadaki gazlı amortisörlerden sonra en nadir şey... Şuna bakar mısın bir? Bak bak.
0: Vay canına. Bagaj ayırıcı da hoparlör deliği yok.
1: Bence bu arabanın kendisi kadar değerli. Beğendin mi ha? Oldukça düzgün bir araba yani.
0: Sana milyon dolarlık soru. Kaç aldın?
1: Evet, haberler iyi. İşimde çok iyiyim ben. Bu 1983 modelini aldığım fiyat. Söyle bakalım.
0: Ne kadar?
1: 1700 sterlin ödedim. 2500 dolar evet.
0: Hırsızlık yapmışım.
1: Öyle yapmışım değil mi? Ve şunun içine baksana.
0: Çok ucuz. Aman tanrım. Neden ucuz olduğunu anladım.
1: Evet, birkaç küçük

0: son hızına çıkmak istersin, değil mi? Bu arabada durum farklı çünkü hız göstergesine bakar mısın?
1: Bundan daha hızlı.
0: Saatte 135 kilometre. 1980'lerde Amerika'da büyük bir petrol krizi olduğu için insanları yavaşlatmaya çalışmışlar. Ve bunu sadece 135 kilometreye kadar olan göstergeler takarak yapmışlar.
1: Bu uzun zamandır duyduğum en aptalca şey.
0: Bu duyduğum en aptalca şey. Arabanın performansını artırıp canlandıracağız ama aslında bunu düşündüğümüz zaman...
1: Bu bir Golf GTI.
0: Bu bir Golf GTI. Temel olarak iyi bir araba. Ve bundan çok iyi para kazanabiliriz. Çalıştır. İşe başlayalım.
1: Bir unutulmaz tasarım için onu İtalyanlara teslim edin. Her şeyin çalışması için onu Almanlara teslim edin. Çünkü arabaları bu şekilde ünlenmiştir. Ve sonra ona tüylü bir hayvanın ismini vermeleri için onu Amerika pazarlama bölümüne teslim edin. 70'lerin başında Volkswagen yok olmanın eşiğindeydi ve bu araba şirkete yeniden enerji sağladı. Ve tabii ki Volkswagen milyonlarca Golf sattı. Ama tüm dünyanın dikkatini çeken GTI oldu ve bir arabada bu hiç olmamıştı. Mike ve ben GTI'yi seviyoruz ve hatta sevmeyen birini bulamazsınız. Bizimkinin sorunu şu, tavşandan çok kaplumbağa gibi. Mike rölantinin düzensiz olduğunu söyledi. Basitçe anlamı şu, gaza basmadığınızda tekleyerek çalışır. Arabanın düzgün çalışmamasının birçok sebebi olabilir ve bu eski arabalarda çok yaygındır. Normalde yakıtla alakalıdır. Bu yüzden yakıt enjeksiyon sistemini test edeceğim. Evet, ilk olarak yakıt pompasının basıncına bakacağım. Distribütörün emiş ağzına bir yakıt basınç ölçer koyuyorum. Yakıt pompasına doğrudan bağlı olduğundan sistemin basıncını ölçebilirim. Ayrıca ateşlemeyi bypass edip uzaktan kumandayla çalıştıracağım. 4,5 ile 5,5 bar arası olması gerekiyor. Aslında 5 barı buldu oldukça iyi. Yani sıkıntı yakıt pompasında değil. Bundan sonrası deneme yanılma. Pekala.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder.

0: çekilişe katıl.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kız
1: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Ve şimdi yakıt distribütörünü kontrol edeceğim. Karmaşık ve esrarengiz bir parça gibi görünse de çok basit şekilde çalışır. Yakıtı dağıtır. Ki bu yüzden adını distribütör koymuşlar. Ama çıkarmadan önce içine göz atmak istiyorum. Bunun içinde küçük bir plaka var. Buna ölçüm plakası deniyor ve hava akımı sırasında açılıyor. Ve açıldığı zaman bu fleksiborların içinden geçip enjektörlere giden yakıtı dağıtıyor ve enjektörler yakıtı doğrudan silindirin içine püskürtüyor. Bunun düzgün çalışıp çalışmadığını sınayacağım. Önce 4 enjektörü de çıkarıyorum. Ve her fleksiboruyu ölçüm kabının içine koyuyorum. Ve şimdi yakıt akışını ölçebilirim. Kapların aynı hızla dolması gerekiyor. Bir kabı yaklaşık 200 milimetre kadar dolduruyorum. Bakıyorum da bu ikisi iyi görünüyor. Bu ortalamadayken buradaki çok daha az. Küçük farları halledebiliriz. %10 tolerans olabilir ama bu ikisi arasındaki fark çok. En büyük sorun şu ki yeni yakıt distribütörü çok pahalı. Mike'ın canı sıkılacak. İşte bu. Şuna bakar mısınız? Çok güzelmiş.
11: Bir dakika. Ne oluyor burada?
10: İnternetten bazı şeylere bakıyorum. Harika şeyler varmış.
11: Burası benzin kokuyor. Neler oluyor?
10: Evet, yakıt sisteminin yarısına gelmişti ki bir sorun çıktı. Bu ölmüş ve yenisi lazım.
11: Evet, bu yakıt distribütörü. Tamam, hallederiz. Boş ver şimdi. Ne yapacaksın?
10: Yağ kaçaklarına bakacağım.
11: Tamam, ben bunu hallederim. Orada fazla zaman geçirme. Kır olursun.
10: İlk olarak hava girişini ve filtresini söküyorum. Gaz dilini ve kelebeğe bağlanan elektrikle alakalı ne varsa söküyorum. Ve şimdi kelebek gövdesini hava manifolduğundan çıkarıyorum. Bu hava sevk kelebeği motora giren hava miktarını kontrol ediyor. Buradaki ölçüm plakası ve buradaki emme manifoldunun arkasında yer alıyor. Ve kolay bir şekilde çıkıyor. Arabanızın içindeki gaz pedalına bastığınızda pedalın doğrudan yakıt sistemine bağlı olduğunu düşünüyorsunuz. Aslında değil. Pedal buna bağlanıyor. Kelebek valfine. Bu da hava akışını kontrol ediyor. Yani hızlanma yakıtla alakalı değil. Pedala basmak havayı kontrol etmek demek. 1985'te Volkswagen Rabbit ismini bıraktı ve Mark II Golf'ü piyasaya çıkardı. O arabanın birkaç farklılığı vardı ama kaputun altındaki en büyük fark büyük hava sevk kelebeğidir. Bu Mark II Golf'e ait bir hava sevk kelebeği. Kanalın daha büyük olduğu hemen göze çarpıyor. Emme manifoldunu çıkarmamın sebebi var. Şimdi Mark II

Ya hava sevk gövdesini doğrudan emme manifolduna yerleştirebilirim. Tam oturur, vida yerleri aynıdır. Ama bunu yapmamın sebebi contaya bakıldığında anlaşılabilir. Bu yeni ve büyük hava kelebeği gövdesine göre yapılmış. Ve buradaki deliklerin etrafına mükemmel bir şekilde oturuyor. Bu contayı alıp emme manifolduna oturacak yerle karşılaştırıyorum. Bir kalem kullanacağım. Contayı şablon olarak kullanıp işaretliyorum. Ve bu da fazla malzemenin büyüklüğünü gösterecek. Delik eşleştirme denilen bir işlemle fazlalık malzemeyi buradan çıkaracağım. Sonunda buradaki delik, buradaki delikle eş olacak. Evet, bu şekilde etkin bir hava akımı sağlayacağız. Küçük bir kalıp taşlayıcı kullanıyorum. Malzeme fazlalığını tıraşlamak için onu etkili şekilde kullanacağım. Ve kalan çapakları daha yavaş şekilde alıyorum. Fazla malzeme çıkarmamaya dikkat edin. Tıraşlamak kolay, eklemek çok zordur. Bunun için bir rehber yok. Hissetmek zorundasınız. Deneyimin büyük yardımı olur. Mükemmel. Yeni eklediğimiz özellikten memnunum ve yoldaki etkisini merak ediyorum. Golf 1974 yılına dek Avrupa'da da çıkmadı. GTI ise daha sonra 1977'de yollardaydı. Bu çok güzel. 1978 yılında Volkswagen Amerika'da üretilen ilk yabancı araba üreticisi oldu. Bununla başladılar, Rabbit'le devam ettiler. Amerika satışları başta zorlandı ama sonra 1983'te GTI piyasaya sürüldü. Partiye biraz geç katıldı ama tahmin ettiğiniz gibi tıpkı dünyanın geri kalanı gibi Yankiler de ona bayıldı. Çok sayıda sattı ve üretimi burada olmasına rağmen şansımanları Almanya'dan ithal ettiler. Ve bu yakın oran birimi GTI'ın BMW'den çabuk hızlanmasını sağlıyordu ki o zamanlar için çok hızlıydı. Ve Mike, yağ kaçağı var demişti. Evet var. Kaçağı görüyorum. Çok kötü. Her yerde yağ var. Neyse ki bu bir Golf. Yani şanzımanı indirmeme gerek yok. Onun yerine ön aksları çıkarmam yeterli. Kaçağa ulaşmak için tekerlek akslarını çıkarıyorum. Önce gergi kolları.

0: Şimdi aksların şanzımandaki civatalarını söküyorum. Ve aksı şanzımandan ayırıyorum. Aks millerini çıkardıktan sonra sıra kısa milde. Yağ akıntısının sebebi arkasındaki keçe. Bunu yapabilmek için buradaki siyah plastik kapağı çıkarmalıyım. Bunu birkaç kez yaptım ve bu kapaklar hep kırılır. O yüzden yedekte birkaç tane bulunduruyorum. Ve kısa mili bir tane halka segment tutuyor. Ve halka segment büyük baskı altındaydı. Ben de kendime bu aleti yaptım. Bu segment üzerindeki baskıyı azaltıp onu çıkarmama yarayacak. Aletim çektirmenin tam tersi şekilde çalışıyor. Üstündeki ilk çelik parçasıyla flanşın dış tarafını emniyete alıyor. Büyük civata merkezdeki şafta giriyor. İkinci çelik parçası ise manivela. Yerleştirin ve birden baskı kalkıyor. Bu da segmanı almaya yetiyor. Ve şimdi bu aletle ortadaki civatayı söküyorum. Baskı kalmadığından kısa mil çıkıyor. Keçe çıkarma aparatını kullanarak sızdıran keçeyi alıyoruz. Ve işte can sıkan yağ sızıntısı. Bunun miadı dolduğu ortada. Ve şimdi bunun yerine bu yeni keçeyi koyacağım. Bununla kalmayacağım. Yeni bir halka segmanı ve yeni bir kapak kullanacağım. Bu yeni parçaları takmadan önce o alanı iyice temizlemem gerekiyor. Çok temiz olmalı. Burada herhangi bir pislik kalırsa ileride keçeyle ilgili sıkıntı yaşarsınız. Yeni keçeyi mutlaka yağlayın. Böylece takarken sorun yaşamazsınız. Ve şimdi keçeye yumuşak şekilde vurup yerine oturtuyoruz. Kısa mili güzelce temizliyoruz. Kısa mili şanzımanın çıkışına yerleştirip yaptığım aleti kullanarak sıkıyorum. Ardından halka segmanı yerine oturtuyorum. Sonunda kapağını takıyorum. Evet, birkaç adımdan oluşuyor ama bir sürü şanzıman keçesine göre daha kolay. Aynı şeyi diğer tarafa da yapalım.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
10: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba.
0: Olamaz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Hans bana bu bozuk yakıt distribütörünü bulma görevini verdi. İnternete baktım. Yenisi $1,000'dan başlıyor. Ve o kadar para harcamak istemem ben. Ben de Mike adındaki arkadaşımı görmeye geldim. Einmalik adındaki şirkette çalışıyor. Almanca'da kendine özgü demekmiş. Burada kendine özgü bir anlaşma yapabilirim diyorum. Mike.
13: Merhaba Mike.
12: Nasılsın?
13: İyiyim ya sen?
12: Fena değilim. Bunu tanıdın mı?
13: Tabii ki. Volkswagen GTI.
12: Ta kendisi.
13: Evet. Yakıt distribütörü.
12: Üzgün çalışmıyor. Sorun bana ne? Yardımcı olabilir misin?
13: Arkaya gel. İçini açıp bakalım.
12: Oh, bakıyorum da hala insanların kullanabileceği bir sürü çıkma parça mevcut burada.
13: Evet. Bunu parçalarına ayırıp ne olduğuna bakalım.
12: Tamam. Peki iyi olur. İnsanlar böyle bir parça gördüğünde çekiniyor ve şöyle düşünüyorlar. Bu evde yapılabilecek bir şey mi? Evet, gerekli teknik donanımınız varsa evde yapabilirsiniz. Aletleriniz de olmalı tabii. Ayırın parçalarına, ne kaybedersiniz ki?
13: Evet, bu biraz yıpranmış. Contası tam oturmuyor.
12: Evet, sözünü ettiğimiz şey bu. Bu dairesel parçanın üzerinde bir ayırma halkası var. Yakıt buradan geçiyor. Değil mi?
13: O sırada sızdırıyor.
12: Buradan kaçırıyor. Yerlerine yenilerini bulmalıyız.
13: Şimdi de ölçülü püskürtme memesini çıkaralım. Dikkatli olmalısınız. Bu parçalarda birkaç tane yay sahi ve pul mevcut.
12: Daha önce hiç distribütör evet. Dağıtmamıştım.
13: Evet, buradaki her şey iyi görünüyor. Görünüşe göre sıkıntı O-ringlerde, püskürtme memesi ve ölçülü memede. Bunları temizleyip
12: peki,
13: yerleştirelim.
12: Bunu gösteren şey ne? Araba rölanti tutmuyorsa bunların değişeceğini nereden bilecek? Yani nasıl anlayacağız bunu?
13: Zengin yakıttan, egzozdan kokusunu alırız.
12: Peki şimdi gerekli parçaları bulalım.
13: Bir bakalım, burada bir yerde olacaktı. Burada neler varmış?
12: Tamam, harika.
13: Bu senin contan.
12: Küçük bir conta.
13: Ve bunlar.
12: Harika. Hepsi bu mu?
13: Bu senin için
12: gerçekten
13: şanslı günüm.
12: Gerçekten şanslı günüm. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi yapılacak şey.
13: Tamam, bunu biraz temizleyelim. Evet. Tüm geçişlerin temiz olması lazım. Geride herhangi bir tortu ya da kalıntı kalmasın. İşte oldu. Toplanmaya hazır.
12: Bu iyi bir deneyim. Not almaya değer bir şey yani. Bir şeyi parçaladığınızda parçaları iyice temizlemeniz gerek. Birleştirmeden önce gerekli her şeyi yapmalısınız. Şimdi yeni contayı isteyeceksin değil mi?
13: Evet. Hı-hı. Doğru. Oldu. Cıvatasını takıyorum. Contadaki delikler tam oturmalı. Böylece ona zarar
12: evet,
13: vermeyiz.
12: Çenti kaçmak istemeyiz.
13: İşte oldu. Pimini takalım. Burada bir tırnaklı rondele var. Bunun fırlamasını istemiyoruz ve şimdi sıra O-ringlerin değiştirilmesinde.
12: Yani bunların çıkarılması lazım. Hepsine yeni O-ringlerden takacağız. Gördüğünüz üzere eskileri düzleşmiş. Yenileri dışarı taşıyor. Yani yakıt enjektörün yan tarafından sızmadan geçip gidecek.
13: Buna biraz silikon sıksak iyi olur.
12: Evet ama silikon sprey sıkmak
13: yerlerine yerleştirelim. O-ringlerin yıpranmasını önler. Fabrika setinin tamamını yerleştirince 1.5 tur veya bir tam 1/3 tur sıkıyoruz.
12: Yani yarım.
13: Evet.
12: Bir buçuk.
13: Bir buçuk evet.
12: Bu kadar. Ama ölçüm memesi setle birlikte geliyor.
13: Sesin içinde.
12: Evet, bana vermiştin. Yenisiyle eskisi arasındaki farka bakalım. Eskisinde siyah bir o-ring var. Kırılgan evet. ve düz. Ve yenisi yeşil o-ring. Diğerinden daha dolgun. Böylece yakıtın geçişini durduracak.
13: Aynen öyle.
12: Yani o-ringleri taktığımızda arabamızda ne tür bir fark yaratacak bu?
13: Yakıt açısından yakıt basıncı çok daha iyi olur. Temelde böyle.
12: Evet, orası kesin.
13: Ne olursa olsun yarısı işlerken yarısı evet. bozuk olamaz. Çünkü verimli Doğru. olmaz. Bu yüzden hepsi değişir. Tüm basınç seviyelerinin fabrika ayarlarında olması sağlanır.
12: Evet ve arabanın performansı artar.
13: Evet artmalı.
12: Harika. Doğru hatırlıyorsam bakır pul vardı.
13: Bakır pul.
12: Ve sonra bu iki küçük...
13: İki küçük pul.
12: Sonra bu yay üstlerine takılıyor. Ve sonra da bu küçük kilidi üzerine oturtuyoruz.
13: Gayet iyi.
12: En önemli an. İşte bu kadar. Gayet sıkı.
13: Bu kadar. Arabaya takılmaya Öyle hazır. Mi?
12: Harika.
13: Evet.
12: Nasıl teşekkür edebilirim?
13: Ve artık atölyene dönebilirsin. Teşekkürler Mike.
12: Ve daha sonra... Tamam dostum sonra görüşürüz. Mike, yakıt distribütörümüze yeni o-ringler takarak harika bir iş çıkardı. Sızdırmayacağını umuyorum. Daha önce söylediğim gibi iyi bir alet takımı ve biraz kendine güvenle evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun onarımı için $80 ödedim. Şimdi bunu atölyemize götüreceğim. Bakalım GTI'mızın enjeksiyonunu kendine getirebilecek miyiz?
0: GTI fazla seçenekle çıkmadı. Sahip olduğu seçeneklerden biri Sunroof.
12: Bu şekilde açabiliyorsun. Kolu olmasa da gayet iyi açılıyor işte. Gördün mü?
0: Bu iyi.
12: Ama kapatmaya çalıştığında ne oluyor bil bakalım. Hiçbir şey.
0: Sıkıntı şu ki sunroofumuz çalışmıyor. Açılıyor ama kolu çevirince kapanmıyor. Sorunun kaynağı hemen belli oluyor. Sorun işte burada. Sunroof'un kayma hareketini buradaki iki kablo sağlıyor. Kablolara yakından baktığınızda spiral olduğunu görüyorsunuz. Bu metal bir sarmal. Sarmallar arasındaki boşluk operasyonda kilit rol oynuyor. Çünkü bu küçük dişliğe tam oturması lazım. Dişlerin dişleri kablonun içindeki spiral üzerinde hareket ediyor. Arabanın içi, kol, dişliğe bağlanıyor. Kolu çevirdiğinizde dişliği çeviriyor ve bu dişli kabloyu aşağı yukarı itiyor. Bu tarafa açarken diğer tarafa kapanıyor. Kabloların sağlam şekilde konumlanması gerekiyor. Bizim arabamızda bu plastikte sıkıntı var. Bu yıpranmış, kırılmış, hatta elimde ufalanıyor. Tamiri kolay çünkü bağlantı parçaları sağlam, yeni kablolar aldım. Bundan sonra eskisini çıkarıp yenisini takmak yeterli olacak. Bunu kendim yapabilirim. Bu basit bir tamir. Eskilerini yenileriyle değiştiriyorum. Maliyeti sadece $38, yaklaşık £22. Yerine monte ederken orijinal Tatal rondelasını kullanıyorum. Yerine kaydırıyorum ve sonra vidasını sıkıyorum. Birkaç saniye sürüyor. Tamam, diğer tarafı da halledelim. Ve şimdi... Eski kabloları çıkaralım. Çekince gelmeli. Ve sonra ucundan alıp buradaki kanala sokuyoruz. Boyutu tam uyan yeni kabloyu içine doğru itiyoruz. Ve burada buluşmaları gerekiyor. Evet. İşte böyle. Şimdi sıra diğerinde. Bunu da alıp girmesi gereken yere nazik bir şekilde sokuyoruz. Acele etmeyelim. Ve üzerinde dişli olan bu parçayı burada hazırlanmış bölmeye vidalayacağız. Evet. İşte böyle. Bunun üzerine takalım. Ve yerine vidalayalım. Şimdi düşünün, bu alüminyum parçalar bu siyah parçayla beraber arabanın kaportasına bağlanıyor. Bunu çevirdiğimde sunroof'u harekete geçiriyor. Evet, bu gayet başarılı. Şimdi tek yapmam gereken bunu arabaya geri takmak. GTI'nin yüzüne baktığımızda Mike'la bir konuda hemfikir olduk. Ön farlar çok kötü. Golf'ten çok Rabbit'e benziyor. Avrupa versiyonunu tercih ediyoruz ve bunu sağlamak için Avrupa stili ızgara kullanacağım. Arabamıza California 100 estetiği yapacağız. Evet, ne de olsa burası Orange County. Avrupa stili ızgaranın yanı sıra Avrupa stili tampon da kullanacağım. Bu tamponun en iyi tarafı sinyal farları tamponun içinde yer alır. Bu gereksiz Amerikan sinyallerini çıkarabiliriz ama bu başka bir sıkıntıya sebep veriyor. Sinyal farlarını çıkardığımızda buradaki büyük boşluğu doldurmalıyız. Bir çözüm bulmak zorundayım. İlk olarak boşluğa takacağım paneli kesmeliyim. Sonra preste büküyorum. Ve çekiçle şekillendiriyorum. Ve sonra şeklini bu alete veriyorum. Bu iki küçük paneli 20 dakikada yaptım. Ve ortalıkta bekleyen metal parçalarını kullandım. Ve şimdi yerine oturtmak lazım. Önce fazlalık metalleri işaretleyip çıkarıyorum. Ardından kaynak için kaportayı zımparalıyorum. Şekli tamamlanıp tam oturduğu zaman sinyal farlarının boşluğuna metal paneli kaynatıyorum. Panelin çapaklarını zımparalayarak işlemi tamamlıyorum. Eğer el işlemi yapıyorsanız tüm parçaları yerleştirmeden önce uygun olup olmadıklarına bakın. Izgara gayet güzel oturdu. Şimdi Avrupa tamponunu deneyelim. Bu da gayet güzel oturacak ama fark şurada. Burada büyük bir boşluk oluştu. Buradaki boşluğun sebebi Amerikan Rabbit ile Avrupalı Golf GTI arasındaki fark. Bu Avrupa versiyonuna tam oturacaktı. Birkaç seçeneğim var. Ya bir parça metal alıp buraya yerleştirip boşluğu doldurmak ya da ki bu en sevdiğim seçenek hurdacıya gidip evet bunu satın aldım. Ön tampon altlığı ki bunu çok kötü hazar almış bir Avrupalı Golf GTI'den çıkardık. Bunu Rapid versiyonunun önüne tutarsam farkı görürsünüz. Amerikan versiyonu ile Avrupa versiyonu arasındaki fark işte burada. Eğer bulduğum bu parçayı kesersem ve arabama kaynak yaparsam boşluğu doldururum. Eski Avrupa parçayı kullanarak sorunumun üstesinden gelmiş olurum. Kestiğim bu parçayı daha ince olan Amerikan Rabbit versiyonuna yerleştiriyorum. Avrupa versiyonu daha kalın ve dolgun. Bunları yerleştirmeden önce ızgarayı deneyelim. Harika görünecek. Bunu yerine sabitleyip kaynaklamam yeterli. Süreç harika gidiyor. Yeni tampon, yeni ızgara, yeni farlar ve yaklaşık $30'luk hurda metal. Daha da önemlisi bunu çok kısa sürede tamamlıyorum. Ama hala işim var. Bu golfle işim bittiğinde ki artık ona golf diyebilirim, boya için başka yere göndereceğim.
14: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Buz alı 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 299 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: Bellona, Bellona. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Volkano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
3: dürümü. İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4.200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
10: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
15: ...80'lerin nostaljisinden bir parça aldım. Telefonda konuştuğumuzda oğlumun arabası demiştin. Onu çok şımarttın.
16: Ben şımarttım.
15: Ama performansı iyi değil. Benim için bu araba her zaman Golf olacak. Ve nihayet Revit'imizi yenilemeye başladık.
16: Mükemmel.
15: Ve bu zıplayan tavşanın görünüşünü değiştirdik.
16: Muhteşem görünecek.
15: Ve şimdi içinden dışına kadar bir Golf GTI gibi görünüyor ama... Bu kişilik değişikliği bakalım bize kaça mal oldu. Arabayı 2500 dolara aldım. Kelebek gövdesini 90 dolara değiştirdim. Yakıt sisteminin yeniden yapımı 166 dolar. Şanzıman, yakıt keçeleri ve sabit hızlı aks bağlantısı 78 dolar. Ön tampon ekinde ve sinyal boşluklarında kullandığımız hurdalar sadece 35 dolar. Avrupa tamponlar, farlar ve ızgara 500 dolar. İç döşeme 1200, boya 2200 dolar ve toplamda işte 6769 dolar ediyor. Bu da yaklaşık 5200 sterlin demek ve 48 saat iş gücü.
17: Batı, ünlü vahşi batı. Buraya gelmeye cesaret olan öncülerin doğudan nefret ettikleri yer. Adamların adam olduğu bu yerde suyun rengi bile daha kahve. Şuna bakın, işte adam bu. Bir tane daha. Adama adam yapan ne? Kullandığı araba olabilir mi? Prius. Bir Prius daha. Otobüs, moped. Ama bu adam sıkı bir şey kullanıyor. O sadece tüylerinizi diken diken edecek bir şey kullanabilir. İşte tam bir erkek arabası.
18: Ne diyorsun?
17: Vay canına, inanılmaz görünüyor. Ne kadar güzel olmuş.
15: Ya bitirmedin değil mi?
18: Ne diyorsun? Çok şey yaptım. Yeni boya, yeni kanatlar, Avrupa tamponlar, yeni jantlar, hatta içi bile yepyeni.
15: Ama unuttuğun önemli bir ayrıntı daha var. Bu arabayı aldığında bu pörsümüştü iyice. Bu arabaya hak ettiği şeyleri vermeliyiz. Bir GTI yazısı aldım. Bunu arkaya yapıştıracağım ve deneme turu atacağım. Sen yan koltuğa geç bakayım. Hadi canım.
18: Sakın çizme.

0: Yaşasın.
1: Evet.
0: Çok iyi.
1: Evet.
0: Sözünü ettiğim şey buydu zaten. Ne zaman bir Golf GTI'ye binsem yüzünde kocaman bir gülümseme oluşuyor. Günümüz araba üreticileri hala bu arabanın verdiği hisleri yakalamaya çalışıyor. İşin babası bu. Spor araba çılgınlığını o başlattı. Bence bu araba tek kelimeyle büyüleyici. Bayıldım. Basit güzeldir. 4 silindirli. 1.8 litre. Boş enjektörlü. Performans açısından iyi. 110 beygir. 0'dan 100'e 9.7 saniye. Hiçbir şekilde çok hızlı değil ama henüz 4 yaşındayken bile bu araba farlarıyla büyülerdi.
1: Dıştan baktığında etkileyici değil. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Ama bu araba yollara çıktığında başarının sembolü oldu.
0: %100 katılıyorum.
1: Londra'daki tüm bankerlerin kullandığı arabadır
0: bu. Bir Golf GTI'dir.

0: DNA. Bu arabanın sahip olduğu DNA büyüleyici. Ve bu bana bu işe başladığım ilk haftayı hatırlattı.
1: Onca yıl önce evet. Tüm bunlar siyah beyazdı. Ve bir de müzik olmalıydı değil mi?
0: Tamam, şimdi şanzımanı deneyelim. Burada hafif bir eğim var. Golf GTI'yi Golf GTI yapan da bu. Hazır mısın?
1: Hazırım. Evet, işte bu harika. Tamam, çok da harika değil.
0: Evet ya, şuna bakar mısın? Bence gerçekten harika. Bak bak bak bak bak şuna. Bak.
1: Kaç tane Mark II satıldığını düşünsene. Bu parçaları ucuz ve kolay bulunuyor demek. Ve onarımlarının çoğu da kolay. Evde kendi başına yapabileceklerin inanılmaz büyük bir mühendislik gerektirmiyor.
0: Evet. Mark II kelebek gövdesini koyunca bu araba epey açılmış.
1: Evet.
0: Ayrıca yakıt distribütörünü de onarttım. Küçük mekanik bir kalp gibi. Enjektörleri temizleyip contaları değiştirdiler. Unutma, bu bir boş yakıt enjektörü. Yakıtı eşit şekilde evet, dağıtıyor. Oldu. Hem de bütün enjektörlere evet. Ve şimdi arabaya koyunca... Hop hop hop.
1: Ve bu da
0: evet,
1: çalışıyor.
0: Sunroof da çalışıyor. Daha önce kapanmak istemiyordu. Bu da muhteşem tabii. Araba tamamlanmış oldu. Gördüğümde zaten iyi bir arabaydı. Ama şimdi bu orijinal görünüşü, ne bileyim yandaki çizgileri, ızgaradaki ünlü GTI yazısı. Bu araba satışa sunulan diğer bütün arabalardan ayrılmış durumda. Bu araba çok özel. Altımızda Avrupa stilinde Avrupa iç döşemelerine sahip bir Volkswagen Golf GTI var. Rabbit değil canım. Tamam mı, tavşan değil. Ve bu yüzden doğru. Bu arabayı kendi özel pazarına satacağız. Ve Avrupa stiline sahip olmak isteyecek çok sayıda alıcı olacaktır. Amerika'daki spor araba pazarı çok hareketli. Bunu sen de biliyorsun. Ve bu arabayla herkese hitap edeceğiz. Bu sattığım ilk Golf GTI olmayacak. Kendim yüzlerce sattım ve daha önce tamirat tadilatta bir tane yenilemiştik. Bu arabaları seviyorum. Bunun yeri ayrı çünkü üstünde çok emeğimiz var. Bir kere yakıt sistemini hallettik. Harika gidiyor şu anda. Görünüşüne bakar mısınız? İçinden dışına kadar araba büyülüyor. İnternette 9500 dolara ilan verdim. Ve ilana ilgi epey yüksek. Buraya ilk gelen ve arabaya ilk bakma hakkını kazanan Josh için üzülüyorum. Fiyatı indirme konusunda harcayacağı tüm çabalar boşa gidecek. Çünkü arabanın her kuruşunu hak ettiğime inanıyorum. Ne düşünüyorsun Josh?
2: Arabayı çok beğendim Mike.
0: İyi şeyler yapmışız ama değil mi?
2: Beğendim Mike. Bence harika iş çıkarmışsınız. İç döşemeyi ve Avrupa stilini çok beğendim.
0: Evet, Avrupa stilini yakalamak zor oldu. Tamponlar, farlar, ön tampon altını yeniledik ki üzerindeki ızgara bile yeni.
2: Anladım.
0: Bu arabanın son haliyle gurur duyuyoruz. Gidişi de muhteşem, gerçekten öyle. Arabayı 9500 dolardan ilana vermiştim ve bu parayı almayı umuyorum. Peki, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence yaptıklarını ve arabanın şu durumunu göz önüne alırsak makul bir fiyat bu.
0: El sıkışalım mı? Kendine bir Golf GTI aldın. Tebrik ederim. Ve ben de satmış oldum. Harika. İyi anlaşma. İhtiyar tavşanı olması gereken bir araba haline getirdik. Golf GTI. Onu yıllarca tadını çıkaracak ve satarken kar edeceğini bildiğimiz birine sattık. Bunun gibi simge araçların Ant ve benim tarafından yenilenişini görmek isterseniz tamirat tadilatta bize katılın. Görüşürüz.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikballe.
11: Obseso. Silvermoon. Come flowing. Every drop got the magic flowing.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
16: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
17: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
1: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
17: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
5: Hey, Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye! Rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Yüzme havuzum olsaydı korkunç olurdu.
1: Ayakkabı giymek zorunda kalırdım. Havuzun etrafında çıplak ayakla yürüyemem.
0: Aynen. Bunların hepsine katlanırsın, hem de yer ıslak ve iğrenç. Her taraf kirli havluyla dolu olur.
2: Islak
0: bir
2: havlu.
0: De muhtemelen mayosu kuruması için asılı duruyor.
3: Evet, Fransa'da halka açık bir yüzme havuzuna gittiğinde mayo giymek zorunda olduğunu biliyor muydun? Kurallara göre
0: İşte
3: öyle.
0: Bu yüzden artık tatile çıkmak istemiyorum.
1: Sana katılıyorum dostum.
0: Havuzdan uzak bir garajda olabilecekken neden tatile gidesin ki? Geri döndük. Harika. İngiltere'nin garajlarında klasik arabalar arıyoruz.
3: Gerçekten muhteşem bir şey.
0: Özgün İngiliz modelleri. Güzelmiş. Lee Francis.
3: Bir Lee Francis.
0: Amerikan ikonları.
3: Öndeki kromlara bakar mısın lütfen?
0: Ve eski dönem araçlar.
3: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Onları satın alacağız. Teşekkür ederiz. Düzelteceğiz. Sunroof bu. Lütfen şimdi çıkıyorum. Süreceğiz. Ve güzel bir karla satacağız. Para kazanıyoruz. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Bugün yerel kalıp Newbury yakınlarındaki küçük bir köye gidiyoruz. Klasik araba dolu bir garaj olan Mark'ı görmek için yolun hemen aşağısındaki köye gidiyoruz. Sanırım biraz alım satım yapıyor. Garaj sahibi olan herkes yapar zaten.
3: Evet tabii.
0: Ama orta segment arabaları var sanıyorum.
3: Orta segment arabaları çok severim. Çünkü bunlar gerçekten keyifli şeyler. Kullanabileceğin arabalar aslında.
0: Her şey işte bu dostum.
3: Evet.
0: Gerçekten pahalı arabalara bindim. Sorun şu ki bir yere sürüyorsun ve boyaya taş çarpsın diye sürekli endişeleniyorsun. Bir yere park ettiğinde de sürekli çıkıp birinin çarpıp çarpmadığına bakıyorsun. Ya da çalıp çalmadığına. Her neyse, umarım Mark bizi mahcup etmez. Bir kilometre daha var. Sanırım sanayi sitesinde.
3: Her iyi koleksiyoncunun alana ihtiyacı vardır.
0: Orta segment bir arabayla mı döneceğiz yoksa lükse mi kayacağız? Kim bilir? Ama işte geliyoruz. Mark, arabalarını görebiliyorum. Oldukça eklektik bir koleksiyon, öyle değil mi? Seni ne heyecanlandırıyor?
4: Büyük ölçüde kullanılabilir, sürülebilir ve uygun fiyatlı arabalar.
3: Evet.
4: Üstelik... Yarım milyon sterlinlik yatırım arabaları burada bulunmaz.
3: İşte bu, duymak istediğin
0: arabaları
3: şey buydu.
0: Arabaları sürmekten zevk alıyorsun.
4: Evet.
0: Ne zamandan beri koleksiyon yapıyorsun?
4: Yaklaşık 20 yıldır.
0: Pekala, şimdi Mark izin verirsen bir göz atacağız, buralardan başlayalım.
4: Tabii, evet.
0: Bir de biliyorum ki şurada bir garajın var. Bilgi almamız gerekirse seni çağırırız ve umarım sonunda pazarlık yapabiliriz. Çok güzel görünüyor.
4: Çok güzel.
0: Harika. Tamam dostum.
4: Teşekkür ederim.
0: Evet, şekersiz olursa da harika
3: Mark.
0: Olur.
3: Evet, harika görünüyor.
0: Hadi bakalım
3: görünüyor.
0: Buradan başlayalım. Hadi tamam. Başlayalım. Birazdan görüşürüz.
3: Görüşürüz.
0: Tamam Mark, görüşürüz. İşte başlıyoruz. Bir sıra orta segment klasik ama hangisi bizim olacak? 1961 model bir İngiliz sedanı var.
3: Bu arabalar beyaz yan lastiklerin yakıştığını düşündüğüm belki de tek arabalar.
0: 1962 model bir İngiliz spor sedanı. Ünlü bir filmle ikonik hale geldi.
3: Biraz gösteriş yapmak, heyecanlı bir sürüş istiyorsan bu harika bir araba.
0: Evet.
1: Evet, harika.
0: Ve birkaç on yıl geri atlayarak günümüz klasiklerine geçelim. 1991 model bir Alman klasiği. Bunlar yükselen değerler mi Faz?
3: Evet, evet.
0: Öyle mi?
3: Yükseldi bile.
0: 1975'te tanıtılan bu Alman modeli hemen uluslararası bir hit oldu ve şimdi 7. nesline ulaştı. Bu versiyonu bugün özellikle çok değer görüyor.
3: Pek çok insan bu dönemi çok seviyor. 1980'ler, kabarık saçlar, yüksek topuklar bilirsin. O zamanlar giydiğin stilettolar, öyle değil mi?
0: Oradaydım. Stiletto giyiyordum. Ne?
3: Evet. O dönemin arabalarını insanlar şimdi koleksiyon yapıyorlar, biliyor musun Henry? Çünkü o zamanlar çocuk ya da genç olup bu arabaları görüp imrenenler artık... Karşılayabilecekleri yaşa geldiler Henry.
0: Karşılaşabiliyorlar.
3: Evet.
0: Her neyse, bu var, güzel. Ama benim tarzım değil. İçeride her dönemden klasik İngilizlerle ve birkaç İtalyan güzelliğiyle devam ediyoruz. Bir İtalyanla başlayalım.
3: 2 litre yatay motor, ön çekiş, güzel küçük arabalar. Zamanında çok hızlıydılar. Çok çeviktiler ve tabii üstü güzel görünüyor.
0: Evet.
3: Ve şuna bir dokunmanı istiyorum. Gel gel. Alışılmış değil. Bu ne biliyor musun? Kadife öyle değil mi? Kumaş bu.
0: Kadife.
3: Bu araba için evet. Alışılmamış bir özellik. Belki Güney Afrika spesifikasyonu ya da buna benzer bir şey yani.
0: Yani Güney Afrika farklı şekilde mi donatmış?
3: Bence öyle aslında.
0: Olamaz. Burada kalmış olamaz.
3: Hayır.
0: Çünkü çürümüş olurdu. Çok farklı bir İtalyan modeli için bundan daha iyisini bulamazsınız.
3: Bu çok güzel.
0: Bu ne faz?
3: Bu sanırım bir Lancia Aprilia. Ve plaka numarasına göre 1930'ların sonuna tarihleniyor.
0: Bu İtalyan markası 1906'da Turin'de hayata başladı. Aprilia 1937'de tanıtıldı ve aerodinamik tasarımı ve ileri mühendisliğiyle ün kazandı.
3: Kaputun altı görmeye değer.
0: Dur bir dakika.
3: Evet.
0: Mark.
4: Evet.
0: Mark. Bana şunu söyle. Burada bir şeyler tam oturmuyor. Akü kesme düğmesi ve bu tür şeyler var. Birisi bu arabayı kurcalamış
4: evet.
0: mı?
4: Evet. Klasik ralli için hazırlandığı söyleniyor.
0: Ha tamam.
4: Ama hiç ralliye katılmamış. Bir ara roll bar vardı ama söküldü.
0: Güzel.
4: Biraz çirkin ön koltukları var ama orijinalleri arkanızda duruyor. 30'ların arabası gibi değil. 50'lerin arabası gibi
0: gerçekten
4: sürüyor.
0: Gerçekten mi? Öyle mi? Bölünmüş arka camı çok sevdim. İlk Volkswagen'lere benziyor. Fiyatı birazdan sorarım çünkü o fiyata yaklaşabileceğimizi sanmıyorum.
4: Oldukça pahalı bir araba.
0: Evet tamam Mark. Teşekkür ederiz. Evet.
3: Duymak istediğim bu değil.
0: Aslında
3: öyle değil mi?
0: Şu an çok iyi fiyata satıyorum demesini evet. istiyordum. Evet, duymak istediğim buydu ama olmadı. Pek de orta segment bir klasik değil. Ama birkaç adım ötede eski bir İngiliz arabasının yanında böyle bir sedan sert üst, evet. üstü açık olandan daha mı az değerli olur?
3: Evet.
0: Oldukça bir şey fark ettim. TR3'lere geçip konuşabilir miyiz?
3: Evet.
0: Tam arkamızda duruyor.
3: Tamam.
0: Hadi. TR3 1955 ile 1962 yılları arasında üretilmiş klasik bir roadster. Dönemin çoğu İngiliz spor arabası gibi ağırlıklı olarak Amerikan pazarına yönelikti. Sadece %10'u İngiltere'de satıldı. Bu ikisi biraz daha sonraki TR3A modelleri geniş ızgara ağzıyla.
3: Bunlar gerçekten harika ve çok eğlenceli spor arabalar. Eski çizgilerle, eski görünümüyle makul güçlü bir motoru var. Bunları oldukça seviyorum Henry.
0: Şimdi biri tertemiz.
3: Evet.
0: Diğeri açıkça biraz iş görecek değil mi?
3: Evet.
0: Ya da buna restorasyon diyelim.
3: Eğer buna bakacak olursan bu muhtemelen havalı bir öğrencinin 70'lerin başında sahip olduğu türden bir araba. Yani biraz eski püskü bir araç gibi ama tam da bu yüzden çok güzel diyebilirim. Harika görünümüyle makul güçlü bir motoru var. Bunları oldukça seviyorum Henry.
0: Şimdi biri tertemiz.
3: Evet.
0: Diğeri açıkça biraz iş görecek değil mi?
3: Evet.
0: Ya da buna restorasyon diyelim.
3: Eğer buna bakacak olursan bu muhtemelen havalı bir öğrencinin 70'lerin başında sahip olduğu türden bir araba. Yani biraz eski püskü bir araç gibi ama

0: Yıpranmış. Hadi bakalım.
1: Mark, şunu söylemeliyim. Buradaki seçenekler sonsuz.
2: Evet, gerçekten harika bir araba koleksiyonu.
1: Harika güzel. Koleksiyon
3: evet,
1: dostum.
3: Güzel.
1: Bunu bana anlatır mısın?
3: Güney Afrika ithalatı. 2021-22'de evet. Gel. Yani çok yakın zamanlı bir Güney Afrika ithalatı.
1: Sence ne kadar?
3: Yaklaşık 11 bin civarı.
1: Şimdi beni ilgilendiren de şu 2 TR, TR3. Biri açıkça tertemiz. Diğeri uzaktan güzel ama yakından...
3: Proje araba.
1: Proje, evet.
3: Tertemiz olan muhtemelen bütçenizin dışında. O 16-17 bin.
1: Evet.
2: Seni tanıyor.
1: Evet, tanıyor.
3: Yıpranmış olan...
1: evet.
3: 9 bin civarında olabilir.
1: Tamam.
3: Aslında temiz olandan daha iyi.
1: Son olarak o Lancia çok güzel dostum. Bütçemizin dışında olduğunu biliyorum.
3: 20
1: ama...
3: binlerin ortasında. Öyle mi? Hepsi öyle.
1: Öyle olmalı.
3: 20 binlerin ortasında.
1: Olması
3: evet.
1: Lazım.
3: Evet öyle. Göz alıcı arabalar.
1: Güzel şey. Kaba yanlış kelime ama aklıma gelen ilk buydu. TR3 A'ya dönebilir miyiz?
3: Evet.
1: Evet.
3: Evet.
1: Daha az özel evet. Olana. Ne dedin fiyatı için?
3: Sanırım 7 bin civarı dedim. 7 bin civarı olması gerekiyor.

0: Fisti.
1: Yeni Fisti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
5: kartım Hadi. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
6: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı.
11: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Chevrolet Days, Mark ve onun nefis araba koleksiyonuyla güzel bir TR3A bulduk. 7000 istiyor ama daha azına razı olur mu? 6500?
13: Bir şeyler yapabiliriz sanırım.
12: 6500.
13: Tamam.
12: TR3A.
13: Harika. Evet,
12: teşekkürler Mark. Ne güzel.
13: Teşekkür
12: çok
13: ederim.
12: Çok iyi.
13: Harika.
12: İki gün sonra atölyeye geliyor. Hadi çocuklar gelin bakalım. Fazla benim güzel bir fırsat yakaladığımızı düşünüyorum. Ne dersiniz? İşte bir TR3A.
14: Gerçekten şirin bir İngiliz spor arabası.
5: Bence çok güzel, evet. İki kişilik araba severim.
12: Evet, biliyorum. Senin MX5'in de var ya. Bunu yapmalıyız.
15: Karşılaştırma. Neden karşılaştırma olmasın? Testi.
12: Evet. Karşılaştırma testi, evet.
15: Evet, tamam.
12: Ne?
5: Doğru.
15: Bir şey söyleyebilir miyim? Dışarı çıkarken gözüme bir şey çarptı.
12: Nedir o?
15: Bir

0: Benzin pompası.
1: Arabayla aynı renk.
0: Evet aynı renk.
2: Arabayla uyuşuyor. İkisini bir araya getirmeyi iyi düşünmüşsün. Birbirine uyumlu çift.
0: Dur bir dakika Skid.
2: Ne?
0: Dinle, onu aldığımızda orada yoktu. Nereden geldi?
2: Yine mi para harcadın?
3: Öyle oldu. En sevdiğim dostlarımdan biri geldi.
2: Evet.
0: Chopper Roy mu?
3: Nasıl tahmin ettin? Bu sabah geldi. Bir benzin pompası ister misin? Sana 300 sterline veririm dedi. Ben de tamam dostum, evet arabayla güzel gider dedim. Bak,
0: reddetmek zor.
3: Kırmızı siyah, kırmızı siyah. Bence hafif bir restorasyon yapalım. Üstüne bir glob koyalım.
2: Evet.
3: Temizlenmiş güzel olur. Temizlenip orijinal glob takılmış hali 1000 sterlin eder sanırım.
2: Evet, haklısın.
3: Her neyse, güzel TR3 ağımızı konuşalım. Daha yakından bakalım. Hadi çocuklar.
2: Bagaj rafını beğendim, motor hacmini.
0: 2138 cc. 2138 litre.
3: Bu hızlı değil mi?
2: Evet doğru.
0: 100 beygir gücünde.
1: Bu çok,
2: çok fazla.
0: Yani
2: benim küçük kırmızı arabamla hemen hemen aynı.
0: Bu zamanında yetenekli bir arabaydı Henry.
3: Gerçekten ilginç bir şey düşündüm. Bunu hallettikten sonra ikisi de kırmızı.
2: Evet.
3: İkisiyle bir test sürüşü yapabiliriz.
2: Evet,
3: ve hangisi öne çıkıyor bakarız. Yani aralarında ne, 70 yıl mı var?
2: Benimki 2006 model, sıfır değil. Yani 70 yıl değil.
0: Skid, bu da sıfır değil.
3: Kesinlikle değil. Ama şunu yapabiliriz. Karakter, performans, güvenirlik ve sahip olmanın verdiği gurur açısından değerlendirebiliriz.
0: Ben olsam insanların göreceği bir yere götürürdüm ve hangisine daha çok ilgi gösteriyorlar diye bakarım.
2: Evet, eğer duruyorlarsa
3: evet, ama
2: tabii.
3: tamam peki. Ben ve Faz burada, sen ve Alan MX-5'te ve eski olanın cesur olduğunu kanıtlayacağız. Ertesi gün restorasyona başlamaya hazırız. Ama bir sorun var. Kaput üzerinde gizemli bir leke. Dinle. Üzerine branda örttüm.
0: Evet.
3: Şimdi ne oldu bak?
0: Evet, brandaların ve örtülerin araba gövdesine ve boyasına doğrudan temas etmesinden hoşlanmıyorum aslında. Çünkü
3: seçeneğim yoktu. Yağmur yağıyordu.
0: Evet,
3: hızlı hareket etmem gerekiyordu.
0: Evet, yaptığını düşünüyorum. İyi niyetliydin ama örtüler temas ettiğinde böyle şeyler oluyor. Bu tür beyazlama oluşuyor. Ve bir de
1: sonra
0: ne oluyor
1: farklı
0: biliyor musun?
1: Plastikler arasındaki kimyasal
0: evet,
1: reaksiyon.
0: Evet, o tür şeyler doğru şeyi yapmaya çalışırken aslında daha fazla hasar
3: verebiliyor. Tamam, görünüşe göre öyle yaptım. Peki nasıl temizlenir? Temizleyebilir miyiz?
0: Bence
1: kesme yağı.
0: Evet, biraz kesme yağı deneyelim de.
2: Evet, bence sorun olmaz. Çok da endişelenmiyorum bunun
3: tamam,
2: için.
3: Tamam, hadi o zaman. Gitmesi lazım. Başlayalım. Ne yapacaksın? Binip kontak mı çevireceksin?
2: Bakalım ne olacak?
0: Evet, çalışıp çalışmadığına bakalım.
3: Düz bir anahtara ihtiyacımız
0: var. İşte burada.
3: Bu dönemin birçok spor arabası gibi kaputu açmak için kare, düz bir anahtar gerekiyor.
0: İşte hadi bakalım.
2: Ya görünmüyor. Hiç de fena değil, düşündüğümden iyi.
3: O zaman kontak mı çevireyim?
0: Önce kontak anahtarını çevirmek istiyorum ve burada çok kullanışlı küçük bir düğme var. Vay canına, işte bu. Evet. Oh. Tamam.
2: Şu anda 4 silindirde çalışmıyor.
0: Hayır.
3: İlk seferde çalışıyor ama 4 silindirin yalnız 3'ünde. Buji sorunu olup olmadığını anlamak için
0: şunu çıkardım.
3: Alan bujileri teker teker söküyor.
0: Bu evet, yani birinci silindir.
1: Buji.
0: Evet.
3: Tamam, dur bir dakika. Peki hangi silindirin çalışmadığını anlamak istiyorsan
1: evet,
3: çalıştırır ve her bujiyi teker teker söker misin? Ne yaparsın?
1: Ama sadece eski arabalarda. Yeni arabalarda
2: yeni birinde yapacak
3: evet,
2: olursan
3: aynen,
2: eğer
3: evet,
2: çok
3: evet,
2: yüksek voltajlı ve son derece tehlikeli.
3: Evet.
2: Kesinlikle yapmamalısın.
1: Vintage arabalarda bu hangi bujinin çalışmadığını anlamanın kolay yolu.
2: Bozuk olanı şuradan anlarsın. Söktüğünde hiçbir şey değişmiyorsa
3: anladım,
2: o bozuktur.
3: Tamam. Anladım.
2: Çalışıyorsa
3: anladım,
2: söktüğünde
3: tamam,
2: devirler düşer.
0: İlginç bir benzerlik var burada.
2: Aha.
0: Üçü çalışıyor, biri çalışmıyor.
3: İlginç bir tesadüf. Telefon mu çalıyor?
0: Ha.
3: Kendi hallerine bırakılan ekip bozuk bujiyi söküyor.
2: Orada bir şey gördüm. Bak, bak, bak, bir şey gördüm.
3: Torpido gözünü karıştırıyor ve yedek bir buji takıyor. Tam zamanında ben ikinci motor testine dönüyorum.
0: Tamam, hadi deneyelim. Hazır mısın? İşte bu.
2: Çok daha iyi.
3: Bu güzel.
0: Evet, harika.
2: İşte bu. Artık titremiyor, bak.
3: Mükemmel. Sırf buji meselesi olduğunu söylemedin mi ha? Demedin mi?
2: Evet söyledim. Evet.
1: Güzel.
0: Evet,
1: güzel
0: yağ duyuyorum. Basıncı iyi mi bakalım, öyle değil mi? Sence öyle mi? Fena değil. 50.
3: Yola çıkabilir miyiz?
0: Evet, bir sürelim derim.
3: Tamam, siz ikiniz arkaya. İşte gidiyoruz. Birinci test sürüşü.
2: Hiç sorun yok, tıkırtı yok.
3: 64 yıl sonra TR3A hala yolda. Motor güzel ama direksiyon tam olarak yerli yerinde değil.
2: Sanki biraz sağa mı çekiyor?
3: Biraz sürükleniyor.
0: Hayır. Hayır bak, ben sağa çekmek zorunda kalıyorum. Sola gidiyor. Evet.
3: Bence iyi bir fırsat yakaladık. Ama TR3'ümüz Gay'ın arabasıyla karşı karşıya gelmeden önce direksiyonu düzeltip en iyi görünümüne kavuşturmamız gerekiyor. İlk iş kaputtaki beyaz lekenin üstüne gitmek. Umarım işe yarar.
2: Bak, bu elimdeki ince aşındırıcılı bir sıvı ve üst tabakayı parlatıyor, tamam mı?
3: Öyle mi?
2: Beyaz kısmındaki üst tabaka kalktığında altında kırmızı kalacak. İşe yarayacağını düşünüyorum.
3: Öyle mi?
2: Evet, evet.
3: Branda bunu nasıl yapıyor?
2: Bence üzerinde bir tür cila vardı ve ıslandığında beyazlaştı. Hepsi bu kadar basit.
3: Aa, tamam.
2: Ve yani umuyorum ki işe yarar. Baksana,
3: tamam, tamam.
2: Bakayım.
3: Sakin ol. Yani bu temelde üst boya tabakası
2: evet,
3: mı alıyor?
2: Evet, evet, öyle yapıyor zaten.
3: Bu tür şeyler yapmak çok tatmin edici değil mi?
2: Evet, çünkü oldukça kolay ve herkes bunu yapabilir. Ve büyük ölçüde de iyileştirecek.
3: Evet diyorsun ama denememe izin vermiyorsun.
2: İstersen sen de deneyebilirsin.
3: Skit iyice parlatmak için bir cila tamburuna başvuruyor ve son bir parlaklık veriyor.
2: Bu artık cila, aşındırıcı değil. Peki, şimdi ne düşünüyorsun dostum?
3: Dostum, bence...
2: Gitti. Büyük bir beyaz leke vardı ve gitti.
3: Güzel. Oo, bak.
2: Şimdi bu kısmı da yaparsam sanırım işimiz biter dostum.
3: Biliyor musun, iyi yanı şu, çok fazla uğraşmak zorunda kalmadım.
2: Pek değişen bir şey yok o zaman.
3: Sırada fazın direksiyon sapmasını gidermesi var. Bunun için büyük bir ip yumağı, bir yığın tuğla ve eski bir iz takip aleti gerekiyor. Ne yapıyorsun?
0: Arabanın önüne bakıyordum ve ön tekerleklerin biraz içe doğru kapalı olduğunu düşündüm. Yani ekseninin önünde duruyor, biliyor musun? Biraz böyle. Evet öyle.
3: Güvercin ayaklı.
0: Güvercin
2: ayaklı. Bu lastiğin içini mi dışını mı aşındırır peki?
0: Bak, lastiğin dışını aşındırır. Çok belirgin bir işaret yok ama kontrol etmek istedim. Bir ip kullandım.
3: Evet.
0: Ve tuğlaları koyup ipi en uca bağladım Henry.
3: Evet.
0: Ve sonra da lastiğe değdirdim.
3: Evet.
2: Yani o ip şu anda
3: tamam,
2: arka tekerleğin tam hizasında.
3: Değiyor.
0: Arkalar bu modelde ayarlanamıyor.
2: Evet.
0: Ön tekerlekte içe veya dışa kapalılık olup olmadığını kontrol edebiliyoruz.
2: Evet. Ön tekerlekten hizalanmışsa hem önden hem de arkadan değmesi
3: evet,
2: gerekiyor.
3: Evet, doğru. Değiyor mu?
0: Hayır, değmiyor. O yüzden öndeki için de bir ip aldım ve hizalamak için baktım. Fark oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Ve oluşuyor. Şu küçük ayrımı görüyorsunuz burada, gördünüz mü? Şu ayrımı.
3: Aa, evet, orada.
0: Evet, doğru.
3: Tuğlaya doğru açılıyor.
0: Arkaya doğru açılıyor. Arka kısmın içe gelmesi ya da ön kısmın dışa gelmesi gerekiyor. Sonra bu eski iz takip aletlerini kullanarak bu tekerleği diğer tarafa hizalayabilirim.
3: Tamam. Hizayı düzeltmek için faz arabanın altına uzanıp rot başlarını ayarlıyor, tekerlekleri direksiyon sistemine bağlayan parçaları buluyor. Her rot başını ayarladığında iki ip neredeyse üst üste gelene kadar kontrol ediyor.
0: İşte bu. Tam isabet. Neredeyse hizalandı. Harika oldu.
3: İkinci aşamada faz arabanın diğer tarafına geçiyor ve sürücü tarafındaki tekerlekle tam aynı açıda olduğundan emin olmak için iz takip aletini kullanıyor.
0: Aletleri jant kenarına sağlamca dayamam gerekiyor. Sonra mercekten bakıp ibreyi hizaya getiriyorum. İşte böyle. Ve hizalanmak üzere. İşte oldu. Yani şu an 20 saniye. Yani bir derecenin 20 saniyesi kadar içe kapalı. Şimdi küçük bir ayar yapıp biraz onu dışa açacağım. Aa, biraz fazla geçtim. O zaman tekrar ayarlıyorum ve umarım tam paralele yakın oluruz. Tamam mı? Şimdi kontrol edelim. Çok küçük bir iç kapanma var. Bu benim için tamam aslında. Biraz iç kapanma hoşuma gidiyor. İyi olur.
3: Tekerlekler hizalandı. Kaput güzel görünüyor ve motor 4 silindiri de ateşliyor. Ama pompamızı da bu kadar güzel hale getirebilecek miyiz? Ve TR3'ümüz yarışa hazır mı?
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Diğer üçümüz gelişiyor. Ama çıkmadan önce faz karbüratörlere bakmak istiyor ve skid pompaya başlamak için sabırsızlanıyor. Çok iş var önümüzde, bu yüzden ben de akıllıca bir karar verip küçük bir geziye çıktım. Uzun zamandır TR sahibi olanlarla buluşmak için Longboard'a gidiyorum. TR serisi İngiliz otomotiv tarihinin efsanevi isimlerinden biri. İlk model 1953'te çıktı. Ardından TR8 ile 1979'da biten 7 farklı versiyon daha geldi. Yaklaşık 9000 TR hala yolda ve bugün TR sahipleri kulübünden gururlu restorasyoncularla 7'sini bir araya getirdik. Tom'un tertemiz TR6'sından
8: düz altı, yakıt enjeksiyonlu ve muhteşem çalışıyor.
7: Jim'in son derece nadir sağ direksiyon TR8'ine kadar.
9: Onu 41 yıllık depolamadan sonra müzayedede satın aldım. Her şey yenilendi.
7: Tamamen kusursuz olduğunu görüyorum. Ama şaşırtıcı olmayan bir şekilde önce Chris ve Neil'in TR3'üne yöneliyorum. Neden bu araba?
10: Benim için gençliğimde hayalini kurduğum arabaydı. Gençliğimizi yeniden yaşıyoruz ama benim gözümde bu 1950'lerin özgün spor arabası. Ve
7: öyle bilirsin, değil mi?
10: Kesik kapıları var. Dirseğini dışarı uzatabilirsin. Güzel küçük arabalar.
7: Showroom'a girdiğin anı hayal edebiliyor musun? 50'lerde, 59'larda mıydı?
10: Bu 59'da.
7: 59'da evet. Ve onu görüyoruz.
10: Evet.
7: Yani vay canına.
10: Ve herkes Austin 7'ler ve Morris 8'ler gibi şeyler kullanıyor.
7: Sen bununla geçip gidiyorsun.
10: Evet, öyleydik.
7: Aa, ne kadar güzel. Bu arabaların hepsi harika görünüyor ama tüm emek gerektiren işler gibi çok sevgi ve çok emek istediler. Alan'ın TR4'ü gibi.
11: İçi kötüydü çünkü Texas'ta bir hurdacıda 30 yıl kalmıştı. 4 farklı tekerleği vardı. Sanırım sadece konteynere sokmak için her köşeye bir teker takmışlardı.
7: Sadece konteynere sokmak için.
11: Motor
7: evet.
11: Kilitlenmişti.
7: Evet,
11: vites
7: öyle
11: kutusu yapıyorlar. Kilitlenmişti.
7: Peki restore etmek
11: sanırım
7: ne kadar sürdü?
11: Sanırım neredeyse 3 yıl sürdü.
7: Dick'in nefis TR4A'sını restore etmesi çok daha uzun sürdü.
12: Tamamen yeniden yapılandırıldı. 2 zemin tabanı, 3 iç kanat, çok kaynak, çok saç işi. Şasi tamamen yenilendi, sıfırdan. Sıfırdan, evet.
7: Yani sıfırdan restorasyon. Ve sen mi yaptın?
12: Evet, evet.
7: Dostum ne kadar sürdü?
12: Yaklaşık 10 yıl.
7: Bazen sabah kalkıp hala hevesli olmak için kendini zorlamak gerekiyor.
12: Evet.
7: Öyle hissediyor
12: hayır,
7: musun?
12: Hayır, hayır. Hiç o sorunu yaşamadım.
7: Her zaman
12: yaşamadım.
7: İstekli miydin?
12: Evet, evet. Asıl mesele zamanı bulmakta aslında.
7: İşi bir kez bitirince bu arabaların ömrü şaşırtıcı. Simon TR7'sine 40 yılı aşkın süredir sahip.
13: Otoyolda çok iyi gidiyor. Yeni nesil arabalarla aynı hızda gidebilirsin.
7: Evet, eminim. Satacak mısın?
13: Muhtemelen hayır.
7: Gerçekten mi? Onunla gömülmek mi istiyorsun?
13: Hayır, hayır. Çocuklar tutmak istiyor.
7: Yvonne ve Robert TR5'lerini biraz daha kullanıcı dostu hale getirmek için değişiklik yapmışlar.
14: Çok eğlenceli, saçlar geriye uçuyor ve...
7: Evet, hayal edebiliyorum.
15: Tabii hala saçın varsa.
7: Evet, evet.
15: Gösteriş
14: evet,
15: yapıyor.
14: Aynen.
7: Evet. Çok kullanıyor musunuz? Yurt dışına falan götürüyor musunuz?
15: Bu modernize edildi. İçinde başka bir modelin koltukları var. Çünkü rahatlar. Elektrik ve ışıklarla ilgili çeşitli şeyler yaptık. Artık iyi bir günlük araç haline geldi.
7: Ve işin özü bu. Sadece klasik araba fuarında kazanmak için restore etmek değil, onu yolda tutmak ve dostlarınla zevk almak için.
15: Bu arabaları çalışır halde tutmayı çok seviyorum. İşte tarih bu, olay bu.
7: Tabii ki. Bir topluluk meselesi ve aynı ruhu paylaşanlarla bunu paylaşmak, değil mi? Bu insanlarla tanışmak ve hikayelerini duymak gerçekten ilham verici. Hazır bahsetmişken, kendi küçük ekibim atölyede ve yakında dönmezsem başımı şişirecekler. İlk olarak skit pompaya başladı. Aletleri bir sünger ve bir kova su.
15: Bu tür şeylerdeki hortumlar pompanın kendisi kadar değerli olabilir. Ve genelde gerçekten yağlı ve kirli oluyor ama bu değil. Bu gerçekten iyi durumda.
7: Şişman ortasıyla göbek pompa olarak da bilinen bu parça, modern benzin pompasının öncüsü. Zamanında birkaç yüz sterline satılıyordu. Bugün tam restore edilmiş hali binlerce sterlin ediyor.
15: Bu pompa çok sade. Güzel bir hortumu var, güzel bir pirinç başlığı var. Kadrandaki rakamlar var. Bu güzel, güzel ahşap bir kolu var. Ve bence bu yüzden tek yapacağımız şey temizlemek, üzerine boya sıkmayacağız. Çünkü üzerinde güzel bir patina var. Temizlendiğinde muhtemelen üzerine bir etiket koyarız. Üst parçası, glob ve tüm parlatılmış kısımlarla çok güzel görünecek.
7: Her şey temizlendikten sonra skit bahçe hortumunu bağlayıp yıkıyor.
15: Tamam, şimdi suyu süzülsün, sonra kurularım. Bu arada başka şeylere devam edebilirim.
7: Kargaların ve saksanların parlak şeylere ilgi duyduğu bir efsanedir. Ama koleksiyoncular kesinlikle duyuyor. Bu yüzden pirinç parçaları parlatma tamburuna koymak her zaman değerlidir. Ama fazla ileri gitmemeli.
15: Üzerindeki patina çok güzel. Aşırı parlatmak istemiyorum çünkü pompa mükemmel değil. Ama istediğim zaten bu sanırım. Her şeyi ayrı ayrı parçalara ayırdım. Tamamlandığında bence çok güzel görünecek.
7: Pompadan çıkmayan ama parlatılmaya hazır birkaç şey var. Skit önce tel ve temizleme sıvısıyla, sonra da elektrikli parlatıcıyla üstlerine gidiyor.
15: Bunun işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Pirinci parlatmak oldukça fark yarattı. Bence geri kalanıyla gayet uyumlu. Bu yüzden çok mutluyum.
7: Bu arada Faz TR3'ün karbüratörüne başladı.
16: Araba gerektiği gibi çalışmıyor. Biraz zengin karışım var. Karbüratörleri söküp servis yapma fırsatını değerlendireceğim. Bakalım yapabilecek miyim?
7: TR3'ün ek performans için çift karbüratörü var. Yeterince temiz görünüyorlar ama içleri nasıl?
16: Her iki karbüratörü birlikte çıkardıktan sonra geri kalanı tezgahta söküp temizlemek istiyorum.
7: Faz devam ederken ben döndüm ve skide katıldım. Pompaya yeni bir marka plakası takılıyor.
15: Dostum, şaşırtıcı bir şekilde delikler bile hizalandı. E'ye bile sürmemize hiç gerek yok.
7: Şaka yapıyorsun. Dostum.
15: Hayır, bak.
7: Skid plakayı vidalarken Faz karbüratörleri söküp parçalamakla meşgul.
16: Birkaç nedenden dolayı zengin karışım olabilir. Şüphelendiğim şey aşınmış iğne ve jetler. Bu değişken jet karbüratörlerindeki iğneler aşınmaya başlarsa daha fazla yakıt geçiyor. Karışımı zenginleştiriyor ve arkadan siyah duman çıkıyor.
7: Kulağa karmaşık geliyor ama neyse ki pompa öyle değil. Bu hemen değer katıyor. Bir adım geri çekilin.
15: İşte bitti.
7: İşte bu. Bırakın. Uzaklaşın.
15: Harika.
7: Şimdi üste geçelim. Asıl işe yani...
15: Doğru.
7: Kablolamaya. Atölyede Faz karbüratörleri söktü ve iğneyi ortaya çıkardı.
16: İğne jet kenarına sürtünürse onu biraz oval hale getirir. Bu da düşük devirde bile jetin ve iğnenin etrafından daha fazla yakıt geçmesi anlamına geliyor. Bu da zengin karışım anlamına gelir. Yani siyah duman çıkarabilir. Yapmak istediğimiz şey yeni bir jet ve yeni bir iğne takmak. Böylece fabrika ayarlarına dönebiliriz.
7: Dışarıda skid elektriğe geçince işler biraz daha karmaşık bir hal aldı.
15: İşte elimizdeki ampul soketi bu. Sanırım biraz fazla uzun. Bu yüzden ne kadar uzunlukta olması gerektiğini hesaplamalıyım. Yaklaşık olarak şuraya kadar.
7: Öğleden sonraya gelindiğinde tüm atölye kesme, ayarlama ve somun sıkma senfonisine dönüşmüştü. Ve sonunda her iki restorasyonda doruk noktasına ulaştı. Sakin ol. Düşmemesi lazım. Evet.
16: İşte iğne ve valp düzeneğimiz tekrar bir araya getirildi. Şimdi tek yapmam gereken küçük iğne valfini değiştirmek ve geri kalan her şey yerine oturacaktır.
7: 3, 2, 1. İşte bu. Güneş ışığında görebiliyorsunuz.
17: Evet ama atölyede çok güzel olacak. Çok parlak olmasını olacak. İstemezsin.
7: Atölyede inanılmaz görünecek.
17: Evet, köşede güzel yumuşak
7: öyle
17: bir olmaz ışık
7: mı?
17: Olacak.
7: Tıpkı senin gibi Guy.
17: Üzerindeki kırmızıyla siyah gerçekten iyi uyuşuyor.
7: Bu 2000 sterline
17: evet,
7: eder dostum.
17: Evet işte bu.
7: Ne kadar harika bir öğleden sonra çalışması.
17: Evet, güzel oldu.
7: Pompa çok iyi görünüyor ve faz karbüratörleri yeniden takıyor. Her şey hazır. Artık hazırız. Yarın TR3, Guy'ın MX-5'i ile bir otomotiv güzellik yarışmasında karşı karşıya gelecek. Ama hangisi öne çıkacak?

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Milo Jack, Milo C, Milo Puff, Milo Puff
7: Puff. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
8: Regl gecelerimi... Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerin mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa. Sınırsızca.
15: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için... Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
19: $6,500.
20: Tamam.
19: TR3A.
20: Evet o.
21: Evet, harika.
19: 4 hafta önce bir garajda bir TR3A bulduk, test ettik. Düzelttik.
21: Hiç tıkırtı yok, güzel.
19: Tamir ettik, tekerlekleri hizaladık.
22: Bu neredeyse tam paralel olmalı.
19: Ve parlattık. Şimdi vintage İngiliz spor arabamız Guy'in MX-5 ile çok özel bir meydan okumaya katılacak. Bakalım bu yarışı kim kazanacak? Planımız en güzel şekilde. Hava da çok yardımcı oluyor. Hava mükemmel.
21: Mükemmel.
19: Cotswolds'ta küçük bir tur atacağız. Favori yerlerimizde duracağız.
21: Şahane.
19: Ve favori küçük klasik araba müzemiz olan
21: evet.
19: Burton on the Water'da bitireceğiz. Biraz
21: evet,
19: gezip bakacağım. Ama arabaları oraya park edip insanlara hangisini tercih ettiklerini soracağız. Hangisinde görünmek istersiniz? Bunu soracağız. Hadi artık çıkalım.
21: Evet.
19: Hadi, bu işin adı keyif gezisi.
21: Öyle ve aynı zamanda son derece
19: umarım
21: keyifli
19: öyle
21: olacak.
19: Olur dostum.
21: Evet.
19: Evet, tamam. Hepiniz sihirli gizemli tura hoş geldiniz.
21: Harika.
22: Birinci test çalıştırma. Ne kadar kolay.
19: Evet, tamam. Aha, iyi gitmedi değil mi? Çalıştırdın mı?
21: Evet, çalıştırdık.
22: Aa, dur şunu geri iteyim.
19: Gülme.
21: Ha, güzel geliyor.
23: Güzel, evet.
21: Evet, güzel.
19: İyi ki oldu Faz, söyleyeyim. Test sürüşü 30 saniye sürecekti. Sallantılı başlangıcın ardından diğer üçümüz yola çıkınca ılmaya başlıyor.
22: Gitmeye başlıyor efendim.
19: Evet öyle.
22: Egzoz sesinden anlıyorsun öyle değil mi?
19: Egzoz sesinin çok güzel olduğunu söyleyecektim zaten.
22: Evet.
19: Modern standartlara göre TR3'ün 100 beygir gücündeki motoru büyük değil. Skid'in arabası daha hızlı olsa bile.
0: Çok iyi çekiyor değil mi?
21: Dostum bu araba gerçekten hızlı.
19: TR3'ün boğuk uğultusunu ve vintage havasına sahip değil. MX-5'te olmayan bir şey de koku.
22: Ha evet.
19: Eski İngiliz spor arabası kokusu.
22: Sence eski İngiliz spor arabası erkek parfümü için bir pazar olabilir mi?
19: Evet, olabilirdi sanırım. O güzel hafif deri kokusuyla
22: evet,
19: birlikte.
22: Evet, öyle evet. Duman, deri ve sıcak yağ.
19: Hipoterlik, deri ve sıcak yağ, evet.
22: Evet.
19: Ancak her şey mükemmel giderken köklü bir geleneğe uygun şekilde TR fazla ısınmaya başlıyor. Bu da planlanmamış bir durağa yol açıyor. Ne yapacağız? Kaputun altına bakacak mıyız?
22: Belki biraz bakabiliriz. Biraz su verebiliriz sanırım. Asıl sorun tam gaz sürememek aslında. Biraz üçüncü viteste takılı kaldık gibi öyle değil mi Henry?
21: Boş sürüş evet bunu kabul ediyorum. Bu adil bir yorum.
22: Biraz takılıyor. Ve yılın en sıcak günlerinden biri bugün.
19: Baz radyatörü dolduruyor ve umutla tekrar yola çıkıyoruz. Sürüş bize şunu kanıtladı.
22: Ne?
19: Eski bir İngiliz arabasıyla yol kenarında takılıp kalmanın da bir havası var.
22: Aa, daha modern arabalarla bunu yapamazsın öyle değil
19: Hayır,
22: mi?
19: Hayır, yol kenarında dizüstü açmak zorunda kalırsın.
22: Doğru.
19: Evet. Biraz sonra Abe'in Burger Barı'nda planlı bir durak yapıyoruz. MX-5 nasıl gidiyor sence Alan?
0: Gerçekten güzel, rahat, sürmesi keyifli. Güçlü ve iyi tutuyor.
19: Peki ama şimdi bana dürüst olmanı istiyorum. Fazla karakter olduğunu kabul eder misin?
21: Muhtemelen bu daha karakterli.
19: Evet.
21: Ve arıza yapınca birçok insan tanıyacaksın. İşte iki avantajı bu.
22: Hadi ama açık ve kolay bir zafer öyle değil mi? TR3 içinde görünmek isteyeceğin araç. MX-5 ise sıkıcı ama güvenilir bir sürüş istiyorsan tam sana göre bir araç. Bence ikisi de harika.
19: Tamam görüşleri pek değiştiremedik ama şimdi siz TR'ı Burton on the Water'a süreceksiniz.
21: Tamam peki oraya varacak mı?
22: Biraz uğraşırsak evet.
21: Biraz somursun.
19: Ben o arabayı hiç sürmedim o yüzden o arabayı süreceğim. Yolda dünyanın en çok satan küçük spor arabası olan MX-5'in inanılmaz rahat bir sürüş sunduğunu kabul etmem gerekiyor. Sıkı hissettiriyor, güzel hissettiriyor, güvenilir hissettiriyor, modern hissettiriyor. Ama TR3'ü özlemeye başlamam uzun sürmüyor.
22: Burford'dan onunla geçmek daha güzel olurdu biliyor musun?
19: TR'la, evet.
22: Evet öyle olurdu ama MX-5'teyiz.
19: Merhaba.
22: Neredeyse anonim gibiyiz.
19: Bakmıyor.
22: Anonim.
19: Hayır, hayır ama TR'a bakıyorlar.
22: Hayır.
19: Turistler fotoğraf bile çekiyor sanki.
22: Ha evet haklısın.
19: Ve fotoğraftan bahsetmişken yol gezimizin son durağı Burton on the Water, Gloucestershire'ın en pitoresk kasabalarından biri ve Cotswold Motor Müzesi'nin yurdu. Harika bir araba, motosiklet ve özel sergi koleksiyonu var.
22: Aa, bir sergi var öyle değil mi?
19: Peki müze müdürü Isabel iki arabamız hakkında ne düşünüyor? Hangisini evine götürmek isterdin? TR3'ü mü yoksa MX-5'ü mü?
2: TR3 her zaman hemde.
19: MX-5'te beğendiğin bir şey var mı?
2: güzel bir rengi var.
19: Bu yeterli değil mi?
22: Evet işte bu.
19: Tamam, harika. Evet. Merhaba Warren.
3: Merhaba ben Carol.
19: Merhaba Carol. Warren, Carol. İki arabaya baktığınızı gördüm. Hangisini garajınızda isterdiniz?
20: Kesinlikle Triumph. Her zaman.
19: Gerçekten mi? Pekala. Şimdi bak bu bir... Erkek şeyi mi sence? Yani bilmiyorum, onu kurcalayabilir miyim düşüncesi mi? Kaputun altında
3: yaparım
19: çalışır
3: aslında.
19: Mıydı?
3: Evet yaparım.
19: Evet eminim.
3: Ben büyük
19: harika,
3: arabalarda
19: tamam.
3: Büyüdüm o yüzden.
19: Aa öyle mi?
3: 18. yaş günümde bir Land Rover
19: öyle
3: motoru
19: mi?
3: Aldım hediye olarak.
19: Yani ikisini de alabilirdiniz.
3: Kesinlikle. İkisini de alırdım. Belki hafta sonu arabası, hafta içi arabası.
19: Tamam yani ikisini de diyorsunuz.
3: İkisi de evet, ikisinin de harika göründüğünü düşünüyorum.
19: Jack merhaba dostum, ben Henry. Sen genç ve havalı birisin. Hangisini sürerken görünmek isterdin?
23: Muhtemelen MX-5. Triumph'lara pek ilgim yok.
19: Gerçekten.
23: Pek hoşlanmam.
19: Ve son olarak Steven Boğlu Luxley. Önünüzde bir TR3 var biliyorsunuz değil mi? Ve bir de MX-5. Hangisini isterdiniz?
20: Triumph'ı isterdim.
24: Diğerini isterim.
19: Tamam, sanırım bu her şeyi özetliyor. Yaşa göre. Çok hızlı bir nabız yoklaması kabul ediyorum ama halk ikiye bölünmüş durumda. TR3'ün olgun çekiciliği karşısında diğerinin genç enerjisi.
21: Günlük kullanımlık bir araba olduğu için aldım. Ama insanların onu neden istediğini evet. Anlıyorum. Her şeyin bir alıcısı var.
19: Bence günün sonunda ikisine de ihtiyacın var.
21: Evet olabilir. Evet.
19: Evet. Çok iyi fikir. Evet, çünkü evet, ikisi evet, için evet. Yaklaşık 12 bin sterlin ödeyebilirsin. Evet, Chopper Roy'un evet. Pompayı kaça değerlendireceğini görmek ilginç olur. Ama evet. Diyelim ki 7 ya da 8 bin. Öteki 5. Her türlü iş için bir çift spor araba 12-13 bin sterlin.
21: Kesinlikle.
22: Doğru. Bir spor arabadan daha iyi ne olabilir? İki spor araba.
19: Yerel klasik araba bayimiz Chopper Roy'dan bahsetmişken, ertesi gün çiftliğe bir göz atmaya geliyor. İçin ısınsın.
25: Teşekkür ederim.
19: Şimdi bak, üzerinde fazla bir şey yapmadık. Çünkü hepimiz patinanın güzel olduğu konusunda hemfikiriz.
22: Evet,
19: sen
22: doğru.
19: Ne dersin Faz?
22: Yaşını gururla taşıyor, tıpkı hepimiz gibi, öyle değil mi?
25: Harika bir hayatta kalanlar örneği değil mi? Yarın markete gidebileceğin, nereye park ettiğini umursamayacağın türden bir araba.
22: Aynen.
25: Bu da kullanılacağı anlamına
22: peki,
25: geliyor.
22: Peki dostum, ne diyorsun?
25: 8000 civarı.
22: 6500 ödedik yani 1500 sterlin.
25: 8000'den aşağıya almazsın değil mi?
19: Ayrıca buraya gel. Pompana doğru. Hadi bakalım.
25: Aynı mı bu?
19: Tanıdın mı?
25: Gerçekten mi?
19: Evet. Öyle.
25: Ben
19: ne yaptığımızı söyleyeyim. Evet, saklamam gerekiyordu.
21: Pirinç parlatıldı. Üstüne kapağı ve globu da taktık. Ve değeri gerçekten arttıran şeyse benim kablolama işim oldu.
22: Tabii, evet, evet.
21: Sonunda gerçekten işe yaradı. Evet.
19: Bu orijinal bir globe, yani muhtemelen...
25: Evet, içinde evet, birkaç evet. Kuruş
19: muhtemelen
25: var değil mi?
19: Muhtemelen sadece birkaç yüz sterlinlik bir kar var içinde. Ama güzel dostum bak,
25: evet.
19: Onda birkaç yüz, bunda 1500 etti 1700 değil
22: evet.
19: Mi?
22: Fena bir gün değil.
25: Evet.
19: Küçük kar, hızlı dönüş.
22: Evet.
19: Küçük kar, hızlı dönüş.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanı telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Volkan, her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volkan.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk kalk kalk.
10: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
12: Gel.

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
3: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı.
8: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Yakındaki bir caddeden meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
10: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
9: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hahn sürücünün yanına yaklaşıyor.
10: Bir dakikanız var mı?
11: Tabii ki.
10: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
11: evet,
10: da.
11: Evet, 3 memur onu zaten ölçtü.
10: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür evet. Film yine de trafik ışıklarını evet. Veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
11: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
10: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
11: evet,
10: az önce
11: ama bu
10: sizin için ölçtüğüm.
11: İçeriden ölçmüştü.
10: Bunu çıkarabilir misiniz?
11: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
10: Bunu burada halledebilir misiniz?
11: Olur.
10: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
11: Evet.
10: Şimdi oraya gidebilirsiniz
11: tamam.
10: Ama gitmeden önce
11: sökerim.
10: O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
11: Bana uyar tamam.
10: Tamam mıyız?
11: Anlaştık.
10: İyi günler.
11: Teşekkürler.
10: Hoşça kalın.
9: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.
12: Bu önemli.
13: Evet bunlar fabrikada orijinal olarak takılan çıkarmalar. Her GTI fanatiği bunlara bayılıyor. Şimdi vurma zamanı vuruyoruz. O lanet saati ve parlayan şeyleri çıkarsan daha iyi olur.
12: Kablolarla uğraşmayı ne kadar sevdiğimi biliyorsun öyle değil mi?
13: Her zaman söylediğin gibi herkes yaptığı şeyle gelişir.
12: Bu benim tarzım.
14: Kubiki motorları. Bu Max Gay ve patron Chris Kubiki.
13: Arabaları hayata döndürmek çok önemli bir şey.
14: Münih'in kalbinde bu ikili eski arabaları restore ediyor. İş modelleri her yaştan çocuğun hayali. Otomotiv hazinelerini bulmak ve onları hayata döndürmek.
15: Çalışmıyorsa hep üzerinde oynamamız gerekiyor.
14: İşin zorluğu iyi satılan klasik arabalar bulmak. Kasayı dolduran sadece potansiyeli olan araçlar.
13: Bunu zevk aldığım için yapıyorum.

0: Wörthersee Gölü'nde GTI buluşması. Geleneklerle dolu bir etkinlik. 1982 yılından beri golf tutkunları bu özel modeli kutlamak için her yıl Avusturya'ya haç yolculuğu yapıyor. Chris'in yeni bir projeye girişmesi için mükemmel.
1: Wörthersee Gölü'ndeyiz. Muhtemelen dünyanın en büyük GTI buluşmasındayız. Her yer insanlarla dolu ve sadece golf, golf, golf ve golf var.
2: Bu çarpıcı değil mi? Evet, patron her zaman dünyanın dört bir yanına güzel geziler yapıyor. Biz burada ordudaki piyade birlikleri gibi sürekli çalışmak zorundayız.
1: Gençliğimde en mükemmel arabaydı. Yani herkes bir tane istiyordu. Ben de istiyordum ama o zamanlar alamadım ya da zamanım yoktu. Şimdi bir tane istiyorum ve alırsam gerçek bir GTI olmalı.
0: Gran Turismo Injection, GTI. Bu üç harf nesillerdir kalpleri hızlandırıyor. Bunlar kendini gösterisiz ifade eden yüksek performanslı kompakt otomobilleri temsil ediyor. Belki de bu yüzden hayranlar 36 yıldır markaya sadık kalmış durumdalar. Bu yıl dönümünü her yıl kutluyorlar. Bir serisinden 5000 adet üretilmesi planlanmıştı ancak ilk yıldan 21.000 sattı.
1: Bu bir Pirelli Golf GTI, çok değerli. Bence iyi bir model. Bakmalıyım.
0: 30 yaşından büyük ve bu kadar iyi durumda araç zor bulunur. Ama bulursanız kesinlikle burada bulursunuz.
1: Bu sizin arabanız mı?
3: Evet.
1: Gerçek mi bu?
3: Gerçek.
1: Peki hangileri vardı? W64, W65.
3: W65.
1: W65 son üretilenler.
3: 11 Kasım 1983 tescilli bir Kasım 83 karnaval arabası.
1: 11 Kasım 83. Neden klasik Pirelli jantları yok? Tamam, bunlar eksik galiba.
3: Hayır, eksik değiller.
1: Evet,
3: oradalar
1: işte. Buradalar.
3: Tüm parçalar mevcut.
2: Hepsi manyak. Bunun için yaşıyorlar sürekli. Arabalarıyla uğraşıyorlar ve performans açısından yaptıkları şey inanılmaz. Bugünlerde neler yapılıyor? Sansasyonel.
3: Bu restore edilmemiş bir araç.
1: Gerçekten iyi.
3: 310 bin kilometre yol yapmış.
1: Öyle mi? Gerçekten
3: motor
1: mi?
3: Açılmamış.
1: 310 bin mi?
3: 310 bin.
1: Güzel. Çok beğendim.
3: Evet. Teşekkür ederim.
1: Fiyatı ne kadar? Aklınızda bir rakam yok mu?
3: Hayır, hayır. Tam
1: kimse
3: olarak
1: bilmiyor.
3: Değil.
4: Bunlar
3: hayır.
4: Mı?
1: Tamam.
4: 11 bin.
1: 11 bin mi?
0: Chris burada bağlantı bulamazsa nerede bulabilir ki? 150 adet Golf ve sahipleri yıllık araba geçit töreninin başlamasını bekliyor.
1: Güzel görünüyor.
5: Evet,
1: 78'de
5: evet.
1: Üretilmiş değil mi?
5: Evet, 1978
1: peki,
5: model.
1: Bu satılık mı?
5: Hayır, onu kendime aldım.
1: Öyle mi?
5: Evet, kendime. 22 bin euroya aldım. Ve
1: bugünlerde her şey çok pahalı.
5: Çünkü hiç yok. Asıl sorun bu.
1: Güzel görünüyor. Golf topu doğruya ait.
5: Evet,
1: direksiyon
5: evet,
1: simidi özel değil mi? Kaplanmış mı yoksa kırmızı dikişli olanlardan mı?
5: Hayır. Normalde direksiyon simidi plastikten.
1: Aa, evet, görüyorum.
5: Önceki sahibi deriyle kaplamış. Ama sadece dışını. İç kısmı orijinal.
1: Harika. Her şey. Muhteşem. Her şey mükemmel. Her şey orijinal. Her şey olması gerektiği yerde. Egzoz yok. Jantlar hiçbir şekilde modifiye edilmemiş. Hepsi orijinal. Bu kesinlikle doğru proje. 22 bini almış, evet. Yine de bazı işlerin yapılması gerek. En üst model bile değil ama ilk GTI olmasına rağmen Pirelli lastikleri falan yok. Bu halde 20 binin üzerinde. Bu çok ilginç gerçekten.
0: Chris plana sadık kalıyor. Doğru Golf ona güzel bir kar getirebilir.
1: Evet, şekli ve tasarımı güzel. Köşeli, keskin kenarlı olmasını seviyorum. Yani güzel. Bu kadar çok MK1 Golf'ün etrafında dolaştığını ve güzel 4 silindirli motorun sesini duyduğunda insanda büyük bir beklenti yaratıyor bu.
0: Sorun şu. Burada arabasını gerçekten satmak, kurtulmak isteyen var mı?
1: Burada bir arkadaşım var. Ona Amerikan yapımı bir araba sattım ama 20 yıldan fazla bir süredir Wörthersee buluşmasına geliyor ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Gerçek bir Volkswagen fanatiği. Onu ziyaret edeceğim. Burada olmalı. Bir şekilde bulacağımdan eminim.
0: Arkadaşı Thorsten çılgın günlerinden beri Wörthersee Gölü'ne gidiyor. Karavan ve barbekü olmazsa olmaz.
1: İşte araba. Buluşmaya bu arabayla mı geldi? Evet. Buluşmaya sattığım Amerikan arabasıyla gelmesi çok komik. Thorsten.
6: Merhaba Chris. Merhaba.
1: Neden geldiğimi biliyor musun?
4: Pek sayılmaz.
1: Kendi kendime düşündüm, eğer bir MK1 Golf bulacaksam orası burası. Bir GTI'yi tamir etmek istiyorum.
4: Evet, bende bir tane daha var ama...
1: Ne? Sende mi var?
4: Evet, bir tane Prelim var.
1: Golf GTI. Golf GTI Pirelli Edition. Yani bana birinci nesil bir Golf GTI'den bahsediyordu. Hadi ama inanılmaz.
4: Evet, gerçek bir Pirelli.
1: Evet, onu bana ver. Hemen alacağım. Hazırım.
4: Sökülmüş.
1: Bir bakmak istiyorum.
4: Her şey çok açık.
1: Buradan ayrılıyorsanız beni arayın. Gelip bakacağım, tamam mı? Şimdi satacak bir tane olması ve bana vermesi, üstelik tam da ihtiyacım olduğu sırada, sanki kaderin bir cilvesi gibi.
4: Mahma.
1: Öyle mi?
4: Hasarlı.
1: Çok iyi. Özel bir arabadır çünkü nadir, çok aranan bir model. Piyasadaki son MK1 Golf olabilir. Bu yüzden özel olduğunu düşünüyorum. Bence çok özel bir araba.
6: Almanya'ya dönünce Chris hemen Torsten'i ve Golf GTI'yi görmeye gidiyor. Araba birkaç yıldır garajda duruyormuş.
1: Demonte bir araba almak risklidir. Çünkü parçalarını ayırmadığınız bir arabayı tekrar bir araya getirmeniz gerekiyor. Ve tabii ki tüm parçalara sahip olmayabilirsiniz. Bu da en büyük risk. Eksik küçük vidalar, bazı braketler, plastik parçalar olabilir. Bunları önceden kontrol etmek zor. Tekrar bir araya getirirken fark edersiniz. Bu yüzden oldukça risklidir.
6: Peki Chris, bu kutular içindeki risk için ne kadar ödemeye razı?
1: 13 binden fazla harcamam. Ama buna rağmen arabanın boyanması ve yeniden monte edilmesiyle sonunda iyi bir kar marjım olabilir. Satın almam gereken eksik bir şey olsa dahi o model için 30 bine kadar fiyat alabilirim. Yani kesinlikle iyi bir kar potansiyeli mevcut.
6: Yeni olsun olmasın, Torsten'in kalbi hala Wolfsburg markası için atıyor. Ama uzun vadeli bir proje bile bazen uzun süre bekleyebilir.
1: Hey. Geleceğimi söylemiştim.
4: Harika, mükemmel. Merak ettim.
1: Evet, Golf nerede?
4: Bir tanesini seç.
1: Tamam. Evet.
6: Yaklaşık 11 bin Pirelli vardı. Bunlardan biri bu kapının arkasında mı saklı acaba?
1: Harika. Üstelik de kaporta kaplanmış.
4: Daldırma yöntemiyle pas ve boya söküldü. KTL kaplama yapıldı.
6: Bu kaplama korozyon koruması için daldırma yöntemiyle yapılan bir kaplama. Pas giderildikten sonra mükemmel bir restorasyonun temelini oluşturur. Ancak satılık olan sadece çıplak bir gövde değil. Kasalar içinde paketlenmiş arabanın geri kalanı da ikinci hayatını bekliyor.
4: Oldukça uzun zamandır orada duruyor. Maalesef kalıcı bir şey yapma seçeneğim yok. Bunu hobi olarak yapıyorum. Kısa ya da uzun vadede hızlı ve baştan sapma olmayacak şekilde bu gerçekten iyi olacak diyebileceğim, kendi memnuniyetim doğrultusunda bitirme fırsatım olmayacak.
1: Boya işi çok pahalı. Bu bazı insanların o anki durumunu çok zorlaştırıyor ve bu da benim için iyi bir şey. Arabayı monte etmek için boya işine para ödemeyip daha fazla kar elde edeceğim. Bu benim için güzel bir anlaşma olacak. Bak, burada sinir bozucu bir şey var.
4: Evet, çok sıkışık bir anda oldu. KTL randevusu yaklaşıyordu ve gözden kaçtı. Kauçuk orada. Ve bu her zaman zayıf nokta. Çünkü her zaman üzerinde basınç var. Ve sonra sürtünüyor ve kayıyor. Ama kaynak yapmak da istemedim. Çünkü birilerinin şasi numarasının etrafına kaynak yapılmış deme riski var.
1: Çok iyi. Öyle düşündüm. Monte ederken hangi parçalar eksik olabilir?
4: O zaman bir arkadaşımla başladık. Çok hızlı ve coşkuluyduk. Motoru inanılmaz hızlı çıkardık. Bir turbo takılması gerekti. Motor dışarıda olduğu için birkaç şey kayboldu. Alternatör, marş motoru, birkaç küçük şey daha kayboldu.
1: Gövde parçaları tamam mı?
4: Hepsi burada.
1: Plastik parçalar, iç donanımlar.
4: İç mekan tamamlandı, her şey burada.
1: İşte jantlar iyi görünüyorlar.
4: Evet, boyandılar bile. Yepyeni oldu.
1: Evet.
4: P'nin hala karartılması gerekiyor.
1: Evet. Schwarz'a ait.
4: Bu Schwarz'a ait.
1: Bu nedir peki?
4: Kapı panelleri hala iyi. Temizliğe ihtiyaçları var. Bu bagaj kapağına ait.
1: Ben nereye ait olduğunu bilemezdim.
4: Sorun değil. Beni arayabilirsin.
1: Mutlaka ararım. Burada ne var?
4: Deponun ısı kalkanı.
1: Ha, evet.
4: Kumlanmış ve toz boyayla kaplanmış. Hala boyandılar bile. Yepyeni oldu.
1: Evet.
4: Peynin hala karartılması gerekiyor.
1: Evet. Schwarz'a ait.
4: Bu Schwarz'a ait.
1: Bu nedir peki?
4: Kapı panelleri hala iyi. Temizliğe ihtiyaçları var. Bu bagaj kapağına ait.
1: Ben nereye ait olduğunu bilemezdim.
4: Sorun değil. Beni arayabilirsin.
1: Mutlaka ararım. Burada ne var?
4: Deponun ısı kalkanı.
1: Ha, evet.
4: Kumlanmış ve toz boyayla kaplanmış. Hala

0: son parça eksik olduğunda ne yaparsınız?
1: Aa evet, bu da süper.
2: Her şey yeni, kumlanmış ve kaplanmış.
1: Aks'ta eksik var mı?
2: Hayır.
1: Hiç mi yok?
2: Küçük parçalar.
1: Küçük parçalar.
2: Evet, dengeleyicinin küçük parçaları evet. Eksik. Onları bulamıyorum.
1: Gittikçe daha fazla şeyin eksik olduğunu fark ediyorum ve yıllar oldu. Bazı eksikleri unutmuşsundur kesin.
2: 20 yıl oldu. Fiyatın düşmesi gerek.
0: Peki fiyat nasıl belirlenecek? Bu kutu yığınının bir piyasa değeri var mı?
1: Her şey söküldüğünde ve bir şey eksik olduğunda insan çıldırıyor. O zaman neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. O kadar basit değil yani ama bir eksantrik mili var.
0: Neyse ki orijinal parçaların çoğu çok iyi durumda.
2: Size bir motor monte ederim ve getirebilirim.
1: O zaman hiç eksik yok. İçinde ne var? Bu elbette bir kabus. O zaman artık orada ne olduğunu, hangi vidanın nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Tam bir çılgınlık. Hala yaklaşık %10'unun nerede olduğunu bilmiyorum. Izgarada bir şey eksik mi?
2: Radyatör ızgarası. Köşeler yerinde ancak ortadaki ızgara eksik.
1: Eksik olan daha çok şey var, evet. Hepsi bir araya geliyor. %15 belki de daha fazla. Evet, hesaplamam gerekiyor. Fiyatın çok pahalı olamaz. Yakıt tüketimi göstergesi önemli
2: evet.
1: mi?
2: Evet.
1: Tüm Pirelli'lerde yakıt tüketimi göstergesi vardı. Bu standarttı. Gösterge panelinden oldukça hızlı anlayabilirsiniz. Dijital ekranda 120.763 kilometre yazıyor. Bu inanılmaz.
2: Fazla değil. 300 bin yapan var.
0: Durum değerlendirmesi zamanı. Chris arabayı istiyor. Bu bariz. Ama bu proje çok fazla iş demek.
1: Ön cam eksik, ön camın kauçuk contası eksik, jant kapakları eksik, şaside çeşitli küçük klipsler eksik ve bazı vidalar eksik.
2: Vidalar, epey bir vidaya ihtiyacınız
1: Bunun
2: olacak.
1: Bunun yanı sıra bazı contalar da eksik.
2: Motor parçaları konusunda çok emin değilim.
1: Belki motor parçaları eksik.
2: Marş motoru,
1: sonra marş motoru, alternatör var.
2: Yakıt pompası lazım.
1: Yakıt pompası,
2: lazım.
1: Regülatör eksik.
0: Üretim bittikten sonra otomobil üreticileri 15 yıl boyunca yedek parça tedarikini garanti etmek zorunda. Hatta birçoğu bunu 30 yıl boyunca yapıyor. Golf daha eski bir model. Bu fiyatı etkileyen bir risk olabilir mi?
1: Bu araba için ne istiyorsun? Bunu hiç konuşmadık. Elbette fahiş fiyat talep etmeyeceğine güveniyorum. Sonuçta bir sürü eksiği var değil mi?
2: Bunu göz önünde bulundurursak bittiğinde fiyatı 30 civarında olacak ve ben araba üzerinde birkaç yıldır çalışıyorum ve ona bağlandım. Sana vermek istemedim ama almak için bana yalvardığını söyleyebilirim.
1: Evet, 3 kez aradım.
2: 13 civarı olabilir diyorum.
1: Evet, yani onun altındaki her şey çok saçma, bu açık. Bu yüzden 10 bin derdim. Aklımdaki rakam buydu.
2: Hayır, 10 olmaz. Unut gitsin. O zaman kendim yaparım. Hayır.
1: O zaman 11'e ne dersin?
2: 11 tamam. Pekala. Güzel, kabul.
1: Üst sınırı yok. 30'lardayız. Bazıları şimdiden 35 istiyor. Bu yüzden bununla iyi kar edebileceğimizden eminim.
0: Golf işi karlı bir iş olacak galiba. Chris ve Max şu anda iyi bir kaporta ve mevcut parçalardan sürüşe hazır bir araba yapmak zorunda.
1: Hadi başlayalım. Bunu inşa edeceğiz.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Türkiye'nin paese bellissimo.
5: Evladım gel biz seni bırakalım gel.
4: Ragazzi mi hanno appetito?
5: Aç bu çocuk karnını doyuralım.
6: Kaçıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
5: Fisti.
7: Ragazzi sono in una nuova macchina.
8: Stop. Koklayarak canı çekti.
9: Biz topete çekelim.
10: İs is baslama.
11: Afiyet olsun.
12: Ragazzi selfie.
13: Geldi çıtır çıtır festi.
12: Festi.
14: Tatlılar.
15: Feste.
16: En festi.
17: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
18: Opet diyor. O zaman.
19: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
1: Festi. En festi.
19: Opet'lerde. Festi.
15: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geri

0: geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: Bellona, Bellona.
5: Buraların redlisiyim.
6: Nerelerim mi?
5: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa. Sınırsızca.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
10: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Atölyeye gidiyoruz.
1: Şimdi Max'e arabadan birkaç kutu getireceğim. Bakalım nasıl tepki verecek. Bence ilginç olacak.
2: Taşınıyor musunuz? Bu da ne ha?
1: Evet, bir araba aldım.
2: Araba mı? Model araba mı aldın? Gülüyor. Evet, ne? Taşıma kutularıyla geldiğinde birçok ayrı parça gibi görünüyordu. Tek bir bütün değildi. Bu yüzden ilk başta bu işin nereye varacağı konusunda hiçbir fikrim olmadı. Peki bu ne böyle?
1: Bir golf.
2: Bir golf? Bir golf mü? Golfün kaç parçası var? Bin mi? Çok fazla.
0: Atölyede kutu üstüne kutu yığılmış durumda. Kabus.
2: Şaka yapıyorsun. Peki bununla ne yapacağız? Araba nerede?
1: Max, söylesene, inan araba bana. Nerede? Bu harika.
2: Evet, nerede? Nasıl? Kutuları boş ver. Arabayı göster bana. Hadi.
1: Eğer Max bana kutular içinde bir araba getirseydi, umutsuzluğa kapılıp bu işe yaramaz derdim.
2: Ben asla böyle bir şey yapmazdım. Benden böyle bir şey beklenmezdi. Bahse girerim. Çıplak bir kaportayla gelecek. Çünkü bu bile burada. Delisin.
1: Birkaç parça hariç her şey orada dedi.
2: Her şey orada var dedi. Bu cümleyi daha önce de duymuştum. Her şey orada var dedi.
1: Bana eksik olduğunu söylediği şeylerin bu kadar olduğuna dair bir güvenim var. Yine de parçaları alamamaktan endişeliyim çünkü bu bir golf.
2: Servis geçmişi. Aslında işte araç, tescil belgesi, hatta üyelik kartımızı kullanarak yol yardımını arayabilir, bir sorunumuz olduğunu söyleyebiliriz. Araba harika durumda, neredeyse ilk sahibinden. 120 bin kilometre doğrulanabilir. Evrak mükemmel. Bence bunun için iyi fiyat alabiliriz.
1: Bir manta sürücüsü vay canına derdi.
2: Yine de harika görünüyor, değil mi? Fena değil, fena değil, fena değil.
1: İyi hazırlanmış.
2: Zorluk açısından iyi görünüyor. Çok fazla potansiyel var ama bir şey bulacağım. Göreceğiz. Artık pas görünmüyor, öyle değil mi? Her şey boyanmış.
1: Evet,
2: birinci
1: şu anda pas sadece kauçuğun altında kenarda var, görüyor musun?
2: Şasi numarasından mı?
1: Bunu asla kaynak yapmazdım. Aksi takdirde şasi numarasının burada olduğuna kimse inanmazdı.
2: Sanırım bir şey eksik gibi görünüyor.
1: Evet, kesinlikle haklısın. Çünkü motor, şanzıman da dahil olmak üzere her şey sökülerek gönderilmiş ve şu anda her şey elden geçiriliyor. Aldığım kişi gönderecek.
2: Anlıyorum.
1: Yani bu durumda onu da çalıştıracağız. Durum bu.
2: İyi çıkardın, tamam. En azından bir sorun daha eksildi. Söylesene Chris, gördüklerime dayanarak tüm bunlara ne ödedin ha? Baksana, araba paramparça. Neler olmuş burada?
1: Evet, bir noktada pes etmiş. Sonra parası bitmiş. Kırılma noktasına ulaşmış. Sence bunun değeri ne kadar?
2: Zaten çok para yatırılmış. Motor ve şanzıman çalışıyor diyorsun. Bana göre edeceği fiyat 10 civarı.
1: Ama 5'e bir hurda alabilirsin, değil mi?
2: Evet.
1: Ve onarımları 5'e mi yaptırdı?
2: Sen pazarlık konusunda çok iyisin.
1: 1000 euro daha fazla ödedim.
2: Evet, harika, evet. Fena değil. Yine kazıklanmış.
0: Parça çılgınlığının envanterini çıkarıyorlar. Slogana sadık kalıyorlar. İyiler kutulara, kötüler çöpe. Sonra bir de iyi sürprizler var.
2: Bu kadar iyi korunmuş olması inanılmaz.
1: Evet, bunlar ihtiyaç duyduğumuz fark yaratan şeyler. İnanılmaz bunlar. Fabrikadan çıkan orijinal etiketler. Her GTI tutkunu bunların hala orada olmasından dolayı övünebilir ve övünüyor da. Tamamen orijinal. Bunları saklamış olmasına bayıldım doğrusu.
2: Çok haklısın. Ve çok güzel korunmuş, öyle değil mi?
1: Bana sorarsan bu en üst seviyede.
0: Chris ve Max'in birlikte beğendiği bir proje türü. Bolca özgünlük, bolca ince ayar ve büyük bir görsel dönüşüm.
2: Boyacıyı arayabilir misin?
1: Boyacıyı arayacağım ve arabayı derhal göndereceğim. Fren güçlendirici ve ana silindirle ilgili sorun devam ediyor. Bunları kesinlikle değiştireceğiz. Fren güçlendiriciyi kontrol et. Amortisörlere ve yaylara ihtiyacımız var. Yakıt pompası ve bir depoya ihtiyacımız var. Görmediğin şu plastik parça, ızgara eksik.
2: Aman tanrım.
0: Yani parçaları bulacaklar. Bu arada çıplak gövde boya atölyesine ulaştı. Koruyucu kaplamaların mat siyahı güzel. Ancak bu sadece 1983'te araç üzerinde kullanılan orijinal renklerden birinin tabanı. Pirelli GTI kırmızı, yeşil, beyaz ve mavi renklerdeydi.
1: Buradaki her şey zaten astarlanmış.
3: Astarlanmış, tamamen elden geçmiş. Boyamaya hazır. Hadi boyayı karıştıralım ve başlayalım.
1: Burası güzel kokuyor.
3: Evet. Artık kokusunu almıyorum. Ben çoktan alıştım.
0: Boyacı Darko, devasa bir veri tabanından uygun renk kodunu seçiyor. Ekip Mars kırmızısında karar kıldı.
1: Mor, siyah, turuncu ve kırmızıdan ihtiyacımız olan bu kırmızı tonu elde edebilmemiz ilginç. Renklerle neler yapabileceğiniz ve nasıl karıştırıldıkları şaşırtıcı gerçekten.
0: 5 farklı renk, miligram hassasiyetinde boya kalıbına ekleniyor. 35 yıl önce Chris'in Golf'ü de üretim hattından aynı renkte çıkmıştı.
3: Güzel, renk gayet güzel.
2: Boyamadan önce inceltiyor musunuz yoksa olduğu gibi mi boyuyorsunuz?
3: İnceltilmesi gerekiyor. Karıştırmamız lazım. Hı-hı. Sertleştirici ve inceltici şart.
2: Dikkate alınması gereken bir şey.
3: Şimdi arabayı hazırlayacağız ve başlayacağız.
2: Tamam, harika.
0: Boyama içten ve dıştan yapılıyor. Titiz bir maskeleme boyanın istenmeyen yerlere sıçramasını önlüyor. Rengin en yüksek dozda örtücülüğünü sağlamak için birkaç kat boya uygulanıyor. 3 saat sonra gövdeye, kaputa ve kapılara 8 litre boya yapılmış durumda.
1: Temiz görünüyor.
2: Bence renk de muhteşem. Süper havalı, öyle değil mi?
0: Boyacı harika bir iş çıkarmış. 80'lerin spor arabası yeniymiş gibi parlıyor.
3: Bizden bu kadar. Şimdi sıra sizde.
1: Hala çok işi var. Golf'ün fotoğrafını çekebilmek için yeni bir kamera aldım çünkü montaj sırasını bilmiyorum. Ve onu söken adam neye sahip olduğunu göstermek için örnek bir arabayla geliyor.
2: Bu iyi bir fikir çünkü o zaman tahmin etmemiz gerekmez. İşte geldiler GTI sürücüleri.
1: Elektrik süpürgesi.
4: Elektrik süpürgesi.
1: Toz toplayıcıdan daha iyi.
4: Merhaba.
1: Merhaba. Evet.
2: Merhaba. Lastik sahte, öyle değil mi?
4: Sahte. Bir arkadaşım gösteri amaçlı olarak bana ödünç verdi. Harika gidiyor. İçinde süspansiyon var.
1: İstediğim kadar fotoğraf çekebilir miyim?
4: Bunu kullanabilirsiniz. Başka bir modelini getirdim. Şablon olarak kullanabilirsiniz. Diyelim ki yakıt attı, fren attı. Dediğim gibi bunu size bırakıyorum.
1: Benim için önemli olan ne? Tüm tuhaflıklar ve kusurlar. Bu ne böyle? Bak, bunu bilmiyorum.
4: Radyatör ızgarası.
1: Bu benim mi?
4: Evet, senin için.
1: Harika.
2: Bu sis farlı olan mı? Yoksa oraya ne takılıyor?
4: Sis farları takılacak.
1: Harika. İzin ver de fotoğraf çekeyim.
2: Fotoğraflarda çok iyi göründüğümü söylemeliyim.
1: Her gün golf yapmıyoruz. Mercedes veya BMW daha yaygın. Bu yüzden her detayı fabrikadan çıktığı günkü gibi bir araya getirmek benim için her şeyden daha önemli. Bunu yapmalıyım.
2: İşte burada.
4: Fren regülatörü ona bağlı.
1: Thorsten,
4: evet.
1: Bunu pit alanına kadar sürebilir miyim ben?
4: Sürebilirsin.
1: Tamam.
2: Chris, en son ne zaman GTI kullandın?
5: Bu
1: Bu arabanın altına bakabilmemiz iyi oldu çünkü sonunda o zamanlar nasıl olduğunu, fabrikada nasıl yapılandırıldığını, alt gövdedeki yedek parça bölmeleri de dahil olmak üzere her şeyin nasıl dağıldığını, hatların nasıl uzadığını görebiliyorum. Bunları örnek alacağım.
0: Standart montaj talimatları yok. Bu yüzden böyle bir model çok faydalı oluyor. Torsten'in satıştan sonra bile bu şekilde yardım etmesi harika.
1: Öğrendiklerimiz çok işimize yarayacak.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
14: Günaydın Türkiye.
15: Hadi kalk.
14: Yine milyonların kalbinin aynı anda

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
7: Boyalı gövdeyi monte edebiliriz artık.
8: Gövde boyacı da kuruduktan sonra geri geldi. Şimdi işler ciddileşiyor. Vida dolu kutular düzenleme konusunda yetenekli tamirciler gerektirir.
9: Nerede? Hayır hayır. Hemen bulamıyorum. Yani... Bu mu?
10: Kutuya bir şey düştüğünü ve onların oraya ait tüm parçalar olduğunu biliyorsunuz. Ancak rastgele bir parçanın düştüğünü hayal edin. Sonra oraya ait olmayan parçanın nereye ait olabileceğini aramakla zaman geçiriyorsunuz. Ama bakın, bunun bir sistemi var. Aynı parçalar sıralanıyor ve gruplandırılıyor. Olmayan talimatlarla çalışmak gerçekten mümkün değil. Bunu kim yapmak ister ki?
7: Elindekileri kullanarak başlıyoruz.
10: Evet. Önden başlıyoruz.
7: Ön camımız olmasa bile en azından sileceklerimiz var.
10: Toplamda 1000 parçamız var ve bunlardan birine sahibiz. Tamam. 2 vidaya eklersek 1 vida, 1 parça, 1 vida daha 4 parçamız olur, öyle değil mi?
7: Sonuna kadar sayacağını umuyorum.
10: Kesinlikle hayır.
8: Ancak önümüzdeki birkaç saatlik çalışma boyunca bazı bulmacaları çözmeleri gerekecek. Büyük bulmacayı 2 hafta içinde bitirmeyi planlıyorlar.
7: Bu düşük basınç sistemi değil.
10: Bu umut verici bir başlangıç.
7: Bu ön taraf, motor bölmesi.
10: Motor bölmesi nedir?
7: Bu. Hı? İşte bu.
10: Ama ön taraftaki güvenlik duvarından geçiyor gibi
7: aynen
10: görünüyor.
7: Aynen öyle ama arkadan geçmeli. Orada daha fazla kablo buldum.
10: Chris, beni mutlu ediyorsun. Kablolarla çalışmayı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun.
7: Hep söylediğin gibi yaptığın şeyle gelişiyorsun,
10: bu
7: değil mi?
10: Bu tam benim tarzım. Bence harika Chris. Ve bunun için teşekkür ederim. Elektriği sevmem.
8: Neyse ki Golf nispeten az elektrikle idare ediyor. İnce kablo demeti muhtemelen modern araçlarda sadece içerideki tek bir aksamı çalıştırabilir.
7: Tekrar kontrol etmem gerekiyor çünkü her yerde hala delikler var. Bu yüzden sol mu ya da sağ delikte mi daha iyi olduğunu bilmeliyim. Bilmek güzel olurdu. Yanlış yere takmak istemiyorum. Thorsten her zaman arayabileceğimi söyledi.
10: Evet, öyle demişti. Neden aramıyorsun?
7: Arıyorum.
10: Bu arkadaşına ara hattım.
11: Ben Kubik'i, ne oldu?
7: Thorsten, kablo demetiyle ilgili bir sorun var. Motor bölmesinde sol mu yoksa sağ deliğe mi takmalıyım? Aynı boyutta 2 delik var. Yanlış olanına takmayayım diye seni aradım.
11: Sana fotoğraf göndereceğim.
7: Çok naziksin, teşekkürler.
10: Hemen mi?
11: Evet, hemen.
7: Teşekkür ederiz, hoşça kal.
10: Telefonla yardım attı.
8: Chris, Golf'ü tamamen orijinal haline getirmeye kararlı. Bu yüzden bazı yedek planlara sahip olmakta fayda var. Ve tekrar elektrik işi. Max süper şarjı kontrol ediyor.
10: Bunu önceden kontrol etmek çok mantıklı. Sadece kabloları motora bağlıyorum ve çalışmalarına izin veriyorum. Sonra çalışıp çalışmadığını duyabilirsiniz. İşte olay burada. Çalıştığını duyabiliyor ve görebiliyorsunuz. Ses çıkarıyor. Belki tamir edebiliriz.
9: İşte yağlayalım. Bakın, bakın, bakın. İyi çalışıyor. Bence böyle olması gerekiyor. Denemeye değerdi.
8: Golf son birkaç yılını daha iyi zamanlarını bekleyerek geçirdikten sonra parça parça tekrar bir araya geliyor. Yakıt seviyesi sensörü ve depo belirlenen yerlere takılıyor.
7: Bekle bekle biraz da. Bunun bana doğru gelmesi gerekiyor. Ama bu işe yaramıyor. Hayır, böyle ulaşamıyorum. Hadi bakalım. Tamam, işte oldu. Vidaları takalım.
9: Artık benzin istasyonuna gidebiliriz.
8: Toz boyalı arka aks takıldıktan sonra GTI atölyeden çıktığında yepyeni bir araçmış gibi görünecek. Satışa çıkarıldığı dönemde fiyatı 20.285 Alman markıydı.
9: Araba olması gerektiği gibi. Bugün çok motiveyim Chris.
7: Bunlara ne diyorsun?
9: Bence bakır kırmızısıyla uyumsuz ama sportif görünüyor.
7: Evet.
9: Hı, ne dersin?
7: Sportif görünüyor ve öyleler. Bunlarla beraber sürüşü çok daha iyi olacak.
9: Hemfikiriz. İşlerin nasıl ilerlediğini görmek harika. Şu anda arkada bunu görüyorum. Amortisör takıldı, yeni bakır parçalar. Kırmızı renkle güzel bir kontrast oluşturuyor. Bir şeylerin ilerlediğini gördüğünüzde mutlu oluyorsunuz ve sona yaklaştığınızı görüyorsunuz. Bir rüya.
7: Bunlar neye ait biliyor musun?
9: Neye mi? Golf'e mi?
7: Ve bu da motorun önünde, çapraz girişte.
9: Böyle mi, böyle mi?
7: Kaputu açtığında okuyabilmen gerekiyor. Arkadaki depo etiketi. Şu etiket B sütununa gidiyor. Bundan emin değilim gerçi ama.
8: Chris'in rehber olarak fotoğraf çekmesi iyi oldu. Yalnız alt tarafta da etiket var mı acaba?
9: Korku filmi resimleri, öyle değil mi?
7: İşleri hızlandırmam gerek. Her şeyin her zaman kayıtlı olması biraz sıkıcı.
9: İşte.
7: İşte burada. Sonunda bulduk.
9: Evet, bulduk.
7: Thorsten'in fotoğrafları çok önemli çünkü arabayı onlara dayanarak inşa etmek eğlenceli. Bunu bilmeden yapamazsın.
9: Bunu koyabileceğim iki olasılık var. Delikler buraya uyuyor. Ama buraya da uyuyor. Bence burası
7: haklısın,
9: daha olası.
7: Burası doğru.
9: Radyatörün yanındaydı ve radyatör
7: evet,
9: burada.
7: Evet öyle.
9: Peki eğer bu kadar kesin söylüyorsa ne istediğini biliyor demektir. Bir numara. Harika oldu.
7: Bagaj kapağını açabilir misin lütfen?
9: Bana ihtiyacım var. Bensiz hiçbiri çalışmaz. Nasıl yapacağımı biliyorum.
7: O zaman sus lütfen.
9: Ama ben ağzımı kapalı tutamam. Şimdi ne yapıyorsun ha? Sprey yapıştırıcı. Ellerine sprey yapıştırıcı sıkacaksın.
8: Her işin başı özen derler. Bunu yapıştırırken patron nihayet hassas bir iş yapabildiğini gösterecek.
7: Harika oldu.
9: Evet, şimdiden harika.
7: Bu GTI'cılar çok eğleniyor.
8: Doğru dokunuşlardan sonra cam montajıyla devam ediyorlar.
7: Şimdi vurman gerekiyor. Ama çok fazla değil, tamam mı? Evet, aynen öyle. Biraz vurmak yeterli. O saat ve metaller olmadan yapsana. Göremiyorum. Çekiçle vurman gerekiyor. Ona bir çeşit mücevher kutusu almayı tercih ederim. Her şeyi içine doldururum, ardından kilitlerim ve akşamları çıkarırım. Böylece lavabonun yanında unutmaz.
9: Mücevher deyince aklıma saat gelir. Bunda kan grubum yazıyor.
7: Saati ver.
9: Onu ben aldım. Şimdi çekiçliyorum.
7: Avucunun içiyle vur. Buraya vurabilir misin? Tam buraya. Oraya bastır. İyi bir baskı uygula. Evet, devam et, devam et, devam et, devam et. Şimdi biraz daha vur.
10: darbeyi karşılayabilir.
8: Montaj sırasında ip, lastiği metalin içine çekmekte yardımcı oluyor.
7: Hepsi tamam mı?
10: Bence o kadar da kötü görünmüyor.
7: Evet, harika. Mükemmel. Devam edelim. Enjeksiyon sistemine geldik.
10: Anlıyorum.
7: Profesyonel birinin bakması lazım değil mi?
10: En iyi şekilde yapabilecek birini bulacağım.
8: Bu arada Chris golfü tamamlıyor.
10: Bugün yanımda Golf GTI'mızın enjeksiyon sisteminin bir parçası var ve bu parçayı bizim için elden geçirip yenileyecek bir uzman şirket buldum. Merhaba sir.
12: Merhaba.
10: Bak sana ne getirdim. Bu golfümüzün karışım kontrol valfi. Bunu elden geçirmeni istiyoruz. Bu iş için doğru kişi olduğunu duydum.
12: Kesinlikle.
8: Öncelikle ilk ölçüm yapılır. Bakalım parça hala belirtilen değerleri karşılıyor mu?
12: Farklı yük koşulları altında çalışıyor.
10: Tamam.
12: Şimdi akış hızlarını ölçüyoruz.
10: Evet, tamam. Yani temelde arabada yaşayacağım durumu simüle ediyorsunuz.
12: Kesinlikle.
10: Bu bileşen diğer bileşenlerle birlikte silindirlere ne kadar yakıt gideceğini düzenliyor.
12: Kesinlikle.
8: 1.8 litrelik motordaki 4 silindirin her birine aynı miktarda yakıt verilmesi gerekiyor. Ancak kısa sürede değerlerin önemli ölçüde farklı olduğu anlaşılıyor.
10: Biri damlamıyor. Bu ne demek peki?
12: Evet. Oradan pek bir şey geçmiyor.
10: Tabiri caizse sadece 3 silindirimiz
12: kesinlikle
10: çalışıyor.
12: Kesinlikle. 3 silindir çalışıyor.
10: Evet, kesinlikle.
8: Golf'ün karmaşık enjeksiyon sisteminin yenilenmesi konusunda uzmanlaşmış şirketlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez.
12: Bunlar
10: yakıtta bunların yeri yok.
12: Zamanla oluşan tortular.
10: Tamam.
12: Tamam. Ultrasonik banyoya gidiyoruz.
8: Ultrasonik banyo akış bölücünün bileşenlerini temizler.
12: Yani şimdi neredeyse bitti.
10: Neredeyse temizlendi.
12: Temizlendi.
8: Hasan Demir ardından yüzeyleri düzeltecek. Yakıt dağıtıcısının tamamen sızdırmaz olmasını sağlamak için hassas bir çalışma gerekiyor. Tek dalga boylu ışık altında kontrol ediliyor. Saçaklar ne kadar azsa yüzeyde o kadar pürüzsüz oluyor.
12: Bu sızdırmazlık malzemesi çok ince bir tabaka halinde uygulanmalı. Çünkü çok fazla uygulanırsa sızdırma riski o boyutta artacaktır. Şimdi devam edelim.
8: Doğru kurulum deneyim gerektirir. Metal bir diyafram ek sızdırmazlık sağlar. Gelecekte yakıt dağıtıcısı yakıt beslemesini güvenilir bir şekilde düzenleyecek.
10: Parça tamamlandı. Şimdi tekrar test etmeniz gerekiyor değil mi?
12: Test edip ayarlayacağız.
8: Profesyonel biri akış hızını ölçerek akış bölücünün doğru ayarını belirleyebilir. Ancak o zaman motor sorunsuz çalışır.
12: Şimdi çok az bir dağılımınız var.
10: Yani 4 silindir evet. Ve hedef değer 500'dü. Ve
12: evet.
10: Şimdi tolerans dahilinde olduğunu söylüyorsunuz.
12: Evet.
10: Tamam.
8: Bu sırada hava akış ölçer de revize ediliyor.
12: Üzerinde yapmanız gereken bir şey
10: üzerinde
12: daha var.
10: Üzerinde son montajı yapılmalı.
12: Monte edilmesi evet, ve çalıştırılması tamam. Gerekiyor.
10: Çalıştırılması gerekiyor.
12: Evet.
10: Teşekkür ederim Hasan. Gerçekten çok faydalı oldun. Çok teşekkür ederim.
8: Elbette ucuz bir zevk değil. Ama gerekli.

0: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Sonunda motor atölyede yerine takılıyor. Kilometre sayacı yaklaşık 120 bin kilometredeydi. Şimdi tekrar başlayacak. Bakalım Golf'ü toplamak için ne kadar harcamışlar?
17: Evet, göster bana.
18: İşte bu sefer çok uzun değil.
17: Evet, iyi.
18: Satın alma ne kadar tuttu?
17: 11 bin.
18: Sonra çok hassas bir şekilde yapılan boya işi var. Gövde kaplaması 5000'di.
17: Sonunda toplam artıyor.
18: Döşemeci tavanı ve koltukları yaptı. Hı-hı. Bu da 2500 euro tuttu.
14: Ek maliyetler arasında jantların boyanması, yeni lastikler, ön cam, fren balataları ve ızgara var. 3800 euro.
18: Toplam 22.300 euro.
17: Bir şeyi unuttun. Nürnberg'teydim. Hatırlıyor musun?
18: Aman tanrım, o ne kadara mal oldu? 1200 mü?
17: Tamamen yüksek teknolojiydi. Çok ilgimi çekti gerçekten.
18: 1250 euro mu?
17: Evet.
18: Yani 23.550 toplam ödediğimiz miktar.
17: Nesini geliştirebileceğimizi bilmiyorum. İlk sahibi harika, kilometresi evet. Harika, durumu mükemmel.
18: Kesinlikle 40'ın biraz altında bir fiyat isterim.
17: Evet, hadi bakalım.
18: Tamam.
14: Fiyat epey yüksek çıktı. Bu fiyata benzer bir Pirelli GTI daha bulamazsınız. Başlangıç olarak sadece iyi bir şasi vardı. Şimdi 35 yıllık yeni bir araba yolda kullanılmayı bekliyor. Muhteşem dış görünüm ve iç mekan. Orijinal iç mekan mükemmel durumda.
18: GTI ile ilk test sürüşüm dikkat, bence dikkat, harika.
19: Dikkat,
18: gaza
19: dikkat, dikkat, dikkat. Aman aman. Dikkat etmeliyim.
18: Bence iyi gidiyor.
19: İlk sürüşte üzülmeyelim, öyle değil mi?
18: Harika bir araç.
19: O siyah kaplamalı şeyle atölyeye gelişini hala hatırlıyorum.
18: Onu bir araya getiremeyeceğimizi
19: üzerimizde
18: düşündüm.
19: Üzerimizde tek bir vida bile yoktu.
18: Şimdi her şey yerinde ve araç harika görünüyor. Yeni gibi.
19: Kolay kolay her arabaya hayran olmam ama sanırım buna hayran oldum. Harika.
18: Sanırım işimiz kolay. Onu piyasaya sürersek hemen satılır.
19: Aynı fikirdeyim.
18: Çok iyi.
14: Volkswagen GTI'yi mevcut Golf 7'de de sunuyor. Hedef kitle aynı. Sportif ve hızlı sürücüler. Ama güç ve ağırlık artmış durumda.
18: Yeni GTI'ler artık farklı. İki kat daha güçlü, iki kat daha ağır ve virajlarda çok daha iyiler.
19: Evet, kesinlikle mizah anlayışı olan bir araba. Harika bir araba. Mevcut GTI kalabalıkta
18: evet,
19: çok dikkat çeker.
14: Görsel benzerlikler sadece detaylarda bulunabilir.
18: 35 yıl fark var. Korudukları tek şey radyatör ızgarasındaki kırmızı şerit.
19: 83'te başladılar ama sonra işler pek yolunda gitmedi.
18: Ayrıcalıklara sahip boyalı tamponlu hatta özel seri numaralı olan bu özel versiyonun tamamını satmakta hiç zorlanmadılar.
19: Bizim için büyük bir avantaj. Şimdi böyle bir versiyona sahip olmak satış açısından olabilecek en güzel
18: şimdi
19: şey.
18: Şimdi bir Golf MK1 için temel donanıma sahip yeni bir Golf MK7 ile aynı fiyatı talep edebilmemiz komik. Kesinlikle başarılı bir proje bence bu.
14: Ki bu hala nakde çevrilmeyi bekliyor. Chris arabayı kime satabileceğini biliyor.
20: Chris merhaba. Yanında güzel bir şey getirmişsin.
18: Senin için özel bir şey var.
20: Bununla büyüdük. Doğrusunu istersen son 10 yıldır bu konfigürasyona sahip bir arabaya rastlamadım.
14: Thomas Franz özel araçlarla ilgileniyor. Pirelli GTI koleksiyonu için çok uygun.
20: Evet harika. Gerçekten tertemiz. Ne diyorsun?
18: Aslında 40'ın üzerine çıkmak istemedim. Bana gülerlerdi. Bu açık ama bir noktada yeni bir fiyat belirlememiz gerek.
20: Tamam.
18: Bu yüzden 38.500 dedim. Çünkü piyasadaki en pahalı, en orijinal, ilk sahibinden olan tek araba bu.
20: Elbette. Üzerinde hiçbir tamir izi olmamalı.
18: Hayır yok ve
20: öyle
18: çok
20: mi?
18: Güzel
20: gerçekten
18: çalışıyor.
20: Gerçekten etkilendim. Harika görünüyor doğrusu.
14: Kusursuz durumda orijinal tescil belgesi var ve eksiksiz bir geçmişi de. Yüksek satış fiyatı için iyi argümanlar. Ama Chris zorlu bir pazarlıkla karşı karşıya.
20: 80'lerin başlarında 25 veya 30 tanesini sattım ama dediğim gibi bu benim için acımasız bir dejavu deneyimi. Kesinlikle beklemediğim bir şey. O yüzden kendim de biraz şaşkınım. Beni bazı 300 SL Gullwing'den daha çok heyecanlandırıyor. Makul bir fiyat ver, o zaman ciddi olarak düşünebilirim. Evet, ne diyorsun?
18: O zaman senin için 36'ya ineriz.
20: Aa, peki.
18: Doğal olarak aklında başka bir rakam mı var?
20: En azından bu da bir şey. Biraz daha inmen gerek, o zaman bir şeyler yapabiliriz.
18: Aklındakini söyle.
20: En azından 35'e ineriz.
18: Tamam. Peki,
20: anlaştık,
18: kabul ettim.
20: Harika. Ama muayene ve diğer şeyler tamam mı peki?
18: Her şey tamam.
20: Tamam.
18: Bu 1991'den harika. Beri ilk tüy muayenesi.
20: Güzel. Vay canına, süper.
19: Buna değdi mi?
18: Kesinlikle değdi.
19: Değdi değil
18: verdiğinden
19: mi?
18: Verdiğinden fazlasını aldım ve yaparken de eğlendim. Ayrıca iyi kazandım.
19: Evet. Harika.
21: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
22: Arkadaşlar!
23: Az!
22: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
23: Osmo.
24: İç
0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
22: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
24: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
25: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
26: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
27: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
26: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
28: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
29: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
30: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma.

0: %100 robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri odun en temel kaynaklardan biri olmuştur. Ancak odun kesimi bugün hala dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biridir. Programda yer alan tüm ormancılar profesyoneldir. Uzman eğitimi almadan yaptıkları hiçbir hareketi denemeyin.
1: Son ormancıların önceki bölümünde.
2: Pekala, başlıyoruz.
1: İki deneyimsiz ağaç kesicinin göreve başlamasıyla Körfez'de ikinci operasyon başlıyor.
3: Vay canına.
4: Ortada çok şey ve büyük zorluklar var ama Jared'ı memnun etmek için her şeyi yapacağız.
1: Bu sırada Jared eski bir römorkörü satarak para kazanmaya çalışıyor.
5: Bu römorkü satarak 100 bin dolar kar edeceğime inanıyorum.
1: Ancak kurtarma çalışması azgın denizle karşı karşıya kalınca...
6: Tekne hiç iyi durumda değil.
1: Yeni ağaç kesiciler Matthew ve Kate iri ağaçları birer birer devirmeye başlıyorlar.
4: Bundan iyi para kazanacağız. Jared de bu işe çok sevinecek.
5: Plan işe yarıyor. Umarım ters giden bir şey çıkmaz. Şef Jerry Jack arıyor. Alo.
7: Senden bir iyilik isteyeceğim.

0: Merhaba dostum.
1: Hafta sonuna kadar 12 dolu kamyon yükü çıkaracak gibiyiz.
0: Zor olacak ama sonuna kadar uğraşacağız.
2: Kış nedeniyle çalışmaların durmasına 5 hafta kala, Jet ve ekibi iki cephede birden tam gaz çalışıyor.
0: Teşekkürler dostum.
2: Biri, 2 hafta sonra bir sonraki tomruk mamlasının geleceği Forever sahası, diğeri ise ilk mamlanın yalnızca 2 gün sonra yaşanacağı Kaşalot Körfezi.
3: Evet, ortam gerçekten çok gergin.
1: Bu kaşalot mamlasını doldurmak çok kritik. Yani var gücümüzle çalışmalıyız.
3: Hadi yokuş aşağı inelim.
1: Oynadığımız oyun bu değil mi? Ha, Şef Jerry Jack arıyor. Alo.
4: Nasıl gidiyor?
1: Her şey yolunda. Ne var ne yok.
4: Senden bir iyilik isteyeceğim. Beni bekleyen bir oymacı var ve bir totem ağacı gerekiyor.
1: Pekala.
4: Bunu ayarlayabilir misin acaba?
1: Ne zamana lazım?
4: Birkaç güne lazım işte.
1: Tamam, hallederiz.
4: Şahanesin.
1: Tamam, sağ ol.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Sonra görüşürüz. Şef Jerry Jack gibi bir dostun senden bir iyilik istediğinde her şeyi bir kenara bırakır ve ona yardım edersin. Kaşalot deresinde ağaç kesebilmem için bana izin veren onun onayıydı. Bu benim için çok büyük bir iyilikti. Ne pahasına olursa olsun bu iyiliğin karşılığını vermeliyim. Kusursuz ağacı bulmamız gerekiyor. Dalsız, kabuğunda çatlak olmayan, tamamen düzgün ve sağlam bir gövde. Sonra onu sahile indirip Jerry Jack'in oymacısına kadar çekmemiz gerekiyor. Bu da üzerimizde büyük bir baskı oluşturuyor.

0: Kamyon geliyor.
1: Kaşalot Körfezi'nde sağ şefi Ross, para kazandıracak tomrukları bir an önce denize indirmek için zamana karşı yarışıyor.
0: Artık işçi değilleşti. Orman şefi olarak bunu tamamlamak benim sorumluluğum. İki gün sonra Mauna geliyor. Yani tomrukları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde suya indirmeliyiz. İşte böyle.
1: Kaşalot'taki iki ağır tomruk kamyonu günde ortalama 3 yük taşıyabiliyor. Mauna'yı doldurabilmek içinse 12 yüke daha ihtiyaç var.
0: Şimdi harekete geçme zamanı. Burada her şey işlerin aksamadan ilerlemesi için planlandı. Duraksamaya hiç vaktimiz yok. Sürekli ilerlemeliyiz. Tek hedefimiz bu. Seni görmek güzel Jackie. Nasıl bir yük getirdin?
2: Güzel küçük bir yük getirdim.
0: Tamam. Bu çelik halatlar o kadar ağır ki makineyle üzerinden atlamak zorundasın. Elle kaldırıp atamazsın. Arnold Schwarzenegger bile bunları atmakta zorlanırdı. Tam şurası mı?
2: Evet.
0: Şimdi Jake yükü tutan dikmeleri sökmeye başlayacak. Dikmeler çıkınca yana devrilecekler. Sonra da yükü suya iteceğiz. Böylece bir yükü daha indirmiş olacağız. Bir dikme çıktı. Oh kahretsin. Dikme sıkıştı. Buna D diyoruz. Şuradaki halkaya takınca yana dönüyor ve normalde kolayca çıkıyor. Ama bu yeni tel o kadar gergin ki kama gibi sıkışmış. Şu anda 100 tonluk yükü o tutuyor çünkü bu dikme artık serbest. Bu çok nadir oluyor ama tabii bugün bizi buldu. Kahretsin, üstelik teslim tarihimiz de çok yakın. Evet, şimdi Mauna geliyor. Dikmenin düşebilmesi için teli kesmek zorunda, ondan sonra yükün geri kalanını suya itebiliriz.

0: İşte oldu. Güzel. İstediğimiz kadar sorunsuz olmadı ama umarım sıradaki daha rahat olur.
1: Dağın yukarısında.
2: Tepeye dikkat!
1: Ağaç kesiciler dev ağaçları devirmeye devam ediyor.
3: İşte bu.
2: Güzel iş.
1: Jared, Körfez'deki yerli halkın arazisinden mükemmel bir totem ağacı bulmak için Forever sahasındaki en iyi iki ağaç kesicisi Jim ve Rob'u görevlendiriyor.
4: Ağacın olabildiğince düzgün, yuvarlak ve sağlam olması gerekiyor.
5: Düzgün, yuvarlak ve sağlam.
6: Bu totem direği için özel bir ağaç gerekiyor. Güzel bir sedir ağacı, en az 90 santim çapında ve 7 metre uzunluğunda olmalı.
4: Şu nasıl?
5: İşte bu.
4: Güzel görünüyor.
5: Sanırım aradığımız ağaç bu.

0: Evet, içi de sağlam duruyor.
1: Bu sahadaki en güzel gövdelerden biri. Çok uzun ve çok temiz.
0: Evet, bence Jerry buna bayılacak.
1: Mükemmel.
0: Evet. Bence yokuşa doğru yatıyor. En iyisi şuradan devirmek. Önce oraya güzelce bir yatak hazırlayacağım. Sonra da ağacı tam olarak onun üzerine yatırmaya çalışacağım. Yani alt kesimi büyük ihtimalle buradan başlatırım. Şu kabuk çatladığında uzak duracağım. Nişanımı birkaç kez kontrol ettikten sonra alçak tarafından kesmeye başlarım. Şansımız yaver giderse umarım sonrasında totem ağacı hazırladığımız yatağa tam oturacak ve en ucuna kadar zarar görmeden uzanacaktır. Eğer ağaç düşerken ezilirse totem uymak için tamamen işe yaramaz hale gelir. Kabuğun altındaki diri odun tabakasının bile zarar görmesi Jerry için büyük sorun olacaktır. Yani bu ağacı düzgün bir şekilde indirmeliyim ve bütün kesimleri hassas yapmalıyım.
2: Totem ağacını yumuşak bir şekilde yere indirebilmek için Rob önce küçük ağaçlardan bir yatak hazırlayarak düşüşü yastıklayacak. Ardından yön kesesini tam bu yatağa doğru açacak ve ağacın hedefi şaşırmamasını umacak.
0: Bence başarabiliriz.
1: Bence de. Yeter ki tek parça halinde
0: evet.
1: Kalsın.
0: Yeter ki her şey yolunda gitsin, değil mi?
1: Sen yaparsın.
0: Tamam. Ben gidip birkaç kuru ağacı devireyim de aşağıya sağlam bir yatak hazırlayayım, tamam mı?

0: Ne dersin? Yeterince iyi mi?
1: Gayet iyi görünüyor. Evet, hedeflemek için harika bir koridor olmuş.
0: Tam şuraya düşecek. Bence harika olacak.
1: Evet, böylece en ucuna kadar zarar görmeden iner.
0: Umarım.
1: Umarım.
0: Tamam Jimmy, şu totem ağacını indirelim.

Yukarı giderse yolun üzerindeki tomrukların üzerine düşüp kırılabilir. Aşağı giderse engebeli zemine ve devrilmiş büyük ağaçların üzerine düşüp parçalanabilir. O yüzden kusursuz olmalı. Hazırladığım koridorun içinden geçip...

0: Hareket ediyor mu? Heh. Etmiyor mu?
1: Ediyorsa da çok az.
0: Çıtır diyor ama hareket etmiyor. Şimdiye kadar başlaması gerekirdi. Seni şimdi birazdan aşağı indireceğim. İşte geliyor. Devriliyor.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat. Obsessor.
3: Yeah. Silver moon. Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobili'yi indirip hemen müşterimiz ol.

0: bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Budur.

0: Fıstığı, yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İzlemesi keyifliydi. Bunu çok sık görmüyorsun.
1: Hayır. Bence bundan mükemmel bir totem direği çıkacaktır. Açıkçası başta biraz gergindim. Çünkü bu ağacın Jerry için çok özel bir anlamı var. Sapasağlam indirebildiğimiz için çok mutluyum.
0: Herkes işini doğru yaparsa bu ağaçtan harika bir totem direği çıkar. Eline sağlık Rob.
2: Günün ilerleyen saatlerinde totem projesinin bir sonraki aşaması başlıyor. Yükleyici operatörü Garrett, tomruğu kıyıya taşımak için geliyor.
3: Bu büyük bir ağaç. Kayışı kavrarken ağaca çarpmamam ya da herhangi bir zarar vermemem çok önemli. O yüzden şöyle yatıracağım. Ve tutarken de son derece dikkatli olacağım. Tamam, başlıyoruz.

0: Harika.
1: Gol sesi gibiydi.
0: Sağlam indirdik. Çok güzel bir tomruk oldu. Jerry buna çok sevinecektir.

0: Hiç fena değildin evlat, hiç fena değil. Benimle geliyor musun?
1: Evet, seninle geleyim.
0: Madem benimle geliyorsun, sürücü tarafına bir tomruk daha koymalıydın. Yükü dengelemek lazım.
1: Evet.
0: Tamam, hadi gidelim.
1: Her şey sorunsuz giderse yerli halk çok mutlu olacak. Güzel bir totem direği yapabilecekleri, sapasağlam bir tomrukları olacak.
0: İçeri girip yükü önden mi boşaltacaksın?
1: Evet. Critter şu anda bağları çözüyor. Totem tomruğunu indirip diğer tomrukların üzerine yatıracağız.

0: Genel olarak bakınca indirirken yaşanan o küçük aksilik dışında ağaca gerçek bir zarar gelmedi. Üzerinde birkaç çamur lekesi var ama onlar da kolayca temizlenir. Bence buna sevinecekler.
1: Geralt, başardık dostum.
0: Evet, başardık.
1: Güvenli bir şekilde yükledik.
0: Evet, gayet güzel iş çıkardık.
1: İşte böyle dostum.
0: Evet, yerli halk buna sevinecek.
1: Biraz sürttüğünü gördüm ama.
0: Evet, biraz sürttü. Kayış elimden kaydı ama ağaca büyük bir zarar vermedi. Dip tarafta biraz toprak var, o kadar. Temizlenince çok güzel görünecek.
1: Bir görev daha tamamlandı.
0: Evet, sıradan bir gün daha. Tomruk kayışlardan sıyrıldığında açıkçası biraz panikledim. Ama sonuçta toprağa düşmesi aslında büyük bir mesele değil. Bence güzelce temizlenir. Ve bugün başımıza gelecek en kötü şey buysa buna razıyım. Güzelce uyulacaktır.
1: Evet, son halini görmek istiyorum.
0: Evet, harika görünecek.
1: İşimiz onu güvenli suya indirmekti.
2: Bugün bunu yapmak benim için büyük bir onur. Biraz heyecanlanıyorum. Umarım ona hiçbir zarar vermem.
3: Şimdi sıra Jared'da. Tomruk'un totem oymacısına çekebilmesi için son aşamayı tamamlaması gerekiyor.

Çok ağır. Bayağı ağır bir tomruk. Tam merkezinden tutmam şart ki aşağı yuvarlanırken zarar görmesin, çizilmesin. Bu adeta bir dans gibi. Nazik ol, dikkatli ol. Ona saygı göster. Onu bu kaydıraktan güvenle indir. Harika. İşte bu. Ha, evet, üstümden büyük bir yük kalktı. Rahatladım. Çok rahatladım.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net Sigorta.

0: bir yaz. Budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
0: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
1: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
0: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu çarşamba 2 litre Tarım Kredi Anadolu Riviera Zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Kaşelot kampında.
13: Hadi yokuş aşağı inelim.
12: Mavna'nın gelişinden önce tomrukları suya indirebilmek için zamana karşı yarış hız kesmeden devam ediyor. Ağır tomruk kamyonunun sürücüsü Alicia günün ikinci yükünü taşıyor.
13: Dikkat ettiğim şeylerden biri de kimsenin yolunu kapatmamak. Ama bazen gerçekten göz korkutucu olabiliyor. Bu sektörde çok fazla kadın yok. Ben çocukluğumdan beri doğanın içindeydim. Tomruk kamyonlarını yolları çıkıp inerken izlerdim ve hep bu işi yapmak isterdim. Haliyle yıllarca ormanda vakit geçirince nereye gideceğini bilmek çok kolay oluyor. Şimdi virajı döneceğim. Geniş alarak dönüyorum. Oo, görünüşe göre su sistemi çalışıyor.

0: Ayaksı. Lanet olsun. Olamaz. Aa, bu çok kötü. İki lastik birden patladı. İnanamıyorum. Birinin yanağı tamamen parçalanmış. Kahretsin. Bir süre buradan kıpırdayamayacağız. Şimdi yolu da kapatmış oldum. Rose, telsizde misin?
1: Evet, dinliyorum Alişa.
0: Köprünün aşağısındayım. Çift patlak var. Müsaitsen gelip bana yardım etmen gerekecek.
1: Tamam, hemen geliyorum.
0: Kahretsin.

0: Tamam, yaklaştık Sayın Jer.
1: Evet.
2: 6 saat süren çekme yolculuğunun ardından Jared ve Şef Jerry Jack, Movachat Muchalat yerli halkının yerleşimi olan Friendly Cove'a ve onların baş totem oymacısının yanına ulaşıyor.
0: Biraz uzun bir yolculuk oldu. Şu adaları geçip burnu döndüğümüzde koya varmış olacağız. Şimdilik her şey yolunda gidiyor.
1: Hem de çok iyi.

0: Balatı tuttun mu?
1: Tuttum.
0: Sanford da geliyor. Merhaba Sanford.
2: Merhaba.
0: Sana bir tomruk getirdik, tam aradığın gibi. Bu daha yok, kusuru
2: yok. Harika, bunu sevdim.
0: Güzel.
2: İstediğim gibi.
0: Hadi, kıyıya çekelim.
2: Tamam, orası iyi.
0: İşte oldu. Jerry'yi gururlandırmak istiyorduk. Çünkü Jerry şirketim için çok şey yaptı. Aynı zamanda iş ortağıyız. Bence bunu hakkıyla başardık. Şimdi bu tomruğun şekillendiğini görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Sağ olun çocuklar. Bu tomruğu buraya getirmek için neler yaptığınızı tahmin bile edemiyorum. Bir an önce onu oymaya başlamak istiyorum. Bu tomruktan çok özel bir eser çıkaracağız. Çok güzel olacak.
0: Tamam, biz kampa dönüyoruz. Birkaç hafta sonra tekrar uğrarız.
3: Hava biraz ısındı sanki.
4: Bulutlu ama daha sıcak, ben razıyım.
3: Kesinlikle evet.
5: Kaşerot'taysa yeni ağaç kesiciler Kate ve Matt işe yaptıkları başarılı başlangıcı daha fazla değerli tomrukla sürdürmek istiyor.
4: Şurada birkaç güzel ağaç var.
3: Evet. Neredeyse aynı kökten çıkmışlar. Şuna baksana.
4: O bayağı eğilmiş gibi görünüyor değil mi?
3: Evet, bayağı yatmış.
4: Sanki suya doğru çapraz devrilmek istiyor gibi. Ama suya kadar ulaşır mı emin değilim tabii.
3: Hayır, bence en fazla su seviyesinin olduğu çizgiye kadar gider. Düşeceği en uygun zemin orası. Bu ağacın eğimini değiştiremeyiz. Mecburen gitmek istediği yöne gidecek. Bizim işimiz ona zarar vermeden onu yere indirmek.
4: Peki ya şu diğeri?
3: Bilmiyorum. Tepesi sanki biraz geriye doğru asılıyor. Baksana. Asıl zorluk da bu. Şuna bak.
4: Arkasında biraz çürüme var. Bir de buradan bakınca düşündüğümden daha fazla yan ağırlığı olduğunu fark ettim.
3: Evet.
4: Ama yine de onu şu tarafa devirebileceğimizi düşünüyorum.
3: Evet, bence de en iyi seçenek bu.
4: Bu iki ağaç da oldukça büyük ve odunları sağlam görünüyor. Ama ikisi de farklı yönlere eğilmiş durumda. Bu da işi biraz zorlaştıracak. Önce bunu kesmek daha kolay aslında, değil mi? Ama son kesimde ağacın yana yük yaptığı tarafın altında kalıyorsun tabii. Bir de o var.
3: Evet. Bence önce şu eğik olanı indirelim.
4: Evet. Böylece daha eğik olanın uzak köşesini rahatça kesebilirsin.
3: Evet. Kesim yaparken daha iyi bir pozisyonda oluruz. Bu plan hoşuma gitti.
5: Yaklaşık 40 bin dolar değerindeki bu iki ağacı hasar edebilmek için Kate ve Matt'in ikisini de tek parça halinde yere indirmesi çok önemli. Önce ilk ağacın eğimini derin bir yön kesisiyle dengeleyecek ve kamalarla ağacı hedeflenen yöne zorlayacaklar. Ardından ikinci ağacı hemen yanına devirecekler. Bu kez ağacın doğal eğimi düşüş yönünü belirleyecek.

0: Tamam, bence hazırız. Burayı tamamen temizledik. Yolumuza çıkan birkaç ağacı da kaldırdık.
1: Madem iki kişilik bir ekibiz, bence bu eğlenceyi de paylaşabiliriz seninle. Ne dersin?
0: Birini ben alayım, diğerini sen.
1: Evet, bence iyi bir plan. Hangisini istersin?
0: Bugün taş kağıt makası oynamamıza gerek kalmadı. Ya.
1: Hangisini kesmek istersin?
0: fark etmez. Kesmeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben bunu alayım o zaman, çünkü önce bunu indireceğiz, değil mi?
1: Tamam. Ben de şunu
0: alırım.
1: Tamam,
0: diğerini de sen indirirsin.
1: Eğik olanı. Hadi ikisini de yere indirelim.
0: Tamamdır.

0: Bu ağacı devirirken dikkatli olalım. Şu küçük ağaca falan belki sürtünebilir diye düşünüyorum.
1: Tamam, olur.
0: Tamam, işte başlıyoruz. Bu meslekte aile geçmişimden bir parça taşıdığımı hissediyorum. Çünkü Annie Oakley benim büyük büyük büyük halamdı. Onu çok severim. Annie Oakley 1800'lerin sonuyla 1900'lerin başında yaşamış ünlü bir keskin nişancıydı. Bir dönem muhtemelen dünyanın en tanınmış kadınıydı. Bu sadece kadın olmasından kaynaklanmıyordu. Gerçekten olağanüstü bir nişancıydı ve herkesten iyi ateş edebiliyordu. Katıldığı yarışmaların neredeyse hepsini kazandı. Evet, kendi döneminin tam olarak öncü kadınlarındandı. Ben de kariyerimde Annie Oakley'nin bazı yönlerini örnek almaya çalışıyorum. İşine olan bağlılığını ve sahip olduğu ustalığı kendime örnek aldım. Bir tüfekle iyi nişan almak ve ağacı tam istediğin yere devirebilmek arasında büyük bir benzerlik görüyorum aslında. Yani ikisinde de isabetli olmak gerek. Onun hikayesi ve yaptığı şeyler ilham veriyor.
1: Ağaç bayağı ağırlık yapıyor. Kamaları yerleştiriyorum. Ama burası çatlamaya başladı. Aptal ağaç.
0: Çatladığı için kamalar kaldırmıyor, değil mi? Şu kısmı kesip sağlam oduna ulaşmayı deneyeyim mi?
1: Evet, yap.

0: Bu işe yaramış olmalı.
1: Bir sarı kama daha çakalım.
0: Evet. Şimdi biraz kaldırmaya başladı.
1: Evet.
0: Çıtırdıyor.
1: Hareket ediyor.
0: Tepesi hareket ediyor, dallar kırılıyor. Dikkat et bence.
1: Gidiyor. Tepeye dikkat.

0: stays, it stays with me.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
5: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
7: Sarı kola!
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
10: Bankam, bank, kartım hadi.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı.
15: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şu ağaca dikkat et.
1: Evet.
0: Ne uğraştırdı ama?
1: Evet. Çok ağırdı. Ama güzel yere düştü.
0: Evet, tam istediğimiz yere indi. Sağlam kurtardık gibi değil mi?
1: Evet, kırıldığına dair hiçbir ses duymadım.
0: Bizi bayağı uğraştırdı. Ha, tanrım.
1: Şimdi sıra bende sanırım.
0: Evet, az önce çok uğraştın. İstersen bunu ben keseyim.
1: Hayır. Bunda kama kullanmayacağız zaten.
0: Yok, kullanmayacağız. Bu tersi olacak.
1: Tamam. Umarım bu daha çabuk gider.
0: Umarım.
1: Ağaç kesiciliğine başlamadan önce tamamen farklı bir iş yapıyordum. Kozmetoloji okuluna gittim. Saç kesiyordum, kuafördüm. Aslında o zamanlar bambaşka biriydim. Aslında güzeldi. Chicago şehir merkezinde üst düzey bir kuaför salonundaydım. Ama beni öyle küçük bir alanda bir sürü insanla birlikte tutamazsın. Bir şekilde mutlaka birinin sinirine dokunur ya da birini kızdırırım. Sonra batıya taşındım. Tomruk kesmeye ve ağaç devirmeyi öğrenmeye başladım. Zamanla profesyonel üretim amaçlı ağaç kesicisi oldum. Yani bir bakıma kesmekten yine kesmeye geçtim. Sanırım kesmeyi seviyorum. Tamam, son kesime giriyorum.
0: Tamam. Aman tanrım. Hay aksi.
1: Kahretsin.
0: Olamaz.
1: Yarıldı.
0: Çürük olan yerden mi?
1: Evet.
0: Ne yapalım, her zaman kazanılmıyor.
1: Evet. Ağacın böyle yarıldığını görmek insanın canını sıkıyor ama bunun seni yıkmasına da izin veremezsin. Bu işinin bir parçası. Bazen her şey istediğin gibi gider, bazen de gitmez.
2: Suya inen ana tomruk yolunun 300 metre yukarısında Alicia'nın kamyonunun iki lastiği birden patlayınca yol tamamen kapanıyor.
3: Zamanın her saniye akıp gittiğini hissediyorum. Şu anda üretimi benim kamyonum durduruyor. Diğer kamyonlar sahile ulaşamıyor. Sahilde tomruk olmazsa para da olmaz.
4: Vay canına, şuna bak.
3: Tamamen gitmiş.
4: Evet, bu ciddi bir sorun. Yolu tamamen kapatmış durumdayız. Bunu hemen çözmemiz gerek. En azından buraya kadar gelebildin.
3: Evet, tam şu yokuşta oldu.
4: Öyle mi?
3: İşte böyle.
4: Lanet kayalara.
3: Evet.
4: Tamam, Terry'i buraya çağıracağız. Önce bu yükü boşaltmamız gerekecek.
3: Yedek lastiğimiz var mı? Kampta
4: evet,
3: bir yerlerde.
4: Evet, kampta birkaç tane lastik var.
3: Tamam, sanırım gidip utana sıkıla yolu kapattığımı herkese söylemeliyim.
4: Evet evet, güvenlik prosedürü bu. Telsizden haber verirsen ben de Terry'e ulaşırım. Hemen işe koyuluruz. En
3: tamam.
4: Kısa sürede tamir ederiz. Böyle şeyler olur.
3: Tamam.
4: Yapacak bir şey yok. Tigger, iki tane lastik alıp 4K'ya getirir misin? Anlaşıldı mı?
5: İkisi birden mi patladı?
4: İki lastik birden dostum.
5: Tanrım. Tamam, geliyorum.
4: Ormancılıkta işler neredeyse her gün ters gider. 5 gün çalışırsan muhtemelen 4 gün mutlaka bir aksilik yaşarsın. Belki bir gün her şey sorunsuz gider. Hatta belki de 2 gün. Ama belki hiç gitmez. Makineler bozulduğunda ve bir sürü insan beklemek zorunda kaldığında işler zorlaşıyor. Herkes arkada mahsur kalıyor. O yüzden bunu bir an önce tamir edip kamyonu tekrar tomruk taşır hale getirmemiz şart. Yol yeni açıldı, yeni patlatma yapıldı. Her taraf keskin kaya dolu. İki lastiğin birden patlaması ise pek sık olmaz. Önce yükü boşaltacağız. Sonra tamirciler 2 yeni lastikle gelecek. Bu kamyonu mümkün olduğunca çabuk yolun dışına alıp tekrar tomruk taşımaya başlatacağız. Vay canına. Pekala. Kama fırladı. Birine isabet edebilirdi. Biraz kaldırabilir misin? Biraz kaldıralım. Yükü hafifletelim ve kamalar yerinden fırlamasın.
3: Biraz ileri gitmesini isteyeceğim. İşte böyle. Artık çalışırken bize sorun çıkarmayacak.
4: İşte oldu, bir lastik tamam.
3: Bir tane daha kaldı. Bu şirkette çalışmayı seviyorum. Jared harika bir patron. Elbette işimi hızlı ve verimli yapmaktan da büyük gurur duyuyorum.
4: İşte böyle. Levyen nerede?
3: İşi hızlı bitirmek için çok büyük bir baskı var. Her dakika önemli. Bu yüzden tomrukları bir an önce suya ulaştırmak konusunda üzerimde ciddi bir baskı hissediyorum.
4: Evet, bunun biraz daha içeri girmesi lazım. Burada epey gerideyiz.
3: Saat kaç bilen var mı?
4: 4.
3: Kahretsin, 4 olduğunu fark etmemiştim. Olamaz.
6: Evet, tam orası. Biraz daha.
4: Gerdirmeyi sen mi yapacaksın?
3: Tabii. Tamam, birini sabitledik.
4: Biri tamam. İşte oldu.
3: Tamam.
4: Tamamdır. İyi oldu. Alicia şimdi sahile inecek. Bu bizim için büyük bir zaman kaybı oldu. Kaybettiğimiz zamanı telafi edeceğiz, tempoyu artıracağız. Bu büyük bir yığın.

0: Yukarı çıkarmak biraz uğraştıracak.
1: Ağırlığı da var.
2: Kaşalot körfezinde Mav'la gülü. Taşıma sırasında yaşanan onca aksiliğin ardından Jared, 200 bin dolarlık kar sağlayacak kadar tomruk yükleyebilmeyi umuyor.
0: Ucu ucuna sığıyor. Hadi bebeğim. Hadi. Hadi. Diğer yükler kaç ton geliyor?
3: 54 ton.
0: 54 ton. Evet, ağır bir demet. Peki diğer demetler nasıl?
1: Kesin bir şey söylemek zor ama sanırım biraz hafif kalacaklar.
0: Şu an duymak istediğim son şey buydu. Hiç iyi görünmüyor. Saçlarım zaten beyazdı. Şimdi dökülmeye de başlayacak. Kaşalot Deresi benim kurtuluşum olacaktı. Elimdeki en büyük koz buydu. Yani tomruk mavlasının eksik yükle gitmesi şu an bana resmen yumruk gibi geldi. Bunun tekrar yaşanmaması için ne yapabiliriz sence? Aynı hatayı bir daha yapmamız.
1: Tepelere kar düşmeye başladı. Bu hiç iyi olmadı.
0: Evet, canımızı dişimize taktık ama bu hafif yükler bizi mahvediyor. İşimiz gerçekten çok zorlaşacak. Alışılmışın dışında çözümler bulmamız gerek. İnsanları biraz daha uzun çalıştıracağız. Ekibe izin yok.
1: Kar geliyor. Bu da durmadan çalışmak için iyi bir motivasyon.
0: Olamaz.
1: Daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha çok üretmeliyiz.
0: Bir sonraki mavna dolu gitmeli.
1: Bir sonraki dolu gidecek. Dolmasını sağlayacağım. Söz veriyorum.
2: Gelecek bölümde.
4: Elimizden geleni yapıyoruz ama olmuyor. Bu ağacın yana gitmesini hiç istemiyorum. Çünkü yana giderse direkt suya düşecek.
5: Gidiyor.
4: Bu çok kötü olur. Aman Tanrım. Aa.
0: Geride kalıyorum. Ama aklımda bir plan var. Arayı kapatmak için biraz fazladan para kazanacağım. Piyasa değerinin çok altına tomruk satın alma fırsatı yakaladım. Ross'la tek yapmamız gereken bu tomrukları hiçbir aksilik çıkmadan Mavna'ya yüklemek. Nereye diyorsam oraya git. Bu tam anlamıyla zamana karşı bir yarış.
6: Hayır, hayır, hayır.
7: Lanet olsun.
0: Her şey yolunda gitmeli.
8: Hey, dikkat et. Jimmy.
9: Bu beklediğimden biraz daha erken oldu.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
11: Türkiye'nin paese bellissimo.
12: Evladım, gel biz seni bırakalım gel.
11: Ragazzi, mi hanno appena.
12: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
13: Açıp olmayalım. Güvendiğimiz yere gidelim.
12: Pisti.
13: Pisti.
14: Ragazzi, sono una nuova macchina.
15: Stop. Koklu herhalde, canı çekti.
16: Biz dopete çekelim.
17: This is baslama.
18: Afiyet olsun.
14: Ragazzi, selfie.
19: Geldi çıtır çıtır festi.
14: Festi.
20: Tatlılar.
21: Festi.
14: En festi.
11: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
12: Opet diyor. O zaman.
22: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
14: Festi. En festi.
22: Opetlerde. Festi.
23: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
24: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
25: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
16: Sarık ola!
17: Fanta sarık ola canım o.
7: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
19: Bankam Tombank kartım hadi.
20: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
21: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Güçlü bir propaganda aracıydı.
27: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
28: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
20: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
29: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
30: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
31: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
30: evet,
31: bir ilgisi
30: evet,
31: yok
30: hep
31: tamam
30: aynı
31: mı?
30: Hikaye. Herkes böyle
31: anlamadınız.
30: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
31: ben
30: değil.
31: Ben suçlu
30: yani
31: falan değilim.
30: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmene inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
31: 19 mu?
30: 90.
31: 90 mı?
30: Aynen öyle.
31: Bir de ceza
30: evet
31: puanı. Olamaz.
30: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
29: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
30: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
31: Oynamak için.
30: Evet.
31: Şurada topum da var.
30: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
32: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
30: evet
32: oturuyordum.
30: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
32: Sen de inandın mı?
30: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
32: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
29: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
30: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
0: Öyle mi?
30: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
31: Evet.
30: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
29: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

bu bölümde. Afrika'nın sulak alanlarında tropikal elektrik fırtınaları ile mücadele ediyor. Vay canına. Burası hiç hoş bir yer değil. Kendimi en temel seviyeye indiriyorum. Çünkü kıtanın en tehlikeli hayvanlarından bazıları ile yan yana yaşıyorum. Aman tanrım. Aslan izlerini bu kadar net görmek çok nadir bir şey. Ve dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde hayatta kalmak için içimdeki vahşi hayvanı serbest bırakıyorum. Bu hayatımda içtiğim en gerilim dolu içeceklerden biriydi. Ben Ed Stafford. Yıllardır dünyanın dört bir yanında hayatta kalma becerilerimi geliştirdim. Şimdi köklerime dönüyor ve tek başıma hayatta kalma becerilerimi sınava tabi tutuyorum. Bu sezon suyun hem hayatta kalmanın anahtarı hem de en büyük tehlike olduğu ortamlarda hayatta kalıp kalamayacağımı göreceğim. 10 gün boyunca tamamen yalnız bırakılacağım. Ne bir kamera ekibi, ne yiyecek, ne su, ne de alet edevat. Sadece üzerimde en temel kıyafetler olacak. Bu kez mesele sadece hayatta kalmak değil. Asıl görmek istediğim şey burada gelişip gelişemeyeceğim. Herhangi bir yerde.

0: Su aygırları bazen tekneye iter mi?
1: Evet.
0: Hiç su aygırı tarafından itildin mi?
1: Evet.
0: Evet mi? Korkmuş muydun?
1: Ben mi? Hayır, evet. Abi, korkmam.
0: Hiç mi?
1: Hiç.
0: Hiç?
1: Evet, hiç.
0: Bilmiyorum, görebiliyor musunuz ama orada bir timsah var. Suda gözlerini görebiliyorum. Capreville şeridine hoş geldiniz. Güney Afrika'nın tam ortasındayım. Zambiya, Botswana ve Namibya sınırlarının kesiştiği yerdeyim. Çevremde Afrika'nın en tehlikeli vahşi hayvanları var. Özellikle de timsahlar ve su aygırları. Çoğu suyun altında görünmeden yatıyor. Önümüzdeki 10 gün boyunca hayatta kalma becerilerimi ve edinebileceğim kadar yerel bilgiyi kullanarak bu doğal hayvanat bahçesinde idare etmek zorundayım.
1: Balık.
0: Yayın balığı mı?
1: Kaplan balığı.
0: Evet, kaplan balığı.
1: Babunlar da nilüferleri yemeyi sever.
0: Babunlar onları seviyor
1: mu? Evet, lezzetliler.
0: Üç büyük su aygırı tam orada. Onları uzaktan geçiyoruz. Bu nehirdeki en büyük tehdit su aygırları ve timsahlar. İkisi de inanılmaz güçlü bir ısırma kuvvetine sahip. Beni kolayca ikiye bölebilirler. Ben az önce ikisini de gördüm. Gerçekten dikkatli olmalıyım. Şu an önümde bir su aygırı var. Şu an yaklaşık 15 metre uzağımda. Ayrıca bir timsah da burada dolanıyor. Burası tehlikeli. Buradan çıkmamız gerek. Önce çantamı alayım. Sulak alanlara sadece en temel eşyalarla gidiyorum. Şortum ve kamera çantam. Uzun bir süre boyunca göreceğim en son insan o olacak. Şu andan itibaren tamamen yalnızım. Nehrin o tarafı Botswana. Benim bulunduğum yer Namibya. Çantamın içinde çekim yapmam için gereken tüm kamera ekipmanı var. Yedek piller, farklı montajlara sahip iki ek kamera ve acil durum tıbbi kiti. Çantamdaki son şey bir drone. Büyük bir felaket durumunda yardım çağırabilmem için bir uydu telefonu da var. Buradaki tehdit son derece gerçek. Her zamanki gibi amacım sadece hayatta kalmak ve ortamda kıt kanaat bir yaşam sürmek de değil. Burada bıçak ve diğer aletler gibi şeyler olmadan da sıfırdan başlarsanız dahi başarılı olabileceğinizi kanıtlamak istiyorum. Sadece iki elim ve yarım beynimle burada rahat bir yaşam kurabilir miyim? Teorik olarak burada uzun süre yaşayabilirim. Tabii önce ölmezsem. İşte en büyük korkum da bu. En iyi taktiğimin nehir kanalını takip etmek olduğunu düşünüyorum. Nehir benim tatlı su kaynağım. Yiyecek bulma ihtimalimin en yüksek olduğu yerde işte burası. Özellikle başlangıçta. Biraz bitki örtüsü bulmam gerek. Kendime küçük bir kamp kurmam gerek. Bu yüzden nehrin yukarısına doğru gideceğim. En iyisi drone'la çevreme bir göz atmak. Ve harekete geçmeden önce etrafımda bir şey var mı görmek. Harekete geçtiğimde drone otomatik olarak beni takip edecek şekilde ayarlanacak. Şimdi drone'u kullanarak nehri takip edeceğim ve önümde bir tehlike olup olmadığına bakacağım. Su aygırları, timsahlar, filler, aslanlar, hepsi burada. Bu kadar çok tehlikeli hayvanın olduğu bir duruma nadiren düşmüşümdür. Bu yüzden bana biraz hareket alanı sağlamak için drone'u kullanıyorum. Önümde bir sürü su aygırı var. Su aygırları tam önümde. Etraflarından dolaşmam lazım. Sonuçta su aygırları her yıl Afrika'da en çok insan öldüren büyük hayvanlar. Bu biraz hayatta kalma aracı gibi değil mi? Aslında çekim yapmak için ama bana çok yardımcı olabilir. Işık azalmaya başladı ve duracağım yeri ayrıca nasıl duracağımı belirlemem gerekiyor. Tamam. Bu fil dışkısı. Daha fazla fil dışkısı var. Bu dışkı yaklaşık bir haftalık, belki daha eski. Ama burada potansiyel olarak ilk yemeğim duruyor. Şu fil dışkısının içindeki küçük manketli fındıklarını görüyor musunuz? Bunlarla ilgili inanılmaz olan şey şu. Burada hiç manketli ağacı yok. En az 100 kilometre uzakta. Ama filler onları yiyor ve işte bu kadar uzaklara göç ediyorlar. Sonuç olarak filin bağırsağından çıkmış lezzetli bir atıştırmalık elde ediyorum. Bunları dişimle kıramam. Dişlerimi tamamen mahvederim. Ama elimde bir ceviz kıracağı da yok. Yani buradalar ama yiyemiyorum. Yiyemiyorum. Gökyüzündeki güneşin ne kadar alçaldığına bir bakın. Belki de son ışığa 15 dakika var. Tabii hava karardığında burası tamamen canlanacak. Çıplak ayaklıyım. Yarı çıplam ve neredeyse uyuyacağımı düşünüyorum. Zaten birkaç kilometre yürüdüm. Güneş hızla kayboluyor. Belki de bir ağaca tırmanmalıyım. Timsahlardan ve su aygırlarından kesinlikle güvendeyim. Ayrıca fillerden de uzak olacağım. Eminim aslanlar tırmanabilir. Ama en azından bir görüş açım olur. İleride uygun görünümlü bir ağaç var. Ay çıktı. Hava kararmadan önce su içmem gerekiyor. Timsahlar suyun içinden fırlayabilir. Yaklaşık 45 dakika suyun altında kalabilirler. Kuyrukları olağanüstü güçlüdür ve kendilerini suyun dışına fırlatabilirler. Sizi kıyıya sıkıştırabilirler. Hadi bunu hızlıca halledelim. Bence suyun kenarında ne kadar az vakit geçirirsem o kadar iyi. Çok güzel. Yerliler bu suyu filtresiz içiyor. Sanırım ben de aynı riski alacağım. Tamam, bitti. Hayatımda içtiğim en ürkütücü su oldu. Sabah içmek için daha iyi bir yöntem bulmalıyım. Çünkü bu çok... çok tehlikeli. Arkamdaki ağaçta bir karamamba var. Çok hızlılar. Dikkatli olmam gerek. Çok, çok zehirliler. Eğer ısırılırsam 30 dakika içinde tüm dolaşım sistemim çökmeye başlar. Buradaki en büyük tehditlerden biri zehirli yılanlar, şişen engerekler, karamambalar. Gerçekten çok tehlikeli türler var ve az önce neredeyse o çalının içinden geçiyordum. Kıl payı kurtuldum. Tamam, ağaca çık. Kendini güvende tut. Evet, çıktım. Küçücük bir düşüş bile feci olurdu. Ama kemerimi dalın etrafına bağlarsam uyurken düşmem. Böylece daha korunaklı olur. İnternetten aldığım kemerim sayesinde tamamen güvendeyim. Çok pahalı değildi ama hayatımı kurtarabilir. Tabii işe yaramayabilir de. Sonuçta bir ağacın tepesindeyim. Yani sonuçta bu da bufala sürüsünün içine yuvarlanmayı engellemek için yapılmış değil. Neticede bir kemer. Yine de dikkatli olmalıyım.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
8: Türkiye'nin paese bellissimo.
9: Evladım, gel biz seni bırakalım gel.
10: Ragazzi, mi hanno appena.
11: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
12: Açıp olmayalım.
13: Güvendiğimiz yere gidelim.
9: Fisti.
14: Ragazzi, sono una nuova macchina.
15: Stop. Koklu herhalde canı çekti.
16: Biz de opete çekelim.
17: İz baslama.
18: Afiyet olsun.
19: Ragazzi, selfie.
20: Geldi çıtır çıtır festi.
19: Festi.
21: Tatlılar.
22: Festi.
23: I'm festive.
24: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
25: Opet diyor. O zaman.
26: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
27: Festi and festi.
26: Opetlerde. Festi.
9: Festi.
13: Festi.
14: Ragazzi, sono in una nuova macchina.
15: Stop. Koklu herhalde canı çekti.
16: Biz de Opet'e çekelim.
17: İz baslama.
18: Afiyet olsun.
19: Ragazzi, selfie.
20: Geldi çıtır çıtır festi.
19: Festi.
21: Tatlılar.
22: Feste.
23: En feste.
24: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
25: Opet diyor. O zaman.
26: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.

0: Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İkinci gün.
1: Fillerin sesini duyuyor musunuz? Sanırım tam sınırın diğer tarafından geliyorlar. Bir aslan var. O yöne doğru ara sıra kükreyen hayvan kesinlikle bir aslan. Dün gece sırtlanlar da vardı. Ne kadar yakın olduklarını bilemem. Ama sanırım hiç uyumadım. Sürekli tüm seslere karşı tetikteydim. Burası kelimenin tam anlamıyla vahşi yaşamla dolup taşıyor. İnanılmaz. Ağacımın hemen yanında fil izleri var. Kocaman fil ayak izleri her yerde görebiliyorum. Daha fazla fil dışkısı. Evet işte. Islak ve taze. Sadece birkaç saat önce bırakılmış. Dün gece onları her yerden duyabiliyordum. Ama hiçbir şey göremiyordum. Bu sabah tam anlamıyla şok içindeyim. Dün gece aslanın kükremesini duymak, fillerin çok yakınıma gelmesi, nehirdeki timsahlar, su aygırları, sürekli bir gürültü vardı. Hiç bu kadar yoğun bir vahşi yaşam ortamında bulunmamıştım. İnanılmaz bir şey. Çok ürkütücü. Aman Tanrım. Orada bir fil sürüsü var. Hareket ettiklerini görebiliyorum. O grupta çok fazla yavru var. Dikkatli olmalısın.

0: durmam gerekiyor. Eğer geri dönüp başlarını kaldırırlarsa, başlarını kaldırmamaları gerekiyor ki gözleriyle görebilsinler. Ancak dikkat edilmesi gereken şey başlarını eğdikleri zamandır. Çünkü başını aşağı eğiyorsa saldırmaya hazırlanıyordur. Söylemeye gerek yok. Onlara daha fazla yaklaşmayacağım. Bu kocaman bir aile. Ve birlikte yaşıyoruz. Küçük oğlum Ren, lütfen ölme baba. Eğer ölürsen sana çok kızacağım ve hayatımın sonuna kadar çok üzüleceğim dedi. Bu bana bir kez daha gösterdi ki böyle riskleri almaya çok alışmışım. Ayrıca bunun artık ailemi nasıl etkileyeceği gerçeğiyle yüzleşmeliyim. O yüzden ölme Ed. Bugün ölmek için iyi bir gün değil. Kesinlikle burası olmam gereken yerdi. Ama burayı güvenli bir uyuma alanına çevirmem gerekiyor. Bugünün görevi bu olmalı. Hiçbir aletim olmadan bu çok fazla iş olabilir. Ama görünüşe göre filler benim için işin bir kısmını halletmiş. Fil zararlarını görebiliyorum. O kadar çok ağacı devirmişler ki. Bunları küçük bir platform yapmak için kullanabilirim. Eğer gece fil sesi duyarsam ağacın daha yukarısına kaçabilirim. Sıcaklık, açlık ve uykusuzluk beni yıpratıyor. Bugün güneş kavurucu derecede sıcak. Bitkinlik beni tamamen ele geçirmeden önce hızlı çalışmam gerekiyor. Gücümü kaybettim. Sadece bir gece uykusuz kalmak bile beni darmadağın etti. Tamam. Eğer köşeyi böyle bağlarsam hiçbir şey yerinden oynamaz. Şimdi düzgün çubuklar bulup enlemesine yerleştirebilirsem kendime bir ağaç platformu yapmış olacağım. Devam et Stafford. Şuna bakın. Bu bir taş. Şurada bir tane daha var. Ceviz kıracağı gibi. Manketli fındıklarımı bununla açabilirim. Bütün gün kendini harap ediyorsun. Tehlikeli hayvanlardan uzak, güvende ve rahat olabileceğin bir platform yapmak için uğraşıyorsun. Sonra evren yemeğini açabileceğin bir araç vererek seni ödüllendiriyor. Bu kesinlikle harika bir keşif. Hayatta kalmana yardımcı oluyorsa bir başkasının artıklarını karıştırmaktan utanma. Kendi adıma konuşmam gerekirse bu gerçekten güzel bir şey. Ama şu an bunları kırmak için zaman harcayamam. Hava kararmadan önce platformuma devam etmeliyim. Fillerin devirdiği bazı ağaçlar benim için fazla uzun. Bu yüzden sadece iki ağacın arasına koyup kaldıraç etkisiyle kırıyorum. Balta, pala veya herhangi bir kesici aletim olmasa bile fil tahribatını ve bir ağacı kullanarak uzun direkler oluşturabiliyorum. İşte bu şekilde. Hepsini tek tek yukarı taşımak istemiyorum. Sanırım onları demet yapıp iki yük halinde çekmeyi deneyeceğim. Doğal liflerin yeterince sağlam olmasını umuyorum. Bunu öğrenmenin tek yolu var Stafford. Olmadı. Umarım ikinciyi olur. Tamam. Çok fazla zaman kaybediyorum. Mecburen hepsini tek tek taşıyacağım. Saat geçtikçe sıcaklık ve garip bir şekilde rüzgar bile beni daha da yoruyor. Şuna bak. İşte bir platform. Ed'in artık kemeriyle bir ağaca bağlanması gerekmeyecek. Bu gerçek bir platform. İkinci günün sonunda tamamen bitkinim. Kendime gökyüzünde resmen bir kale yaptım. Ayrıca bu ağacıma tırmanabilecek zehirli yılanlara da ek bir bariyer olacak. Yağmur yağıyor. Şimşek çakıyor. Bir şey unuttum. Ev inşa ederken üzerine bir çatı koymayı düşünmeliydim. Soğuk ve rüzgarlı. Tanrım, burası... Şiddetli bir fırtınanın ortasında, dünyanın en düz ülkesinde, bir ağacın tepesinde olmak güzel bir şey değil. Eğer yıldırım ağaca çarparsa kömür olurum ve Namibya maceram daha başlamadan biter.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
13: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı.
10: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: 3. gün.
12: Günaydın. Su aygırları bana gülüyor. Ben de kendime gülüyorum. Şortlarım ıslak. İç çamaşırım ıslak. Fırtına sonrası fırtınanın kendisinden daha kötüydü. Gece boyunca şortlarım ıslaktı ve rüzgar durmadan esti. Tanrım. Burası yağmur sezonunun başlangıcında ve ben yağmura karşı savunmasızım. Hayatta kalmak sadece bir yağmur fırtınasında oturmak değil. O yüzden küçük yapıma bir çatı eklemeliyim. Bugün biraz karbonhidrat almak da iyi olur. Nilüfer kökü arıyorum. Tamam, burada küçük nilüferler var. Suda bir su aygırı var. Bana bakıyor. Burada timsahlar da var. Hızlı ol. Dikkatli ol. Hadi bakalım.

0: Riskliydi. Ama kahvaltımı buldum. Bunlar babumların yediği kökler. Fasulye filizine benziyor. Şikayet edemem. Sonuçta karbonhidrat. Şu anda vücuduma karbonhidrat vermek, glikojen depolarımı yenilemek açısından çok iyi bir şey. Şimdiden daha iyi hissediyorum. Yapacağım çatıyı yerel halkın kullandığı gibi yapmaya karar verdim. Buradaki insanlar kamışları hasır gibi kullanıyor. Şuna bakın. Burası tamamen kamış dolu bir alan. Ve o yüzden biraz kamış toplayacağım. Toplama yöntemim işe yarıyor. Ama çok fazla toplamam gerekecek. İşte yapı malzemelerim. Yeterince toplarsam ve yan yana düzgün bir şekilde dizersem yağmuru dışarıda tutar. Bugünün görevi neredeyse tamam ama ana kampımın hemen yakınında daha fazla tehlike işareti buluyorum. O da ne? Evet, bence buradan 3 aslan geçmiş. Aslan izlerini bu kadar net gördüğüm nadirdir. Tanrım, bu patiler çok büyük. Merakım ağır basıyor ama bu izleri takip etmeden duramıyorum. İzlemeliyim sanki. Bu izlerin dün geceye ait olduğuna dair hiçbir şüphem yok. Şuna bir bakın. Bir leoparın bir hayvanı yukarıya taşıdığı açıkça görülebiliyor. Sanırım aslanlar da bu kokuya gelmiş. Aslan, leopar. Bana zarar verebilecek o kadar çok şey var ki. Hayatta kalmak için sürekli arkamı kolluyorum. İşin özü buradalar ve aktifler. Çok dikkatli olmalıyım. Ben buradayım. Dün de onlar buradaydı. Şu an 30 kilometre uzakta olabilirler. Ama aynı şekilde hala burada da olabilirler. Çoğu av hayvanı ve yırtıcılar gece beslenmeye çıkar. Eğer gün batımına kadar hazırlıklarımı tamamlamazsam, menüde ben de olacağım. Ağaç kabuğundan yaptığım bir ip kullanarak dipten her şeyi yukarı çekme sistemim çalışacak. Buna kararlıyım. Kamışlar oduna kıyasla çok daha hafif. Umarım çalışır. Evet. Evet. Çalıştı. Sanırım özellikle bu ortam bana şunu fark ettirdi. Hayatta bu kadar çok tehlike, bu kadar çok öngörülmeyen şey varken, timsah, su aygırı, fil, aslan, leopar, sırtlan. Her şeyden önce temelden başlamak çok önemli. Yürümeyi öğrenmeden koşamazsınız. Bir üsse ihtiyacım vardı. Kendimi güvende hissedebileceğim bir yer bulmalıydım. Oradan küçük keşiflere çıkıp sürdürülebilir bir hayat kurma yolunda adım adım ilerlemeliydim. Burada olmak kolay değil. Doğada bulabildiğin malzemelerle sıfırdan böyle bir şey yapmak asla kolay değildir. Hatta tam anlamıyla çılgınlık. Özellikle de karnın tamamen boşken büyük bir çılgınlık. Çok zor. Ama buna değer. Yorucu ama kesinlikle gerekli. Şuna bakın. İnanılmaz. Bununla mutlu olmamak elde değil. Bugün gerçekten çok ama çok verimli bir gündü. Gündüzleri gölge sağlayan bir ağacım var. Yağmur yağdığında korunabileceğim bir yerim. Tüm hayatta kalma önceliklerini hallettim. Şimdi gelişme zamanı. Küçük bir barınak inşa ettim.
1: Dördüncü gün.
0: Ön tarafta bir hareket duydum. Merhaba dostum. Şuna bak. Buna dev kertenkele diyorlar. Ve ben... Açım. Tamam, bu yaratıklar eğer ısırırlarsa bırakmazlar. O yüzden bir sopa alıp avlamaya çalışacağım. Ağaç büyük değil.

0: Elimden kaçtı. O kadar yüksek bir yere tırmanamam. Ama güzel bir öğün olurdu. En az 500 kalori ederdi. Tamam, bunun için kendimi yiyip bitirecek değilim. Bunu göze alamam. Aklımda sadece kaloriler ve enerji var. Elinden geleni yaptın Stars. Ama bu tam bir öğün. Bir günlük yiyecek. Gitti.
1: Beşinci gün.
0: Günde en az 300 kalori yakıyorum ve fındıkla kök diyetim ihtiyacımı karşılamaktan çok uzak. Vücudum artık yağ ve kasları yakarak enerji üretiyor. Daha fazla yiyecek bulmalıyım. Daha da önemlisi yağ ve proteine ihtiyacım var. Drone görüntüleri gerçekten göz açıcı oldu. Gökyüzüne çıkıp etrafımı görebilmek burada bana çok daha fazla güven veriyor. Artık gökyüzünde gözlerim var. Bu çok güzel bir şey. Bir manda sürüsü görüyorum. Hem de epey büyük bir sürü. Mandalar blöf yaparak saldırmaz. Eğer üzerinize doğru koşarlarsa hemen bir ağaca tırmanmanız gerekir. Eğer yakında bir ağaç yoksa işiniz bitti demektir. Tamam, fil de görüyorum. Şunu söylemeliyim ki ağaç evim tam anlamıyla hayat kurtarıcı oldu. Yaklaşık 10-12 fil var, yarım kilometre uzakta. Eğer o barınağım olmasaydı şu an gerçekten çok endişeli olurdum. Gökyüzü o tarafta tehlikeli şekilde karardı. Bu da demek oluyor ki hemen ateş yakmam gerek. Hem de çok hızlı bir şekilde. Biraz malzeme toplamam, kıvılcım için uygun ot ve odun bulmam lazım. İşin güzel yanı, burası Afrika. Çoğu zaman her şey kupkuru. Buradaki bütün ağaçlar filler tarafından tahrip edilmiş. Bu yüzden işe yarayacaktır. Ateş yakmak üzereyken gök gürültüsü hiç de güven verici değil. Rüzgar gerçekten çılgınca esiyor. Oyalanacak hiç zamanım yok. Hadi bakalım. Hay canına, rüzgar işi benim için hallediyor. Üflememe gerek kalmadı. Şuna bakın. Ateş yaktım. Tamam. Sanırım şiddetli sağanak yağmur başlamadan önce 5 dakikam var. Bu fırtına beni hazırlıksız yakaladı. Ve ağaçta bir ateş yakabilmek için çamurdan bir platform yapmam gerek. Bunu sakin, kontrollü bir şekilde yapmayı planlıyordum ama öyle olmayacak. Nehre gidip biraz kil almalıyım. Ne bulduysam alıyorum. Evet, işte bunlar iyi. Sırtımda yağmur damlalarını hissedebiliyorum. Fırtınanın bu kadar hızlı geldiğine inanamıyorum. Tabii ki zemin de ıslak. Kaldıralım bakalım. Kolları ellemeyelim. Bu aptalca bir hareket. İşte ateş. Ağaçta ateşim var. Başımın üstünde bir çatım var. Ayrıca fırtına henüz başlamadı. Şu an çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. İşte yağmur başladı. Artık yağmur yağıyor. Günün kötü bittiği söylenemez. Ağaçta fındık yiyerek hafif turuncu ateş eşliğinde keyif yapıyorum. Yağlar ve proteinler içeri giriyor ama fındıktan fazlasına ihtiyacım var. Hep fındıklı olmaz. Tamam, yarın bir mızrak ya da bir tür balık avlama aracı yapacağım. Evrim ve hayatta kalmak da tam olarak budur. Bu besin maddeleri harika ama balık değil. Maymunlar fındık yer. Ben balık yiyeceğim. Balıkla ziyafet çekeceğim.

0: Dolapla teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santimi üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: ...18-24 Temmuz arasında Binde kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır.

0: arttırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'ye %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Altıncı gün.
11: Şimdi aradığım şey mızrak olarak kullanabileceğim düz bir çubuk. Neyse ki burası onlarla dolup taşıyor. Güzel. Bu ağırlık iyi hissettiriyor. Bu ucuna odaklanmalıyım. Doğal yarığı avantajıma kullanacağım. Yapmak istediğim şey dört uçlu bir zıpkın oluşturmak. Tamamdır. Eğer nehir kenarında yeterince uzun süre oturursanız hayatla dolup taştığını görebilirsiniz. Nehirden uzak durmam gerektiğini bilsem de inanılmaz derecede cazip geliyor. Çünkü en büyük tehlike burada ama en büyük fırsat da burada. İşte mızrağım hazır. Dengeli, fırlatmaya yetecek kadar uzun ve dayanıklı. Çok güzel. Tek ihtiyacı olan şey keskinleşmek. Bıçak olmadan bu iş düşündüğümden zor olacak. Sanırım uçlarını biraz yakıp kazıyarak yeterince sivri hale getirebilirim. Ayrıca ateşle sertleştirme etkisi de olacak. Şunun keskinliğine bakın. Hızla fırlatıldığında işe yarayacağını düşünüyorum. Çok güzel. Mızrak yapımı tamamlandı. Biraz pratik yapıp ne kadar isabetli olduğumu göreceğim. Çok zor ama buna değer. Dengeli hissediliyor ve iyi fırlatılıyor. Ama yeterince güçlü gitmediğinden endişeliyim. Ayrıca pratik yaparken uçların çok fazla ayrıldığını fark ettim. Ön tarafı bağlamazsam bu uçlar kırılacak. Biraz bakıma ihtiyaçları var.
10: Yedinci gün.
11: Nehir hem avantajlı hem de dezavantajlı. Susuzluğumu burada giderebilirim. Nilüferleri buradan alabilirim. Burada balık tutabilir ve muhteşem bir akşam yemeği yakalayabilirim. Ama aynı zamanda en büyük tehlikeler de burada. Balık ziyafetini kapmak için mızrağımı geliştirip en iyi şekilde çalışmasını sağlamam gerek. Artık daha sağlam. Arka tarafa bir flüflü ekleyeceğim. Yani bir tür uç dengeleyici. Tek yapmam gereken biraz sarmaşık bulup ucuna dolamak. Bu yeterli sürtünmeyi sağlayacak. İşte bir flüflü. Hayatınızda görebileceğiniz en ilkel uç dengeleyici olabilir. Ama esas amacı hızın uçuş sırasında dönmesini engellemek. Güzel oldu. Evet. İşte bu. Tamamdır. Her şey yerine oturuyor. Burada timsah olma ihtimalinin daha düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü su derin. Şimdi Çok ama çok hareketsiz kalıp neyin geleceğini görmek istiyorum. Böyle bir ortama girip anında uzman olamazsınız. Pratik yapmanız gerekir. Korkarım yine başarısız bir deneme oldu. Proteinsiz kaldıkça her geçen gün daha da zayıflıyorum.
10: 8. gün.
11: Bu ortamda gelişmek için çok farklı bir şekilde düşünmem gerekiyor. Becerikli olmadığınızda her şey taktikle ilgilidir. Yeterince hızlı değilim. Güçlü veya isabetli değilim. Ama atlatıl denen bir mızrak atma aracı yaparak ve mızrağımı dev bir ok haline getirerek bunu değiştirebilirim. Bunun için farklı bir fırlatma çubuğu yapmam gerek. Umarım ki bu çok basit olur. Tamam. Bu eğri ağaç iş görür. Atlatıl için temel parçam bu. Şaftın biraz eğimli olduğunu görebiliyorum. İşte oldu. Tek yapmam gereken mızrağın arkasındaki çıkıntıyı yuvasına oturtmak. İleri doğru fırlatıldığında sanki koluma ekstra bir eklem eklemişim gibi oluyor. Aslında olay tam olarak bu. Şu zayıf kollu insanlar için yapılan plastik köpek topu fırlatıcıları gibi bir şey. İşte benim gibi. Bence hiç fena değil. Çok güzel.
10: Dokuzuncu gün.
11: Mızrak atma becerimin biraz inceltilmesi gerekiyor. O yüzden pratik zamanı. Çok yaklaştım. Ama yaklaşmam yeterli değil. Evet. Balık avlamış kadar oldum. Tripodun üzerindeki kamera potansiyel bir balık. Mızrak mahvoldu. Ama buna değdi. Günlerce pratik yaptıktan sonra ilk gerçek yemeğimi yakalamak için Kwando Nehri kıyılarına gidiyorum. Bu çok büyük bir kaplan balığı. İşte orada. Yüzeye çıkan kabarcıkları görebiliyorum. Şimdi aşırı sabırlı olmam ve kararlılıkla geri dönmesini beklemem gerekiyor. Hadi Stafford. Evet. Şuna bakın. Bu bir kaplan balığı. Aman tanrım. Bu gerçekten harika bir kaplan balığı. Bu tür balıklara karşı çok dikkatli olmalısınız. Çünkü refleks olarak ısırabiliyorlar. Şu dişlere bakın. Kaplan balığı yakaladım. Evet. İnsan sürekli yaptığı şeylerde uzmanlaşır. Peki ben sürekli mızrakla balık avlıyor muyum? Hayır. Ben bir babayım, bir kocayım. Ve çoğu zaman bilgisayar başındayım. Ama pratik de insanı mükemmelleştirir. Mükemmel olmayabilirim ama kendime bir balık tuttum. Hem de bir kaplan balığı. Aman tanrım. Aman tanrım. Bugün güzel bir gündü ve kendimi tatmin olmuş hissediyorum. Çünkü bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Geçmişte biraz şanslı olduğumu kabul ediyorum ama bugün şans değildi. Kararlılıktı. Bu yüzden yemeğin tadı daha güzel geliyor. Her şey suya bağlı. O su buradaki en tehlikeli şey. Timsahlarla dolu, su aygırlarıyla dolu. Birçok açıdan korkutucu. Ama aynı zamanda benim en büyük kaynağım su, nilüferler, balık. Hem en büyük düşmanım hem de en iyi dostum. Tamam. Doydum. Gerçekten midem daha fazla ağlamaz. Buradaki son gecem. Namibya'dayım. Ve gökyüzünde bir kanlı ay var. Belki burada potansiyel bir tehlike ve kan dökülme olasılığını işaret ediyordur. Ama aynı zamanda çok da güzel. Kanlı ayı bu kadar net görmek nadirdir. Çok güzel görünüyor. Şuna bakar mısınız?
10: Onuncu gün.
11: Günaydın. Onuncu gün. Artık eve gitme zamanı. Ateş birkaç saat önce söndü ama önemli değil. Artık ona ihtiyacım olmayacak. Tamam, aşağı ineyim. Bu küçük ağaç evle vedalaşmak biraz nostaljik hissettiriyor. Harikaydı. Belki evde de bir tane yaparım. Barınağımı burada, bölgeyi ve buradaki hayvanları koruyan kaçak avcılık karşıtı ekibe bırakacağım. Böylece burayı kullanmaya devam edebilirler. Bu yolculukları olağanüstü buluyorum çünkü beni zorluyorlar. Beni konfor alanımın dışına çıkarıyorlar. Her yeni yerde yeni beceriler öğrenmem ve kendi bilgimi uyarlamam gerekiyor. Sanırım bunu yaparak hayatta kalıyorum. Şu an Afrika'nın ortasında tehlikeli hayvanlar ve tehlikeli durumlarla dolu bir sulak alandayım. İşte burada uygarlığın beşiğinde topluluğun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorum. Güvenli bir yere dönüp sırtınızı kollayacak insanlar olmadan hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu fark ediyorum. Ama bu kez biraz kararlılıkla sadece hayatta kalmadığımı, gerçekten başarılı olduğumu düşünüyorum.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Obseso. Silvermoon.
4: Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
7: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
11: 18-24 Temmuz arasında Bim'de Cardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
12: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel İstikbal'le.
14: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Yaşam tehdit edici durumlarda Hawks ve ekibi gerekli desteği almaktadır. Bazen bu durumlar çifte hayatta kalma tekniklerini gösterebilmeleri için sunulur.
1: Bu sefer de büyük gökyüzü şehri Montana'da kaybolmuş durumdayız.
2: Buraya gel.
1: Doğa ananın gazabını hissediyoruz. Buz tutmak üzereyim. Ateş yakmak hayati bir mesele. Donuyoruz.
2: Buz gibi soğuk su. Hadi, hadi, hadi.
1: Kuzey Amerika'daki en tehlikeli etoburlardan biriyle karşı karşıya geliyoruz. Ayı bak oradan.
2: Ev.
1: Bize bakıyor.
2: Bir yağmur eksikti.
1: Tanrım.
2: Atla.
1: Ayılar. Komik değil.
2: Sen komiksin ama.
1: Bir karı koyu gezegenin en ücra köşelerinden birinde kendi başlarına bırakırsanız neler olur?
2: Öğrenmek üzeresiniz.
1: Köpek balığı ısıracak. Neyse ki kocam Mike bir hayatta kalma uzmanı ve eskiden özel kuvvetlerdeydi.
2: Ancak bir sonraki görevim en zoru olabilir. Geri dur. Bu çok zehirli bir örümcek. Eşim Ruth'la tanışın. Başarılı bir gazeteci ve gezgindir.
1: Hayatta kalmakla ilgili ne varsa öğrenmek istiyorum.
2: Şöyle yapacağız.
1: Mike bana vahşi doğada nasıl hayatta kalacağımı öğretecek.
2: Askeri yeteneklerime güvenirim ama yanınızda eşiniz varken savaşmak biraz farklı bir tecrübe. Aman tanrım. Hiçbir şey yok.
1: Montana'nın kuzeybatısındaki Karaayak Kızılderili arazisi, büyük bir kısmı gayrimeskun, milyonlarca dönümlük dağlık bir bölge. Kızılderililer burada 10 bin senedir yaşıyor. Ve bölge 200 yıl önce Lewis ve Clark tarafından keşfedildiğinden bu yana hiç değişmemiş durumda.
2: Montana Karaayak bölgesine bir Kızılderili toplantısına katılmak üzere gelmiştik. Araziyi keşfe çıktık ve kaybolduk. Çevreye baktığımızda ne bir insan ne de başka bir şey görebiliyoruz. Hayatta kalma mücadelemiz başlıyor.
1: Neyse ki yanımızda bıçaklarımız, paltolarımız, yarım matara dolusu suyumuz, mataramız ve kameramız bulunuyor.
2: Tabii bir de ayı spreyimiz.
1: Sprey.
2: Zira burası ayıların meskeni. Sadece siyah değil, boz ayı da bulunuyor. Ayrıca dağ aslanları, hatta geyikler bile tehlike oluşturuyor. Hepsinin üzerine bu mevsimde gündüzleri kavurucu sıcak, geceleri de dondurucu soğuk hüküm sürüyor. Yani susuzluk ve donma tehlikesiyle karşı karşıyayız. İlk hedefimiz su bulmak. Belki bir nehirden. Suyu bulduktan sonra kurtarılmayı bekleyebiliriz. Beni en çok endişelendiren şey şu ki havaya baktığımda yağmur, hatta kar bile yağabileceğini görüyorum. Bu çeşit sert havalar işimizi güçleştirebilir. Pekala tatlım. Hadi işe koyulalım.
1: Gürültü çıkarmalıyız ayılar yüzünden.
2: Tatlım bir yeşil bereli olsa bizi fil sürüsü bile sanabilirdi.
1: Ayıların bölgesinde sessiz yürümek saldırıya davetiye çıkarmak demektir. Ayılar genellikle şaşırdıklarında saldırganlaşır. Eğer gürültü yaparsanız onları korkutmazsınız.
2: Çıkardığımız gürültüyle kutuplardaki ayılar bile bizi duymuştur.
1: Montana'nın bu bölgesi hem siyah hem de boz olmak üzere yüksek bir ayı nüfusu barındırıyor. Siyah ayılar daha yaygın. Bıçak gibi keskin pençeleri var. Ağırlıkları 300 kiloyu bulabiliyor. Ve saatte 50 kilometre hızla koşabiliyorlar.
2: Hey, şuna bak.
1: Ayı pisliği dokunma. Mikrop kaparsın.
2: Mikropla başa çıkabilirim tatlım. Ne kadar taze olduğuna bakıyorum. Çok taze değil. Bu ayı çoktan gitmiş. Yine de gözünü açıp.
1: Sorun şu ki, yılın bu zamanı her yer anne ve yavru ayılarla dolu. Bir anne ve yavrusunun arasına asla girmemeniz gerekir. Ama nerede olduklarının garantisi olmadığı için bilmeden yanlış bir yere adım atabiliriz. Gürültü yapmaya devam etmeliyiz. Ellerini çırp. Hadi ellerini çırp. Dalga geçme, bu bir gerçek.
2: Biliyorum, haklısın. Sadece ormanda yürürken alkış tutmak garip geliyor.
1: Ayılar, ayılar. Bu komik değil.
2: Sen komiksin ama. Ayı dışkısı taze olmasa bile onların etrafta olduklarını gösteriyor. Bu yüzden gözlerimizi açık tutacağız. Onların bölgesinde olduğumuz kesin. Amacımız hayatta kalıp kurtarılmayı beklemek. Yakınlarda bir karaayak toplantısı olacak. Birkaç gün içinde ilaç yapımında kullanacakları bitkileri toplamak üzere araziye çıkacaklar. Çok ücra bir yerde olduğumuz için bu kurtarılmak için en iyi şansımız.
1: Neredeyse bir tepsini içebilirdim.
2: Şu ana kadar bir su kaynağına rastlarız diye umuyordum ama rastlamadık. Kamp kurup yatış pozisyonuna geçmek ve biraz dinlenmek iyi olabilir. Zira tükenmiş durumdayım. Bu kadar kuzeydeyken karşılaşılan bir diğer zorluk, yılın bu zamanı günler oldukça uzun sürüyor. Güneş en az 16 saat etrafı aydınlatacak. Günün hangi saatinde olduğunuzu unutmak işten bile değil. Bu da kendinizi fazla zorlamanıza sebep oluyor. Bu yüzden şimdi kamp kurup geceyi uyuyarak geçirmek en iyisi. Hadi bakalım. Burası iyi. Hem düz, hem yumuşak. Tepesi korunaklı. Sen ne dersin? Hava sadece birkaç saat kararacak, sonra yine gün ağaracak. Ateşsiz de idare edebiliriz. Çok yorgunum.
1: Ateş yok ve etrafta yırtıcılar kol geziyor. Bu korkutucu.
2: Ice spray'miz var. Birimiz de nöbet tutsun, tamam mı? Ice spray'ini kullanmayı öğrenmelisin. Oldukça yoğun bir biber spreyi bu. Gözlerini yakmak için.
1: Peki hala nasıl kullanacağım?
2: Şöyle, şu kısmı geri çek ve sık. 9 metre menzili var. Ayrıca çok dar bir çap boyunca püskürüyor. Bu yüzden gözlerini hedef al, tamam mı?
1: Tamam, bir ayı görürsek geri çekileceğiz. Ama eğer bize zarar vermek isterse spreye sarılacağız.
2: Evet.
1: Bunu kullanacağız.
2: Evet. Ses çıkarmak yerinde olur. Yemek değil, insan olduğunu anlasın. Kaçma. Yoksa hemen av olduğunu düşünecek.
1: Evet.
2: Sadece yavaşça geri çekil. Gözlerine de bakma. Yoksa bunu bir meydan okuma
1: meydan
2: olarak
1: okuma,
2: görür.
1: Evet.
2: Sadece uzaklaş. Ona alan aç. Eğer arka ayakları üzerinde durursa sadece seni kontrol ediyor demektir. Ama eğer başını eğer ve saldırıya hazırlanıyor gibi görünürse spreyi sıkmaya başlayabilirsin ki umarım iş o radyoya gelmeden beni uyandırmış olursun. Pekala. Biraz kestirmeliyim. Dediğim gibi sadece birkaç saat karanlık olacak. Ben biraz uyuyacağım. Sonra nöbeti devralacağım. Gün ardında aşağı doğru yürümeye devam edeceğiz. Sonunda bu dağdan inmiş olacağız ve indiğimiz yerde bir su kaynağı kesin bulabiliriz. Biraz su içer, bir barınak yapıp plan yaparız, tamam mı?
1: Tamam.
2: Pekala tatlım. İlk nöbet senin. Hava aydınlık. Hava karardığında nöbet tutmak daha zor olur. Ben devralırım.

0: hoşuna gidiyor mu?
1: Hoşuma gidiyor mu?
0: Evet.
1: Dalga mı geçiyorsun? Sefalet içindeyiz. Sinekler ağzıma burnuma giriyor. Ve bacaklarım donuyor. Çok üşüyorum. Susadım. Açım. Başım ağrıyor.
0: 9-5 bir işi tercih eder miydin?
1: Ofislere hiç gelemem. Aslında düşünürsen kaç insan ormana gelip yerde sere serpe uzanıp uyuyabiliyor? Düşünsene.
0: Ben uyuyamıyorum. Hava buz gibi ve gözlerim de açık.
1: İnsan yatağının kıymetini anlıyor. Öyle değil mi?
0: Evet öyle.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
8: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
9: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
13: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
14: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
15: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
14: Hastasıyım bu sarı kolanın.
13: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
14: Değişemem ve değişebileceğime dair
15: inancım da yok.
14: Başka lezzet yok.
13: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturup şöyle sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
18: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
22: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Satlun, senden biraz su alabilir miyim?
1: Sinekler.
0: İğrenç.
2: Kafama bunu takıyorum ki yüzüme ulaşamasınlar. İki damla kalmış, içsene.
0: Derhal daha fazlasını bulmalısın.
2: Her tarafım sinek ısırığıyla dolu. Saçımı perde gibi yüzümü örtüyorum, bu korkunç durumu görmemek için.
0: Mount beni korumuş ama... Satlun, senden biraz su alabilir miyim?
1: Sinekler.
0: İğrenç.
2: Kafama bunu takıyorum ki yüzüme ulaşamasınlar. İki damla kalmış, içsene.
0: Derhal daha fazlasını bulmalısın.
2: Her tarafım sinek ısırığıyla dolu. Saçımı perde gibi yüzümü örtüyorum, bu korkunç durumu görmemek için.
0: Mount beni...

0: Sinek değil, martı sanki.
1: Yola çıkalım, aşağı doğru yürümeye devam edelim ve şu lanet olası dağın eteğine varalım artık. Umarım su buluruz. Pekala.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım.
0: Bağır, ayılar duysun. Ayı. Ne gülüyorsun? Hayatını kurtarıyorum burada.
1: Çok teşekkür ederim. Hadi kaptır aşağı.
0: Ayı.
1: Ayı. Bu nasıl?
0: Hiç fena değil.
1: Aşağı doğru hareket etmeye devam edersek su bulacağımız kesin. Zira zirveden dökülen bir akıntı olmak zorunda. Sadece dağın eteğinden ne kadar uzakta olduğumuzu kestiremiyorum. Hareket etmeli ve dehidrasyondan ölmeden bir su kaynağı bulmalıyız. Bu aradığımız şey olabilir.
0: Başka bir tepe gibi görünüyor.
1: Şansımız varsa orada su bulabiliriz. Hayır, su yok.
0: Olamaz.
1: Şu tepeye bir tırmanalım. Bakalım ne göreceğiz. Belki gözümüze bir su kaynağı çarpar. Yorgunuz biliyorum ama bunu denemeliyiz. Bu koca arazide yürümek zaten yeterince zor ama bir de yerine koymadan hali hazırda az olan enerjiyi tüketmek çok tehlikeli. Hiçbir şey yok. Bu yüzden bu kadar uzun sürdü. Şuna bak. Kilometrelerce aşağı iniş. Başka hiçbir şey yok.
0: Orada kalsaydı kimse bizi bulamazdı.
1: Tatlım, şu tepeyi görüyor musun? Bak, bir ayı.
0: Şu büyük ağacın arkasında değil mi?
1: Evet. Hayır, hayır. Tepedeki yeşilliğin tam ortasında. Gördün mü tatlım?
0: Birden fazla var. Şu koca ağacı görüyor musun? Ayı orada.
1: Tamam. İki ayı varmış.
0: Annesi ve yavrusu olmalı. Senin gösterdiğini göremedim ama kozalaklı ağacın oradakini görebiliyorum.
1: Hayır, ben onu göremedim ama şu görünen küçük bir ayı. Eğer sen de büyük bir tane gördüysen bu anne ve yavru demektir. Hiç iyi değil. Çok tehlikeli. Çok kötü. Ayı dışkısı yalnız olmadığımıza delildi. Şimdi eminiz ve onlarla karşılaşmak istemiyoruz. Hayatta kalmak için dikkatli olmak zorundayız.
0: Gri bulutları görüyor musun?
1: Evet.
0: Su ihtiyacımızı karşılayabilir.
1: Haklısın. Yine de pek iyi değil. Umarım bizi yakalamaz. Kısa bir yağmur su ihtiyacımızı karşılayabilir ama bir fırtına hipotermiye yol açar. Duydun mu?
0: Biliyordum.
1: Su sesi.
0: Bak.
1: Evet, su. Pekala. Hadi, oraya inelim tatlım. Ah tanrım, çok iyi görünüyor.
0: İçebilir miyiz?
1: Tatlım, bu riski göze alabiliriz ama emin olmak için bir ateş yakmamız gerekir. Tamam mı?
0: Hayvanlar içine pislediyse diye mi?
1: Evet, şu anda oldukça düşük bir akımdayız. Suyun içinde ölü bir hayvan bile olabilir.
0: Anladım.
1: Bir ateş yakıp kaynatmadan bu suyu içemeyiz.
0: Sence bu ne?
1: İlk ben mi deneyeyim? Bayağı engelli bir yol.
0: Tamam.
1: Pekala. Peki. Gel bakalım.
0: Kayıyor.
1: Biliyorum.
0: Bunu geçemiyorum.
1: Anlıyorum bebeğim ama acele etmeliyiz. Yağmur başlıyor. Kafana dikkat et. Şuna dikkat et. Tam kafanın üstünde.
0: Aa! Tanrım.
1: Ah, tatlım.
0: Buz gibi. Buz gibi.
1: Elbette buz gibi. Gel, gel, gel. Hareket et, hareket et. Isınırsın. Eriyen karlar sebebiyle bu dağ akıntısı suyu buz gibi soğuk. Hava sıcaklığıysa herhalde 10 derece civarında. Tüm bu faktörler Ruth'u hipotermiye sürükleyebilir. Bu yüzden onu olabildiğince hızlı bir şekilde ısıtmalıyım. Devam et, devam et.
0: Burada yağmur yağıyor.
1: Biliyorum tatlım, buraya gel. Beni dinle tatlım. Şu yükseltiye çıkalım, tamam mı? Ben de bir ateş yakmaya çalışayım, hadi. Tanrım, yağmur şiddetlenirse ateş yakmak çok zor olacak.
0: Erimiş buz suyu gibi.
1: Pekala.
0: Donuyorum, gerçekten donuyorum.
1: Buraya gel, bu ağaçların altına. Yağmurdan korunmak için iyi bir yer. İyi misin? Ateş korumak ve ısınmak için en iyi yol. Burada ıslanır ve üşürseniz hastalanırsınız. Hareketsiz kalır ve ölürsünüz. Buraya gel tatlım, burası kuru. Ateş için hazırlıklara başlayalım. Dal kır, tahta, odun, kav, ne olursa. Ben gidip ateş yakmak için bir şeyler bakayım.
0: Çok uzağa gitme lütfen.

0: Montumu al, üzerindeki ıslak kıyafetleri çıkar.
1: Tamam tamam, sen git. Git git git git, tamamdır.
0: İyisin değil mi?
1: Evet.
0: Peki. Şimdi ateş yakmak için malzeme arıyorum. Burada bir sürü kuru dal var ve her türlüsüyle ateş yakabilirsiniz ama en uygununu seçmezseniz çok daha fazla sürtünme ihtiyacınız olur. Bunların hepsi çam. Bana kayın ağacı lazım. İşte burada onlardan var.
1: Bütün gün su bulmak için dua ettim. Ve şu olana bak. Mike'ın montu bile yetmiyor. Ateş gerekiyor ve ben donuyorum.
0: Pekala, bu benim milim. Şu ikisini yan yana koyarak ateş zeminini hazırlayacağım. Tamam. Güzel. Şimdi barınağa dönmeliyim. Ateşi yakacak malzemeyi topladım tatlım. Tamam, yardımına ihtiyacım var. İlk olarak bir ağaç kabuğu parçası ya da benzeri bir şey bulmanı isteyeceğim. O bizim korumuz olacak. Sonra da kav olarak kullanabileceğimiz bir şeylere bakın. Tamam mı tatlım?
1: Tamam. Ateş yakmak için uygun dal bulmak şu anda zor. Zira yağmur başladı ve her şey ıslanmış durumda. Tüm bunların tek iyi yanı, sürekli hareket ediyorum ve ısınmaya başladım.
0: Pekala, bu kuru dalları alalım. Birini mil, diğer ikisini de ateşe zemin olarak kullanacağım. İyice temizleyeceğim.
1: Al bakalım.
0: Güzel.
1: Kayın ağacı.
0: Kuru mu? Hayır, biraz nemli. Şu ölü ağacı biraz eşele bakalım. Belki kuru odun çıkar, kav olarak onu kullanırız. Tamam mı tatlım? Rotu sürekli meşgul ediyorum ki ısınsın. Zira ateşi yakmak biraz vakit alacak.
1: Fazla mı çürük?
0: Sanki gayet kuru gibi.
1: Kuru.
0: İyi bir başlangıç. Şimdi bunu kullanalım. İnce dal da olsun tatlım. Bir şey daha isteyeceğim. İyi kav olacak bir malzeme bakın.
1: Tamam, bakıyorum.
0: Pekala. Sırada mil olarak kullanacağım dalı pürüzsüzleştiriyorum. Çünkü ellerimi sürteceğim. Kıymık batsın istemiyorum. Olabildiğince pürüzsüz olmalı.
1: Çırı ararken olabilecek en kuru malzemeyi bulmak önemli. Yağmur yağdığına göre en korunaklı yerlere bakmak akıllıca olacak.
0: Pekala, milimin tepesinde ufak bir çentik açıyorum. Bu ipi baş parmaklarıma geçiriyorum. Ortası çentiğe yerleşiyor. Böylelikle aşağı doğru baskı uygulamayı hiç kesmediğim gibi tersine daha da sert bastırmama yardımcı oluyor. Yani ellerimi tekrar yukarı kaldırmama gerek kalmıyor. Sırada ateş zeminini hazırlama var. Bu iki dalı birleşene kadar sıkı bir şekilde çevirirsem ortalarında istediğim wedge çentiği oluşuyor. Milimi tam ortalarına sokacağım. Sürtünme oluşacak. Kül boşluklarda birikecek. Ve bu şekilde kor elde edeceğim. Ah, çok güzel bebeğim. Şimdi yaptığım şey bir kav kasesi hazırlıyorum. Her tür kuru şeyi içine koyup bir pamuk yumağı haline getiriyorum. Bebeğim, ceketimin cebinden eldivenlerimi verebilir misin? Şimdi işe yarayacaklar.
1: Sadece bir tane var.
0: Her cebe bir tane.
1: Nasıl yardım edebilirim?
0: Birkaç tane taş vur. Birini diğerine hızla vur ve çıkan tozu topla.
1: Parçaları ayırabileceğim bir taş arıyorum. Sürtünmeyi arttıracak. Böylelikle mil ve ateş zemini daha da ısınacak.
0: Amerikan yerlileri bu işi ekiplere ayrılarak yapardı. Yani ne kadar zor olduğunun farkındalar.
1: Kuru çakıl. Ateşe faydası olacak. Donuyorum. Buna gerçekten ihtiyacım var. Evet, çakıl taşlarını birbirine vurma tekniği işe yaradı.
0: Güzel. Buraya getir. Tamam, çok iyi. Çok fazla koymamak gerekiyor, yoksa odunun odunla temasına engel olup kor oluşmasına engeller.
1: Devam et, devam et.
0: Kokuyu alıyor musun?
1: Evet.
0: Az kaldı. Pekala. Güzel. Sanırım yavaş yavaş duman çıkıyor gibi.
1: Yağmur başlıyor.
0: Biliyorum, biliyorum. Hadi. Oluyor.
1: Oluyor, oluyor.
0: Evet. Lütfen sönme.
1: Bak, çıra parıldıyor değil mi? Sanki gökyüzü her an tepemize yağabilir gibi hissediyorum. Evet, çıra yandı. Yandı.
0: Tanrım. Duman gözüme kaçtı. Yedek spreyi al.
1: Tanrım, lanet ısırgan otları.
0: Oo.
1: Nasıl kokuyor?
0: Evet, eskimiş ayakkabı gibi.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
3: Net, sigortam Net. Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, adı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Terliyorsun. İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
14: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Kuzeybatı Montana'da kayboluşumuzun ikinci günü. Ruth buz gibi soğuk bir akıntıya düştüğünden beri ateş yakmaya çalışıyoruz. Ateş her an yanabilir. Tabii yağmur yağmazsa.
3: Çıra yandı, evet yandı. Bebeğim, çakıl taşları işe yaradı.
2: Evet tatlım, elbette yaradı. Evet, yakında kurumuş ve ısınmış olacaksın. Umarım. Tatlım, burada büyük odunlar var. Montun kurudu mu?
3: Evet. Baksana pantolonundan buhar çıkıyor. Kurutmak için çıkarırdım ama o zaman da sineklere yem olurdum.
2: Evet. Pantolonun üstünde ateşe yakın durman en iyi seçenek. Pekala. Biraz su kaynatalım. Eğer hava daha da kötüleşirse buraya sığınacağız. Yere çam yaprakları serip yatak yapacağız. Ağaç bizi yağmurdan koruyacak. Biz de bu ateşi besleyip fırtınanın dinmesini bekleyeceğiz.
3: Tamam.
2: İç biraz. İçini ısıtır. Şunu da yolunun üzerinden çekeyim. Rahat çalış.
3: Çok daha iyi hissediyorum. Titremem sona erdiğine göre tekrar işe yarayabilirim. 24 saattir bir şey yemedik. Yakınlarda yiyebileceğimiz bazı bitkiler gördüm. Fırtına dinene kadar bizi tutarsa sonra gerçek bir av peşine düşebiliriz.
2: Tatlım dur. Şu ayı spreyini al.
3: Ayıları tamamen unutmuştum.
2: Evet. Eski mesele.
3: Peki hala çok uzaklaşmayacağım.
2: Seslendiğinde seni duyabileceğim bir yerde ol.
3: Isırgan otu ve deve dikeni gördüm.
2: Ruth bize yiyecek bir şeyler ararken ben de etraf ıslanmadan önce yatağımızı hazırlayacağım.
3: Isırgan otları kalsiyum, vitamin ve protein deposudur. Genç bitkileri seçmeli. Zira onlar daha yumuşak oluyor. Yapraklardaki şu dikenlere bakın. Bunlar dilinizi fena acıtır. Çünkü bu tüyler size değdiklerinde kaşındırıcı bir madde salgılar. İşte bu yüzden ben de onları pişireceğim ve batmalarını engelleyeceğim.
2: Umarım bu kalın çam ağacı bizi gece boyunca nemden uzak tutacak. Ama çadırsız ve yağmurluksuz zor olacak. Şimdilik doğa ananın bize verdiklerini en iyi şekilde kullanmalıyız.
3: Şimşek ve yıldırımların ortasında açık bir alanda olmak berbat bir şey. Hiç akıl kârı değil. Bu işi acele halletmeliyim. Deve dikenlerinin kılçıkları var ama kabuğunu soyduğunuzda içini kereviz gibi yemeniz mümkün. Yenilebilir bitkilerin genelde diken gibi savunma mekanizmaları vardır. Ah tanrım, lanet ısırgan otları. Karın doyurmak bu kadar zor olmamalı. Kötü kokuyor ama içi yenilebilir. Hava kötüleşiyor. Daha önce ısırgan otu yemiştim ama ben hazırlamamıştım.
2: Harika.
3: Kabın içinde yavaş yavaş pişecekler.
2: Buğulama diyorsun yani. Tam bir aşçı başısın.
3: Ah tanrım.
2: Ceketim neredeyse kurudu.
3: İyi. Yemek hazır.
2: Mükemmel. Ha, sana mı denk geldi?
3: Sapı. Tadı güzel.
2: Lezzetliymiş.
3: Biraz brokoliye benziyor sanki. Güzel.
2: Beni bayağı neşelendirdi. İki gündür ilk yemeğimiz. Dikenli ot.
3: Bizim oralarda çok yeriz.
2: Oo.
3: Nasıl kokuyor?
2: Eskimiş ayakkabı gibi.
3: Dur bakayım. Çok garip.
2: Tadı güzel. Lahanaya benziyor. Lahana da kötü kokar evet. Ama lezzetlidir.
3: Harika.
2: Harika. İyi iş.
3: Ateş inanılmaz bir şey. Şu anda bana kendimi güvende hissettiriyor. Dün gece çok farklıydı. Çevrede ayılar varsa da yakınımıza gelemeyeceklerini biliyorum. Bu beni rahatlatıyor.
2: Yerliler ne der bilir misin? Bir ayı ateşsiz insandır. Yani bu ateş yandığı sürece ayılar bize ilişmeyecek. Yine de sırayla nöbet tutup dikkatli olacağız. Tamam mı tatlım?
3: Ayıdan hızlı koşmak mümkün mü?
2: Hayır. Şansımızı deneyip dövüşmek zorundayız. Bu yağmurun dineceği yok. Yemeğimiz, suyumuz, ateşimiz ve barınağımız var. Güzel bir uyku çekip yarını bekleyeceğiz. Kuzeybatı Montana'da kaybolduk. Bu üçüncü. Buraya Kara Ayak Halkı'nın toplantısı için gelmiştik. Tek umudumuz bizi bulmaları ama daha görünür olmazsak bizi fark etmeleri mümkün değil.
3: Bugünkü plan nedir?
2: Evet. Suyumuz olduğuna göre hareket edebiliriz. Bu ağaçların ortasında saklanırken bizi bulacaklarını sanmam.
3: Açıkçası karnım çok aç. Bitkiler yetmiyor. Şu nehirde balık falan yok mudur? Bir şeyler avlayamaz mıyız?
2: Denemeye değer. Bak ne diyeceğim. Bir balık tuzağı hazırlayalım. Sen de nasıl yapıldığını öğrenmiş olursun. Sonra kampı taşırız. Bunun gibi dağ akıntılarında alabalık bulunur. Dalların vasıtasıyla bir tuzak hazırlayacağım. Tek girişli ve çıkışsız bir yuva olacak. Ve balıklar akıntıyla sürüklenirken içine girip yakalanacaklar. İlk iş, çubukları akıntıya karşı ayakta tutacak bir duvar hazırlamak. Sonra daha ufak çubukları alıp balıkların kaçmasını engelleyecek bir barikat yapacağım. Birkaç deliği kapayacağım. Özetlersek... Balıklar akıntıyla buraya geliyor. Nehre düşen odunları görüyorlar. Açık yola yönelip içeri giriyorlar. Her şey güzel ve hoş. Ve birden karşılarına bir duvar çıkıyor. Zıplamaya çalışıyorlar, nafile. Geri dönüp çıkmaya çalışıyorlar, nafile. Biz onları almaya gelene kadar burada kafana kısılmış halde bekliyorlar. Balık tuzağımız hazır.
3: Güzel. Balığa bayılırım.
2: Hayatta kalma savaşı verirken elinizden geldiğince yemek aramalısınız. Balık tuzağımızla bir şey avlayacağım kesin olmadığından başka yiyecek kaynakları aramaya devam etmeliyim. Etrafta bir sürü ufak tefek hayvan var. Bir kapan kuralım. Belki şansımız yaver gider. Kapan için uygun malzemeleri bulmalı. İçinde bulunduğumuz durumda esnek bir ağaç dalı işe yarayabilir. Bunun gibi doğal bir kaynağı alıyoruz. Şu kısma elimde bulunan teli bağlıyoruz. Altına da başka bir dalı koyuyoruz. Böylelikle iki adet L şekli oluşturuyoruz. Biri tele bağlı, diğeri de dala. Ufak bir hareket olduğunda bunlar pat diye ayrılıyorlar.
3: Hadi bakalım. Şu gördüğünüz sarı çiçeğin ismi civan perçemi. Çok iyi bir haşere kovucu çünkü özündeki yağ limonen barındırıyor. Limonen pek çok böcek ilacının ana malzemesidir. İhtiyacımız olan tek şey bu.
2: Bildiğimiz ayakkabı bağı. Yani botumun 200'lük bağcıkları. Buna 200'lük diyorlar çünkü 200 kilo çekebiliyor. Ufak bir ilmik yapacağım. İçine giren hayvan yürümeye devam edecek. İlmik giderek daralırken her şey normalmiş gibi kendi işine bakacak derken bir bakacak. Kımıldayamıyor. İpi aslında sıradan bir düğüm olan tetikleyicime bağlıyorum. Bu benim tetikleyici mekanizmam oluyor. Bunu da ağaca bağlıyorum. Hayvan kapana düştüğünde... Bam! Onu kıskıvrak yukarı çekiyor. İşte bu kadar. Bu kapanı yaparken ilk adım, tetikleyici mekanizmayı sağlam bir şekilde yere oturtmak. İşin püf noktası, ipi gerektiği kadar germek. Ne fazla sıkı, ne de fazla bol. Tetikleyiciyi kurmak zaman ve sabır istiyor. Gerekli gerginliği ve sürtünmeyi sağlayana kadar vazgeçmemeli. Şimdi ilmeği yayıyoruz. Küçük hayvan gelip bacaklarını buna kaptıracak. Yürümeye devam edecek. Bu çukura girdikçe daha fazla baskı uygulayacak. İp onu yukarı çekecek ve havada asılı kalacak. Bunlardan bir tane daha yapayım. Sonra Ruth'a dönerim.
3: Mike, gel de şuna bir bak. Bu devasa bir şapkalı mantar. Sana tanıdık geliyor mu? Yenilebilir mi?
2: Evet.
3: Öyle mi?
2: Evet, ben mantarlar üzerinde çok çalıştım. Hangisini yiyebileceğimizi biliyorum. Çünkü benim işim bu. Bilmem gerekiyor ama şunu da belirteyim. Bu işin uzmanlarından bile her sene mantardan zehirlenip ölenler var. O kadar çok tür var ki genel geçer bir kural tanımıyorlar. Yani ne tür olduğunu anlayabileceğimiz ve yiyebileceğimiz mantarlar olduğu gibi onlara benzeyen ve zehirli olan da bir sürü mantar bulunabiliyor tatlım.
3: Ben yemiyorum.
2: Bir de asıl sorun şu ki bir kere yediğin zaman ölmen 2 gün sürüyor. Tedavisi de yok. Geri dönüşü yok. Durdurmak imkansız. Sporlar vücuduna girdi mi öldün demektir.
3: Ne komik. 17. ya da 18. yüzyıldan kalma eski bir İngiliz yemek kitabında mantarlara güvenilmez lezzetler ismi verilmiş. İlginç değil mi?
2: Çok iyi demişler. Zaten çok besleyici bir tarafları da yok. Sadece
3: o kadar güzel kokuyor ki salam ve yumurtayla iyi giderdi.
2: Belki içinde bir protein kalıntısı vardır. Ama resmi kurumlar hiçbir besinsel değerleri olmadığını söylüyor. Yani hayatını uzmanların bile gözünün yaşına bakmayan bir hiç uğruna riske atıyorsun. Boş ver gitsin. İşin özeti prensip olarak mantarlardan uzak durmalısın. Çok riskliler ve ölüme sebebiyet verebilirler.
3: Çok güzel kokuyor.
2: Ama güzel fark ettin. Kapanımızın bize yemek tedarik etmesini beklerken yavaş yavaş bir barınak da hazırlamalıyız. Plan daha fark edilebilir olması için barınağı görünür bir yerde kurmak. Belki bir uçak, belki bir arama ekibi bizi görür. Sanırım saz çadırımızı kurmaya yetecek kadar malzeme var. Saz çadırı yerlilerin barınağa verdikleri isim. Üstü genelde çalılık, çimen, ağaç kabuğu ve hatta deriyle kaplı olur. Saz çadırlar sert hava koşullarına dayanıklıdır ve ova yerlileri için standart bir barınak tipi.
3: Nehri bulduğumuza göre neden onu takip edip medeniyete ulaşmıyoruz Mike?
2: Güzel soru güzelim ama sorun şu ki bu bölge 1 milyon dönümlük bir araziye yayılıyor ve fazla insan da yaşamıyor. Yani günlerce belki haftalarca yürümemiz gerekir. Suyumuz, barınağımız ve ateşimiz var. Bence olduğumuz yerde kalmalıyız.
3: Burada kalıp yerimizi mi belli edeceğiz?
2: Bence öyle yapmalıyız. Olduğumuz yerde kalmak istememin sebeplerinden biri Kızılderili toplantısını terk edeli 2 gün oldu. Şu anda kara ayağa kalkıp kurtulmak için en büyük ümidimiz. Zira bu topraklarda şu an başka kimse olmayabilir.
3: Daha batıyor. Bu olamaz.
2: Vahşi doğada ne olursa olsun hiç yoktan bir şey yaratmak zor iş. Farkında olmadan saatler boyu çalışıyorsunuz ve aç, susuz kalıyorsunuz. Suyumuz bitmek üzere, ben bir yudum alacağım. Sen de istersen kalanını bitir de tazeleyelim.
3: Tamam, ayı spreyi yanımda. Su almaya inmişken balık tuzağımızı da bir kontrol edeyim. Aman tanrım, bir balık. Bu balığı oradan nasıl çıkaracağım hiçbir fikrim yok. Bir yanım geri dönüp Mike'a söylemeli diyor. O ne yapacağını bilir çünkü. Ama elimde bir balıkla dönmek de havalı olurdu doğrusu. Bu suya bir daha adımımı atmam diyordum ama yemek yemek zorundayız. 2 tane var. Kıyıya çekip dövmeyi deneyeceğim. Tanrım, acaba ısırırlar mı? Su gerçekten çok soğuk ve botumdan içeri giriyor. Dokunuyorum, bir balığa dokunuyorum. Aa, hareket ediyor. Nereye kayboldu? Barınağın içindeyim, dışarıda deli gibi rüzgar esiyor. Gerçekten donuyorum.
4: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
9: 3, 2, 1, 0.
10: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Montana'da kayboluşumuzun hala 3. günündeyiz. Planımız açık bir arazide bekleyip kurtarılma şansımızı arttırmak. Ne yazık ki yiyecek sıkıntısı çekiyoruz. Karnımız dil çalıyor. Ama şansa bakın ki Mike'ın dalyanına birkaç tane alabalık takılmış. Şimdi iş onları sudan çıkarmaya bakıyor. Hadi hadi hadi hadi. Kaçıyor. Lanet olsun. Evet, kaptım. Balığı yakaladım. Balık nasıl öldürülür bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beni affet. Öldü. Üzgünüm balık. Gerçekten çok üzgünüm. Evet, bu bir etti. Devam etmem gerekiyor. Kendini tuzağa düşürdü. Buraya gel. Gel, gel, gel. Tanrım! Bunun altında bir delik var. Onun içine kaçtı. Evet, hissedebiliyorum. Parmaklarım uyuştu. Doğru düzgün tutamıyorum bile. Bunu yapmak hiç hoşuma gitmiyor. Gerçekten çok üzgünüm. Teşekkür ederim. Bu olay hayat mücadelesinin ne kadar acımasız olduğunu kanıtlıyor. İşte bu. Mike.
16: Vay canına. Oo, mükemmel bir şey bu.
15: Şunlara bak.
16: Vay canına.
15: Boyutları çok uygun.
16: Bu inanılmaz, muhteşem.
15: Bu balık hazır.
16: Pekala. Ben de çok açım. Oh, bu harika olur.
15: Al bakalım, bu senin.
16: Teşekkür ederim hanımefendi. Teşekkür ederim. Vay canına. Aman tanrım. Hmm. İnanılmaz.
15: İlahi bir şey bu.
16: Evet öyle. Pekala, yemeğini bitir. Bütün bu yemek artıklarından kurtulacağız. Yok edeceğiz. Hiç koku kalmayacak. Etrafımızda gezen ayıların olmasını istemeyiz.
15: Eğer bir ayı kış uykusuna hazırlanıyorsa, daha da kötüsü anne ayı yavrularını doyurma konusunda sıkıntı çekiyorsa, kampımıza akın etmelerini hiçbir şey engelleyemez. Şu anda yapabileceğim tek şey yatak takımımıza civan perçemi yayarak sivrisinekleri püskürtmek. Güzel kokuyor.
16: Tamam, ben ateşi yakacağım. Ve eski saz çadırında ilk nöbet için tırmanışa hazırlanacağım. Az sonra görüşürüz. İyi bir gün geçiriyoruz. Yemeğimiz var, suyumuz, ateşimiz ve barınağımız da var. Bundan iyisi can sağlığı. Rüzgar biraz sorun çıkarıyor.

0: Ateş doğrudan saz çadırına doğru geliyor. Bütün gece beni uyutmayacak. Bulutları görünce yağmur yağacak sandım. Ama böyle sert bir rüzgar beklemiyordum.
1: Şu anda görüntü bu. Sığınağımızın içindeyim ve rüzgar çıldırmış durumda. İnanılmaz üşüyorum. Gerçekten dondum. Az önce ateşin yanında ilk nöbeti bitirdim. Maalesef bu gece uyumamın imkanı yok. Gerçekten çok üşüyorum. Uyumamı güçleştiriyor. Mike, sığınak dayanabilecek mi bilmiyorum.
0: Dayanacak hayatım. Sen de dayanmaya bak. Bu geceyi atlatacağız. Geçen gece işler gayet iyi gidiyordu ama bu fırtına kesinlikle keyfimizi kaçırdı. Gece çok zorlu geçti. Hiç uyuduğunuzu sanmıyorum. Bunlar Bora şiddetinde rüzgarlar olmalı. Ayrıca sığınağımızın ayakta kalmasına şaştım. Ama bizi sıcak tutmak adına hiçbir işe yaramadı. Açıkçası dondum.
1: Hiç balık yok.
0: Hiçbir şey yok mu?
1: Yok, balık yok. Kara ayak halkından da hiçbir işaret yok. Ama yürürken aklıma bir şey geldi. Bu Noel ağacı hala kozalaklarla oldukça uyumlu görünüyor.
0: Noel ağaçlı saz çadırı diyorsun, öyle mi?
1: Evet. Göze çarpması için bir şeyler bulmalıyız. Yani burada insan olduğunu belli eden bir şeyler.
0: Evet, bir şeyler yapmalıyız. Sinyal verme konusunda düşünmeliyiz. Balığımız olmadığına göre ben işe koyulup silah yapacağım. Sonra da çıkıp tuzakları kontrol edeceğiz. Eğer şanslıysak güzel, ama değilsek biraz etrafta dolanıp avlanacağız. Ve hayvan arayacağız. İnsanlardan bir iz bulmaya çalışacağız, tamam mı? Az sonra dönerim. Herhangi bir hayatta kalma durumunda yedek planlarınız olmalı. Tuzaklar dört dörtlük değil. Bir sorun olursa avımı bitirmek için silaha ihtiyacım olabilir. Ya da bir av saptarım ve silahımı ona fırlatarak yakalamayı denerim. Kendime bir savaş baltası yapacağım. Balta sap. Merhaba tatlım. Eve yaptığın eklemeyi beğendim doğrusu.
1: Sakız pembesi. Görüyorsun ki doğal bir renk değil.
0: Sapı hallettiğime göre şimdi baltanın baş kısmını yapmalıyım. Bunu da yerel kayalarla yapacağım. Tek istediğim, eğer tavşan ya da herhangi küçük bir yaratık görürsem kafasına vurabileceğim ya da üzerine atıp onu yavaşlatacağım ya da yaralayacağım kadar ağır bir silahımın olması. Böylece arayı kapatıp yanına yaklaşıp bıçağımla işini bitirebilirim. İlk yapmamız gereken altına doğru bir tel bağlamak. Odunun ayrılmasını böyle engellemiş olacağız. Birkaç kere sarmak iyi olur. Böylece baltanın baş kısmı da ağaca saplandığında bile düşmeyecek kadar sağlam olur. İşte bu kadar, çok basit. Başına bir şey sapla, çivile. Bu çok can yakabilir. Hatta burada biraz kesim bile yapabilirim. Çünkü üzerinde küçük güzel bir jilet var. Pekala. Gidip tuzakları kontrol edelim ve oralarda dolanıp... Eğer tuzaklar boşsa yiyecek başka bir şeyler bulabilecek miyiz? Bir bakalım.
1: Lanet olsun Mike. Ayı, baksana.
0: Görüyorum.
1: Gözün dikmiş, görüyorum. Bize bakıyor.
0: Siyah bir ayı.
1: Bizi gördü. Evet, gördü.
0: Git.
1: Çadıra doğru gidiyor.
0: Pekala, bize gelmedikten sonra istiyorsa çadırı alabilir. Çok tatsız bir sürpriz onu bekliyor.
1: Geliyor.
0: Koşma, kıpırdamadan dur.
1: Bize doğru geliyor, aman tanrım, bize yaklaşıyor. Uzaklaşmıyor Mike.
0: Sadece bizi kontrol ediyor, sadece kontrol ediyor.
1: Hayır, bu onu kızdırdı.
0: Tamam, bırakalım mı, o tarafa gitsin, biz de kampa doğru gidelim. O kendi yoluna, biz de kendi yolumuza. Hala bizi izliyor. Git! Git!
1: Sen bağırınca geliyor. Yani şey geliyor, buraya geliyor.
0: Şu anda ne yaptığını biliyorsun. Rüzgardan dolayı bir koku alıyor.
1: Geliyor.
0: Git.
1: Gitmiyor Mike.
0: Git.
1: Geri çekil, sadece geri çekil.
0: Tatlım, eğer av gibi davranırsak av olduğumuzu...
1: Ben düşün. Av gibi davranmıyorum. Sadece ona meydan okumadığımı gösteriyorum.
0: Git.
1: Ayıya meydan okuma. Gidiyor, gidiyor.
0: Görüyorum.
1: Hayır, gitmiyor. Yine bize bakıyor. Ne istiyor
0: bu? Rüzgar yönünde. Şu an sadece kokluyor.
1: O balığın kalıntıları olmalı.
0: Benim de aklıma sadece o geliyor. Tatlım, biliyor musun? Belli ki bize zarar vermek için bakmıyordu.
1: İlgili gibiydi.
0: Evet. Bu ne demek biliyor musun? Daima tetikte olmalıyız. Tamam. Gel hadi. Daha yeni kocaman siyah bir ayıyla karşılaşmış olsak da bu durum yemek bulmamız gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. O yüzden devam edeceğiz. Yay tuzaklarını kontrol edip yiyecek bir şeyler bulmayı umacağız. İşte bu.
1: Tarla sincabı.
0: Merhaba bayım. Sadece bunu kafana indirmek istiyorum, tamam mı? Her şey iyi olacak. Sadece sana vuracağım.
2: Oh! Görüyor musun? Bununla benim sınırlarımın dışına çıkıyorlar.
1: Sanırım ikimizin burada olması onları rahatsız ediyor. Ben şimdi o taraftaki bayıra gideceğim. Çünkü orada ardıç ağaçları görmüştüm. Muhtemelen hazır değildirler ama yine bakacağım.
0: Pekala, ben de gidip tuzakları kontrol
1: edeceğim. Tamam, lütfen tetikte ol. Tamam mı?
0: Sana göz kulak olacağım. İşitme menzilimde kal.
1: Yakına gidiyorum, hemen şuraya.
0: Pekala. Tamam. Küçük bir dostumuz var. Şu küçük maymuna da bak. Pekala. Mükemmel. İşiniz bitmek üzere bayır. Seni küçük cesur adam. Onu suçlamıyorum. Canlı olan her şey yaşam için savaşıyor. Buraya gel.
1: Mike!
0: Ne var?
1: Orada birini görüyorum.
0: Birini mi gördün?
1: Bana el salladılar.
0: Oğlum, şanslı günündesin. Çünkü buradan gidiyoruz. Pekala.
1: Ama tarım.
0: Buraya gel küçük adam. Seni serbest bırakmalıyım. Hadi bakalım.
1: Hey! Ağaç sınırının orada. Orada!
0: Hey! Hey! Hadi bebeğim, hadi. Hey! Kimse var mı?
1: Hey!
0: Hey! Yardıma ihtiyacım var. Hadi tatlı. Hey!
1: Merhaba.
0: Vay canına. Sizi gördüğümüze sevindik. Adamım, günlerdir buradayız. Sizi gördüğümüze çok sevindik. Merhaba, merhaba.
1: Bu ülkenin güzelliğine her zaman hayran olmuşumdur ama büyük gökyüzü ülkesinin vahşi doğasını ilk elden deneyimlemek bana Amerika'ya neden aşık olduğumu hatırlattı.
0: Kızılderili kardeşlerime her zaman büyük saygı duymuşumdur. Ve bu topraklarda sadece birkaç gün hayatta kaldıktan sonra onlara olan hayranlığım daha da arttı. Çünkü onların becerileri ve yolları bin yıllardır burada uyum içinde hayatta kalmalarını sağlıyor. Kızılderili kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazan Net, Sigortam Net.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var! GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapman var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Bu çarşamba 2 litre Tarım Kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir.

0: sistem bizim için en iyi ağız bakım rutini, Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Hele güzel istikballe.
4: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
5: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Yüzme havuzum olsaydı korkunç olurdu.
1: Ayakkabı giymek zorunda kalırdım. Havuzun etrafında çıplak ayakla yürüyemem.
0: Aynen. Bunların hepsine katlanırsın, hem de yer ıslak ve iğrenç. Her taraf kirli havluyla dolu olur.
2: Islak
0: bir
2: havlu.
0: De muhtemelen mayosu kuruması için asılı duruyor.
3: Evet, Fransa'da halka açık bir yüzme havuzuna gittiğinde mayo giymek zorunda olduğunu biliyor muydun? Kurallara göre
0: İşte
3: öyle.
0: Bu yüzden artık tatile çıkmak istemiyorum.
1: Sana katılıyorum dostum.
0: Havuzdan uzak bir garajda olabilecekken neden tatile gidesin ki? Geri döndük. Harika. İngiltere'nin garajlarında klasik arabalar arıyoruz.
3: Gerçekten muhteşem bir şey.
0: Özgün İngiliz modelleri. Güzelmiş. Lee Francis.
3: Bir Lee Francis.
0: Amerikan ikonları.
3: Öndeki kromlara bakar mısın lütfen?
0: Ve eski dönem araçlar.
3: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Onları satın alacağız. Teşekkür ederiz. Düzelteceğiz. Sunroof bu. Lütfen şimdi çıkıyorum. Süreceğiz. Ve güzel bir karla satacağız. Para kazanıyoruz. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Bugün yerel kalıp Newbury yakınlarındaki küçük bir köye gidiyoruz. Klasik araba dolu bir garaj olan Mark'ı görmek için yolun hemen aşağısındaki köye gidiyoruz. Sanırım biraz alım satım yapıyor. Garaj sahibi olan herkes yapar zaten.
3: Evet tabii.
0: Ama orta segment arabaları var sanıyorum.
3: Orta segment arabaları çok severim. Çünkü bunlar gerçekten keyifli şeyler. Kullanabileceğin arabalar aslında.
0: Her şey işte bu dostum.
3: Evet.
0: Gerçekten pahalı arabalara bindim. Sorun şu ki bir yere sürüyorsun ve boyaya taş çarpmasın diye sürekli endişeleniyorsun. Bir yere park ettiğinde de sürekli çıkıp birinin çarpıp çarpmadığına bakıyorsun. Ya da çalıp çalmadığına. Her neyse, umarım Mark bizi mahcup etmez. Bir kilometre daha var. Sanırım sanayi sitesinde.
3: Her iyi koleksiyoncunun alana ihtiyacı vardır.
0: Orta segment bir arabayla mı döneceğiz yoksa lükse mi kayacağız? Kim bilir? Ama işte geliyoruz. Mark, arabalarını görebiliyorum. Oldukça eklektik bir koleksiyon, öyle değil mi? Seni ne heyecanlandırıyor?
4: Büyük ölçüde kullanılabilir, sürülebilir ve uygun fiyatlı arabalar.
3: Evet.
4: Üstelik yarım milyon sterlinlik yatırım arabaları burada bulunmaz.
3: İşte bu, duymak istediğin
0: arabaları
3: şey buydu.
0: Arabaları sürmekten zevk alıyorsun.
4: Evet.
0: Ne zamandan beri koleksiyon yapıyorsun?
4: Yaklaşık 20 yıldır.
0: Pekala. Şimdi Mark, izin verirsen bir göz atacağız. Buralardan başlayalım.
4: Tabii, evet.
0: Bir de biliyorum ki şurada bir garajın var. Bilgi almamız gerekirse seni çağırırız ve umarım sonunda pazarlık yapabiliriz. Çok güzel görünüyor.
4: Çok güzel.
0: Harika. Tamam dostum.
4: Teşekkür ederim.
0: Evet, şekersiz olursa da harika olur.
3: Evet, harika görünüyor.
0: Hadi bakalım
3: görünüyor.
0: Buradan başlayalım. Hadi tamam. Başlayalım. Birazdan görüşürüz.
3: Tamam. Görüşürüz.
0: Tamam Mark, görüşürüz. İşte başlıyoruz. Bir sıra orta segment klasik, ama hangisi bizim olacak? 1961 model bir İngiliz sedanı var.
3: Bu arabalar beyaz yan lastiklerin yakıştığını düşündüğüm belki de tek arabalar.
0: 1962 model bir İngiliz spor sedanı. Ünlü bir filmle ikonik hale geldi.
3: Biraz gösteriş yapmak, heyecanlı bir sürüş istiyorsan bu harika bir araba.
0: Evet.
1: Evet, harika.
0: Ve birkaç on yıl geri atlayarak günümüz klasiklerine geçelim. 1991 model bir Alman klasiği. Bunlar yükselen değerler mi Faz?
3: Evet, evet.
0: Öyle mi?
3: Yükseldi bile.
0: 1975'te tanıtılan bu Alman modeli hemen uluslararası bir hit oldu ve şimdi 7. nesline ulaştı. Bu versiyonu bugün özellikle çok değer görüyor.
3: Pek çok insan bu dönemi çok seviyor. 1980'ler, kabarık saçlar, yüksek topuklar, bilirsin. O zamanlar giydiğin stilettolar, öyle değil mi?
0: Oradaydım. Stiletto giyiyordum. Ne?
3: Evet. O dönemin arabalarını insanlar şimdi koleksiyon yapıyorlar, biliyor musun Henry? Çünkü o zamanlar çocuk ya da genç olup bu arabaları görüp imrenenler artık karşılayabilecekleri yaşa geldiler Henry.
0: Karşılaşabiliyorlar.
3: Evet.
0: Her neyse, bu var, güzel. Ama benim tarzım değil. İçeride her dönemden klasik İngilizlerle ve birkaç İtalyan güzelliğiyle devam ediyoruz. Bir İtalyanla başlayalım.
3: 2 litre yatay motor, ön çekiş, güzel küçük arabalar. Zamanında çok hızlıydılar. Çok çeviktiler ve tabii üstü güzel görünüyor.
0: Evet.
3: Ve şuna bir dokunmanı istiyorum. Gel gel. Alışılmış değil. Bu ne biliyor musun? Kadife öyle değil mi? Kumaş bu.
0: Kadife.
3: Bu araba için evet, alışılmamış bir özellik. Belki Güney Afrika spesifikasyonu ya da buna benzer bir şey yani.
0: Yani Güney Afrika farklı şekilde mi donatmış?
3: Bence öyle aslında.
0: Olamaz. Burada kalmış olamaz.
3: Hayır.
0: Çünkü çürümüş olurdu. Çok farklı bir İtalyan modeli için bundan daha iyisini bulamazsınız.
3: Bu çok güzel.
0: Bu ne faz?
3: Bu sanırım bir Lancia Aprilia. Ve plaka numarasına göre 1930'ların sonuna tarihleniyor.
0: Bu İtalyan markası 1906'da Turin'de hayata başladı. Aprilia 1937'de tanıtıldı ve aerodinamik tasarımı ve ileri mühendisliğiyle ün kazandı.
3: Kaputun altı görmeye değer.
0: Dur bir dakika.
3: Evet.
0: Mark.
4: Evet.
0: Mark. Bana şunu söyle. Burada bir şeyler tam oturmuyor. Akü kesme düğmesi ve bu tür şeyler var. Birisi bu arabayı kurcalamış
4: evet,
0: mı?
4: Evet. Klasik ralli için hazırlandığı söyleniyor.
0: Aa tamam.
4: Ama hiç ralliye katılmamış. Bir ara roll bar vardı ama söküldü.
0: Güzel.
4: Biraz çirkin ön koltukları var ama orijinalleri arkanızda duruyor. 30'ların arabası gibi değil, 50'lerin arabası gibi
0: gerçekten
4: sürüyor.
0: Gerçekten mi? Öyle güzel mi? Bölünmüş arka camı çok sevdim. İlk Volkswagen'lere benziyor. Fiyatı birazdan sorarım çünkü o fiyata yaklaşabileceğimizi sanmıyorum.
4: Oldukça pahalı bir araba.
0: Evet tamam Mark. Teşekkür ederiz. Evet.
3: Duymak istediğim bu değil.
0: Aslında
3: değil mi?
0: Şu an çok iyi fiyata satıyorum demesini evet, istiyordum. Evet, duymak istediğim buydu ama olmadı. Pek de orta segment bir klasik değil. Ama birkaç adım ötede eski bir İngiliz arabasının yanında böyle bir sedan, sert üst, evet, üstü açık olandan daha mı az değerli olur?
3: Evet.
0: Oldukça bir şey fark ettim. TR3'lere geçip konuşabilir miyiz?
3: Evet.
0: Tam arkamızda duruyor.
3: Tamam
0: hadi. TR3 1955 ile 1962 yılları arasında üretilmiş klasik bir roadster. Dönemin çoğu İngiliz spor arabası gibi ağırlıklı olarak Amerikan pazarına yönelikti. Sadece %10'u İngiltere'de satıldı. Bu ikisi biraz daha sonraki TR3A modelleri geniş ızgara ağzıyla.
3: Bunlar gerçekten harika ve çok eğlenceli spor arabalar. Eski çizgilerle, eski görünümüyle makul güçlü bir motoru var. Bunları oldukça seviyorum Henry.
0: Şimdi biri tertemiz.
3: Evet.
0: Diğeri açıkça biraz iş görecek değil mi?
3: Evet.
0: Ya da buna restorasyon diyelim.
3: Eğer buna bakacak olursan bu muhtemelen havalı bir öğrencinin 70'lerin başında sahip olduğu türden bir araba. Yani biraz eski püskü bir araç gibi ama tam da bu yüzden çok güzel diyebilirim. Harika görünmüyor mu?
0: Biraz yıpranmış ama aynı zamanda bu yıpranmışlığı şık ve güzel bir havaya büründürebiliriz.
3: Evet. Yıpranmış mı yoksa karizmatik mi?
0: Kesinlikle karizmatik.
3: Evet. Evet.
0: Ama Mark'la pazarlık yaparken yıpranmış. Hadi bakalım. Mark şunu söylemeliyim. Buradaki seçenekler sonsuz.
3: Evet, gerçekten harika bir araba koleksiyonu.
0: Harika güzel koleksiyon dostum.
4: Evet, güzel.
0: Bunu bana anlatır mısın?
4: Güney Afrika ithalatı. 2021-22'de gel. Yani çok yakın zamanlı bir Güney Afrika ithalatı.
0: Sence ne kadar?
4: Yaklaşık 11 bin civarı.
0: Şimdi beni ilgilendiren de şu iki TR, TR3. Biri açıkça tertemiz. Diğeri uzaktan güzel ama yakından...
4: Proje araba.
0: Proje, evet.
4: Tertemiz olan, Muhtemelen bütçenizin dışında. O 16-17 bin.
0: Evet.
3: Seni tanıyor.
0: Evet, tanıyor.
4: Yıpranmış olan
0: evet.
4: 9 bin civarında olabilir.
0: Tamam.
4: Aslında temiz olandan daha iyi.
0: Son olarak o Lancia çok güzel dostum. Bütçemizin dışında olduğunu biliyorum.
4: 20 binlerin ortasında. Hepsi öyle.
0: Öyle olmalı
4: 20 binlerin ortasında.
0: Olması
4: evet.
0: lazım.
4: Evet öyle. Göz alıcı arabalar.
0: Güzel şey. Kaba yanlış kelime ama aklıma gelen ilk buydu. TR3 A'ya dönebilir miyiz?
4: Evet.
0: Evet.
4: Evet.
0: Daha az özel evet. olana. Ne dedin fiyatı için?
4: Sanırım 7000 civarı dedim. 7000 civarı olması gerekiyor.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
10: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel istikballe.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan ha.

0: sembolizmi bir araya getiriyordu.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Güçlü bir propaganda aracıydı.
3: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Chilly Days, Mark ve onun nefis araba koleksiyonuyla güzel bir TR3A bulduk. 7000 istiyor ama daha azına razı olur mu? 6500?
6: Bir şeyler yapabiliriz sanırım.
5: 6500.
6: Tamam.
5: TR3A.
7: Harika. Evet,
5: teşekkürler Mark. Ne güzel.
6: Teşekkür
5: çok
6: ederim.
5: Çok iyi.
6: Harika.
5: İki gün sonra atölyeye geliyor. Hadi çocuklar gelin bakalım. Fazla benim güzel bir fırsat yakaladığımızı düşünüyorum. Ne dersiniz? İşte bir TR3A.
8: Gerçekten şirin bir İngiliz spor arabası.
9: Bence çok güzel, evet. İki kişilik araba severim.
5: Evet, biliyorum. Senin MX5'in de var ya. Bunu yapmalıyız.
10: Karşılaştırma. Neden karşılaştırma olmasın? Testi.
5: Evet. Karşılaştırma testi, evet.
10: Evet, tamam.
5: Ne?
9: Doğru.
10: Bir şey söyleyebilir miyim? Dışarı çıkarken gözüme bir şey çarptı.
5: Nedir o?
10: Bir benzin pompası.
8: Arabayla aynı renk.
10: Evet, aynı
9: arabayla
10: renk.
9: Uyuşuyor. İkisini bir araya getirmeyi iyi düşünmüşsün. Birbirine uyumlu çift.
10: Dur bir dakika Skin.
9: Ne?
10: Dinle, onu aldığımızda orada yoktu. Nereden geldi?
9: Yine mi para harcadın?
5: Öyle oldu. En sevdiğim dostlarımdan biri geldi.
9: Evet.
10: Chopper Roy mu?
5: Nasıl tahmin ettin? Bu sabah geldi. Bir benzin pompası ister misin? Sana 300 sterline veririm dedi. Ben de tamam dostum, evet arabayla güzel gider dedim. Bak,
10: reddetmek zor.
5: Kırmızı siyah, kırmızı siyah. Bence hafif bir restorasyon yapalım. Üstüne bir glob koyalım.
9: Evet.
5: Temizlenmiş güzel olur. Temizlenip orijinal glob takılmış hali 1000 sterlin eder sanırım.
9: Evet, haklısın.
5: Her neyse, güzel TR3A'mızı konuşalım. Daha yakından bakalım. Hadi çocuklar.
9: Bagaj rafını beğendim, motor hacmini.
10: 2138 cc. 2138 litre.
5: Bu hızlı değil mi?
9: Evet doğru.
10: 100 beygir gücünde.
8: Bu çok,
9: çok fazla.
10: Yani
9: benim küçük kırmızı arabamla hemen hemen aynı.
10: Bu zamanında yetenekli bir arabaydı.
5: Gerçekten ilginç bir şey düşündüm. Bunu hallettikten sonra ikisi de kırmızı.
9: Evet.
5: İkisiyle bir test sürüşü yapabiliriz.
9: Evet,
5: ve hangisi öne çıkıyor bakarız. Yani aralarında ne, 70 yıl mı var?
9: Benimki 2006 model, sıfır değil. Yani 70 yıl değil.
10: Skit, bu da sıfır değil.
5: Kesinlikle değil. Ama şunu yapabiliriz. Karakter, performans, güvenirlik ve sahip olmanın verdiği gurur açısından değerlendirebiliriz.
10: Ben olsam insanların göreceği bir yere götürürdüm ve hangisine daha çok ilgi gösteriyorlar diye bakar.
9: Evet, eğer duruyorlarsa
5: evet, ama
9: tabii.
5: tamam peki. Ben ve Faz burada, sen ve Alan MX5'te ve eski olanın cesur olduğunu kanıtlayacağız. Ertesi gün restorasyona başlamaya hazırız. Ama bir sorun var. Kaput üzerinde gizemli bir leke. Dinle. Üzerine branda örttüm.
10: Evet.
5: Şimdi ne oldu bak?
10: Evet, brandaların ve örtülerin araba gövdesine ve boyasına doğrudan temas etmesinden hoşlanmıyorum aslında. Çünkü
5: seçeneğim yoktu. Yağmur yağıyordu.
10: Evet,
5: hızlı hareket etmem gerekiyordu.
10: Evet, yaptığını düşünüyorum. İyi niyetliydin ama örtüler temas ettiğinde böyle şeyler oluyor. Bu tür beyazlama oluşuyor. Ve birden
8: suyla
10: ne oluyor?
8: Farklı plastikler arasındaki kimyasal
10: evet,
8: reaksiyon.
10: Evet, o tür şeyler. Doğru şeyi yapmaya çalışırken aslında daha fazla hasar
5: verebiliyorsun. Tamam, görünüşe göre öyle yaptım. Peki nasıl temizlenir? Temizleyebilir miyiz?
10: Bence
8: kesme yağı.
10: Evet, biraz kesme yağı deneyelim de.
9: Evet, bence sorun olmaz. Çok da endişelenmiyorum bunun
5: tamam,
9: için.
5: Tamam, hadi o

0: zaman. Gitmesi lazım. Başlayalım. Ne yapacaksın? Binip kontak mı çevireceksin?
1: Bakalım ne olacak?
2: Çalışıp çalışmadığına bakalım.
0: Düz bir anahtara ihtiyacımız var.
2: İşte burada.
0: Bu dönemin birçok spor arabası gibi kaputu açmak için kare düz bir anahtar gerekiyor.
2: İşte hadi bakalım.
1: Ya görünmüyor. Hiç de fena değil. Düşündüğümden iyi.
0: O zaman kontak mı çevireyim?
2: Önce kontak anahtarını çevirmek istiyorum ve burada çok kullanışlı küçük bir düğme var. Vay canına işte bu. Evet. Oh. Tamam.
1: Şu anda 4 silindirde çalışmıyor.
2: Hayır.
0: İlk seferde çalışıyor ama 4 silindirin yalnız üçünde. Buji sorunu olup olmadığını anlamak için...
2: Şunu çıkardım.
0: Alan bujileri teker teker söküyor.
2: Bu evet yani birinci silindir.
3: Buji.
2: Evet.
0: Tamam dur bir dakika. Peki hangi silindirin çalışmadığını anlamak istiyorsan...
3: Evet.
0: ...çalıştırır ve her bujiyi teker teker söker misin? Ne yaparsın?
3: Ama sadece eski arabalarda. Yeni arabalarda
1: yeni birinde yapacak evet, olursan aynen, eğer evet, çok evet. Yüksek voltajlı öyle ve son derece tehlikeli. Evet. Kesinlikle yapmamalısın.
3: Vintage arabalarda bu hangi bujinin çalışmadığını anlamanın kolay yolu.
1: Bozuk olanı şuradan anlarsın. Söktüğünde hiçbir şey değişmiyorsa
0: anladım,
1: o bozuktur.
0: Tamam. Anladım.
1: Çalışıyorsa
0: anladım,
1: söktüğünde tamam, devirler düşer.
2: İlginç bir benzerlik var burada.
1: Aha.
2: Üçü çalışıyor, biri çalışmıyor.
0: İlginç bir tesadüf. Telefon mu çalıyor?
2: Ha.
0: Kendi hallerine bırakılan ekip bozuk bujiyi söküyor.
1: Orada bir şey gördüm. Bak bak bak bir şey gördüm.
0: Torpido gözünü karıştırıyor ve yedek bir buji takıyor. Tam zamanında ben ikinci motor testine dönüyorum.
2: Tamam hadi deneyelim. Hazır mısın? İşte bu.
1: Çok daha iyi.
0: Bu güzel.
2: Evet harika.
1: İşte bu. Artık titremiyor bak.
0: Mükemmel. Sırf buji meselesi olduğunu söylemedin mi ha? Demedin mi?
1: Evet söyledim.
2: Evet.
3: Güzel.
2: Evet
3: güzel
2: yağ duyuldu. Basıncı iyi mi bakalım öyle değil mi? Sence öyle mi? Fena değil. 50.
0: Yola çıkabilir miyiz?
2: Evet bir sürelim derim.
0: Tamam siz ikiniz arkaya. İşte gidiyoruz. Birinci test sürüşü.
1: Hiç sorun yok, tıkırtı yok.
0: 64 yıl sonra TR3A hala yolda. Motor güzel ama direksiyon tam olarak yerli yerinde değil.
1: Sanki biraz sağa mı çekiyor?
0: Biraz sürükleniyor.
2: Hayır. Hayır bak ben sağa çekmek zorunda kalıyorum. Sola gidiyor. Evet.
0: Bence iyi bir fırsat yakaladık. Ama TR3'ümüz Gay'ın arabasıyla karşı karşıya gelmeden önce direksiyonu düzeltip en iyi görünümüne kavuşturmamız gerekiyor. İlk iş kaputtaki beyaz lekenin üstüne gitmek. Umarım işe yarar.
1: Bak bu elimdeki ince aşındırıcılı bir sıvı ve üst tabakayı parlatıyor, tamam mı?
0: Öyle mi?
1: Beyaz kısmındaki üst tabaka kalktığında altında kırmızı kalacak. İşe yarayacağını düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet, evet.
0: Branda bunu nasıl yapıyor?
1: Bence üzerinde bir tür cila vardı ve ıslandığında beyazlaştı. Hepsi bu kadar basit.
0: Ha, tamam.
1: Ve yani umuyorum ki işe yarar. Baksana
0: tamam,
1: şuna,
0: tamam, dur, sakin ol. Yani bu temelde üst boya tabakası
1: evet,
0: mı alıyor?
1: Evet, öyle yapıyor zaten.
0: Bu tür şeyler yapmak çok tatmin edici değil mi?
1: Evet, çünkü oldukça kolay ve herkes bunu yapabilir. Ve büyük ölçüde de
0: evet
1: iyileştirecek.
0: Evet diyorsun ama denememe izin vermiyorsun.
1: İstersen sen de deneyebilirsin.
0: Skit iyice parlatmak için bir cila tamburuna başvuruyor ve son bir parlaklık veriyor.
1: Bu artık cila, aşındırıcı değil. Peki, şimdi ne düşünüyorsun dostum?
0: Dostum, bence...
1: Gitti, büyük bir beyaz leke
0: evet,
1: vardı
0: evet,
1: ve gitti.
0: Güzel. Oo, bak.
1: Şimdi bu kısmı da yaparsam
0: evet,
1: sanırım işimiz biter dostum.
0: Biliyor musun, iyi yanı şu, çok fazla uğraşmak zorunda kalmadım.
1: Pek değişen bir şey yok o zaman.
0: Sırada fazın direksiyon sapmasını gidermesi var. Bunun için büyük bir ip yumağı, bir yığın tuğla ve eski bir iz takip aleti gerekiyor. Ne yapıyorsun?
2: Arabanın önüne bakıyordum ve ön tekerleklerin biraz içe doğru kapalı olduğunu düşündüm. Yani ekseninin önünde duruyor biliyor musun? Biraz
0: öyle
2: böyle.
0: Mi?
2: Evet öyle.
0: Güvercin
2: evet
0: ayaklı.
2: Güvercin
1: bu
2: ayaklı.
1: Bu lastiğin
2: senin
1: içini mi dışını mı aşındır peki?
2: Bak lastiğin dışını aşındırır. Çok belirgin bir işaret yok ama kontrol etmek istedim. Bir ip kullandım.
0: Evet.
2: Ve tuğlaları koyup İpi en uç

0: boyunca bağladım Henry.
1: Evet.
0: Ve sonra da lastiğe değdirdim.
1: Evet.
2: Yani o ip şu anda tamam, arka tekerleğin tam hizasında. Değiyor.
0: Arkalar bu modelde ayarlanamıyor.
2: Evet.
0: Ön tekerlekte içe veya dışa kapalılık olup olmadığını kontrol edebiliyoruz.
2: Evet. Ön tekerlekten hizalanmışsa hem önden hem de arkadan değmesi
1: evet,
2: gerekiyor.
1: Evet doğru. Değiyor mu?
0: Hayır değmiyor. O yüzden öndeki için de bir ip aldım ve hizalamak için baktım. Fark oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Ve oluşuyor. Şu küçük ayrımı görüyorsunuz burada, gördünüz mü? Şu ayrımı.
1: Ha evet, orada.
0: Evet doğru.
1: Rulaya doğru açılıyor.
0: Arkaya doğru açılıyor. Arka kısmın içe gelmesi ya da ön kısmın dışa gelmesi gerekiyor. Sonra bu eski iz takip aletlerini kullanarak bu tekerleği diğer tarafa hizalayabilirim.
1: Tamam. Hizayı düzeltmek için faz arabanın altına uzanıp rot başlarını ayarlıyor, tekerlekleri direksiyon sistemine bağlayan parçaları buluyor. Her rot başını ayarladığında iki ip neredeyse üst üste gelene kadar kontrol ediyor.
0: İşte bu. Tam isabet. Neredeyse hizalandı. Harika oldu.
1: İkinci aşamada faz arabanın diğer tarafına geçiyor ve sürücü tarafındaki tekerlekle tam aynı açıda olduğundan emin olmak için iz takip aletini kullanıyor.
0: Aletleri jant kenarına sağlamca dayamam gerekiyor. Sonra mercekten bakıp ibreyi hizaya getiriyorum. İşte böyle. Ve hizalanmak üzere. İşte oldu. Yani şu an 20 saniye. Yani bir derecenin 20 saniyesi kadar içe kapalı. Şimdi küçük bir ayar yapıp biraz onu dışa açacağım. Aa, biraz fazla geçtim. O zaman tekrar ayarlıyorum ve umarım tam paralele yakın oluruz. Tamam, şimdi kontrol edelim. Çok küçük bir iç kapanma var. Bu benim için tamam aslında. Biraz iç kapanma hoşuma gidiyor, iyi olur.
1: Tekerlekler hizalandı. Kaput güzel görünüyor ve motor 4 silindiri de ateşliyor. Ama pompamızı da bu kadar güzel hale getirebilecek miyiz? Ve TR3'ümüz yarışa hazır mı?

0: Karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
9: kartım hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Diğer üçümüz gelişiyor. Ama çıkmadan önce faz karbüratörlere bakmak istiyor ve skid pompaya başlamak için sabırsızlanıyor. Çok iş var önümüzde, bu yüzden ben de akıllıca bir karar verip küçük bir geziye çıktım. Uzun zamandır TR sahibi olanlarla buluşmak için Longboard'a gidiyorum. TR serisi İngiliz otomotiv tarihinin efsanevi isimlerinden biri. İlk model 1953'te çıktı. Ardından TR8 ile 1979'da biten 7 farklı versiyon daha geldi. Yaklaşık 9000 TR hala yolda ve bugün TR sahipleri kulübünden gururlu restorasyoncularla 7'sini bir araya getirdik. Tom'un tertemiz TR6'sından
14: düz altı, yakıt enjeksiyonlu ve muhteşem çalışıyor.
13: Jim'in son derece nadir sağ direksiyon TR8'ine kadar.
15: Onu 41 yıllık depolamadan sonra müzayedede satın aldım. Her şey yenilendi.
13: Tamamen kusursuz olduğunu görüyorum. Ama şaşırtıcı olmayan bir şekilde önce Chris ve Neil'in TR3'üne yöneliyorum. Neden bu araba?
16: Benim için gençliğimde hayalini kurduğum arabaydı. Gençliğimizi yerde yaşıyoruz ama benim gözümde bu 1950'lerin özgün spor arabası. Ve
13: öyle değil mi?
16: Kesik kapıları var. Dirseğini dışarı uzatabilirsin. Güzel küçük arabalar.
13: Showroom'a girdiğin anı hayal edebiliyor musun? 50'lerde, 59'larda mıydı?
16: Bu 59'da.
13: 59'da evet. Ve onu görüyoruz.
16: Evet.
13: Yani vay canına.
16: Ve herkes Austin 7'ler ve Morris 8'ler şeyler kullanıyor.
13: Sen bununla geçip gidiyorsun.
16: Evet öyleydik. Aa,
13: ne kadar güzel. Bu arabaların hepsi harika görünüyor ama tüm emek gerektiren işler gibi çok sevgi ve çok emek istediler. Alan'ın TR4'ü gibi.
17: İçi kötüydü çünkü Texas'ta bir hurdacıda 30 yıl kalmıştı. 4 farklı tekerleği vardı. Sanırım sadece konteynere sokmak için her köşeye bir teker takmışlardı.
13: Sadece konteynere sokmak için.
17: Motor kilitlenmişti.
13: Evet öyle yapıyorlar.
17: Kilitlenmişti.
13: Peki restore etmek
17: sanırım
13: ne kadar sürdü?
17: Sanırım neredeyse 3 yıl sürdü.
13: Dick'in nefis TR4A'sını restore etmesi çok daha uzun sürdü.
18: Tamamen yeniden yapılandırıldı. 2 zemin tabanı, 3 iç kanat, çok kaynak, çok saç işi. Şasi tamamen yenilendi, sıfırdan. Sıfırdan, evet.
13: Yani sıfırdan restorasyon. Ve sen mi yaptın?
18: Evet, evet.
13: Dostum ne kadar sürdü?
18: Yaklaşık 10 yıl.
13: Bazen sabah kalkıp hala hevesli olmak için kendini zorlamak gerekiyor.
18: Evet.
13: Öyle hissediyor
18: hayır,
13: musun?
18: Hayır, hayır. Hiç o sorunu yaşamadım.
13: Her zaman istekli miydin?
18: Evet, evet. Asıl mesele zamanı bulmakta aslında.
13: İşi bir kez bitirince bu arabaların ömrü şaşırtıcı. Simon R7'sine 40 yılı aşkın süredir sahip.
19: Otoyolda çok iyi gidiyor. Yeni nesil arabalarla aynı hızda gidebilirsin.
13: Evet, eminim. Satacak mısın?
19: Muhtemelen hayır.
13: Gerçekten mi? Onunla gömülmek mi istiyorsun?
19: Hayır, hayır. Çocuklar tutmak istiyor.
13: Yvonne ve Robert, TR5'lerini biraz daha kullanıcı dostu hale getirmek için değişiklik yapmışlar.
20: Çok eğlenceli. Saçlar geriye uçuyor ve...
13: Evet, hayal edebiliyorum.
21: Tabii hala saçın varsa.
13: Evet, evet.
21: Gösteriş
20: evet,
21: yapıyor.
20: Aynen. Evet.
13: Çok kullanıyor musunuz? Yurt dışına falan götürüyor musunuz?
21: Bu modernize edildi. İçinde başka bir modelin koltukları var. Çünkü rahatlar. Elektrik ve ışıklarla ilgili çeşitli şeyler yaptık. Artık iyi bir günlük araç haline geldi.
13: Ve işin özü bu. Sadece klasik araba fuarında kazanmak için restore etmek değil, onu yolda tutmak ve dostlarınla zevk almak için.
21: Bu arabaları çalışır halde tutmayı çok seviyorum. İşte tarih bu, olay bu.
13: Tabii ki. Bir topluluk meselesi ve aynı ruhu paylaşanlarla bunu paylaşmak değil mi? Bu insanlarla tanışmak ve hikayelerini duymak gerçekten ilham verici. Hazır bahsetmişken... Kendi küçük ekibim atölyede ve yakında dönmezsem başımı şişirecekler. İlk olarak skid pompaya başladı. Aletleri bir sünger ve bir kova su.
21: Bu tür şeylerdeki hortumlar pompanın kendisi kadar değerli olabilir. Ve genelde gerçekten yağlı ve kirli oluyor ama bu değil. Bu gerçekten iyi durumda.
13: Şişman ortasıyla göbek pompa olarak da bilinen bu parça... Modern benzin pompasının öncüsü. Zamanında birkaç yüz sterline satılıyordu. Bugün tam restore edilmiş hali binlerce sterlin ediyor.
21: Bu pompa çok sade. Güzel bir hortumu var, güzel bir pirinç başlığı var. Kadrandaki rakamlar var. Bu güzel, güzel ahşap bir kolu var. Ve bence bu yüzden tek yapacağımız şey temizlemek. Üzerine boya sıkmayacağız. Çünkü üzerinde güzel bir patina var. Temizlendiğinde muhtemelen üzerine bir etiket koyarız. Üst parçası, glob ve tüm parlatılmış kısımlarla çok güzel görünecek.
13: Her şey temizlendikten sonra skid bahçe hortumunu bağlayıp yıkıyor.
21: Tamam, şimdi suyu süzülsün, sonra kurularım. Bu arada başka şeylere devam edebilirim.
13: Kargaların ve saksanların parlak şeylere ilgi duyduğu bir efsanedir. Ama koleksiyoncular kesinlikle duyuyor. Bu yüzden pirinç parçaları parlatma tamburuna koymak her zaman değerlidir. Ama fazla ileri gitmemeli.
21: Üzerindeki patina çok güzel. Aşırı parlatmak istemiyorum çünkü pompa mükemmel değil. Ama istediğim zaten bu sanırım. Her şeyi ayrı ayrı parçalara ayırdım. Tamamlandığında bence çok güzel görünecek.
13: Pompadan çıkmayan ama parlatılmaya hazır birkaç şey var. Skid önce tel ve temizleme sıvısıyla, sonra da elektrikli parlatıcıyla üstlerine gidiyor.
21: Bunun işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Pirinci parlatmak oldukça fark yarattı. Bence geri kalanıyla gayet uyumlu. Bu yüzden çok mutluyum.
13: Bu arada Faz TR3'ün karbüratörüne başladı.
22: Araba gerektiği gibi çalışmıyor. Biraz zengin karışım var. Karbüratörleri söküp servis yapma fırsatını değerlendireceğim. Bakalım yapabilecek miyim?
13: TR3'ün ek performans için çift karbüratörü var. Yeterince temiz görünüyorlar ama içleri nasıl?
22: Her iki karbüratörü birlikte çıkardıktan sonra geri kalanı tezgahta söküp temizlemek istiyorum.
13: Faz devam ederken ben döndüm ve skide katıldım. Pompaya yeni bir marka plakası takılıyor.
21: Dostum, şaşırtıcı bir şekilde delikler bile hizalandı. E'ye bile sürmemize hiç gerek
13: şaka
21: yok.
13: Şaka yapıyorsun. Dostum.
21: Hayır, bak.
13: Skid plakayı vidalarken Faz karbüratörleri söküp parçalamakla meşgul.
22: Birkaç nedenden dolayı zengin karışım olabilir. Şüphelendiğim şey... Aşınmış iğne ve jetler. Bu değişken jet karbüratörlerindeki iğneler aşınmaya başlarsa daha fazla yakıt geçiyor. Karışımı zenginleştiriyor ve arkadan siyah duman çıkıyor.
13: Kulağa karmaşık geliyor ama neyse ki pompa öyle değil. Bu hemen değer katıyor. Bir adım geri çekilin.
21: İşte bitti.
13: İşte bu. Bırakın. Uzaklaşın. Harika. Şimdi üste geçelim. Asıl işe yani.
21: Doğru.
13: Kablolamaya. Atölyede faz karbüratörleri söktü ve iğneyi ortaya çıkardı.
22: İğne jet kenarına sürtünürse onu biraz oval hale getirir. Bu da düşük devirde bile jetin ve iğnenin etrafından daha fazla yakıt geçmesi anlamına geliyor. Bu da zengin karışım anlamına gelir. Yani siyah duman çıkarabilir. Yapmak istediğimiz şey yeni bir jet ve yeni bir iğne takmak. Böylece fabrika ayarlarına dönebiliriz.
13: Dışarıda skid elektriğe geçince işler biraz daha karmaşık bir hal aldı.
21: İşte elimizdeki ampul soketi bu. Sanırım biraz fazla uzun. Bu yüzden ne kadar uzunlukta olması gerektiğini hesaplamalıyım. Yaklaşık olarak şuraya kadar.
13: Öğle sonraya gelindiğinde tüm atölye kesme, ayarlama ve somun sıkma senfonisine dönüşmüştü. Ve sonunda her iki restorasyonda doruk noktasına ulaştı. Sakin ol. Düşmemesi lazım. Evet.
22: İşte iğne ve valve düzeneğimiz tekrar bir araya getirildi. Şimdi tek yapmam gereken küçük iğne valfini değiştirmek ve geri kalan her şey yerine oturacaktır.
13: 3, 2, 1. İşte bu. Güneş ışığında görebiliyorsunuz.
21: Evet ama atölyede çok güzel olacak. Çok parlak olmasını olacak. İstemezsin.
13: Atölyede inanılmaz görünecek.
21: Evet, köşede güzel yumuşak
13: öyle
21: bir ışık olacak.
13: Tıpkı senin gibi Guy.
21: Üzerindeki kırmızıyla siyah gerçekten iyi uyuşuyor.
13: Bu 2000 sterlin
21: evet,
13: eder dostum.
21: Evet işte bu.
13: Ne kadar harika bir öğleden sonra çalışması.
21: Evet, güzel oldu.
13: Pompa çok iyi görünüyor ve faz karbüratörleri yeniden takıyor. Her şey hazır. Artık hazırız. Yarın TR3, Guy'ın MX-5 ile bir otomotiv güzellik yarışmasında karşı karşıya gelecek. Ama hangisi öne çıkacak?
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışan sosuyla Algida Volcano.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
11: Bankam Sonbank kartım Hadi.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: ...6500.
17: Tamam.
16: TR3A.
17: Evet o.
18: Evet, evet, harika.
16: 4 hafta önce bir garajda bir TR3A bulduk, test ettik. Düzelttik.
17: Hiç tıkırtı yok, güzel.
16: Hamir ettik. Tekerlekleri hizaladık.
19: Bu neredeyse tam paralel olmalı.
16: Ve parlattık. Şimdi vintage İngiliz spor arabamız... ...Gayin MX-5'i ile çok özel bir meydan okumaya katılacak. Bakalım bu yarışı kim kazanacak? Planımız en güzel şekilde. Hava da çok yardımcı oluyor. Hava mükemmel.
17: Mükemmel.
16: Cotswolds'ta küçük bir tur atacağız. Favori yerlerimizde duracağız.
17: Şahane.
16: Ve favori küçük klasik araba müzemiz olan
17: evet.
16: Burton on the Water'da bitireceğiz. Biraz
17: evet,
16: gezip bakacağım. Ama arabaları oraya park edip insanlara hangisini tercih ettiklerini soracağız. Hangisinde görünmek istersiniz? Bunu soracağız. Hadi artık çıkalım.
17: Evet.
16: Hadi, bu işin adı keyif gezisi.
17: Öyle ve aynı zamanda son derece keyifli olacak.
16: Umarım öyle olur dostum.
17: Evet.
16: Evet, tamam. Hepiniz sihirli gizemli tura hoş geldiniz.
17: Harika.
19: Birinci test çalıştırma. Ne kadar kolay.
16: Evet, tamam. Aha, iyi gitmedi değil mi? Çalıştırdın mı?
17: Evet, çalıştırdık.
19: Aa, dur şunu geri iteyim.
16: Gülme.
17: Ha. Ha, güzel geliyor.
20: Güzel, evet.
17: Evet, evet, güzel.
16: İyi ki oldu Faz, söyleyeyim. Test sürüşü 30 saniye sürecekti.
21: About 30 seconds.
16: Sallantılı başlangıcın ardından diğer üçümüz yola çıkınca ısınmaya başlıyor.
19: Gitmeye başlıyor efendim.
16: Evet öyle.
19: Egzoz sesinden anlıyorsun öyle değil mi?
16: Egzoz sesinin çok güzel olduğunu söyleyecektim zaten.
19: Evet.
16: Modern standartlara göre TR3'ün 100 beygir gücündeki motoru büyük değil. Skid'in arabası daha hızlı olsa bile.
18: Çok iyi çekiyor değil mi?
17: Dostum bu araba gerçekten hızlı.
16: TR3'ün boğuk uğultusuna ve vintage havasına sahip değil. MX-5'te olmayan bir şey de koku.
19: Ha evet.
16: Eski İngiliz spor arabası kokusu.
19: Sence eski İngiliz spor arabası erkek parfümü için bir pazar koku olabilir mi?
16: Evet, olabilirdi sanırım. O güzel hafif deri kokusuyla
19: evet,
16: birlikte.
19: Evet, öyle evet. Duman, deri ve sıcak yağ.
16: Hipotermik, deri ve sıcak yağ, evet.
19: Evet.
16: Ancak her şey mükemmel giderken köklü bir geleneğe uygun şekilde TR fazla ısınmaya başlıyor. Bu da planlanmamış bir durağa yol açıyor. Ne yapacağız? Kaputun altına bakacak mıyız?
19: Belki biraz bakabiliriz. Biraz su verebiliriz sanırım. Asıl sorun tam gaz sürememek aslında. Biraz üçüncü viteste takılı kaldık gibi öyle değil mi Henry?
17: Boş sürüş evet bunu kabul ediyorum. Bu adil bir yorum.
19: Biraz takılıyor. Ve yılın en sıcak günlerinden biri bugün.
16: Baz radyatörü dolduruyor ve umutla tekrar yola çıkıyoruz. Sürüş bize şunu kanıtladı.
19: Ne?
16: Eski bir İngiliz arabasıyla yol kenarında takılıp kalmanın da bir havası var.
19: Aa, daha modern arabalarla bunu yapamazsın öyle değil
16: Hayır,
19: mi?
16: Hayır, yol kenarında dizüstü açmak zorunda kalırsın.
19: Doğru.
16: Evet. Biraz sonra Abe'in Burger Barı'nda planlı bir durak yapıyoruz. MX-5 nasıl gidiyor sence Alan?
18: Gerçekten güzel, rahat, sürmesi keyifli. Güçlü ve iyi tutuyor.
16: Peki ama şimdi bana dürüst olmanı istiyorum. Fazla karakter olduğunu kabul eder misin?
17: Muhtemelen bu daha karakterli.
16: Evet.
17: Ve arıza yapınca birçok insan tanıyacaksın. İşte iki avantajı bu.
19: Hadi ama açık ve kolay bir zafer öyle değil mi? TR3 içinde görünmek isteyeceğin araç. MX-5 ise sıkıcı ama güvenilir bir sürüş istiyorsan tam sana göre bir araç. Bence ikisi de harika.
16: Tamam görüşleri pek değiştiremedik ama şimdi siz TR'ı Burton on the Water'a süreceksiniz.
17: Tamam peki oraya varacak mı?
19: Biraz uğraşırsak evet.
17: Biraz
16: ben o arabayı hiç sürmedim. O yüzden o arabayı süreceğim. Yolda dünyanın en çok satan küçük spor arabası olan MX-5'in inanılmaz rahat bir sürüş sunduğunu kabul etmem gerekiyor. Sıkı hissettiriyor. Güzel hissettiriyor. Güvenilir hissettiriyor. Modern hissettiriyor. Ama TR3'ü özlemeye başlamam uzun sürmüyor.
19: Burford'dan onunla geçmek daha güzel olurdu biliyor musun?
16: Yarla. Evet.
19: Evet öyle olurdu ama MX-5'teyiz.
16: Merhaba.
19: Neredeyse anonim gibi.
16: Bakmıyor.
19: Anonim.
16: Hayır. Hayır ama TR'a bakıyorlar.
19: Hayır.
16: Turistler fotoğraf bile çekiyor sanki.
19: Ha evet haklısın.
16: Ve fotoğraftan bahsetmişken yol gezimizin son durağı Burton on the Water. Gloucestershire'ın en pitoresk kasabalarından biri ve Cotswold Motor Müzesi'nin yurdu. Harika bir araba, motosiklet ve özel sergi koleksiyonu var.
19: Aa, bir sergi var öyle değil mi?
16: Peki müze müdürü Isabel iki arabamız hakkında ne düşünüyor? Hangisini evine götürmek isterdin? TR3'ü mü yoksa MX-5'ü mü?
20: TR3 her zaman hemde.
16: MX-5'te beğendiğin bir şey var mı?
20: Güzel bir rengi var.
16: Bu yeterli değil mi?
19: Evet işte bu.
16: Tamam harika. Evet. Merhaba Warren.
0: Merhaba, ben Carol.
16: Merhaba Carol. Warren, Carol. İki arabaya baktığınızı gördüm. Hangisini garajınızda isterdiniz?
21: Kesinlikle Triumph, her zaman.
16: Gerçekten mi? Pekala. Şimdi bak, bu bir erkek şeyi mi sence? Yani bilmiyorum, onu kurcalayabilir miyim düşüncesi mi? Kaputun altında
0: yaparım
16: çalışır mıyım?
0: Yaparım aslında.
16: Mıydı?
0: Evet yaparım.
16: Evet evet, eminim.
0: Ben büyük arabalarda büyüdüm o yüzden.
16: Aa öyle mi?
0: 18. yaş günümde bir Land Rover
16: öyle
0: motoru
16: mi
0: aldım hediye olarak.
16: Yani ikisini de alabilirdiniz.
0: Kesinlikle. İkisini de alırdım. Belki hafta sonu arabası, hafta içi arabası.
16: Tamam, yani ikisini de diyorsunuz.
0: İkisi de evet, ikisinin de harika göründüğünü düşünüyorum.
16: Jack merhaba dostum, ben Henry. Sen genç ve havalı birisin. Hangisini sürerken görünmek isterdin?
22: Muhtemelen MX-5. Triumph'lara pek ilgim yok.
16: Gerçekten.
22: Pek hoşlanmam.
16: Ve son olarak Steven oğlu Luxley. Önünüzde bir TR3 var, biliyorsunuz değil mi? Ve bir de MX-5. Hangisini isterdiniz?
23: Triumph'ı isterdim.
20: Diğerini isterim.
16: Tamam, sanırım bu her şeyi özetliyor. Yaşa göre. Çok hızlı bir nabız yoklaması kabul ediyorum ama halk ikiye bölünmüş durumda. TR3'ün olgun çekiciliği karşısında diğerinin genç enerjisi.
17: Günlük kullanımlık bir araba olduğu için aldım. Ama insanların onu neden istediğini evet anlıyorum. Her şeyin bir alıcısı var.
16: Bence günün sonunda ikisine de ihtiyacın var.
17: Evet olabilir. Evet.
16: Evet.
19: Çok iyi fikir.
16: Evet, çünkü evet, ikisi evet, için evet yaklaşık 12 bin sterlin ödeyebilirsin. Evet, Chopper Roy'un evet pompayı kaça değerlendireceğini görmek ilginç olur. Ama evet diyelim ki 7 ya da 8 bin. Öteki 5. Her türlü iş için bir çift spor araba 12-13 bin sterlin.
17: Kesinlikle.
19: Doğru, bir spor arabadan daha iyi ne olabilir? İki spor araba.
16: Yerel klasik araba bayimiz Chopper Roy'dan bahsetmişken, ertesi gün çiftliğe bir göz atmaya geliyor. İçin ısınsın.
24: Teşekkür ederim.
16: Şimdi bak, üzerinde fazla bir şey yapmadık. Çünkü hepimiz patinanın güzel olduğu konusunda hemfikiriz.
19: Evet,
16: sen
19: doğru
16: ne dersin Faz?
19: Yaşını gururla taşıyor. Tıpkı hepimiz gibi, öyle değil mi?
24: Harika bir hayatta kalanlar örneği değil mi? Yarın markete gidebileceğin, nereye park ettiğini umursamayacağın türden bir araba.
19: Aynen.
24: Bu da kullanılacağı anlamına
19: peki
24: geliyor.
19: Peki dostum, ne diyorsun?
24: 8.000 civarı.
19: 6.500 ödedik, yani 1.500 sterlin.
24: 8.000'den aşağıya almazsın değil mi?
16: Ayrıca buraya gel, pompana doğru. Hadi bakalım.
24: Aynı mı bu?
16: Tanıdın mı?
24: Gerçekten mi?
16: Evet. Öyle?
24: Ben sakladım.
16: Ne yaptığımızı söyleyeyim. Evet, saklamam gerekiyordu.
17: Pirinç parlatıldı. Üstüne kapağı ve globu da taktık. Ve değeri gerçekten arttıran şeyse benim kablolama işim oldu.
19: Tabii, evet, evet.
17: Sonunda gerçekten işe yaradı. Evet.
16: Bu orijinal bir glob, yani muhtemelen.
24: Evet, içinde evet, birkaç evet kuruş
16: muhtemelen
24: var değil mi?
16: Muhtemelen sadece birkaç yüz sterlinlik bir kar var içinde. Ama güzel dostum bak.
24: Evet.
16: Onda birkaç yüz, bunda 1.500 etti 1.700 değil
19: evet
16: mi?
19: Fena bir gün değil.
24: Evet.
16: Küçük kar, hızlı dönüş.
19: Evet.
16: Küçük kar, hızlı dönüş.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Budur.

0: değil. Yeni füzi şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Volkano. Her katı katı.
1: Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkano. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Bu önemli.
11: Evet, bunlar fabrikada orijinal olarak takılan çıkarmalar. Her GTI fanatiği bunlara bayılıyor. Şimdi vurma zamanı, vuruyoruz. O lanet saati ve parlayan şeyleri çıkarsan daha iyi olur.
10: Kablolarla uğraşmayı ne kadar sevdiğimi biliyorsun, öyle değil mi?
11: Her zaman söylediğin gibi herkes yaptığı şeyle gelişir.
10: Bu benim tarzım.
12: Kubiki motorları. Bu Max Gay ve patron Chris Kubiki.
11: Arabaları hayata döndürmek çok önemli bir şey.
12: Münih'in kalbinde bu ikili eski arabaları restore ediyor. İş modelleri her yaştan çocuğun hayali. Otomotiv hazinelerini bulmak ve onları hayata döndürmek.
10: Çalışmıyorsa hep üzerinde oynamamız gerekiyor.
12: İşin zorluğu iyi satılan klasik arabalar bulmak. Kasayı dolduran sadece potansiyeli olan araçlar.
11: Bunu zevk aldığım için yapıyorum.

0: Örterziği Gölü'nde GTI buluşması. Geleneklerle dolu bir etkinlik. 1982 yılından beri golf tutkunları bu özel modeli kutlamak için her yıl Avusturya'ya haç yolculuğu yapıyor. Chris'in yeni bir projeye girişmesi için mükemmel.
1: Örterziği Gölü'ndeyiz. Muhtemelen dünyanın en büyük GTI buluşmasındayız. Her yer insanlarla dolu ve sadece golf, golf, golf ve golf var.
2: Bu çarpıcı değil mi? Evet, patron her zaman dünyanın dört bir yanına güzel geziler yapıyor. Biz burada ordudaki piyade birlikleri gibi sürekli çalışmak zorundayız.
1: Gençliğimde en mükemmel arabaydı. Yani herkes bir tane istiyordu. Ben de istiyordum ama o zamanlar alamadım ya da zamanım yoktu. Şimdi bir tane istiyorum ve alırsam gerçek bir GTI olmalı.
0: Gran Turismo Injection, GTI. Bu üç harf nesillerdir kalpleri hızlandırıyor. Bunlar kendini gösterisiz ifade eden yüksek performanslı kompakt otomobilleri temsil ediyor. Belki de bu yüzden hayranlar 36 yıldır markaya sadık kalmış durumdalar. Bu yıl dönümünü her yıl kutluyorlar. Bir serisinden 5000 adet üretilmesi planlanmıştı ancak ilk yıldan 21.000 sattı.
1: Bu bir Pirelli Golf GTI, çok değerli. Bence iyi bir model. Bakmalıyım.
0: 30 yaşından büyük ve bu kadar iyi durumda araç zor bulunur. Ama bulursanız kesinlikle burada bulursunuz.
1: Bu sizin arabanız mı?
3: Evet.
1: Gerçek mi bu?
3: Gerçek.
1: Peki hangileri vardı? W64,
3: W65. W65.
1: W65 son üretilenler değil mi?
3: 11 Kasım 1983 tescilli bir Kasım 83 karnaval arabası.
1: 11 Kasım 83. Neden klasik Pirelli jantları yok? Tamam, bunlar eksik galiba.
3: Hayır, eksik değiller. Evet, oradalar işte. Buradalar. Tüm parçalar mevcut. Hepsi manyak. Bunun için yaşıyorlar. Sürekli arabalarıyla uğraşıyorlar ve performans açısından yaptıkları şey inanılmaz. Bugünlerde neler yapılıyor? Sansasyonel.
4: Bu restore edilmemiş bir araç.
1: Gerçekten iyi.
4: 310 bin kilometre yol yapmış.
1: Öyle mi? Gerçekten
4: motor açılmamış.
1: 310 bin mi?
4: 310 bin.
1: Güzel. Çok beğendim.
4: Evet. Teşekkür ederim.
1: Fiyatı ne kadar? Aklınızda bir rakam yok mu?
4: Hayır, hayır. Tam kimse olarak bilmiyor. Değil.
5: Bunlar mı?
1: Tamam.
5: 11 bin.
1: 11 bin mi?
0: Chris burada bağlantı bulamazsa nerede bulabilir ki? 150 adet Golf ve sahipleri yıllık araba geçit töreninin başlamasını bekliyor.
1: Güzel görünüyor.
6: Evet,
1: 78'de
6: evet.
1: Üretilmiş değil mi?
6: Evet, 1978
1: Peki,
6: model.
1: Bu satılık mı?
6: Hayır, onu kendime aldım.
1: Öyle mi?
6: Evet, kendime. 22 bin euroya aldım. Ve
1: bugünlerde her şey çok pahalı.
6: Çünkü hiç yok. Asıl sorun bu.
1: Güzel görünüyor. Golf topu doğruya ait.
6: Evet,
1: direksiyon
6: simidi
1: özel değil mi? Kaplanmış mı yoksa kırmızı dikişli olanlardan mı?
6: Hayır. Normalde direksiyon simidi plastikten.
1: Aa, evet, görüyorum.
6: Önceki sahibi deriyle kaplamış. Ama sadece dışını. İç kısmı orijinal.
1: Harika. Her şey. Muhteşem. Her şey mükemmel. Her şey orijinal. Her şey olması gerektiği yerde. Egzoz yok. Jantlar hiçbir şekilde modifiye edilmemiş. Hepsi orijinal. Bu kesinlikle doğru proje. 22 bini almış, evet. Yine de bazı işlerin yapılması gerek. En üst model bile değil ama ilk GTI olmasına rağmen Pirelli lastikleri falan yok. Bu halde 20 binin üzerinde. Bu çok ilginç gerçekten.
0: Chris plana sadık kalıyor. Doğru Golf ona güzel bir kar getirebilir.
1: Evet, şekli ve tasarımı güzel. Köşeli, keskin kenarlı olmasını seviyorum. Yani güzel. Bu kadar çok MK1 Golf'ün etrafında dolaştığını ve güzel 4 silindirli motorun sesini duyduğunda insanda büyük bir beklenti yaratıyor bu.
0: Sorun şu. Burada arabasını gerçekten satmak, kurtulmak isteyen var mı?
1: Burada bir arkadaşım var. Ona Amerikan yapımı bir araba sattım ama 20 yıldan fazla bir süredir Örterziği buluşmasına geliyor ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Gerçek bir Volkswagen fanatiği. Onu ziyaret edeceğim. Burada olmalı. Bir şekilde bulacağımdan eminim.
0: Arkadaşı Thorsten çılgın günlerinden beri Örterziği Gölü'ne gidiyor. Karavan ve barbekü olmazsa olmaz.
1: İşte araba. Buluşmaya bu arabayla mı geldi? Evet. Buluşmaya sattığım Amerikan arabasıyla gelmesi çok komik. Thorsten.
7: Merhaba Chris. Merhaba.
1: Neden geldiğimi biliyor musun?
5: Pek sayılmaz.
1: Kendi kendime düşündüm, eğer bir MK1 Golf bulacaksam orası burası. Bir GTI'yi tamir etmek istiyorum.
5: Evet, bende bir tane daha var ama...
1: Ne? Sende mi var?
5: Evet, bir tane Prelim var.
1: Golf GTI. Golf GTI Prelim Edition. Yani bana birinci nesil bir Golf GTI'den bahsediyordu. Hadi ama inanılmaz.
5: Evet, gerçek bir Prelli.
1: Evet, onu bana ver, hemen alacağım, hazırım.
5: Sökülmüş.
1: Bir bakmak istiyorum.
5: Her şey çok açık.
1: Buradan ayrılıyorsanız beni arayın, gelip bakacağım, tamam mı? Şimdi satacak bir tane olması ve bana vermesi, üstelik tam da ihtiyacım olduğu sırada, sanki kaderin bir cilvesi gibi.
5: Mahma.
1: Öyle mi?
5: Hasarlı.
1: Çok iyi. Özel bir arabadır çünkü nadir, çok aranan bir model. Piyasadaki son MK1 Golf olabilir. Bu yüzden özel olduğunu düşünüyorum. Bence çok özel bir araba.
0: Almanya'ya dönünce Chris hemen Torsten'i ve Golf GTI'yi görmeye gidiyor. Araba birkaç yıldır garajda duruyormuş.
1: Demonte bir araba almak risklidir. Çünkü parçalarını ayırmadığınız bir arabayı tekrar bir araya getirmeniz gerekiyor. Ve tabii ki tüm parçalara sahip olmayabilirsiniz. Bu da en büyük risk. Eksik küçük vidalar, bazı braketler, plastik parçalar olabilir. Bunları önceden kontrol etmek zor. Tekrar bir araya getirirken fark edersiniz. Bu yüzden oldukça risklidir.
0: Peki Chris, bu kutular içindeki risk için ne kadar ödemeye razı?
1: 13 binden fazla harcamam. Ama buna rağmen arabanın boyanması ve yeniden monte edilmesiyle sonunda iyi bir kar marjım olabilir. Satın almam gereken eksik bir şey olsa dahi o model için 30 bine kadar fiyat alabilirim. Yani kesinlikle iyi bir kar potansiyeli mevcut.
0: Yeni olsun olmasın, Torsten'in kalbi hala Wolfsburg markası için atıyor. Ama uzun vadeli bir proje bile bazen uzun süre bekleyebilir.
1: Hey. Geleceğimi söylemiştim.
5: Harika, mükemmel. Merak ettim.
1: Evet, Golf nerede?
5: Bir tanesini seç.
1: Tamam.
0: Yaklaşık 11 bin Pirelli vardı. Bunlardan biri bu kapının arkasında mı saklı acaba?
1: Harika. Üstelik de kaporta kaplanmış.
5: Daldırma yöntemiyle pas ve boya söküldü. KTL kaplama yapıldı.
0: Bu kaplama korozyon koruması için daldırma yöntemiyle yapılan bir kaplama. Pas giderildikten sonra mükemmel bir restorasyonun temelini oluşturur. Ancak satılık olan sadece çıplak bir gövde değil. Kasalar içinde paketlenmiş arabanın geri kalanı da ikinci hayatını bekliyor.
5: Oldukça uzun zamandır orada duruyor. Maalesef kalıcı bir şey yapma seçeneğim yok. Bunu hobi olarak yapıyorum. Kısa ya da uzun vadede hızlı ve baştan sağma olmayacak şekilde bu gerçekten iyi olacak diyebileceğim, kendi memnuniyetim doğrultusunda bitirme fırsatım olmayacak.
1: Boya işi çok pahalı. Bu bazı insanların o anki durumunu çok zorlaştırıyor ve bu da benim için iyi bir şey. Arabayı monte etmek için boya işine para ödemeyip daha fazla kar elde edeceğim. Bu benim için güzel bir anlaşma olacak. Bak, burada sinir bozucu bir şey var.
5: Evet, çok sıkışık bir anda oldu. KTL randevusu yaklaşıyordu ve gözden kaçtı. Kauçuk orada. Ve bu her zaman zayıf nokta. Çünkü her zaman üzerinde basınç var. Ve sonra sürtünüyor ve kayıyor. Ama kaynak yapmak da istemedim. Çünkü birilerinin şasi numarasının etrafına kaynak yapılmış deme riski var.
1: Çok iyi. Öyle düşündüm. Monte ederken hangi parçalar eksik olabilir?
5: O zaman bir arkadaşımla başladık. Çok hızlı ve coşkuluyduk. Motoru inanılmaz hızlı çıkardık. Bir turbo takılması gerekti. Motor dışarıda olduğu için birkaç şey kayboldu. Alternatör, marş motoru, birkaç küçük şey daha kayboldu.
1: Gövde parçaları tamam mı?
5: Hepsi burada.
1: Plastik parçalar, iç donanımlar.
5: İç mekan tamamlandı. Her şey burada.
1: İşte jantlar iyi görünüyorlar.
5: Evet, boyandılar bile. Yepyeni oldu.
1: Evet.
5: Peynin hala karartılması gerekiyor.
1: Evet. Schwarz'a ait.
5: Bu Schwarz'a ait.
1: Bu nedir peki?
5: Kapı panelleri hala iyi. Temizliğe ihtiyaçları var. Bu bagaj kapağına ait.
1: Ben nereye ait olduğunu bilemezdim.
5: Sorun değil. Beni arayabilirsin.
1: Mutlaka ararım. Burada ne var?
5: Deponun ısı kalkanı.
1: Evet.
5: Kumlanmış ve toz boyayla kaplanmış. Hala biraz pas var ama artık böyle orijinal parçalar bulunmuyor.
1: O zaman burada olduğuna sevinmeliyim.
5: Evet, öyle.
1: Her şey güzelce paketlenmiş.
0: Dev bir üç boyutlu yapboz. Son parça eksik olduğunda ne yaparsınız?
1: Aa, evet, bu da süper.
5: Her şey yeni, kumlanmış ve kaplanmış.
1: Aksta eksik var mı?
5: Hayır.
1: Hiç mi yok?
5: Küçük parçalar.
1: Küçük parçalar.
5: Evet, dengeleyicinin küçük parçaları eksik. Onları bulamıyorum.
1: Gittikçe daha fazla şeyin eksik olduğunu fark ediyorum ve yıllar oldu. Bazı eksikleri unutmuşsundur kesin.
5: 20 yıl oldu. Fiyatın düşmesi gerek.
0: Peki fiyat nasıl belirlenecek? Bu kutu yığınının bir piyasa değeri var mı?
1: Her şey söküldüğünde ve bir şey eksik olduğunda insan çıldırıyor. O zaman neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. O kadar basit değil yani, ama bir eksantrik mili var.
0: Neyse ki orijinal parçaların çoğu çok iyi durumda.
5: Size bir motor monte ederim ve getirebilirim.
1: O zaman hiç eksik yok. İçinde ne var? Bu elbette bir kabus. O zaman artık orada ne olduğunu, hangi vidanın nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Tam bir çılgınlık. Hala yaklaşık %10'unun nerede olduğunu bilmiyorum. Izgarada bir şey eksik mi?
5: Radyatör ızgarası. Köşeler yerinde ancak ortadaki ızgara eksik.
1: Eksik olan daha çok şey var, evet. Hepsi bir araya geliyor. %15 belki de daha fazla. Evet, hesaplamam gerekiyor. Fiyatın çok pahalı olamaz. Yakıt tüketimi göstergesi önemli mi? Tüm Pirelli'lerde yakıt tüketimi göstergesi vardı. Bu standarttı. Gösterge panelinden oldukça hızlı anlayabilirsiniz. Dijital ekranda 120.763 kilometre yazıyor. Bu inanılmaz.
5: Fazla değil. 300 bin yapan var.
0: Durum değerlendirmesi zamanı. Chris arabayı istiyor. Bu bariz. Ama bu proje çok fazla iş demek.
1: Ön cam eksik, ön camın kauçuk contası eksik, jant kapakları eksik, şaside çeşitli küçük klipsler eksik ve bazı vidalar eksik.
5: Vidalar, epey bir vidaya ihtiyacınız
1: Bunun
5: olacak.
1: Bunun yanı sıra bazı contalar da eksik.
5: Motor parçaları konusunda çok emin değilim.
1: Belki motor parçaları eksik,
5: marş motoru, sonra
1: marş motoru, alternatör var,
5: yakıt pompası lazım.
1: Regülatör eksik.
0: Üretim bittikten sonra otomobil üreticileri 15 yıl boyunca yedek parça tedarikini garanti etmek zorunda. Hatta birçoğu bunu 30 yıl boyunca yapıyor. Golf daha eski bir model. Bu fiyatı etkileyen bir risk olabilir mi?
1: Bu araba için ne istiyorsun? Bunu hiç konuşmadık. Elbette fahiş fiyat talep etmeyeceğine güveniyorum. Sonuçta bir sürü eksiği var değil mi?
5: Bunu göz önünde bulundurursak bittiğinde fiyatı 30 civarında olacak ve ben araba üzerinde birkaç yıldır çalışıyorum ve ona bağlandım. Sana vermek istemedim ama almak için bana yalvardığını söyleyebilirim.
1: Evet, 3 kez aradım.
5: 13 civarı olabilir diyorum.
1: Evet, yani onun altındaki her şey çok saçma, bu açık. Bu yüzden 10 bin derdim. Aklımdaki rakam buydu.
5: Hayır, 10 olmaz. Unut gitsin. O zaman kendim yaparım. Hayır.
1: O zaman 11'e ne dersin?
5: 11 tamam. Pekala. Güzel, kabul.
1: Üst sınır yok. 30'lardayız. Bazıları şimdiden 35 istiyor. Bu yüzden bununla iyi kar edebileceğimizden eminim.
0: Golf işi karlı bir iş olacak galiba. Chris ve Max şu anda iyi bir kaporta ve mevcut parçalardan sürüşe hazır bir araba yapmak zorunda.
1: Hadi başlayalım. Bunu inşa edeceğiz.
7: Buraların redlisiyim.
8: Nerelerin mi?
7: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
9: Gezerken yol tarifi,
7: alışveriş fit çeki.
9: E buralarda bize hepsi sınırsız.
7: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Dan bir dünyalık.

0: Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Atölyeye gidiyoruz.
9: Şimdi Max'e arabadan birkaç kutu getireceğim. Bakalım nasıl tepki verecek. Bence ilginç olacak.
10: Taşınıyor musunuz? Bu da ne ha?
9: Evet, bir araba aldım.
10: Araba mı? Model araba mı aldın? Gülüyor. Evet, ne? Taşıma kutularıyla geldiğinde birçok ayrı parça gibi görünüyordu. Tek bir bütün değildi. Bu yüzden ilk başta bu işin nereye varacağı konusunda hiçbir fikrim olmadı. Peki bu ne böyle?
9: Bir golf.
10: Bir golf? Bir golf mü? Golfün kaç parçası var? Bin mi? Çok fazla.
8: Atölyede kutu üstüne kutu yığılmış durumda. Kabus.
10: Şaka yapıyorsun. Peki bununla ne yapacağız? Araba nerede?
9: Max, söylesene, inan araba bana. Nerede? Bu harika.
10: Evet, nerede? Nasıl? Kutuları boş ver. Arabayı göster bana. Hadi.
9: Eğer Max bana kutular içinde bir araba getirseydi, umutsuzluğa kapılıp bu işe yaramaz derdim.
10: Ben asla böyle bir şey yapmazdım. Benden böyle bir şey beklenmezdi. Bahse girerim. Çıplak bir kaportayla gelecek. Çünkü bu bile burada. Delisin.
9: Birkaç parça hariç her şey orada dedi.
10: Her şey orada var dedi. Bu cümleyi daha önce de duymuştum. Her şey orada var dedi.
9: Bana eksik olduğunu söylediği şeylerin bu kadar olduğuna dair bir güvenim var. Yine de parçaları alamamaktan endişeliyim çünkü bu bir golf.
10: Servis geçmişi. Aslında işte araç, tescil belgesi, hatta üyelik kartımızı kullanarak yol yardımını arayabilir, bir sorunumuz olduğunu söyleyebiliriz. Araba harika durumda, neredeyse ilk sahibinden. 120 bin kilometre doğrulanabilir. Evrak mükemmel. Bence bunun için iyi fiyat alabiliriz.
9: Bir manta sürücüsü vay canına derdi.
10: Yine de harika görünüyor, değil mi? Fena değil, fena değil, fena değil.
9: İyi hazırlanmış.
10: Zorluk açısından iyi görünüyor. Çok fazla potansiyel var ama bir şey bulacağım. Göreceğiz. Artık pas görünmüyor, öyle değil mi? Her şey boyanmış.
9: Evet,
10: birinci sınıf.
9: Evet, şu anda pas sadece kauçuğun altında kenarda var, görüyor musun?
10: Şasi numarasından mı?
9: Bunu asla kaynak yapmazdım. Aksi takdirde şasi numarasının burada olduğuna kimse inanmazdı.

0: Sanırım bir şey eksik gibi görünüyor.
1: Evet, kesinlikle haklısın. Çünkü motor, şanzıman da dahil olmak üzere her şey sökülerek gönderilmiş ve şu anda her şey elden geçiriliyor. Aldığım kişi gönderecek.
0: Hı hı, anlıyorum.
1: Yani bu durumda onu da çalıştıracağız. Durum bu.
0: İyi çıkardın, tamam. En azından bir sorun daha eksildi. Söylesene Chris, gördüklerime dayanarak tüm bunlara ne ödedin ha? Baksana, araba paramparça. Neler olmuş burada?
1: Evet, bir noktada pes etmiş. Sonra parası bitmiş. Kırılma noktasına ulaşmış. Sence bunun değeri ne kadar?
0: Zaten çok para yatırılmış. Motor ve şanzıman çalışıyor diyorsun. Bana göre edeceği fiyat 10 civarı.
1: Ama 5'e bir hurda alabilirsin, değil mi?
0: Evet.
1: Ve onarımları 5'e mi yaptırdı?
0: Sen pazarlık konusunda çok iyisin.
1: 1000 euro daha fazla ödedim.
0: Evet, harika, evet. Fena değil. Yine kazıklanmış.
2: Parça çılgınlığının envanterini çıkarıyorlar. Slogana sadık kalıyorlar. İyiler kutulara, kötüler çöpe. Sonra bir de iyi sürprizler var.
0: Bu kadar iyi korunmuş olması inanılmaz.
1: Evet, bunlar ihtiyaç duyduğumuz fark yaratan şeyler. İnanılmaz bunlar. Fabrikadan çıkan orijinal etiketler. Her GTI tutkunu bunların hala orada olmasından dolayı övünebilir ve övünüyor da. Tamamen orijinal. Bunları saklamış olmasına bayıldım doğrusu.
0: Çok haklısın. Ve çok güzel korunmuş, öyle değil mi?
1: Bana sorarsan bu en üst seviyede.
2: Chris ve Max'in birlikte beğendiği bir proje türü. Bolca özgünlük, bolca ince ayar ve büyük bir görsel dönüşüm.
0: Boyacıyı arayabilir misin?
1: Boyacıyı arayacağım ve arabayı derhal göndereceğim. Fren güçlendirici ve ana silindirle ilgili sorun devam ediyor. Bunları kesinlikle değiştireceğiz. Fren güçlendiriciyi kontrol et. Amortisörlere ve yaylara ihtiyacımız var. Yakıt pompası ve bir depoya ihtiyacımız var. Görmediğin şu plastik parça. Izgara eksik.
0: Aman tanrım.
2: Yani parçaları bulacaklar. Bu arada çıplak gövde boya atölyesine ulaştı. Koruyucu kaplamaların mat siyahı güzel. Ancak bu sadece 1983'te araç üzerinde kullanılan orijinal renklerden birinin tabanı. Pirelli GTI kırmızı, yeşil, beyaz ve mavi renklerdeydi.
1: Buradaki her şey zaten astarlanmış.
3: Astarlanmış, tamamen elden geçmiş. Boyamaya hazır. Hadi boyayı karıştıralım ve başlayalım.
1: Burası güzel kokuyor.
3: Evet. Artık kokusunu almıyorum. Ben çoktan alıştım.
2: Boyacı Darko, devasa bir veri tabanından uygun renk kodunu seçiyor. Ekip Mars kırmızısında karar kıldı.
1: Mor, siyah, turuncu ve kırmızıdan ihtiyacımız olan bu kırmızı tonu elde edebilmemiz ilginç. Renklerle neler yapabileceğiniz ve nasıl karıştırıldıkları şaşırtıcı gerçekten.
2: 5 farklı renk, miligram hassasiyetinde boya kalıbına ekleniyor. 35 yıl önce Chris'in Golf'ü de üretim hattından aynı renkte çıkmıştı.
3: Güzel, renk gayet güzel.
0: Boyamadan önce inceltiyor musunuz yoksa olduğu gibi mi boyuyorsunuz?
3: İnceltilmesi gerekiyor. Karıştırmamız lazım. Hı-hı. Sertleştirici ve inceltici şart.
0: Dikkate alınması gereken bir şey.
3: Şimdi arabayı hazırlayacağız ve başlayacağız.
0: Tamam, harika.
2: Boyama içten ve dıştan yapılıyor. Titiz bir maskeleme boyanın istenmeyen yerlere sıçramasını önlüyor. Rengin en yüksek dozda örtücülüğünü sağlamak için birkaç kat boya uygulanıyor. 3 saat sonra gövdeye, kaputa ve kapılara 8 litre boya yapılmış durumda.
1: Temiz görünüyor.
0: Bence renk de muhteşem. Süper havalı, öyle değil mi?
2: Boyacı harika bir iş çıkarmış. 80'lerin spor arabası yeniymiş gibi parlıyor.
3: Bizden bu kadar. Şimdi sıra sizde.
1: Hala çok işi var. Golf'ün fotoğrafını çekebilmek için yeni bir kamera aldım çünkü montaj sırasını bilmiyorum. Ve onu söken adam neye sahip olduğunu göstermek için örnek bir arabayla geliyor.
0: Bu iyi bir fikir çünkü o zaman tahmin etmemiz gerekmez.
4: Evet, nasılsın?
0: İşte geldiler, GTI sürücüleri.
1: Elektrik süpürgesi.
5: Elektrik süpürgesi.
1: Toz toplayıcıdan daha iyi.
5: Merhaba.
1: Merhaba. Evet.
0: Merhaba. Plastik sahte, öyle değil mi?
5: Sahte. Bir arkadaşım gösteri amaçlı olarak bana ödünç verdi. Harika gidiyor. İçinde süspansiyon var.
1: İstediğim kadar fotoğraf çekebilir miyim?
5: Bunu kullanabilirsiniz. Başka bir modelini getirdim. Şablon olarak kullanabilirsiniz. Diyelim ki yakıt attı. Fren attı. Dediğim gibi, bunu size bırakıyorum.
1: Benim için önemli olan ne? Tüm tuhaflıklar ve kusurlar. Bu ne böyle? Bak, bunu bilmiyorum.
5: Radyatör ızgarası.
1: Bu benim mi?
5: Evet, senin için.
1: Harika.
0: Bu sis farlı olan mı? Yoksa oraya ne takılıyor?
5: Sis farları takılacak.
1: Harika. İzin ver de fotoğraf çekeyim.
0: Fotoğraflarda çok iyi göründüğümü söylemeliyim.
1: Her gün golf yapmıyoruz. Mercedes veya BMW daha yaygın. Bu yüzden her detayı fabrikadan çıktığı günkü gibi bir araya getirmek benim için her şeyden daha önemli. Bunu yapmalıyım.
0: İşte burada.
5: Fren regülatörü ona bağlı.
1: Thorsten.
5: Evet.
1: Bunu pit alanına kadar sürebilir miyim ben?
5: Sürebilirsin.
1: Tamam.
0: Chris, en son ne zaman GTI kullandın?
1: Bu arabanın altına bakabilmemiz iyi oldu çünkü sonunda o zamanlar nasıl olduğunu, fabrikada nasıl yapılandırıldığını, alt gövdedeki yedek parça bölmeleri de dahil olmak üzere her şeyin nasıl dağıldığını, hatların nasıl uzadığını görebiliyorum. Bunları örnek alacağım.
2: Standart montaj talimatları yok. Bu yüzden böyle bir model çok faydalı oluyor. Thorsten'in satıştan sonra bile bu şekilde yardım etmesi harika.
1: Öğrendiklerimiz çok işimize yarayacak.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyn Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Boyalı gövdeyi monte edebiliriz artık.
20: Gövde boyacıda kuruduktan sonra geri geldi. Şimdi işler ciddileşiyor. Vida dolu kutular düzenleme konusunda yetenekli tamirciler gerektirir. Nerede? Hayır hayır. Hemen bulamıyorum. Yani... Bu mu? Kutuya bir şey düştüğünü ve onların oraya ait tüm parçalar olduğunu biliyorsunuz. Ancak rastgele bir parçanın düştüğünü hayal edin. Sonra oraya ait olmayan parçanın nereye ait olabileceğini aramakla zaman geçiriyorsunuz. Ama bakın, bunun bir sistemi var. Aynı parçalar sıralanıyor ve gruplandırılıyor. Olmayan talimatlarla çalışmak gerçekten mümkün değil. Bunu kim yapmak ister ki?
19: Evet, elindekileri tamam. Kullanarak başlıyorsun.
20: Evet. Önden başlıyoruz.
19: Ön camımız olmasa bile en azından sileceklerimiz var.
20: Toplamda 1000 parçamız var ve bunlardan birine sahibiz. Tamam, 2 vidayı eklersek 1 vida, 1 parça, 1 vida daha 4 parçamız olur, öyle değil mi?
19: Sonuna kadar sayacağını umuyorum.
20: Kesinlikle hayır.
1: Ancak önümüzdeki birkaç saatlik çalışma boyunca bazı bulmacaları çözmeleri gerekecek. Büyük bulmacayı 2 hafta içinde bitirmeyi planlıyorlar.
19: Bu düşük basınç sistemi değil.
20: Bu umut verici bir başlangıç.
19: Bu ön taraf, motor bölmesi.
20: Motor bölmesi nedir?
19: Bu. Hı? İşte bu.
20: Ama ön taraftaki güvenlik duvarından geçiyor gibi
19: aynen
20: görünüyor.
19: Aynen öyle ama arkadan geçmeli. Orada daha fazla kablo buldum.
20: Chris, beni mutlu ediyorsun. Kablolarla çalışmayı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun.
19: Hep söylediğin gibi yaptığın şeyle gelişiyorsun,
20: bu
19: değil mi?
20: Bu tam benim tarzım. Bence harika Chris. Ve bunun için teşekkür ederim. Elektriği sevmem.
1: Neyse ki Golf nispeten az elektrikle idare ediyor. İnce kablo demeti muhtemelen modern araçlarda sadece içerideki tek bir aksamı çalıştırabilir.
19: Tekrar kontrol etmem gerekiyor çünkü her yerde hala delikler var. Bu yüzden sol mu ya da sağ delikte mi daha iyi olduğunu bilmeliyim. Bilmek güzel olurdu. Yanlış yere takmak istemiyorum. Thorsten her zaman arayabileceğimi söyledi.
20: Evet öyle demişti. Neden aramıyorsun?
19: Arıyorum.
20: Bu arkadaşına ara hattın.
21: Ben Kubik'i ne oldu?
19: Thorsten, kablo demetiyle ilgili bir sorun var. Motor bölmesinde sol mu yoksa sağ deliğe mi takmalıyım? Aynı boyutta iki delik var. Yanlış olanına takmayayım diye seni aradım.
21: Sana fotoğraf göndereceğim.
19: Çok naziksin, teşekkürler.
20: Hemen mi?
21: Evet, hemen.
19: Teşekkür ederiz, hoşça kal.
20: Telefonla yardım attı.
1: Chris, Golf'ü tamamen orijinal haline getirmeye kararlı. Bu yüzden bazı yedek planlara sahip olmakta fayda var. Ve tekrar elektrik işi. Max süper şarjı kontrol ediyor.
20: Bunu önceden kontrol etmek çok mantıklı. Sadece kabloları motora bağlıyorum ve çalışmalarına izin veriyorum. Sonra çalışıp çalışmadığını duyabilirsiniz. İşte olay burada. Çalıştığını duyabiliyor ve görebiliyorsunuz. Ses çıkarıyor. Belki tamir edebiliriz. İşte yağlayalım. Bakın, bakın, bakın. İyi çalışıyor. Bence böyle olması gerekiyor. Denemeye değerdi.
1: Golf, son birkaç yılını daha iyi zamanlarını bekleyerek geçirdikten sonra parça parça tekrar bir araya geliyor. Yakıt seviyesi sensörü ve depo belirlenen yerlere takılıyor.
19: Bekle, bekle biraz da. Bunun bana doğru gelmesi gerekiyor. Ama bu işe yaramıyor. Hayır, böyle ulaşamıyorum. Hadi bakalım. Tamam, işte oldu. Vidaları takalım.
20: Artık benzin istasyonuna gidebiliriz.
1: Toz boyalı arka aks takıldıktan sonra GTI atölyeden çıktığında yepyeni bir araçmış gibi görünecek. Satışa çıkarıldığı dönemde fiyatı 20.285 Alman markıydı.
20: Araba olması gerektiği gibi. Bugün çok motiveyim Chris.
19: Bunlara ne diyorsun?
20: Bence bakır kırmızısıyla uyumsuz ama sportif görünüyor.
19: Evet.
20: Hı, ne dersin?
19: Sportif görünüyor ve öyleler. Bunlarla beraber sürüşü hı-hı, çok daha iyi olacak.
20: Hemfikiriz. İşlerin nasıl ilerlediğini görmek harika. Şu anda arkada bunu görüyorum. Amortisör takıldı, yeni bakır parçalar. Kırmızı renkle güzel bir kontrast oluşturuyor. Bir şeylerin ilerlediğini gördüğünüzde mutlu oluyorsunuz ve sona yaklaştığınızı görüyorsunuz. Bir rüya.
19: Bunlar neye ait biliyor musun?
20: Neye mi? Golf'e mi?
19: Ve bu da motorun önünde, çapraz girişte.
20: Böyle mi, böyle mi?
19: Kaputu açtığında okuyabilmen gerekiyor. Arkadaki depo etiketi. Şu etiket B sütununa gidiyor. Bundan emin değilim gerçi ama.
1: Chris'in rehber olarak fotoğraf çekmesi iyi oldu. Yalnız alt tarafta da etiket var mı acaba?
20: Korku filmi resimleri öyle değil mi?
19: İşleri hızlandırmam gerek. Her şeyin her zaman kayıtlı olması biraz sıkıcı.
20: İşte.
19: İşte burada. Sonunda bulduk.
20: Evet, bulduk.
19: Thorsten'in fotoğrafları çok önemli çünkü arabayı onlara dayanarak inşa etmek eğlenceli. Bunu bilmeden yapamazsın.
20: Bunu koyabileceğim iki olasılık var. Delikler buraya uyuyor. Ama buraya da uyuyor. Bence burası
19: haklısın,
20: daha olası.
19: Burası doğru.
20: Radyatörün yanındaydı ve radyatör
19: evet,
20: burada.
19: Evet öyle.
20: Peki eğer bu kadar kesin söylüyorsa... Ne istediğini biliyor demektir. Bir numara. Harika oldu.
19: Bagaj kapağını açabilir misin lütfen?
20: Bana ihtiyacım var. Bensiz hiçbiri çalışmaz. Nasıl yapacağımı biliyorum.
19: O zaman sus lütfen.
20: Ama ben ağzımı kapalı tutamam. Şimdi ne yapıyorsun ha? Sprey yapıştırıcı. Ellerine sprey yapıştırıcı sıkacaksın.
1: Her işin başı özen derler. Bunu yapıştırırken patron nihayet hassas bir iş yapabildiğini gösterecek.
19: Harika oldu.
20: Evet, şimdiden harika.
19: Bu GTI'cılar çok eğleniyor.
1: Doğru dokunuşlardan sonra cam montajıyla devam ediyorlar.
19: Şimdi vurman gerekiyor. Ama çok fazla değil, tamam mı? Evet, aynen öyle. Biraz vurmak yeterli. O saat ve metaller olmadan yapsana. Göremiyorum. Çekiçle vurman gerekiyor. Ona bir çeşit mücevher kutusu almayı tercih ederim. Her şeyi içine doldururum, ardından kilitlerim ve akşamları çıkarırım. Böylece lavabonun yanında unutmaz.
20: Mücevher deyince aklıma saat gelir. Bunda kan grubum yazıyor.
19: Saati ver.
20: Onu ben aldım. Şimdi çekiçliyorum.
19: Avucunun içiyle vur. Buraya vurabilir misin? Tam buraya. Oraya bastır. İyi bir baskı uygula. Evet, devam et, devam et, devam et, devam et. Şimdi biraz daha vur.
20: Darbeyi karşılayabilir.
1: Montaj sırasında ip, lastiği metalin içine çekmekte yardımcı oluyor.
19: Hepsi tamam mı?
20: Bence o kadar da kötü görünmüyor.
19: Evet, harika. Mükemmel. Devam edelim. Enjeksiyon sistemine geldik.
20: Anlıyorum.
19: Profesyonel birinin bakması lazım değil mi?
20: En iyi şekilde yapabilecek birini bulacağım.
1: Bu arada Chris golfü tamamlıyor.
20: Bugün yanımda Golf GTI'mızın enjeksiyon sisteminin bir parçası var ve bu parçayı bizim için elden geçirip yenileyecek bir uzman şirket buldum. Merhaba Hasan.
0: Merhaba.
20: Bak sana ne getirdim. Bu golfümüzün karışım kontrol valfi. Bunu elden geçirmeni istiyoruz. Bu iş için doğru kişi olduğunu duydum.
0: Kesinlikle.
1: Öncelikle ilk ölçüm yapılır. Bakalım parça hala belirtilen değerleri karşılıyor mu?
0: Farklı yük koşulları altında çalışıyor.
20: Tamam.
0: Şimdi akış hızlarını ölçüyoruz.
20: Evet, tamam. Yani temelde arabada yaşayacağım durumu simüle ediyorsunuz.
0: Kesinlikle.
20: Bu bileşen diğer bileşenlerle birlikte silindirlere ne kadar yakıt gideceğini düzenliyor.
0: Kesinlikle.
1: 1.8 litrelik motordaki 4 silindirin her birine aynı miktarda yakıt verilmesi gerekiyor. Ancak kısa sürede değerlerin önemli ölçüde farklı olduğu anlaşılıyor.
20: Biri damlamıyor. Bu ne demek peki?
0: Evet. Oradan pek bir şey geçmiyor.
20: Tabiri caizse sadece 3 silindirimiz
0: kesinlikle
20: çalışıyor.
0: Kesinlikle. 3 silindir çalışıyor.
20: Evet, kesinlikle.
1: Golf'ün karmaşık enjeksiyon sisteminin yenilenmesi konusunda uzmanlaşmış şirketlerin sayısı bir elin parmaklarına geçmez.
0: Bunlar
20: yakıtta bunların yeri yok.
0: Zamanla oluşan tortular.
20: Tamam.
0: Tamam. Ultrasonik banyoya gidiyoruz.
1: Ultrasonik banyo akış bölücünün bileşenlerini temizler.
0: Yani şimdi neredeyse bitti.
20: Neredeyse temizlendi.
0: Temizlendi.
1: Hasan Demir ardından yüzeyleri düzeltecek. Yakıt dağıtıcısının tamamen sızdırmaz olmasını sağlamak için hassas bir çalışma gerekiyor. Tek dalga boylu ışık altında kontrol ediliyor. Saçaklar ne kadar azsa yüzeyde o kadar pürüzsüz oluyor.
0: Bu sızdırmazlık malzemesi çok ince bir tabaka halinde uygulanmalı. Çünkü çok fazla uygulanırsa sızdırma riski o boyutta artacaktır. Şimdi devam edelim.
1: Doğru kurulum deneyim gerektirir. Metal bir diyafram ek sızdırmazlık sağlar. Gelecekte yakıt dağıtıcısı yakıt beslemesini güvenilir bir şekilde düzenleyecek.
20: Parça tamamlandı. Şimdi tekrar test etmeniz gerekiyor değil
0: mi? Test edip ayarlayacağız.
1: Profesyonel biri akış hızını ölçerek akış bölücünün doğru ayarını belirleyebilir. Ancak o zaman motor sorunsuz çalışır.
0: Şimdi çok az bir dağılımınız var.
20: Yani 4 silindir evet. Ve hedef değer 500'dü. Ve
0: evet.
20: Şimdi tolerans dahilinde olduğunu söylüyorsunuz.
0: Evet.
20: Tamam.
1: Bu sırada hava akış ölçer de revize ediliyor.
0: Üzerinde yapmanız gereken bir şey
20: üzerinde
0: daha var.
20: Üzerinde son montajı yapılmalı.
0: Monte edilmesi evet, ve çalıştırılması tamam. Gerekiyor.
20: Çalıştırılması
0: evet. Evet.
20: Teşekkür ederim Hasan. Gerçekten çok faydalı oldun. Çok teşekkür ederim.
1: Elbette ucuz bir zevk değil. Ama gerekli.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
3: Ama ne otel?
22: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
22: Gerçekten mi? Kanıtla.
23: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
23: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
22: Trivago'ya bakmadım.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
25: Parasının kıymetini bilenler.
26: Biziz.
27: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
26: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
27: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
26: Para mı kaybettirir?
27: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
28: Biz en iyisi kalgona geçelim.
27: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
29: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
30: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasında gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
31: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
30: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazanan gönder, çekilişe katıl.
32: Budur.

0: Müsli.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Sonunda motor atölyede yerine takılıyor. Kilometre sayacı yaklaşık 120 bin kilometredeydi. Şimdi tekrar başlayacak. Bakalım Golf'ü toplamak için ne kadar harcamışlar?
8: Evet, göster bana.
9: İşte bu sefer çok uzun değil.
8: Evet, iyi.
9: Satın alma ne kadar tuttu?
8: 11 bin.
9: Sonra çok hassas bir şekilde yapılan boya işi var. Gövde kaplaması 5000'di.
8: Sonunda toplam artıyor.
9: Döşemeci tavanı ve koltukları yaptı. Hı-hı. Bu da 2500 euro tuttu.
4: Ek maliyetler arasında jantların boyanması, yeni lastikler, ön cam, fren balataları ve ızgara var. 3800 euro.
9: Toplam 22.300 euro.
8: Bir şeyi unuttun. Nürnberg'teydim. Hatırlıyor musun?
9: Aman tanrım, o ne kadara mal oldu? 1200 mü?
8: Tamamen yüksek teknolojiydi. Çok ilgimi çekti gerçekten.
9: 1250 euro mu?
8: Evet.
9: Yani 23.550 toplam ödediğimiz miktar.
8: Nesini geliştirebileceğimizi bilmiyorum. İlk sahibi harika, kilometresi evet. Harika, durumu mükemmel.
9: Kesinlikle 40'ın biraz altında bir fiyat isterim.
8: Evet, hadi bakalım.
9: Tamam.
4: Fiyat epey yüksek çıktı. Bu fiyata benzer bir Pirelli GTI daha bulamazsınız. Başlangıç olarak sadece iyi bir şasi vardı. Şimdi 35 yıllık yeni bir araba yolda kullanılmayı bekliyor. Muhteşem dış görünüm ve iç mekan. Orijinal iç mekan mükemmel durumda.
9: GTI ile ilk test sürüşüm.
8: Dikkat,
9: bence
8: dikkat,
9: harika.
8: Dikkat,
9: gaza
8: dikkat.
9: Bas.
8: Aman aman. Dikkat etmeliyim.
9: Bence iyi gidiyor.
8: İlk sürüşte üzülmeyelim, öyle değil mi?
9: Harika bir araç.
8: O siyah kaplamalı şeyle atölyeye gelişini hala hatırlıyorum.
9: Onu bir araya getiremeyeceğimizi
8: üzerinde
9: düşündüm.
8: Üzerinde tek bir vida bile yoktu.
9: Şimdi her şey yerinde ve araç harika görünüyor. Yeni gibi.
8: Kolay kolay her arabaya hayran olmam ama sanırım buna hayran oldum. Harika.
9: Sanırım işimiz kolay. Onu piyasaya sürersek hemen satılır.
8: Aynı fikirdeyim.
9: Çok iyi.
4: Volkswagen GTI'yi mevcut Golf 7'de de sunuyor. Hedef kitle aynı. Sportif ve hızlı sürücüler. Ama güç ve ağırlık artmış durumda.
9: Yeni GTI'ler artık farklı. İki kat daha güçlü, iki kat daha ağır ve virajlarda çok daha iyiler.
8: Evet, kesinlikle mizah anlayışı olan bir araba. Harika bir araba. Mevcut GTI kalabalıkta çok dikkat çeker.
4: Görsel benzerlikler sadece detaylarda bulunabilir.
9: 35 yıl fark var. Korudukları tek şey radyatör ızgarasındaki kırmızı şerit.
8: 83'te başladılar ama sonra işler pek yolunda gitmedi.
9: Ayrıcalıklara sahip boyalı tamponlu, hatta özel seri numaralı olan bu özel versiyonun tamamını satmakta hiç zorlanmadılar.
8: Bizim için büyük bir avantaj. Şimdi böyle bir versiyona sahip olmak satış açısından olabilecek en güzel
9: şimdi
8: şey.
9: Şimdi bir Golf MK1 için temel donanıma sahip yeni bir Golf MK7 ile aynı fiyatı talep edebilmemiz komik. Kesinlikle başarılı bir proje bence bu.
4: Ki bu hala nakde çevrilmeyi bekliyor. Chris arabayı kime satabileceğini biliyor.
10: Chris merhaba. Yanında güzel bir şey getirmişsin.
9: Senin için özel bir şey var.
10: Bununla büyüdük. Doğrusunu istersen son 10 yıldır bu konfigürasyona sahip bir arabaya rastlamadım.
4: Thomas Franz özel araçlarla ilgileniyor. Pirelli GTI koleksiyonu için çok uygun.
10: Evet, harika. Gerçekten tertemiz. Ne diyorsun?
9: Aslında kırkın üzerine çıkmak istemedim. Bana gülerlerdi. Bu açık ama bir noktada yeni bir fiyat belirlememiz gerek.
10: Tamam.
9: Bu yüzden 38.500 dedim. Çünkü piyasadaki en pahalı, en orijinal, ilk sahibinden olan tek araba bu.
10: Elbette. Üzerinde hiçbir tamir izi olmamalı.
9: Hayır yok. Ve
10: öyle
9: çok
10: mi?
9: Güzel
10: gerçekten
9: çalışıyor.
10: Gerçekten etkilendim. Harika görünüyor doğrusu.
4: Kusursuz durumda orijinal tescil belgesi var ve eksiksiz bir geçmişi de. Yüksek satış fiyatı için iyi argümanlar. Ama Chris zorlu bir pazarlıkla karşı karşıya.
10: 80'lerin başlarında 25 veya 30 tanesini sattım ama dediğim gibi bu benim için acımasız bir dejavu deneyimi. Kesinlikle beklemediğim bir şey. O yüzden kendim de biraz şaşkınım. Beni bazı 300 SL Gullwing'den daha çok heyecanlandırıyor. Makul bir fiyat ver, o zaman ciddi olarak düşünebilirim. Evet, ne diyorsun?
9: O zaman senin için 36'ya ineriz.
10: Aa, peki.
9: Doğal olarak aklında başka bir rakam mı var?
10: En azından bu da bir şey. Biraz daha inmen gerek, o zaman bir şeyler yapabiliriz.
9: Aklındakini söyle.
10: En azından 35'e ineriz.
9: Tamam. Peki,
10: anlaştık,
9: kabul ettim.
10: Harika. Ama muayene ve diğer şeyler tamam mı peki?
9: Her şey tamam. Tamam. Bu 1991'den harika beri ilk tüy muayenesi.
10: Güzel. Vay canına, süper.
8: Buna değdi mi?
9: Kesinlikle değdi.
8: Değdi
9: değil
8: mi?
9: Verdiğinden fazlasını aldım ve yaparken de eğlendim. Ayrıca iyi kazandım.
8: Evet. Harika.
0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Budur. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
12: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri odun en temel kaynaklardan biri olmuştur. Ancak odun kesimi bugün hala dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biridir. Programda yer alan tüm ormancılar profesyoneldir. Uzman eğitimi almadan yaptıkları hiçbir hareketi denemeyin.
1: Son Ormancıların önceki bölümünde.
2: Pekala, başlıyoruz.
1: İki deneyimsiz ağaç kesicinin göreve başlamasıyla Körfez'de ikinci operasyon başlıyor.
3: Vay canına.
4: Ortada çok şey ve büyük zorluklar var ama Jared'ı memnun etmek için her şeyi yapacağız.
1: Bu sırada Jared eski bir römorkörü satarak para kazanmaya çalışıyor.
5: Bu römorkü satarak 100 bin dolar kar edeceğime inanıyorum.
1: Ancak kurtarma çalışması azgın denizle karşı karşıya kalınca...
6: Tekne hiç iyi durumda değil.
1: Yeni ağaç kesiciler Matthew ve Kate iri ağaçları birer birer devirmeye başlıyorlar.
4: Bundan iyi para kazanacağız. Jared de bu işe çok sevinecek.
5: Plan işe yarıyor. Umarım ters giden bir şey çıkmaz. Şef Jerry Jack arıyor. Alo.
7: Senden bir iyilik isteyeceğim.

0: Merhaba dostum.
1: Hafta sonuna kadar 12 dolu kamyon yükü çıkaracak gibiyiz.
0: Zor olacak ama sonuna kadar ulaşacağız.
2: Kış nedeniyle çalışmaların durmasına 5 hafta kala, Jared ve ekibi iki cephede birden tam gaz çalışıyor.
0: Teşekkürler dostum.
2: Biri, 2 hafta sonra bir sonraki tomruk mamlasının geleceği Forever sahası, diğeri ise ilk mamlanın yalnızca 2 gün sonra yaşanacağı Kaşalot Körfezi.
3: Evet, ortam gerçekten çok gergin.
1: Bu kaşalot mamlasını doldurmak çok kritik. Yani var gücümüzle çalışmalıyız.
3: Hadi yokuş aşağı inelim.
1: Oynadığımız oyun bu değil mi? Ha, Şef Jerry Jack arıyor. Alo.
4: Nasıl gidiyor?
1: Her şey yolunda. Ne var ne yok.
4: Senden bir iyilik isteyeceğim. Beni bekleyen bir oymacı var ve bir totem ağacı gerekiyor.
1: Pekala.
4: Bunu ayarlayabilir misin acaba?
1: Ne zamana lazım?
4: Birkaç güne lazım işte.
1: Tamam, hallederiz.
4: Şahanesin.
1: Tamam, sağ ol.
4: Çok teşekkür
1: ederim.
4: Tamam,
1: sonra görüşürüz. Şef Jerry Jack gibi bir dostun senden bir iyilik istediğinde her şeyi bir kenara bırakır ve ona yardım edersin. Kaşalot deresinde ağaç kesebilmem için bana izin veren onun onayıydı. Bu benim için çok büyük bir iyilikti. Ne pahasına olursa olsun bu iyiliğin karşılığını vermeliyim. Kusursuz ağacı bulmamız gerekiyor. Dalsız, kabuğunda çatlak olmayan, tamamen düzgün ve sağlam bir gövde. Sonra onu sahile indirip Jerry Jack'in oymacısına kadar çekmemiz gerekiyor. Bu da üzerimizde büyük bir baskı oluşturuyor.

0: Kamyon geliyor.
1: Kaşalot Körfezi'nde sağ şefi Rose, para kazandıracak tomrukları bir an önce denize indirmek için zamana karşı yarışıyor.
0: Artık işçi değilleşti. Orman şefi olarak bunu tamamlamak benim sorumluluğum. İki gün sonra Mauna geliyor. Yani tomrukları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde suya indirmeliyiz. İşte böyle.
1: Kaşalot'taki iki ağır tomruk kamyonu günde ortalama 3 yük taşıyabiliyor. Mauna'yı doldurabilmek içinse 12 yüke daha ihtiyaç var.
0: Şimdi harekete geçme zamanı. Burada her şey işlerin aksamadan ilerlemesi için planlandı. Duraksamaya hiç vaktimiz yok. Sürekli ilerlemeliyiz. Tek hedefimiz bu. Seni görmek güzel Jackie. Nasıl bir yük getirdin?
2: Güzel küçük bir yük getirdim.
0: Tamam. Bu çelik halatlar o kadar ağır ki makineyle üzerinden atlamak zorundasın. Elle kaldırıp atamazsın. Arnold Schwarzenegger bile bunları atmakta zorlanırdı. Tam şurası mı?
2: Evet.
0: Şimdi Jake yükü tutan dikmeleri sökmeye başlayacak. Dikmeler çıkınca yana devrilecekler. Sonra da yükü suya iteceğiz. Böylece bir yükü daha indirmiş olacağız. Bir dikme çıktı. Oh kahretsin. Dikme sıkıştı. Buna D diyoruz. Şuradaki halkaya takınca yana dönüyor ve normalde kolayca çıkıyor. Ama bu yeni tel o kadar gergin ki kama gibi sıkışmış. Şu anda 100 tonluk yükü o tutuyor çünkü bu dikme artık serbest. Bu çok nadir oluyor ama tabii bugün bizi buldu. Kahretsin, üstelik teslim tarihimiz de çok yakın. Evet, şimdi Mauna geliyor. Dikmenin düşebilmesi için teli kesmek zorunda. Ondan sonra yükün geri kalanını suya itebiliriz.

0: İşte oldu. Güzel. İstediğimiz kadar sorunsuz olmadı ama umarım sıradaki daha rahat olur.
1: Dağın yukarısında.
2: Tepeye dikkat!
1: Ağaç kesiciler dev ağaçları devirmeye devam ediyor.
3: İşte bu.
2: Güzel iş.
1: Jared, körfezdeki yerli halkın arazisinden mükemmel bir totem ağacı bulmak için Forever sahasındaki en iyi iki ağaç kesicisi Jim ve Rob'u görevlendiriyor.
4: Ağacın olabildiğince düzgün, yuvarlak ve sağlam olması gerekiyor.
5: Düzgün, yuvarlak ve sağlam.
6: Bu totem direği için özel bir ağaç gerekiyor. Güzel bir sedir ağacı, en az 90 santim çapında ve 7 metre uzunluğunda olmalı.
4: Şu nasıl?
5: İşte bu.
4: Güzel görünüyor.
5: Sanırım aradığımız ağaç bu.

0: Evet, içi de sağlam duruyor.
1: Bu sahadaki en güzel gövdelerden biri. Çok uzun ve çok temiz.
0: Evet, bence Jerry Jack buna bayılacak.
1: Mükemmel.
0: Evet. Bence yokuşa doğru yatıyor. En iyisi şuradan devirmek. Önce oraya güzelce bir yatak hazırlayacağım. Sonra da ağacı tam olarak onun üzerine yatırmaya çalışacağım. Yani alt kesimi büyük ihtimalle buradan başlatırım. Şu kabuk çatladığında uzak duracağım. Nişanımı birkaç kez kontrol ettikten sonra alçak tarafından kesmeye başlarım. Şansımız yaver giderse umarım sonrasında totem ağacı hazırladığımız yatağa tam oturacak ve en ucuna kadar zarar görmeden uzanacaktır. Eğer ağaç düşerken ezilirse totem uyumak için tamamen işe yaramaz hale gelir. Kabuğun altındaki diri odun tabakasının bile zarar görmesi Jerry için büyük sorun olacaktır. Yani bu ağacı düzgün bir şekilde indirmeliyim ve bütün kesimleri hassas yapmalıyım.
2: Totem ağacını yumuşak bir şekilde yere indirebilmek için Rob önce küçük ağaçlardan bir yatak hazırlayarak düşüşü yastıklayacak. Ardından yön kesesini tam bu yatağa doğru açacak ve ağacın hedefi şaşırmamasını umacak.
0: Bence başarabiliriz.
1: Bence de. Yeter ki tek parça halinde kalsın.
0: Yeter ki her şey yolunda gitsin, değil mi?
1: Sen yaparsın.
0: Tamam. Ben gidip birkaç kuru ağacı devireyim de aşağıya sağlam bir yatak hazırlayayım, tamam mı?

0: Ne dersin? Yeterince iyi mi?
1: Gayet iyi görünüyor. Evet, hedeflemek için harika bir koridor olmuş.
0: Tam şuraya düşecek. Bence harika olacak.
1: Evet, böylece en ucuna kadar zarar görmeden iner.
0: Umarım.
1: Umarım.
0: Tamam Jimmy, şu totem ağacını indirelim.

Yukarı giderse yolun üzerindeki tomrukların üzerine düşüp kırılabilir. Aşağı giderse engebeli zemine ve devrilmiş büyük ağaçların üzerine düşüp parçalanabilir. O yüzden kusursuz olmalı. Hazırladığım koridorun içinden geçip oluşturduğumuz yatağın üstüne düşmesi şart. Hazırız. Tamam. Ah, lanet olsun. Sağ ol Jimmy.

0: Hareket ediyor mu?
1: Heh.
0: Etmiyor mu?
1: Ediyorsa da çok az.
0: Çıtır diyor ama hareket etmiyor. Şimdiye kadar başlaması gerekirdi. Seni şimdi birazdan aşağı indireceğim. İşte geliyor. Devriliyor.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
1: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
10: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
9: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti.
10: Sen de iç, sen de dene.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Harika.
1: Gol sesi gibiydi.
0: Sağlam indirdik. Çok güzel bir tomruk oldu. Jerry buna çok sevinecektir.
1: İzlemesi keyifliydi. Bunu çok sık görmüyorsun.
0: Hayır. Bence bundan mükemmel bir totem direği çıkacaktır. Açıkçası başta biraz gergindim. Çünkü bu ağacın Jerry için çok özel bir anlamı var. Sapasağlam indirebildiğimiz için çok mutluyum.
1: Herkes işini doğru yaparsa bu ağaçtan harika bir totem direği çıkar. Eline sağlık Rob.
2: Günün ilerleyen saatlerinde totem projesinin bir sonraki aşaması başlıyor. Yükleyici operatörü Garrett, tomruğu kıyıya taşımak için geliyor.
3: Bu büyük bir ağaç. Kayışı kavrarken ağaca çarpmamam ya da herhangi bir zarar vermemem çok önemli. O yüzden şöyle yatıracağım. Ve tutarken de son derece dikkatli olacağım. Tamam, başlıyoruz.

0: Hiç fena değildin evlat, hiç fena değil. Benimle geliyor musun?
1: Evet, seninle geleyim.
0: Madem benimle geliyorsun, sürücü tarafına bir tomruk daha koymalıydın. Yükü dengelemek lazım.
1: Evet.
0: Tamam, hadi gidelim.
1: Her şey sorunsuz giderse yerli halk çok mutlu olacak. Güzel bir totem direği yapabilecekleri, sapasağlam bir tomrukları olacak.
0: İçeri girip yükü önden mi boşaltacaksın?
1: Evet. Critter şu anda bağları çözüyor. Totem tomruğunu indirip diğer tomrukların üzerine yatıracağız.

0: Genel olarak bakınca indirirken yaşanan o küçük aksilik dışında ağaca gerçek bir zarar gelmedi. Üzerinde birkaç çamur lekesi var ama onlar da kolayca temizlenir. Bence buna sevinecekler.
1: Geralt, başardık dostum.
0: Evet, başardık.
1: Güvenli bir şekilde yükledik.
0: Evet, gayet güzel iş çıkardık.
1: İşte böyle dostum.
0: Evet, yerli halk buna sevinecek.
1: Biraz sürttüğünü gördüm ama.
0: Evet, biraz sürttü. Kayış elimden kaydı ama ağaca büyük bir zarar vermedi. Dip tarafta biraz toprak var, o kadar. Temizlenince çok güzel görünecek.
1: Bir görev daha tamamlandı.
0: Evet, sıradan bir gün daha. Tomruk kayışlardan sıyrıldığında açıkçası biraz panikledim. Ama sonuçta toprağa düşmesi aslında büyük bir mesele değil. Bence güzelce temizlenir. Ve bugün başımıza gelecek en kötü şey buysa buna razıyım. Güzelce uyulacaktır.
1: Evet, son halini görmek istiyorum.
0: Evet, harika görünecek.
1: İşimiz onu güvenli suya indirmekti.
2: Bugün bunu yapmak benim için büyük bir onur. Biraz heyecanlanıyorum. Umarım ona hiçbir zarar vermem.
3: Şimdi sıra Jared'da. Tomruk'un totem oymacısına çekebilmesi için son aşamayı tamamlaması gerekiyor.

Çok ağır. Bayağı ağır bir tomruk. Tam merkezinden tutmam şart ki aşağı yuvarlanırken zarar görmesin, çizilmesin. Bu adeta bir dans gibi. Nazik ol, dikkatli ol. Ona saygı göster. Onu bu kaydıraktan güvenle indir. Harika. İşte bu. Ha, evet, üstümden büyük bir yük kalktı. Rahatladım. Çok rahatladım.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
9: Sarık ola!
10: Fanta sarı kola canım o.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
11: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
12: Bankam Bank kartım Hadi.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı.
17: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Kaşelot kampında.
19: Hadi yokuş aşağı inelim.
18: Mavna'nın gelişinden önce tomrukları suya indirebilmek için zamana karşı yarış hız kesmeden devam ediyor. Ağır tomruk kamyonunun sürücüsü Alicia günün ikinci yükünü taşıyor.
19: Dikkat ettiğim şeylerden biri de kimsenin yolunu kapatmamak. Ama bazen gerçekten göz korkutucu olabiliyor. Bu sektörde çok fazla kadın yok. Ben çocukluğumdan beri doğanın içindeydim. Tomruk kamyonlarını yolları çıkıp inerken izlerdim ve hep bu işi yapmak isterdim. Haliyle yıllarca ormanda vakit geçirince nereye gideceğini bilmek çok kolay oluyor. Şimdi virajı döneceğim. Geniş alarak dönüyorum. Oo, görünüşe göre su sistemi çalışıyor.

0: Ajax'ı. Lanet olsun. Olamaz. Aa, bu çok kötü. İki lastik birden patladı. İnanamıyorum. Birinin yanağı tamamen parçalanmış. Kahretsin. Bir süre buradan kıpırdayamayacağız. Şimdi yolu da kapatmış oldum. Rose, telsizde misin?
1: Evet, dinliyorum Alicia.
0: Köprünün aşağısındayım. Çift patlak var. Müsaitsen gelip bana yardım etmen gerekecek.
1: Tamam, hemen geliyorum.
0: Kahretsin.

0: Tamam, yaklaştık sayılır Jer.
1: Evet.
2: 6 saat süren çekme yolculuğunun ardından Jared ve Şef Jerry Jack, Moçat Muçalat yerli halkının yerleşimi olan Friendly Cove'a ve onların baş totem oymacısının yanına ulaşıyor.
0: Biraz uzun bir yolculuk oldu. Şu adaları geçip burnu döndüğümüzde koya varmış olacağız. Şimdilik her şey yolunda gidiyor.
1: Hem de çok iyi.

0: Halatı tuttun mu?
1: Tuttum.
0: Sanford da geliyor. Merhaba Sanford.
2: Merhaba.
0: Sana bir tomruk getirdik, tam aradığın gibi. Bu daha yok, kusuru yok.
2: Harika, bunu sevdim. Güzel. İstediğim gibi.
0: Hadi, kıyıya çekelim.
2: Tamam, orası iyi.
0: İşte oldu. Jerry'yi gururlandırmak istiyorduk. Çünkü Jerry şirketim için çok şey yaptı. Aynı zamanda iş ortağıyız. Bence bunu hakkıyla başardık. Şimdi bu tomruğun şekillendiğini görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Sağ olun çocuklar. Bu tomruğu buraya getirmek için neler yaptığınızı tahmin bile edemiyorum. Bir an önce onu oymaya başlamak istiyorum. Bu tomruktan çok özel bir eser çıkaracağız. Çok güzel olacak.
0: Tamam, biz kampa dönüyoruz. Birkaç hafta sonra tekrar uğrarız.
3: Hava biraz ısındı sanki.
4: Bulutlu ama daha sıcak, ben razıyım.
3: Kesinlikle evet.
5: Kaşerot'taysa yeni ağaç kesiciler Kate ve Matt işe yaptıkları başarılı başlangıcı daha fazla değerli tomrukla sürdürmek istiyor.
4: Şurada birkaç güzel ağaç var.
3: Evet. Neredeyse aynı kökten çıkmışlar. Şuna baksana.
4: O bayağı eğilmiş gibi görünüyor değil mi?
3: Evet, bayağı yatmış.
4: Sanki suya doğru çapraz devrilmek istiyor gibi. Ama suya kadar ulaşır mı emin değilim tabii.
3: Hayır, bence en fazla su seviyesinin olduğu çizgiye kadar gider. Düşeceği en uygun zemin orası. Bu ağacın eğimini değiştiremeyiz. Mecburen gitmek istediği yöne gidecek. Bizim işimiz ona zarar vermeden onu yere indirmek.
4: Peki ya şu diğeri?
3: Bilmiyorum. Tepesi sanki biraz geriye doğru asılıyor. Baksana. Asıl zorluk da bu. Şuna bak.
4: Arkasında biraz çürüme var. Bir de buradan bakınca düşündüğümden daha fazla yan ağırlığı olduğunu fark ettim.
3: Evet.
4: Ama yine de onu şu tarafa devirebileceğimizi düşünüyorum.
3: Evet, bence de en iyi seçenek bu.
4: Bu iki ağaç da oldukça büyük ve odunları sağlam görünüyor. Ama ikisi de farklı yönlere eğilmiş durumda. Bu da işi biraz zorlaştıracak. Önce bunu kesmek daha kolay aslında, değil mi? Ama son kesimde ağacın yana yük yaptığı tarafın altında kalıyorsun tabii. Bir de o var.
3: Evet. Bence önce şu eğik olanı indirelim.
4: Evet. Böylece daha eğik olanın uzak köşesini rahatça kesebilirsin.
3: Evet, kesim yaparken daha iyi bir pozisyonda oluruz. Bu plan hoşuma gitti.
5: Yaklaşık 40 bin dolar değerindeki bu iki ağacı hasar edebilmek için Kate ve Matt'in ikisini de tek parça halinde yere indirmesi çok önemli. Önce ilk ağacın eğimini derin bir yön kesisiyle dengeleyecek ve kamalarla ağacı hedeflenen yöne zorlayacaklar. Ardından ikinci ağacı hemen yanına devirecekler. Bu kez ağacın doğal eğimi düşüş yönünü belirleyecek.

0: Tamam, bence hazırız. Burayı tamamen temizledik. Yolumuza çıkan birkaç ağacı da kaldırdık.
1: Madem iki kişilik bir ekibiz, bence bu eğlenceyi de paylaşabiliriz seninle. Ne dersin?
0: Birini ben alayım, diğerini sen.
1: Evet, bence iyi bir plan. Hangisini istersin?
0: Bugün taş kağıt makas oynamamıza gerek kalmadı.
1: Ya, ya. Hangisini kesmek istersin?
0: fark etmez. Kesmeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben bunu alayım o zaman, çünkü önce bunu indireceğiz, değil mi?
1: Tamam. Ben de şunu
0: tamam,
1: alırım.
0: Tamam, diğerini de sen indirirsin.
1: Eğik olanı. Hadi ikisini de yere indirelim.
0: Tamamdır.

0: Bu ağacı devirirken dikkatli olalım. Şu küçük ağaca falan belki sürtünebilir diye düşünüyorum.
1: Tamam, olur.
0: Tamam, işte başlıyoruz. Bu meslekte aile geçmişimden bir parça taşıdığımı hissediyorum. Çünkü Annie Oakley benim büyük büyük büyük halamdı. Onu çok severim. Annie Oakley 1800'lerin sonuyla 1900'lerin başında yaşamış ünlü bir keskin nişancıydı. Bir dönem muhtemelen dünyanın en tanınmış kadınıydı. Bu sadece kadın olmasından kaynaklanmıyordu. Gerçekten olağanüstü bir nişancıydı ve herkesten iyi ateş edebiliyordu. Katıldığı yarışmaların neredeyse hepsini kazandı. Evet, kendi döneminin tam olarak öncü kadınlarındandı. Ben de kariyerimde Annie Oakley'nin bazı yönlerini örnek almaya çalışıyorum. İşine olan bağlılığını ve sahip olduğu ustalığı kendime örnek aldım. Bir tüfekle iyi nişan almak ve ağacı tam istediğin yere devirebilmek arasında büyük bir benzerlik görüyorum aslında. Yani ikisinde de isabetli olmak gerek. Onun hikayesi ve yaptığı şeyler ilham veriyor.
1: Ağaç bayağı ağırlık yapıyor. Kamaları yerleştiriyorum. Ama burası çatlamaya başladı. Aptal ağaç.
0: Çatladığı için kamalar kaldırmıyor, değil mi? Şu kısmı kesip sağlam oduna ulaşmayı deneyeyim mi?
1: Evet, yap.

0: Bu işe yaramış olmalı.
1: Bir sarı kama daha çakalım.
0: Evet. Şimdi biraz kaldırmaya başladı.
1: Evet.
0: Çıtırdıyor.
1: Hareket ediyor.
0: Tepesi hareket ediyor, dallar kırılıyor. Dikkat et bence.
1: Gidiyor. Tepeye dikkat.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şu ağaca dikkat et.
1: Evet.
0: Ne uğraştırdı ama?
1: Evet. Çok ağırdı. Ama güzel yere düştü.
0: Evet, tam istediğimiz yere indi. Sağlam kurtardık gibi değil mi?
1: Evet, kırıldığına dair hiçbir ses duymadım.
0: Bizi bayağı uğraştırdı. Ha, tanrım.
1: Şimdi sıra bende sanırım.
0: Evet, az önce çok uğraştın. İstersen bunu ben keseyim.
1: Hayır. Bunda kama kullanmayacağız zaten.
0: Yok, kullanmayacağız. Bu tersi olacak.
1: Tamam. Umarım bu daha çabuk gider.
0: Umarım.
1: Ağaç kesiciliğine başlamadan önce tamamen farklı bir iş yapıyordum. Kozmetoloji okuluna gittim. Saç kesiyordum, kuafördüm. Aslında o zamanlar bambaşka biriydim. Aslında güzeldi. Chicago şehir merkezinde üst düzey bir kuaför salonundaydım. Ama beni öyle küçük bir alanda bir sürü insanla birlikte tutamazsın. Bir şekilde mutlaka birinin sinirine dokunur ya da birini kızdırırım. Sonra batıya taşındım. Tomruk kesmeye ve ağaç devirmeyi öğrenmeye başladım. Zamanla profesyonel üretim amaçlı ağaç kesicisi oldum. Yani bir bakıma kesmekten yine kesmeye geçtim. Sanırım kesmeyi seviyorum. Tamam, son kesime giriyorum.
0: Tamam. Aman tanrım. Hay aksi.
1: Kahretsin.
0: Olamaz.
1: Aa, yarıldı.
0: Çürük olan yerden mi?
1: Evet.
0: Ne yapalım, her zaman kazanılmıyor.
1: Evet. Ağacın böyle yarıldığını görmek insanın canını sıkıyor ama bunun seni yıkmasına da izin veremezsin. Bu işinin bir parçası. Bazen her şey istediğin gibi gider, bazen de gitmez.
2: Suya inen ana tomruk yolunun 300 metre yukarısında Alicia'nın kamyonunun iki lastiği birden patlayınca yol tamamen kapanıyor.
3: Zamanın her saniye akıp gittiğini hissediyorum. Şu anda üretimi benim kamyonum durduruyor. Diğer kamyonlar sahile ulaşamıyor. Sahilde tomruk olmazsa para da olmaz.
4: Vay canına, şuna bak.
3: Tamamen gitmiş.
4: Evet, bu ciddi bir sorun. Yolu tamamen kapatmış durumdayız. Bunu hemen çözmemiz gerek. En azından buraya kadar gelebildin.
3: Evet, tam şu yokuşta oldu.
4: Öyle mi?
3: İşte böyle.
4: Lanet kayalara.
3: Evet.
4: Tamam, Terry'i buraya çağıracağız. Önce bu yükü boşaltmamız gerekecek.
3: Yedek lastiğimiz var mı? Kampta
4: evet,
3: bir yerlerde.
4: Evet, kaç tane lastik var.
3: Tamam, sanırım gidip utana sıkıla yolu kapattığımı herkese söylemeliyim.
4: Evet evet, güvenlik prosedürü bu. Telsizden haber verirsen ben de Terry'ye ulaşırım. Hemen işe koyuluruz. En
3: tamam.
4: Kısa sürede tamir ederiz. Böyle şeyler olur.
3: Tamam.
4: Yapacak bir şey yok. Tigger, iki tane lastik alıp 4K'ya getirir misin? Anlaşıldı mı?
5: İkisi birden mi patladı?
4: İki lastik birden dostum.
5: Tanrım. Tamam, geliyorum.
4: Ormancılıkta işler neredeyse her gün ters gider. 5 gün çalışırsan muhtemelen 4 gün mutlaka bir aksilik yaşarsın. Belki bir gün her şey sorunsuz gider. Hatta belki de 2 gün. Ama belki hiç gitmez. Makineler bozulduğunda ve bir sürü insan beklemek zorunda kaldığında işler zorlaşıyor. Herkes arkada mahsur kalıyor. O yüzden bunu bir an önce tamir edip kamyonu tekrar tomruk taşır hale getirmemiz şart. Yol yeni açıldı, yeni patlatma yapıldı. Her taraf keskin kaya dolu. İki lastiğin birden patlamasıysa pek sık olmaz. Önce yükü boşaltacağız. Sonra tamirciler 2 yeni lastikle gelecek. Bu kamyonu mümkün olduğunca çabuk yolun dışına alıp tekrar tomruk taşımaya başlatacağız. Vay canına. Pekala. Kama fırladı. Birine isabet edebilirdi. Biraz kaldırabilirsin. Biraz kaldıralım. Yükü hafifletelim ve kamalar yerinden fırlamasın.
3: Biraz ileri gitmesini isteyeceğim. İşte böyle. Artık çalışırken bize sorun çıkarmayacak.
4: İşte oldu, bir lastik tamam.
3: Bir tane daha kaldı. Bu şirkette çalışmayı seviyorum. Jared harika bir patron. Elbette işimi hızlı ve verimli yapmaktan da büyük gurur duyuyorum.
4: İşte böyle. Levyen nerede?
3: İşi hızlı bitirmek için çok büyük bir baskı var. Her dakika önemli. Bu yüzden tomrukları bir an önce suya ulaştırmak konusunda üzerimde ciddi bir baskı hissediyorum.
4: Evet, bunun biraz daha içeri girmesi lazım. Burada epey gerideyiz.
3: Saat kaç bilen var mı?
4: 4.
3: Kahretsin, 4 olduğunu fark etmemiştim. Olamaz.
6: Evet, tam orası. Biraz daha.
4: Gerdirmeyi sen mi yapacaksın?
3: Tabii. Tamam, birini sabitledik.
4: Biri tamam. İşte oldu.
3: Tamam.
4: Tamamdır. İyi oldu. Alişa şimdi sahile inecek. Bu bizim için büyük bir zaman kaybı oldu. Kaybettiğimiz zamanı telafi edeceğiz, tempoyu arttıracağız. Bu büyük bir yığın.

0: Yukarı çıkarmak biraz uğraştıracak.
1: Ağırlığı da var.
2: Kaşalot Körfezi'nde Mavna günü. Taşıma sırasında yaşanan onca aksiliğin ardından Jared, 200 bin dolarlık kar sağlayacak kadar tomruk yükleyebilmeyi umuyor.
0: Ucu ucuna sığıyor. Hadi bebeğim. Hadi. Hadi. Diğer yükler kaç ton geliyor?
3: 54 ton.
0: 54 ton. Evet, ağır bir demet. Peki diğer demetler nasıl?
1: Kesin bir şey söylemek zor ama sanırım biraz hafif kalacaklar.
0: Şu an duymak istediğim son şey buydu. Hiç iyi görünmüyor. Saçlarım zaten beyazdı. Şimdi dökülmeye de başlayacak. Kaşalot Deresi benim kurtuluşum olacaktı. Elimdeki en büyük koz buydu. Yani tomruk mavlasının eksik yükle gitmesi şu an bana resmen yumruk gibi geldi. Bunun tekrar yaşanmaması için ne yapabiliriz sence? Aynı hatayı bir daha yapmayalım.
1: Tepelere kar düşmeye başladı. Bu hiç iyi olmadı.
0: Evet, canımızı dişimize taktık ama bu hafif yükler bizi mahvediyor. İşimiz gerçekten çok zorlaşacak. Alışılmışın dışında çözümler bulmamız gerek. İnsanları biraz daha uzun çalıştıracağız. Ekibe izin yok.
1: Kar geliyor. Bu da durmadan çalışmak için iyi bir motivasyon.
0: Olamaz.
1: Daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha çok üretmeliyiz.
0: Bir sonraki mavna dolu gitmeli.
1: Bir sonraki dolu gidecek. Dolmasını sağlayacağım. Söz veriyorum.
2: Gelecek bölümde.
4: Elimizden geleni yapıyoruz ama olmuyor. Bu ağacın yana gitmesini hiç istemiyorum. Çünkü yana giderse direkt suya düşecek.
5: Gidiyor.
4: Bu çok kötü olur. Aman Tanrım. Ah.
0: Geride kalıyorum. Ama aklımda bir plan var. Arayı kapatmak için biraz fazladan para kazanacağım. Piyasa değerinin çok altına tomruk satın alma fırsatı yakaladım. Ross'la tek yapmamız gereken bu tomrukları hiçbir aksilik çıkmadan Mavna'ya yüklemek. Nereye diyorsam oraya git. Bu tam anlamıyla zamana karşı bir yarış.
6: Hayır, hayır, hayır.
7: Lanet olsun.
0: Her şey yolunda gitmeli.
8: Hey, dikkat et. Jimmy.
9: Bu beklediğimden biraz daha erken oldu.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Uyuyabiliyor musunuz peki?
1: Şimdiden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Üstümü değiştirmek, yıkanmak. Canım hiçbir şey istemiyor. Bütün günü evimin salonunda böyle sabit bir noktaya durup bakıyorum.
0: Gündüzleri uyuyabiliyor musunuz peki?
1: Hayır.
0: Peki bütün bu probleminize rağmen kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Enerjik mi? Yoksa yorgun mu?
1: Bazen enerjik, bazen çok yorgun.
0: Herhangi bir yasaklı madde kullanıyor musunuz?
1: Hayır.
0: Geçmişte kullandınız mı?
1: Üniversite yıllarında.
0: Ne sıklıkta?
1: Bir iki kere sadece.
0: İştahınız ne durumda?
1: Çok az. Sadece karnımdaki bebeği hayatta tutabilmek için.
0: Gündüzleri salonda geçirdiğinize göre anladığım kadarıyla çalışmıyorsunuz.
1: Evet, ayrıldım işten.
0: Eşinizin yaşadıklarınıza karşı tavrı nasıl peki?
1: Bilmiyorum. Ama biz Azat'la üniversitede tanıştık. Yani o zamandan bu yana benden soğusa ben bunu hissederim.
0: En büyük korkunuz sizden soğumasın mı?
1: Bilmiyorum.
0: Yakın arkadaşınız ya da arkadaşlarınız var mı?
1: Evet. Nebra, üniversiteden arkadaşım.
0: Onunla en son ne zaman görüştünüz?
1: Bir aydan fazla olmuştur.
0: Peki bu yaşadıklarınız hamileliğinizle birlikte mi başladı?
1: Hemen hemen.
0: Yani sevdiğiniz birini ya da bir şeyi kaybetmek. Bunun gibi bir travmanız oldu mu? Kendinizi rahat hissetmek istiyorsanız ağlayabilirsiniz.
1: Geceleri hiç uyuyamıyorum. Bu kabusları gördükten sonra bir daha asla uyuyamıyorum.
2: Öldüreceğiniz anca bir karıfenin bedeni olur. Siz uyandırdınız beni. Kurtulmanız bir yasırı.
3: Tarcan, Salim, Azazim. Tarcan, Salim, Azazim. Tarcan, Salim, Azrail. Tarcan, Salim, Azrail. Tarcan, Salim, Azrail. Tarcan, Salim, Azrail. Tarcan, Salim, Azrail.
4: Harcan, Salim, Azazel.

0: Tamam. Tamam.
1: Ne oldu?
0: Köye gitmem gerekiyor.
1: Ne köy ya?
0: Babamın yanına.

0: İki gün daha beklesem birlikte giderdik.
1: Bizim Murat biliyorsun öyle pat dedim izin alamıyorum.
2: Aşkım gelmene gerek yok ki. Senlik bir şey yok yani.
1: Ya öyle öyle de. Sonuçta senin babam benim de.
2: Benim babam falan değil. Doğurtmakla baba falan olunmuyor. Kötüleşmiş işte biraz. Kardeşim yatalak olmasa zaten umurumda falan değil.
1: Aklım sende kalacak.
2: Kalmasın. Arabayla gideceğim ben. Anahtar nerede?
0: Televizyon altında. Saat başı arıyorsun. Merakla bırakmıyorsun beni.
3: Tamam.
2: Aslında bir şey yapabilirsin.
1: Ne gibi?
2: Kardeşime kalacak yer bakar mısın?
1: Tabii. Ben de o işi merak etme.
2: Böylece babamın ölmesini beklemeyiz.
1: Dikkat et.
0: Bir şey olursa ara.

0: Şöyle de toparlayalım da.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Buyurun, hoş geldiniz.
1: Baki'nin kızıyım ben.
0: Baki? Ha, şu bizim Baki. Ha, hoş geldiniz. Amma da gelişmişsin ha. Aferin benim kızıma. Baban rahatsız diye geldin değil mi?
1: Evet, babam için geldim.
0: Geçmiş olsun. Muhtarhaneme gelsin mi?
1: Evet, sevinirim. Yolu bulamadım, 20 sene oldu malum.
0: Oo, evet. Çayı kapattım. Gel bir kahve yapayım sana. Yorgunluk kahvesi. Hadi benim kızım, gel bakalım. Gel benim kızım, şöyle otursun bakayım. Gel otur şuraya güzelce. Kahveyi nasıl içersin?
1: Şekersin.
0: Peki,

0: Alo. Ha Muhtar. Bak şey geldi. Bakire kızı geldi. Al bakayım kızım şekersiz kahve. Afiyet olsun, şeker olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Muhtar da geldi. Hadi siz bir şeyler konuşursunuz.
2: Aslı, kızım. Tanımadın mı Sami amcanı?
1: Vallahi Sami Bey.
2: Bey ne kızım? Sen bizim elimizde büyüdün ya. Hoş geldin. Yok mu senin valizin filan?
1: Yok, arabayla geldim ben. Yolu bulamadım, o yüzden rahatsız ettim.
2: Sen Baki abimizin biricik kızısın.
1: Telefonda baban hasta dediniz. Ne oldu?
2: Otur kızım. Otur anlatayım. Et şunu. Buralara hiç sahip çıkmıyorsunuz be kızım. Bak yeriniz, yurdunuz var.
3: Malınız, mülkünüz var bir sürü.
1: Sami Bey.
2: Abi de, amca de ama bey deme ya. Bey nedir Allah aşkına? Bey, bey, bey.
1: Sami abi. Ben buralardan keyfi gitmedim. Babamla konuşmuyorum zaten. Kardeşim de yatalak biliyorsunuz. Onunla ilgilenmek için geldim. Babam kanser falan mı? Gerçi olsa da sizi daha çok ilgilendirir. Bu kadar çok seviyorsanız. Ev falan da umurumda değil. Öldüğü gibi satacağım zaten.
2: Kızım, bak baban yıllardır tek sağlıklı kızına, sana hasret. Hastalığını biz de bilemedik. Lakin bu saatten sonra iflah olur, olmaz bilemem.
3: Sonra çok üzülürsün. Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı artık. Yani...
1: Gidelim mi artık?
2: İyi, hadi.
3: Ben çıkıyorum. Camide görüşürüz. Kaç kız? Araban nerede?

0: pictures.
1: Peki ben babamdan bu kadar kaçarken telefonumu nasıl buldunuz Tami abi?

0: Baba ne olduğunu bilmiyorum ama buraya seninle ilgilenmeye gelmedim. Dediklerimi anlıyor musun baba?
1: Anana. Marmiyen. Azrail.

0: aşkım çok özür dilerim ya. Evi bulamadım. Muhtardı, babamdı derken haber veremedim sana. Alo? Aşkım çekmiyor herhalde. Evde çeken bir yer bulayım mı? Arayacağım ben seni, olur mu? Alo? Tolga? Alo? Alo? Koca senin neyin kardeşim? Yarın seni kurtaracağım.
1: En azından televizyon bile senden daha az can sıkıcı olurdu.
2: Onu sırf senin gibi sıkıcı olduğu için seviyorsun.
3: Çocuklar, haydi biraz mişmaş kurabiyesi alın.

Baba? Baba?

Schmidt.

Elif, Al Mahlab, Al Hadida, Azrail.

Oh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselin. Ala sıratin müstakim. Tenzilel azizir rahim. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ
1: Üzülüyorsun değil mi? Üzülme. Bu gece seni kurtaracağım buradan. Tamam, sakin ol. Bak ben buradayım, tamam. Tamam, geçti. Geçti, tamam. Tamam, sakin ol. Abla, çay getirdim sana. Komşular sağ olsun cenaze evinde bir şey pişmez diye bir şeyler getirmişler sana. Azıcık gel sen de ye.
2: Hiç tam yok Zehra. Sağ ol.
1: Tamam, ben çıkıyorum. Bir şey olursa seslenirsin bana. Tamam.

0: Başımız sağ olsun. Başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun.
1: Tekrar başımız sağ olsun.
2: Başın sağ olsun.
1: Sağ olsun. Sağ olsun.
3: Allah sabır etsin.
4: Tekrar başın sağ olsun kızım. Allah geride kalanlara uzun ömür versin.
5: Her şey için teşekkür ederim Sami amca. Ben bu gece İsmail'i de alıp gideyim diyorum.
4: Olmaz.
5: Neden?
4: Yani şimdi savcı ifade almak ister. Sonuçta babanın ölümü normal değil. İntihar. Sen birkaç gün daha kalsan iyi olur kızım.

0: Korkuttun mu seni?
1: Tamam tamam, yok bir şey.
0: İsmail'in altın alınması lazım.
1: Altının mı alınması lazım?
0: Evet.
1: Tamam.

0: Zehra. Kimin kimsen yok mu senin?
1: Anam babam var.
0: Peki nasıl öğrendin böyle hasta bakmayı?
1: Babaannem yatalakta yıllarca. Ölene kadar da ben bakmıştım.
0: Anladım. Sıkılmıyor musun peki?
1: Yo. Niye sıkılayım ki? Hem sevaptır.
0: Sebaptır diye yani. Cennete gitmek için bakıyorsun İsmail'e. Gerçekten öldükten sonra böyle bir yer olduğuna inanıyor musun? Yani cennete giderim diye mi bakıyorsun İsmail'e?
1: Sadece o değil.
0: Ne peki?
1: Seviyorum insanlara yardım etmeyi.
0: Bir yandan da cenneti kaparım diyorsun.
1: Abla sen ne zaman gideceksin? Bugün gidecektim işte de.
0: Muhtar biraz daha kalmamı söyledim.
1: Bence çok durma. Git.
0: Neden?
1: Git işte.
0: Benden sakladığın bir şey mi var Zehra?
1: Yo, yok. Hem buralardan gitmek İsmail'e de iyi gelir diye düşündüm. O yüzden söyledim yani. Neyse abla beni evden beklerler. Ben gideyim yavaş yavaş.
0: Babam sana para veriyor muydu?
1: Veriyordu.
0: Peki ben de sana bir süre vermeye devam etsem İsmail'e bakar mısın?
1: Abla bak, sen beni dinle. Burada durduğun her saat sıkıntı. Daha da sorma.

0: Odaklan. Sen çok korkunçsun. Tamam, işte burası. Yasak odaklı. Ölümün, korkunun ve daha fazla tüm ölümün yeri. Yüce canilerin liderimiz tarafından yönetim. Hıva hıva yolda ölürümüz. Korkunç kabile.
1: Yara bak! Kesilme!
2: Kerry bekle! Oh, bu kesek sıcanın nesi var böyle?
0: Haydi devam edin.

0: Tolga, sen nasıl buldun beni?
1: Seni merak ettim.
2: Geldim. Özlemedin beni.

0: Tolga?
1: Sevgilim. Çok merak ettim seni.
2: Baban öldü.
1: Ben yanında değilim.
2: İçimiz rahat değil böyle. Ben karar
1: verdim. Yarın sabah atlayıp oraya geliyorum.
0: Babam cenazesi otobüse gitti Tolga. Gelemedim çünkü savcıya ifade vermem gerekiyormuş. Senin gelmene gerek yok. Ben burada işlerim bitince geleceğim zaten. Sen ne yaptın? Kardeşim için bir yer bulabildin mi?
1: Yani henüz içimizin sineceği bir yer bulamadım. Birkaç alternatif var ama...
2: Pek içime sindiğini söyleyelim. Ha bak bir yer daha var, orayla görüşeceğim.
1: Oradan biraz ümitliyim. Belki orası olabilir.
2: Bir şekilde halledeceğim ya.
0: İsmail'in durumu düşündüğünden daha kötü Tolga.
1: Bak, İsmail için en iyisi neyse...
2: Birlikte bir şekilde halledeceğiz, tamam mı? En iyisini yapacağız. Ben hep yandayım.
1: Aslı, orada mısın? Aslı.